0: bizim artık Amerikancı oluyor. Ve zaten Amerika hem NATO yoluyla Türk ordusunu...
1: Çünkü ister istemez bir de Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra palazlandı.
0: Hem de Türkiye'nin elitlerini Amerika'ya bursla götürüp hepsini Amerika'ya dolaştırıp gezdirip master, doktora yaptırtıp geri getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki elitler de öyle zaten. Yani artık herkes Amerikancı olmuş sistemde.
1: Kimler mesela?
0: Yani mesela şu anda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan Coşkun, Alev Coşkun da Amerika'ya götürülüp gezdirilmiş, eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Ama ondan sonrasınız tabii herkes onu solcu olarak biliyor yani. Netice itibariyle onun gibi işte ya. İlhan Selçuk da öyle. Oradan dönüp geliyor, güzel Amerikalı diye kitap yazıyor yani. Yani biz bir dönem kuşağı tamamıyla Amerika tarafından eğitilip Türkiye'nin şartlarında uygun bir pozisyona yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu tıpkı anayasalar gibi. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman iktidarlar, yani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya, ve güç odakları hiçbir zaman anayasaların belirttiği yerlerde bulunmazlar. Biz öyle zannederiz yani. O görüntünün arkasında başka başka güçler olur. Ve bunu en iyi de anayasayı yazanlar bilirler yani. Bu öyle zannedildiği gibi, sistemde gösterildiği gibi işlemez. Sistemin diğer güçleri de böyledir. Yani biz onları gördüğümüz gibi, biz işte bakıyoruz saat yani, bizi yansıtıldığı kadar bir basın var. Zaten şey, ben çok olağanüstü bir entelektüel tartışma olmuyor ki basında yani. Nasıl? Hepimize bir şey öğretiliyor. Biz de öğretilenin peşinde gidiyoruz yani. Çok yıllar sonra insan yanıldığını anlayabiliyor veyahut da yanıltıldığını anlayabiliyor. Her neyse yani.
1: O profili tarif eder misiniz?
0: Hatta ben kendim diyorum ya, size de söyledim. Yani biz yıllarca Ergün Gözü rahmetlinin yüzünden Cumhuriyet Gazetesi'ni komünist bir gazete zannediyorduk yani. Resmen onun Amerikancılığını örten bir şey oldu. Propaganda oldu yani yapılan şey. Maalesef öyle yani.
1: Biraz açın bari. Anekdot var mı zihninizde Ergun Gözen'in zaviyesinden?
0: Çok Ergun Bey. Aralarında müthiş kavgalar olurdu yani. Şeyle, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la vesaire falan. Ben hep bunun üzerinden giderdi. Bir Pravda görevi verilirdi şeye. Eğer ama o Cumhuriyet Gazetesi bir Pravda ise o Rus Pravdası değildi yani. Olsa olsa bir Washington Pravdası olması gerekirdi. Ama böyle bir meseleye bakacak bir ortam yoktu. Çünkü Türkiye'deki tartışmanın gerçek boyutlarını kimse bilmiyordu.
1: Peki yani o profilin muhayyilesi hakkında ne söylersiniz? Yani işte İlhan Selçuk dediniz, döndü şu kitabı yazdı, Alev Coşkun. Ve ismini saymadığımız yani aslında iki çeşit Amerikancı gibi oluyor. Bir Rus şey, Pravdalıyım, Pravda varmış gibi Amerikancı. Bir de harbi Amerikancı mı?
0: Hayır efendim, normalde bir neoliberal Amerikancılar var. Yani sol liberaller var. Sol Amerikancılar var. Cumhuriyet Gazetesi gibi Obama ve
1: ama
0: etrafında.
1: Ama kendisini Amerikancı diye tarif ediyor.
0: Bir de Cumhuriyetçilerin karşılığı olan Türkiye'de Amerikancılar var. Orada nasıl iki grup çatışıyorsa burada iki Amerikancı grup çatışıyor. Türkiye kendi sesini bulmaya çalıştı. Bütün bunların için bu ses bulunamasın diye uzun bir maceranın içerisinden geçtik. Hepimiz yaşlandık yani. Türkiye şu anda o sesi bulmaya yavaş yavaş, yani insanın kendi dioptik bir sesi vardır insanın. Yani iyi kulağı olanlar duyarlar. Her malzemenin, her nesnenin bir sesi vardır. O sesi duyabilmek için uygun koşulların oluşabilmesi. Türkiye'nin şu anda o sesi yavaş yavaş toplumun bütün kesimleri tarafından duyuluyor. Onun için Türkiye dünya çapında bu ses alınıyor yani. Bu ses alındığı için zaten dünya, Türkiye'nin varlığı olağanüstü biçimde hissedilmeye başladı. Peki, bir ses var burada yani.
1: Ama bahsettiğiniz şey...
0: Başkasının sesi değil bu ses. Kendi sesi yani.
1: Şimdi Osmanlı Devleti'nin o son iki asrında Cumhuriyet'e gelene kadar... Hani işte İslam terakkiye mani midir değil midir tartışmaları yapılıyor. Büyük ölçüde manidir diye kanaat getiriyorlar ki işte Cumhuriyet İslam'la makası açıyor mesafesini. Ve burada karşımıza çıkan şey aslında, yani biraz daha üstünden gitmek istiyorum. Amerika değil, Batı. Yani o Batı önce, sonra Amerika oluyor. Ondan önce de.
0: Ama bu dediğimiz tarihlerde
1: Avrupa'daki Batı, yani biz onun gibi olmaya çalışıyoruz ve onunla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Razıyız yani, değil mi? Bizim üzerimizde egemenlik kurmasına da razıyız retoriğimize rağmen. O yer değiştiriyor, sonra Amerika oluyor.
0: Evet, yani şöyle düşünelim.
1: Yani şimdi Amerikancı deyince belki başka bir şey. Başka çağrışımlar yapabilir.
0: Yani şöyle söyleyelim, bu Amerikancılık derken bu bilinçli olarak ben Amerikancı olayım denen bir şey değil. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelesi'nin bitiminde bir egemen devlet olarak ortaya çıktığında dünyanın en büyük gücünün İngiltere olduğu varsayılıyordu hala. Dolayısıyla Türkiye'nin koşulları kazanan devletler üzerinden yürüyordu. Yani İngiltere, işte Fransa ve Avrupa'nın diyelim ki o günkü güçleri bakımından da. Fakat 1945 Savaşı, yani o Cumhuriyet'in kuruluşundan, Mustafa Kemal'in vefatından sonra, çok sonra meydana gelmiş. Yani artık şartlar değişmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İngiltere'nin ölü bir imparatorluk olduğu, gerçekten Osmanlı devletiyle birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Yani bu geç anlaşılmış ama, işte ama anlaşılıyor yani.
1: Yani kabaca
0: Hasan Bey, Amerika'nın aldığı ortaya çıkıyor.
1: Evet, kabaca aslında Cumhuriyet'ten itibaren, ama dediğim gibi Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren başlayan o şey tartışma, bitmeyen tartışma, zaten tercih edilmiş bir Batı şeyi var. Yani orada İngiltere, zamanında İngiltere, sonra o yer değiştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri oluyor.
0: Ha, ben kültürel bakımdan söylemiyorum. Bu sizin dediğiniz. Bu kültürel
1: yani
0: tartışmaya girmedim
1: Batı
0: daha ben.
1: Şeyi
0: değil. Oraya geleceğim. Gelmememe müsaade edin.
1: Pardon. Orada bir de soruyu sorayım, sonra size bırakayım. Tercihimiz seküler Batı. O çok açık değil mi? Yasalarımız, anayasamız her yerimizde var. İkincisi, bunu şunu mu söylüyorsunuz? Yani bunu zaten, buna razı olarak gidenler var. Bir de razı ve manipüle edilerek, yani manipüle edilerek, gönüllü manipüle edilenler diyeyim.
0: Efendim, birinci bölümde.
1: Bir de istemeyerek yapanlar mı var?
0: Yani nasıl? 1947'ye kadar veya 45'e kadar diyelim. Hatta 40 diyelim, 40'a kadar Türkiye isterse, yani kaçırılmış olan bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yakalayabileceği inancına sahip bir grup insan tarafından yönetiliyordu kısmen. Ve bu insanlar yurt dışına insanlar gönderdiler. Öğrenciler gönderildi vesaire falan. Bu işte yurt dışından bir takım profesörler getirildi, akademik çalışmalar. Hep bu, yani biz de Avrupa'daki nispeten bizim de coğrafi olarak, nüfus olarak yakın ülkelere yaklaşacak bir çabayla, bir takım çabayla buraya gidebiliriz düşüncesi var toplumda. Toplumun büyük bir kısmı belki kendi dağrında, ama yine de böyle bir şey var. Onun için hep şey düşünülüyor, tartışılıyor. İşte Tanzimat'tan kalan tartışma, ahlakını alalım da almayalım da teknolojisini alalım. İşte Japonlar şöyle yaptı, Japonlar böyle yaptı. Bu genel tartışma. Aslında Japonların da her şeyi alıp aldığı ortaya çıktı da. Hani o zaman insanlar onunla
1: ilgili olan hala kimilerinin yani zihninde öyle değil.
0: Hala almadığını zannediyorlar vesaire. Her şeyi almış Japon. Güney Kore'de alabileceği hiçbir şey kalmamış. Öyle o durumdalar yani. Fakat 1945'ten sonra mesele tamamıyla değişiyor. 1945 ve 47'den sonra biz olmayız düşüncesi orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerikan hegemonyasının olağanüstü güçlü. Yani bir savaş, Türkiye savaşa girmiş değil yani. Ama savaştan sonra sadece bizim üzerimize değil, bütün Avrupa'nın üzerine muazzam bir biçimde çökmesi ve çullanması sebebiyle insanlar bundan sonra Türkiye'ye burada ancak bir lütuf biçiminde bir yol olursa ilerleyebileceği fikri yerleştirilmeye çalışıyor Türk insanının, Türk aydınının, Türk entelektüelinin kafasına. 1961 Anayasası da tam da bunun şeyi, kullanma kılavuzu zaten. 61 Anayasası bu kullanma kılavuzudur işte.
1: Nasıl ki?
0: Yani bu 61 Anayasası Türkiye'nin uğraştığı konular bakımından, yani meşgul edildiği konular bakımından hiçbir yere gidemeyeceğini gösteren bir iştir. Bir metindir. Yani bu mesele 1961 Anayasası'nın Türkiye'de hiçbir teknolojik gelişmeyi, hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propagandasının bir parçası olarak Cumhuriyetinden, oradaki işte Hürriyetinden, bütün gazeteler bunun bir şeyiydi, versiyonu. Bugün Türkiye'de deniyor ki,
1: evet ben de şahit olmuştum, gümüş
0: evet,
1: motor,
0: tarladan ki,
1: pamuk toplamak.
0: Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyi yaptı. Yani onların o gün gülünç bulduğu şey. Hatta bir örneği de var, onu da ben size söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Rahmetli Özal herkesin evinde bir bilgisayar olacak dediği zaman, bir küçük bilgisayar olduğu zaman, Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Pekşen,
1: Doğru.
0: Sadece bununla dalga geçmek için kocaman bir yazı yazdı. Kocaman bir yazı yazdı. Yani adamdaki özgüvene bak yani. Adam zır cahil. Cahilin dibi yani. Bir dünyadan haberi yok. Özal bir biçimde dünyada olan şeyi görmüş. Olacak şeyi görmüş yani. Bugün cebimizdeki cep telefonlarını görmüş adam. Adam onu görmediği gibi oturuyor. Kendisini dinleyecek olacağım bir sürü zevzeye sanki bir şey biliyormuş gibi okuyup evlerinde gülecek bir konu veriyor onlara. Ben onlar da bundan hiç şüphelenmiyorlar. Demiyorlar ki ya acaba koşu kıza cumhurbaşkanı acaba dediği doğru olabilir mi diye bir şüphe de taşımıyorlar. İşte benim söylediğim bu kullanma kılavuzu 27 Mayıs.
1: Peki ama kullanma kılavuzuna gelmeden yani 27 Mayıs Menderes ilk, yani Türkiye'de şimdi geri dönüp baktığımızda o zamanın Amerikancısı diye tavsiye ediliyor değil mi? Yani Amerikancı bir görüş diye tavsiye ediliyor. Halbuki Menderes döneminde Türkiye'de pek çok hamle yapılıyor ekonomi ve sanayide. Hatta Cemil Koçak'ın kitabında okudum herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu görüyor, görmemezlikten geliyor. Hatta kör olmuş gibi galiba ifadesi Cemil Hoca'nın. Hiçbir zaman da itiraf etmiyor.
0: Şimdi de öyle.
1: O 10 yıl siyaset bilimcilerce de çok ele alınmamış. Yani Menderes hükümeti bir tek darbeyle ele alınıyor. Yaptıkları yani ne iş yapmıştı onları çok fazla işlememişler. Şunu sormak istiyorum. O zaman onu nereye koyuyorsunuz? Yani bir taraftan da neredeyse Erbakan yokken Türkiye'de Amerikancı diye tavsip edilen siyasi zümre iş yapardı. Cumhuriyet Halk Partisi de Amerikancı diye tavsip edilmezdi. Batıcı galiba, bilmiyorum. Yani daha muğlak. O da hiç iş yapmaz olarak bilinirdi. Şimdi siz bakayım. İş yapma, hani sanayi kalkınma, Amerika Birleşik Devletleri o Türkiye'ye çizdiği kalıp onun dışına çıkmasın, böyle bir iradesi, isteği var. Bunu bu konuda da herhalde Türkiye'de herkesin bir inancı vardır. Yani böyle bir tarafı var tabii bu işin.
0: Efendim şöyle düşünelim. Türkiye'deki iktidarların yani iktidara geliş ve kalışlarında yani her ülkenin olduğu gibi biz bunu Avrupa'da yaşadık sizinle yani. Orada da Fransa'da Macron'un gelişi, Fransızlar mı seçti de Macron geldi yani. Her zaman ülkelerde büyük kararlar alınırken uluslararası güçlerin buna bir etkisi oluyor. Menderes'inkinde de...
1: Yani Fransızlar mecburen seçtiler çünkü başka adam yoktu yani seçebilecekleri.
0: Öyle organize edilir, başka adam olmadı ortaya çıkar. O aslında başka türlü organize edilir, başka türlü çıkar ortaya. Yani Menderes'in 1946'da çok partili sisteme geçileceksiniz dendiği zaman Amerika Birleşik Devletleri seçim mi Menderes ve arkadaşlarının yani kurulacak ikinci partinin kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu yani herkes CHP'den bıkmış yani. Kim kursa partiyi kazanacak. Menderes'in buradaki...
1: Onu Demokrat Parti'ye gelmeden görüyoruz. Serbest fırkada görüyoruz, yani. Görüyoruz
0: Demokrat Parti
1: zaten.
0: Kurulduğu zaman bunu yapıyor. Demokrat Parti kurulup da Cumhuriyet Halk Partisi gibi davransa yani Türkiye'nin sanayisi değiştirilmesine vesaire gibi konulara doğru devam etse başına belki bir şey gelmeyecekti. Ama Menderes bu Amerika'nın bu açtığı yoldan, Türkiye'de açtığı yoldan bir de kendisinin öyle ya da böyle Amerika ile ilişkilerinin bu bağlamda işte NATO,
1: Kore
0: gibi konularda istifade ederek Türkiye'ye Amerikan sanayisinden bir şey aktarmaya çalışıyor adam. Yani adam sonuç itibariyle ülkesinde bir katkı olsun istiyor. Şimdi bu ilişkilerden yararlanıp hiçbir şey yapmazsınız. Sadece iktidarda kalırsınız, yaparsınız, hayatınızı tamamlarsınız. Bir de vicdani bir sorumluluk hissedersiniz. Dersiniz ki ya benim ilişkilerim iyi, bari hiç olmazsa buradan bir istifade edeyim de ülkeme kalıcı, beni de ileride hatırlatacak eserler bırakayım dersiniz. Bunu Amerika ile yapmaya çalışırsınız. Amerika engeller, Menderes'in yaptığı gibi kararlısınız. Rusya ile yapmaya çalışırsınız. Alüminyum fabrikalarında, demirçilik fabrikalarında olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nde demin söylediğim sanayisileştirme örtülü taahhüdünün tam ihlali olduğu için Menderes'in başına o gelenler geldi yani. Yani Cumhuriyet Halk Partiler bugün Menderes'i yok efendim şöyle böyle falan eleştiriyorlar. Bunlar hiç cahillikleri sebebiyle olan.

şey. Netice itibariyle Menderes'in başına gelen şeyler de Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir araçtır yani. Kullanmış insanlar bunlar yani. Bunlar Menderes'in ne yaptığından haberli bugün bile yok. Söyleseniz 3 tane fabrika yapıp yapmadı.

0: zaman muradıyla içeridekilerin muradı aynıymış gözüküyor.
1: Efendim, kısa vadeli düşünme biçimi. Sonuçta 1963'te İnönü Amerika'ya gidip Johnson mektubunu yediğinde hatırlayacaksınız. Kıbrıs'ta da çıkarma gemisi olmadığı için çıkarma yapamıyor zaten.
0: Tamam, asabı bozuluyor.
1: Evet, bu hissi o zaman farkına varıyor yapılan işlerin sonuçları. Diyeceksiniz ki şimdi onlar saf olduğu için mi sonradan farkına vardılar? Hayır. O bir kendi çıkarlarına olan bir şeydi. Şimdi o zaman bambaşka bir çıkar ortaya çıktı. Ama iki çıkar uyumlu olmadığı için sistem açık verdi yani.
0: Bir şey daha soracağım Hasan Bey. Çok aynı
1: ben
0: yerde
1: anlamıyorum.
0: Tepinmiş olmayayım inşallah. Akis dergisi deyince aklıma geldi. Şimdi Akis dergilerini Cemil Koçağan Vakıf Bank'tan.
1: Cemil Hoca'yı da burada saygıyla analım yani.
0: Çalışması gerçekten var. Ben de bu vesileyle çıkan ciltleri büyük ölçüde okudum. Akis dergilerine baktığımızda 150 bin tirajı olan bir dergi ve Türkiye'nin her yerinde okunan bir dergi. Yani bugün 150 bin satan dergi yok herhalde. Parayla gidip alıyor insanlar Türkiye'nin her köşesinde. Fakat Akis dergisi Türkiye'nin her köşesine elektrik gitmesinden rahatsız mesela. Her köşesine yol yapılmasından rahatsız, bayağı açık açık söylüyor. Sonra 27 Mayıs sabahı ülkenin çok sevinçli olduğunu göstermek için Ankara'da bazı semtlerden bahsediyor sadece. Sanki ülkenin başka bir tarafı yokmuş gibi. Bu bir şey gösteriyor. Temsil değeri yüksek bir görüş. Onlar neden istemiyorlar?
1: Halk vatandaş ayrımının devamı.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri kalkınmayalım istiyor. İçeride neden böyle bir şey var? Ona paralel mi istemiyorlar, yoksa başka bir motivasyonları mı var? Çünkü istenmediği çok açık. Yani bunu ben uydurmuyorum, yorumlamıyorum. İsteyen web sayfası var Akis dergilerinin. Oradan girip bakabilir İnönü Vakfı'nın sitesinde.
1: Şimdi bu sorduğun soru gerçekten kritik bir soru ama şöyle bir tarafı da var. Şimdi Türkiye mesela bunları yaparken Akis dergisinin yazdıklarından daha sonra gerçekleşen ve Süleyman Demirel tarafından da sürdürülen enerji şeyi, barajlar kralı değil mi Demirel? Hı hı. Baraj yapıyor. Türkiye'nin birçok barajları. Mesela bu barajlar yapılıyor. İnanılmaz. Türkiye'nin nüfusu da çok küçük. Fakat Türkiye elektrik vermiyorlar. Yani Akis dergisinin dediği devam ediyor yani. Akis dergisinin yapılmasını istiyor. Bunlar da yapıp vermiyorlar vatandaşa. Bakın bu yapıp verme meselesini kim sağladı? Turgut Özal 12 Eylül'den sonra başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde Türkiye elektrik verdi. Yani bu barajlardan üretilen elektrikler nereye gidiyordu? Türk sanayisini doğrudan bedavadan finanse ediyorlardı. Elektrik şey veriyorlardı. Yani bir burjuva ve kapitalist bir sermaye sınıfı yaratmanlık için ülkenin enerjisi gidiyordu. Onlar da bir şey ortaya çıkarmıyorlardı. Yani neticede bir ajente sistemiyle çalışıyorlardı. Yani. Özal'la 1982'de Özal büyük ölçüde Türkiye'de elektriği dağıttı. Ve bütün köylere, Karadeniz köylerine, ben bizzat kendim gördüm Gümüşhane'nin dağlarında insanlar elektrik direklerini kamyonlarla taşıyorlardı. Bir an önce dikelim de evimize elektrik gelsin, televizyon gelsin. Yani bütün Anadolu'ya yani. Bakın bu Türk Özal'a kadar. Bu yine kullanma kılavuzuyla ilgili bir şey. Mesela bu kullanma kılavuzunun uygulayıcılarından bir tanesi de sizinle konuşmuştuk. Devlet Planlama Teşkilatı.
0: Evet. Mesela o da işte 27 Mayıs'ın
1: bu elektriğin bütün Türkiye'ye yayılmasını.
0: Çok da tartışılmış bir şey.
1: Tabii. Yaratıcıya katma değeri
0: umursamıyor yani. De acaba sınırlı sorumlu mu olsak, tamamen mi sorumlu olsak, bir daha Menderes gibi bir adam gelirse nasıl tutarız?
1: Evet.
0: Planlaması değil mi?
1: Yani ben onu hep şey yorumluyorum öyle. İnsanlar buna itiraz edebilirler. Biz sadece burada dediğimiz gibi eksen tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı dediğimiz yer, planlama teşkilatı. Türkiye'nin kalkınmamasını planlama teşkilatı. Yani. Kalkınmamasını geciktirme.
0: Sabote etme.
1: Yani geciktirme en azından bir biçimde yönlendirme şeyi. Ama bu netice itibariyle burada uzun bir süre aldı yani. Onu da ortadan kaldıran bizzat oranın en son en ünlü başkanı Özal oldu yani. Özal kurumun içerisini görünce orada çalışıp edindiği intiba, bir de zeki bir bürokrat. DPT'nin en büyük şeyi o oldu yani.

0: Biteyi Türk tarihinden neredeyse silecek olan o meşruiyeti yaratan bir Özal oldu yani. Onu da söylüyorum. O da
1: Peki.
0: ilginçtir yani. Ve Hasan Celal güzel.
1: İronik bir şey.
0: Yani ilginçtir.
1: Peki ama iyice netleştirmek için sorayım o zaman. DPT'yi de dahil ederek soruyorum. Bir taraftan da Türkiye'de bugün de baktığımızda aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinde birkaç zaman önce de baktığımızda daima gördüğümüz bir şey var. Bir de bir statü kaybı tedirginliği var ülkemizde. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Demin söyledim, 27 Mayıs'ta da var etkisi. Bu elektriğin her tarafa gitmesinde, yolların her yere gitmesinde bir zemin kayması korkusu yok mu sizce? Küçük olsun, bizim olsun gibi, belki çok kabaca ifade ediyorum ama öyle de bir refleksi var Türkiye'de.
0: Şimdi
1: Aydın, bürokrat filan böyle küçük
0: mesela şöyle
1: bir
0: örnek vereyim.
1: topluluğun, ünitenin.
0: Bağcılar'da asfalt olmasın, çamur olsun ama Şişli'nin işte kaloriferi olsun, hatta hava
1: Evet.
0: gazı olsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın işte Moda'nın, şunun bunun, Bebeğin vesaire falan filan, ama Bağcılar'da işte İmraniye'de, şurada burada ne yaşanıyormuş kimsenin umurunda değil. Bu onlarda tabii ki bir statü farklılığı yaratıyor yani.
1: Evet.
0: Gurur duyuyorlar. İnsan bunlar yani. Bunu ben bir sürü şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Orhan Pamuk şöyle anlatıyor. O çok beni rahatsız eden bir şeydir yani. Hatta tiksinti uyandırıyor bende. İşte adam gidiyor kardeşinin yanında. Babası. Kardeş de ölüm döşeğinde bir emekli asker. Şöyle söylüyor yani, yanlış söylemeyeyim. Bak o ölüyor, ben yaşayacağım. Bak ne mutlu ki ben yaşayacağım falan. Yani kardeşin ölümünden kendisinin yaşama mutluluğuna ilişkin sebepler çıkarıyor adam yani. Korkunç bir şey. Normalde bir insan düşünür mü böyle bir şey? Yani kardeşine üzülür yani. O ölüyor, ben yaşayacağım. O yoksul oluyor, ben zengin olacağım. O şöyle olacak. Böyle böyle bir adam anlatıyor Cevdet Bey ve oğullarında Orhan Pamuk yani. Korkunç bir adam yani, o yaşayan adam yani. Yani adama üzüldüğü falan yok. Adamın çocuklarına veya varsa bir şeyin üzülmüyor yani. Ama hep böyle başkalarının acılarından, eğer kendisinde yoksa, oradan bir şey çıkarıyor. Bu tam söylediğiniz şeyi anlatıyor yani. Yani kenar mahalleye bakarak kendisinin ne kadar zengin, ne kadar müreffeh, ne kadar işte çağdaş, ne kadar bilmem ne falan filan gibi bir şeyler çıkarıyor. Şimdi bunun böyle
1: Bir de
0: olduğunu
1: tabii
0: nereden anlıyoruz?
1: egemenlik sorunu var galiba.
0: Bakın nereden
1: Yani
0: anlıyoruz
1: egemen
0: bunu? Gidiyor
1: oluyorsunuz.
0: Avrupa'da, bu adamlar gidiyorlar Avrupa'ya. Biz de gittik. Türkiye'nin kalkınmadığı döneminde yaşadık orada yani. Hepimiz Avrupa'da yollara, sokaklara, metrolara ağız açık ayran budalası gibi bakan bu adamlardan tekrarı gibi devam ettik oralarda. Bugün Türkiye'den giden insanlar ne Paris'te metroya bakmıyorlar. İstanbul'da metronun kralı var yani. Her şey aşağı yukarı oradakinden ve bir kısmından da daha iyi noktaya gelmiş
1: Evet,
0: durumda.
1: ciddi bir
0: Dolayısıyla
1: metropol oldu bu
0: şimdi bunlar,
1: anlamda.
0: mesela bu insanlar, demin söylediğim insanlar, bundan da rahatsız oluyorlar. Çünkü gidip oraları görme hakkı sadece onlara aitti. Gelip burada hava atıyorlardı insanlara, gördük. Paris'te şöyle yemek yedik, orada bir şey yaptık. Café de Lepe'de bir kahve içtim işte, ne bileyim. Şurada bilmem şunu yaptım. İşte Londra'da bir
1: Yani araya gideceğiz galiba ama
0: netice itibariyle
1: demokratize olmasından rahatsız oluyorlar
0: yani
1: diyorsunuz.
0: bu bence bir
1: Her şeyin ulaşılabilir, herkes tarafından
0: olması, eşitlenme
1: ulaşılabiliyor.
0: duygusundan hoşlanmıyorlar bundan.
1: İşte
0: Bu
1: böyle de bir
0: birazcık da
1: refleks.
0: haksızca ele geçirilmiş bir iktidarın başka sürdürülme şansı olmamasına kaynaklanan bir çaresizlik
1: Tamam.
0: de bence yani.
1: Ama bu refleks var. Yani bu
0: Evet.
1: refleksle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye biçtiği elbise beraber çakıştı ve işledi galiba diye sorayım. Araya mı gidelim? Gitmeyelim mi? İki cümle daha
0: Yani
1: edebilirim.
0: bunlar kendilerinin bu Amerika ile olan ilişkilerinin elde edecekleri ayrıcalıkların sürdürülmesinin peşindeler bunlar. Bunlar bundan Türkiye'nin de bir ayrıcalık yaşaması gerektiği kanaatinde değiller yani. Bunu ısrarla takip etmek.
1: İşte bu
0: Yani düşün ki.
1: batıydı. Batıda son batı sonra Amerika oldu.
0: Evet ya, ama bu şey yani, buradaki batı dediğimiz değişmedi.
1: İşte
0: Sonuçta
1: onu
0: o
1: demek
0: yeni
1: istiyorum.
0: Amerika sadece şöyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkanın öldüğü nasılsa ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
1: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz? Evet. Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın. Ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş, Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte İngiltere,
0: yani o
1: Fransa...
0: O elbiseden kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın,
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim. Değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz

0: Büyükelçisinin arabasında kendisini at yerine koşan Jön Türkler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisinin arabasında kendilerini koşuyorlar.
1: Evet.
0: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserler açık bakın İngiltere'de. İngilizce birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ironik bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü Jön Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir Jön Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni Jön Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Adı da Jön Türk.
0: Adı da Jön Türk. Ve bu iki Jön Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan Jön Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı Jön Türk, adı da Jön Türk bunları yani, organizasyonun adı da Jön Türk, fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de Jön Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisinin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
1: Şimdi
0: aradaki siz... farkı gördünüz mü? Meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasının ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldı 1920'li yıllarda değil mi, hazırlandı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir orada mesela diyor o kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın bize İslam Çinlilere de yazıları engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyorlar? Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok.
1: Şimdi yani bizimki, o yazı konusunda daha ne, çok propaganda ne kadar
0: düşünmüşlerse.
1: Çünkü
0: o yazı
1: İsmet Paşa onu açıkça söylüyor zaten. Harflerle ilgili
0: yani pozisyonu. Harfler de böyle üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılık ile ilgili kitaplar hakkında, daha İslamcılık diye bir şey yokken, bugünkü anlamda İslamcılık değil, 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmış fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcısı var.
1: 1920'lerde.
0: Yok 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey. İslam dünyası ile ilgili. Çok kapsamlı bir şey. Sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi. Onu söyleyeyim. Fransızcasını. Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
1: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede
0: olur
1: yapılmış?
0: Mesela onu o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
1: Bunu ben Giscard d'Estaing'den
0: yaz var orada, orada bilimsel akademik şeyde söylüyorlar onu. Yani.
1: Sonra da işitiliyor ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
0: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamlarında bunun engel olmadığını görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor mu yani? Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. o bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için

0: Dolayısıyla bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire, onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına, Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış insanlar ya bunu. Umut çıkların içinde peki, yazıyorlar yani bunu. Ya şey, İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görmüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi
1: peki,
0: yani.
1: Peki şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin
0: umurunda
1: olmuyor.
0: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından
1: ele yani oraya para gerekir değil. Ama zaten biraz para var.
0: Yani başka da terakki kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için yeterli.
1: Terakki motivasyonu evet. Yok gözüküyor.
0: Zayıf yani. Tabii ki içinde
1: ta ki Nuri Demirağ.
0: Mutlaka içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
1: O oralarda hatırlıyoruz böyle.
0: Çok sayıda insan var. Ama yani, onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan-ı Lügat-ı Türk. Yani bir takım bir hareketlilikler var ama sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirdiler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor, onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı. Meğer makineleri kopyalıyorlarmış diyor. 1830'lu yıllarda olan bir şey. Türkiye'den kaç kişi gelip de makineleri?
1: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
0: Yok, sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
1: Evet ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili onların çok buluşları var.
0: Diyor ki onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar. Ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle istikrar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi. Atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıları, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi. Aynısını Almanlar İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
1: Neyse bir motivasyonları vardı demek istiyorsunuz.
0: Bir motivasyonlar olduğunu gösteriyor. Bizde o
1: bizde yoktu yok diyorsunuz.
0: Yani. Bununla ilgili şey var. Şevket Süreyya Aydemir'in Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitaplarının içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu için söylüyor. Yazmış. Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
1: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
0: Yani 27 Mayıs, biz 82 darbe olmuştu. Tabii,
1: yani, tabii 12 Eylül, 12 Eylül
0: darbe olmuş. Evet. 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman
1: bari 12 Eylül'ü de söyleyin.
0: Referanduma. Hı?
1: Yani 12 Eylül darbesini
0: 12 Eylül 1980'de
1: nasıl Türkiye yaşadınız?
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim, sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey, ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda da sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Lenist olanlar. Bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin olur ki Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Lenist Maksim var. Bir Maocu Maksim var.
1: Yoksullar, çok özür dilerim. Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye Maoculuk?
0: Hayır, öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
1: Kimler?
0: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Mao'culuk. Bütün Mao'cular şu anda liberal hepsi yani.
1: Ama Mao'cuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
0: Ama bu şey işte.
1: Sonra Mao'culuk bize Mao'culuk kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
0: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
1: yani solun liberaline.
0: Sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veya hatta belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedim 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var yani.
1: Yani Türkiye'de kontrollü diyorsunuz. Hepsi
0: Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire ama işte şeye gidiyorlar sonra, BK'ya gidiyorlar, sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başına bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler Mao'culuğa. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var Mao'cular, Troçkistler var. Şey
0: işte, bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle. Yani Fransa'dakileri kimi tutmak için? Yani.
0: Onlar da aynı. Onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın
1: kaptırmamak
0: bir ideolojiyi
1: için.
0: Kaptırmaması için onları Mao'culukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin kimi Mao'cudur? Hiçbir şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de Mao'cudur.
1: Bir de okur yazar oluyor Mao'cular.
0: Yani bugün Türkiye'de ben şeyim 68 kuşağından deyip oraya kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten 68 kuşağının içerisinde orada ya Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü Mao'cudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: Mao'cu. Mao'cular aynı zamanda okuryazar, Türk solunun içinde galiba tek okuryazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan, o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun yani okur yazar takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okur yazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor. Yani aslında Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani. İşte. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman yani köken
0: olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok yani insanlara. Ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. Mao'culuğun da bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için.
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten. Evet. Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer orası yaşam yani, tarzı. Öyle.
0: Bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerin yani elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ
0: 12 Eylül.
1: Sağ sol çatışması
0: Eylül,
1: var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması bürokratik, derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik evet. Vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işlevi tamamlanmış. Yepyeni bir devletin eline düşmüştük.

0: Yani vesayet dışarıdan tamam, yönetmeyi de kolay hale getirdi.
1: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek evet. geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğruya geçildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
0: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben bir de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
1: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamın o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Hmm. Birdenbire heyecanlanabilir. Kendisinden olduğunu zannedebilir. Vesaire vesaire birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini yani yüksek yargının ipini
0: dolayısıyla 27 Mayıs komuta aslında o yani 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
1: Şimdi
0: 82'de zaten var.
1: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu 3 kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak aslında 3 kuvveti değil yani yasama yürütme yargı değil. Yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yargının içerisinde anayasa mahkemesi diye bütün kuvvetleri yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
0: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden Kürt meselesi falan onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma filan bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
1: Tabii ki yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir anabilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. Bürokrasinin, anlı şu anda üniversitenin,
0: eşit antite
1: muhalif tabii
0: mi?
1: Üniversitenin yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikle bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
0: Yani böylece vesayetin ayaklarını anlatıyorsunuz şu an.
1: Aynen yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçlere biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabulünden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
0: 1402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde ya solcu ya diye tasvip ediliyordu.
1: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Ya,

0: Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi vesaire vardı.
1: Olmuştu.
0: İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir Mao'cu tütün tarlasında mı yakalanmış öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle niye sistem onu atmış? İnsanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Oradaki ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince askeri yüksek idare mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldiği ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün öğretim üyelerini atacağız buradan. Siz kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idare hukuku profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonunda çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan ya doçent ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes o anayasanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendiler. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre bu kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yayarlar yani. Bu hoca fazla
1: bir sağ olun, teşekkür vesaire. Ederim.
0: İşte bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta
0: ifade
1: diyor ki
0: ödüllü.
1: Bak bunun fotoğrafını anlatmaya koyuyorum. Bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa
0: da,
1: bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü yüzü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet, onu kaldırdı maske.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir anı anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim. Söylemişti. Hürriyet Hüseyin Cahit Yalçın demiş ki Hürriyet bu ülkede 5 kez hürriyetin geldiğini duydum. Hiç geri alındığını duymadım demiş. Bir de hem gazeteci hem de uzun yaşamış biri olduğu için çok güzel bir cümle. Evet.
0: Evet, o da bir enteresan bir adam yani. Size, ama güzel bir söz yerini bulmuş yani.
1: Şimdi siz de hürriyet derken
0: geliyor, hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
1: Hürriyet dediğiniz için.
0: Evet, maalesef öyle yani.
1: Hep ama diyoruz zaten.
0: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nuri Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki idari hukuk profesörü Lütfi Duran Hoca dedi sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 Anayasası'nda. Çok sert böyle bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim ondan. O da evladım dedi gel otur. Baktım bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani normalde. İyi ki okuyamadık diye sıfır basıp geçebilirlermiş yani. Yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını oturdu. Ben de kağıdımı okudum.
1: Niye o, okuyamamışlar onu anladım.
0: Çok benim yazılarım okunmaz yani. Bu şurada yazıydı hiç okuyamazsınız yani. Neyse okudular da aa bak dedi ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçer not verdiler. Ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak. Başvuruyordu bana. Beni tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim. İlk defa duydum asistan olunabileceğini. Benim bir, yani ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok yani. Biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan. Sonra Lütfü Hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı. Neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye o da şimdi vefat etti. Bir hoca geçti. Kadro açıldı. Gittim kendisine. Ayaklarım masaya dayamış böyle yukarı. Dedi ki Seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya? Ben

0: kendim fakir ve mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum, olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
1: Açık açık.
0: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi, onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
1: Aa çok güzel.
0: Ben de çıktım gittim, sonra girdim sınava girdim.
1: İsim söyledi.
0: Tabii tabii. Sınava girdim.
1: Peki pardon, siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz yani, Kemalist olabilirsiniz.
0: Yok, tanıdığım biliyor, biliyor beni. Tanıdığım biliyor. Ha. Biliyor biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlar referans olmuşlar yani. Hmm. Neyse neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda, yabancı dil sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim. Yani epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari hukuk profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde kağıdı çıkarttı, baktı, bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıda dedi 30 vermiş, fakat dedi ben dedi anlayamadım, Sait Fransızca bilmez ki, nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor, bilenlere de göstermiyor, beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi. Evladım dedi. Sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin tersine dedi. Hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde. Verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
1: Bir de 30 iyice tahkim olur.
0: Tabii yani adamlar o arada İslam Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu 27 Mayıs'lar idare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
1: Siz de okuldan atarlar belki.
0: Bir de dava açarsan bu her tarafa yayar senin. Daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava da açamadık yani. O kadar yani. Bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız
1: Türk
0: sonucuna
1: yargısıyla itiraf ilgili
0: edemedim.
1: İlk tecrübeniz.
0: Etme hakkımı elimden aldı bu.
1: İlk tecrübeniz.
0: Evet, ilk tecrübem daha tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zaferi çevirmişimdir. Sonra anayasa kürsüsünden teklif geldi. Anayasa kürsüsüne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi. Ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorum şeyi olmadığı için neticede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi bundan istisnası hepsi 27 Mayıs'çı insanlardı yani. Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıda da ki örneğe görülüyor, orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat 27 Mayıs dedim bunu efendim? 60 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
1: Yani bize
0: yalancı
1: gibi,
0: şahit bunlar yani.
1: Vize gibi bir şey miydi
0: evet,
1: yalancı
0: bunlar
1: şahit?
0: Menderes'in aleyhinde görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar, sonra da gelsinler şeye, Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına, hatta başkanlarının bir kısmına, Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış ve bunlar nihayet en 1900 yani 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlar bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşlar aleyhinde yalan şahitlik mi yapmışlar?
1: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
0: Evet, lisedeydim.
1: Ne var 12 Eylül'den? Zihninizde bizim şey var, ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet. Nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
0: Evet,

0: Ben bunları yazdım hepsine.
1: Bazen yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir evet, halbuki.
0: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani genç olunca da bir insan Milli Selamet Partisi'ne onun dediği gibi devam
1: ne
0: etmiyor yani.
1: Ne ifade ediyor o zaman Milli Selamet
0: Milli
1: Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamına geliyor.
1: Terakki.
0: Evet bir de terakki bölümü bir de işte toplumsal ahlakın. O zamanki bir takım demek babamın belki rahatsız olduğu bir takım şeyler vardı. Çok aydın bir insandı. Babam bana Dostoyevski'nin romanlarını bırakmış adamdır yani. Benimle babamı İnsancıklar romanını babamla birlikte okuduk yani. Böyle bir adam yani. Suç ve Ceza'yı da babamla birlikte okuduk. Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma,
0: Türkiye'de kalkınmasının yolunun artık bu yoldan geçeceğini bütün yollar denendi. Yol bu yol. Bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var Milli Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP'liler Erbakan'a çok yükleniyorlar. Ona yeşil komünist diyorlar. O zaman kandırmışlar onların bir kısım insanları. Komünizm tartışmasına onu sokuyorlar.
1: Mi?
0: Evet, Gümüşhane'de de. Başka yerde duyuyorum ben yani. Ortaokulda bile duyuyordum. İşte zaten Ecevit T'yi alıyor. Demirel bilmem ne yapıyor vesaire falan filan. Böyle bir şey. Babam da beni yönlendirdi. Ben de matematik zekası olan bir insanım. Lisede hem fen bölümünden hem de matematik bölümünden mezun oldum zaten. Böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım. Ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu yani. Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız. İnsanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim. Ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak. İşte dedim genç kızlara bir sürü bir şey. Böyle düşünen adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse darbe olunca bir baktım. Bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar. Böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhane'de.
0: Her yerde öyledir. Bizim orada da öyle. Darbe oldu. Bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan. Duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhane'nin 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmamasının imkanı yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan da atıyorlar
0: dışarıdan,
1: mı?
0: Tabii, dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden yani darbeyle
1: hayır,
0: etkisiyle darbeyle çok iş yapıyorum
1: diye. Birlikte yeni gelen adamlar var mı?
0: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler. Huzursuz yani genç insanlar biz hiç ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlem yani ne hırsızlık ne başka bir şey olmaz yani öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra taciz edilmeye başladık.
1: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
0: Herkes şüpheli hale geldi yani. Herkesin üstünde adamın tanıdığı insanlar şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştuğu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktım sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Ya onlardan başka o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani
1: kırgın
0: şey yapamadık
1: gitti.
0: Tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya yer geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence... Bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
1: Yani o Gümüşhane'de polisi...
0: 28 Şubat'a sonuna kadar direnen...
1: Ara-

0: Aradı. Üniversite kendini aradım yani.
1: Nereye kayboldu diye aradı. Komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve evet. Ondan sonra siz mi aradınız?
0: Ondan sonra ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü. Yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim. Normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
1: Ararken mi yine?
0: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28 yılın kucağına böyle bir birikimle düştüm. Bizim camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
1: Çok ilginç. Dolayısıyla, şimdi siz Fransa'ya giderken yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiğiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp
0: 28
1: gidiyorsunuz.
0: 28 Şubat'ı idrak
1: 90'larda,
0: ettik. Evet,
1: 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii. Daha iyi bir Fransa'ydı.
0: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı, özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeleri etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire falan.
1: Avrupa Birliği
0: ya.
1: Daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
0: Avrupa Birliği topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
1: Çoğulcu falan bir şey
0: var. Ben master
1: şey
0: yaptığım vardı. Mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği'nin hazırlık süreci yapılıyor yani. Bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci şeylerde böyle enstitülerde Avrupa Birliği'ne hazırlık yapıyor.
1: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz. Hocalar nezdindeki itibarınız ve
0: ben
1: çevreniz?
0: Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size. Fransa'da Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum birisi.
1: Türkiye'de görmediğim.
0: Asla yani. Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana. Arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar Fransız devrimi adımlarına bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
1: İçeriden dışarı.
0: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde hatta ilk birinci şeyde derslerde ders notu tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti, sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim, eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var, çok sevimli. Dünevil diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz bütün derslerindeki tuttukları notları temize çekmişler. Beni okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi, literatür yazısı gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı, bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
1: Geldiniz 28 Şubat.
0: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
1: Bir fikriniz var mıydı? Hiçbir 28 Şubat
0: yani.
1: Gibi
0: hiçbir
1: bir şey olacağını.
0: Yani. O zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktora programına
1: herhalde izleyemediğiniz
0: dahildim.
1: İçin. Çünkü izleyince
0: yani
1: cümleler,
0: az izliyormuşum yani.
1: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
0: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta bu konucu gelmiş. Bir
1: yani
0: şey yapacaklar
1: camiler,
0: yani. Yapacaklar
1: camiler
0: bir şey
1: silah
0: de.
1: Deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
0: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi. Yani o

0: o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi, onu anlayamadık ama neyse ertesi gün gelir gelmez şey oldu, 28 Şubat oldu, eyvah dedik nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz. Ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Yani oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. Hiç de çekinmedim. Eşim de önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönemi vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış. Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini. 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
1: Biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da, evet. Başörtüsü tabii göründüğü için teşhisi kolay filan ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma yani, yoksa Türkiye'de 5 vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Onunki bile gene daha iyi. O gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
0: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
1: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların İstanbul'un dışında ne kadar çok zoruna maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
1: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
0: Yani şunu söyleyeyim. Gözüktü.
1: Yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
0: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
1: ama
0: Türkiye'de
1: Kıbrıs'taki
0: tartışılan
1: üniversitenin diploması geçersizdi o zamanlar.
0: Ama işte bu geliyorlarmış ya, demek arkadaşlar. Nasıl? Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
1: Bizim zamanımızda geçersizdi.
0: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama evet. Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
1: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
0: Evet.
1: Değil mi? Tabii. O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
0: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
1: kabul etmiyor.
0: Şikayetleri işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemişler.

0: ederiz.
1: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abart

0: nidir cümlesindeki hikaye, hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
1: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde, şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan, yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer aldı. Yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de evet hukuk bakımından babamla aramda bir itiraf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi, bir de benim gibi değildir, bilirdi. Onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuklarına yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
0: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Hatta bir de söz alalım sizden. Sonbaharda, şimdi bugünlerde anayasadan konuşuyoruz. Biz galiba ülkemizde demokratik yollarla seçilmiş insanlar, şey, meclis tarafından hiç anayasa yapmadık tarihimizde.
1: Evet, böyle adı öyle olabilecek. Yani
0: 1924'ten itibaren
1: 1924
0: demokratik yollardan seçilmiş meclis üyeleri tarafından. Zaten 24 Anayasası'nı da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
1: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek şeyleri, kanunları, maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
0: Hazır darbeleri konuştuk. Hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da, şimdi 27 Mayıs'ı kenarından köşesinden gördüysek de, akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
1: Öyle yapalım.
0: Biraz emrivaki gibi oldu ama. Peki. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz.

0: Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

Sevgili seyirciler, Ready Set Ford etkinliğine geldik. Şu an pistteyiz. Arkamda neredeyse tüm Ford modellerini görebiliyorsunuz ama çok özel bir modelle beraberiz. Ranger'ın Super Duty versiyonu. Evet, bu versiyon V6 motorla geliyor. 400 beygirin üzerinde bir güç üretiyor ve 4,5 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Ancak bir özelliği var. Bu aracı yollarda kullanamıyorsunuz. Böyle maden alanı, ormanlık alanlar gibi özel trafiğe kapalı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de gelmesi bekleniyor. Bakalım ne zaman gelecek ama çok efsane bir görüntüsü var. Neden bu araç daha farklı? Bir kere üzerinde güçlendirilmiş AT lastikler var. Güçlendirilmiş bir süspansiyon var. Ve üzerinde yine daha önceden de tanıdığımız 10 ileri bir şanzımana sahip, otomatik şanzımana sahip. Bu şanzımanla beraber o da tabii ki güçlendirilmiş vaziyette. Şöyle bir de içine bakalım isterseniz. Buradaki araç sağdan direksiyonlu trafik için, İngiltere trafiği için düşünülmüş. Bakın direksiyon sağda. Ama kullanımı ve görseli bence oldukça güzel. Tabii ki soldan direksiyonlu versiyonu Avrupa içinde üretilecek. Üretildikten sonra Türkiye'de gelme ihtimali var. Nasıl buldunuz aracı? Ben size hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda ağaçlar yüklenmiş, kütükler yüklenmiş durumda. Süspansiyonun biraz ezildiğini görüyoruz. Arka tarafın biraz çöktüğünü görüyoruz. Ama ona rağmen işte bu yüklerin tamamını rahatlıkla taşıyabiliyor. Çok güçlü, neredeyse kırılması zor bir pick-up haline gelmiş. Ford Ranger Super Duty'nin teknik özelliklerine bakacak olursak 3 litrelik V6 turbo dizel bir motor kullanılmış ve 405 beygir güç üretiyor. 600 Nm ise tork değerine sahip. Şanzımanı 10 ileri otomatik şanzıman olarak kullanılmış. Çekiş sistemi ise sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Dört buçuk tonluk çekme kapasitesine sahip. Standart Ranger'larda bu kapasite 3,5 tondu. Burada 1 ton daha fazla çekme kapasitesi var. Şu anda da arkanın yüklü halini görüyorsunuz. Ağır yüklere ve zorlu arazi şartlarına dayanabilmesi için aracın yürüyen aksamı tamamen iyileştirilmiş durumda. Ranger tarihinde kullanılan en büyük arka diferansiyel ve ağır hizmet tipi arka akslar, tekerleklerde yük kaldırabilmesi için 8 bijonlu mil göbekleri kullanılmış durumda. Hem önde hem de arka aksta elektronik diferansiyel kilidi bulunuyor. Şasi ise yüksek mukavemeti çelikten üretilen, bükülmeye karşı ekstra güçlendirilmiş bir şasi mimarisi ve koruma plakaları üzerinde şekillenmiş. Tabii ki bunun özel bir araç olduğunu söylemiştik. Standart olarak üzerinde derin su ve yoğun tozlu şantiyeler için fabrikasyon olarak çıkan sızdırmaz şnorkeli de bulunuyor. Aracın sudan geçiş yüksekliği 850 mm. İçeride 8 inçlik dijital gösterge paneli ve ortada 12 inçlik dikey Sync 4A dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Evet, Ford Ranger Super Duty ile beraberdik. Şimdi gelin diğer modellere bakalım.

0: Evet, burada da Mustang GTD var. Ford'un pist performansını yasal plakalı bir sokak otomobiline taşıma felsefesiyle geliştirdiği markanın tarihindeki en güçlü ve en radikal Mustang modeli. Adındaki GTD ibaresi IMSA GTD yarış sınıfından geliyor ve araç doğrudan Mustang GT3 yarış otomobillerinin genlerini taşıyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerine bakalım. Araçta 5.2 litrelik kompresörlü Supercharged Predator V8 motor kullanılıyor. Şöyle içini de bir görelim. Ve bu motor 815 beygir güç, yaklaşık 900 Nm tork üretiyor. Sıfır hızlanması ise 3.3 ile 3.5 saniye arasında değişiyor. Aracın sıfır hızlanmasının ötesinde maksimum sürati de oldukça etkileyici. 325 km hıza ulaşabiliyor. Detaylarına da bakalım. Gördüğünüz gibi çamurluklardaki hava kanalları, jantlar oldukça etkileyici, kırmızı kaliperler sportif ruhu iyice yansıtıyor.
1: Now, I'd like to go a bit deeper into each pillar of our strategy.
2: Ford'da küresel ürün geliştirme lideri olarak geleceğimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Avrupa'da Ford olarak elektrikli araçlara geçişimiz hızla devam ediyor. Bu dönüşümü desteklemek için Ford Otosan'la birlikte Kocaeli'de tamamen elektrikli araçlara özel yeni montaj hatları kuruyoruz. Ayrıca Macaristan'da elektrikli yeni nesil aktarma organları üretimine de başladık. Gelecekte Romanya'daki Otele montaj fabrikamızda elektrikli küçük ticari araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar Avrupa'daki ticari araç pazarında liderliğimizi pekiştirmenin temelini oluşturuyor. Önemli bir gelişme de Türkiye'deki e-Transit ve e-Transit Custom modellerimizin yanı sıra yeni nesil kentsel dağıtım aracı olan Transit Courier ve Tourneo Courier modellerimizin de elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacak olmamızdır. Elektrikli Courier modellerimiz Türkiye'de üretilecek ve tüm Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu modellerin dizel ve benzinli versiyonları da yine Türkiye'de üretilecek ve Avrupa pazarına sunulacak. Bu durum Türkiye'nin elektrikli araç üretimindeki stratejik konumunu güçlendiriyor ve Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarında lider olmayı hedeflediğini gösteriyor. Ford Otosan ekibini kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Downton'daki ticari araç mühendislik merkezimizle Türkiye'deki ekip arasında çok güçlü bir ilişki var. Neredeyse tek bir ekip gibiler. Şahsen ben de Ford Otosan liderleri ve Koç Holding liderleriyle çok zaman geçiriyorum. Amacımız bu iki ürün geliştirme merkezinin faydasını en üst seviyeye çıkarmak ve Avrupa için en kritik iş olan ticari araç portföyümüzde maksimum verimi elde etmek. Yani onlar bizim ekibimiz. Ben onları farklı görmüyorum. Bence kendi iç geliştirmelerimizle partner teknolojisi alternatiflerini karşılaştırmak sağlıklı bir yaklaşım. Artık herkesin kendi başına her şeyi yaptığı dönem sona erdi. Bu hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Pazardaki teknoloji hızı ve rekabetçi oyuncu sayısı çok yüksek. Bu yüzden çok büyük ve doğru seçimler yapmak zorundasınız. Ve yine de çoğu durumda diğer ortakları da bu yapıya dahil etmek istiyorsunuz. Bu yüzden Ford'un Avrupa'daki rekabet biçiminde bir karışım göreceksiniz. Türkiye pazarında büyük bir fırsat görüyorum. Orada ekibimizle birlikte 10 gün geçirdim. Çok önemli bir pazar. Ticari araçlarımızın çok büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor. Ancak aynı zamanda bu pazar ürünlerin maliyet rekabeti ve konumlandırması açısından bağımsız bir test alanı gibi. Biz de bunu bu şekilde değerlendiriyoruz ve bu pazardan çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Zaten öğrenmeye de odaklanıyoruz. Bazı durumlarda orada yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle o pazarda farklı ve özgün bir rekabet yaklaşımı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da aslında Avrupa'nın geri kalanı için de faydalı olabilir. Gelecekte Avrupa'daki hafif ticari araç liderliğini elektrikli araçlarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Ford Pro aracılığıyla Connected Services gibi yenilikçi hizmetler sunarak müşteri deneyimini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar ve telematik hizmetleri, işletmelerin verimliliğini artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi bize daha hızlı ve daha etkili olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Rekabette önde kalmak için inovasyonu hızlandırmalı ve çevikliğimizi artırmalıyız. Bu bağlamda dış ortaklar bizim için hayati öneme sahip. Örneğin Volkswagen'le olan işbirliğimiz maliyetleri azaltmamızı ve pazar payımızı artırmamıza olanak sağlıyor. Ancak bu tür ortaklıklar stratejik avantajlarımızı koruyacak şekilde dikkatle yönetilmeli. Genel olarak Ford Avrupa'nın geleceği, güçlü bir elektrikli araç stratejisi yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklıklar etrafında şekillenecek. Bu sayede sadece ayakta kalmayacak, aynı zamanda büyüyüp güçlenerek sektördeki lider konumumuzu koruyacağız. Şehir merkezlerinde çalışan birçok müşteri var. İşlerini orada yürütüyorlar ve günde genellikle 100-150 kilometreden fazla yol yapmıyorlar. Bu müşteriler için elektrikli araçlara geçiş tamamen mantıklı. Üstelik şehir merkezlerine girişte giderek artan kısıtlamalar var. Elektrikli olmayan araçlarla bu alanlara girmek zorlaşıyor. Bu nedenle onlar için geçiş oldukça kolay. Araçlarını gece şarj ediyorlar ve sistem hızla dönüşüyor. Ama diğer tarafta uzun mesafe gitmesi gereken, ağır yük taşıyan ya da çekme yapan işletmeler var. Onlar henüz hazır değil. Bu da mantıklı çünkü gerekli elektrikli çözümler henüz tam olarak yeterli seviyede değil. Bu noktada müşteriler için hangi aracın elektrifikasyona uygun olduğu netleşmeye başlıyor. Eğer net değilse bizim araçlarımız var. Örneğin E-Switch Assist gibi. Bu araç filomuzdaki araçların gerçek dünya enerji kullanım verilerini analiz ediyor ve size şunu söylüyor. Bu araç tamamen elektrikli olabilir. Bu plug-in hibrit olmalı, bu ise şimdilik dizel kalmalı. Böylece tüm filo için bir geçiş planı oluşturabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye göre değişiyor ama açıkçası 2035'e kadar her şey elektrikli olacak demiyorum. En azından 2030'a kadar bu geçiş sürecek. En büyük engelse açık şekilde şarj altyapısı. Hızlı şarjdan çok müşterilerin iş yerinde, depolarında iyi şarj çözümlerine sahip olması önemli. Bazı ülkelerde, örneğin benim geldiğim Hollanda'da, binalara elektrik bağlantısı almak çok uzun sürebiliyor, bazen bir yıl kadar. Bu da işe yaramıyor. Bu yüzden düzenleyiciler ve hükümetlerle birlikte tüm pazarlarda sağlam bir plan yapmamız gerekiyor ki bu geçiş mümkün olabilsin.

0: Evet, Ready Set Ford etkinliğindeyiz. Güzel detayları dinledik. Ford'un stratejik planlarını öğrendik. İki tane de yeni modeli gördük ama onlar tabii ki ambargolu. Yakın bir tarihte onları da sizlere duyuracağız, göstereceğiz ama Ford Türkiye için bu planlar ne anlam ifade ediyor? Onu da Talat Bey'den dinleyeceğiz. Evet, çok güzel stratejik hamleler, gelişmeler var. Türkiye olarak bu stratejik planın biz neresindeyiz? Ne kadarını bize uyumlu olarak kullanacağız? Bizdeki gelişmeler neler?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. İçeride çok farklı konulara değinildi. Aslında 3 ana başlık altında. Bunlardan bir tanesi onların da konuştuğu Ford Pro ile ilgiliydi. Hı hı. Bunu zaten biliyoruz. Yani ticaretteki liderliğimiz ve bundan sonra da liderliği farklı bir boyutta sadece araç satarak değil, hizmet satarak, hı hı, özellikle müşterilerimizin iş ortağı olarak yanında olduğumuzu göstererek nasıl fark yaratacağımızı net olarak zannediyorum ortaya koydu. Bizim için bence daha önemlisi otomobil tarafında. Otomobil tarafında Ford hakikaten Avrupa'da olduğunu, Avrupa'da daha fazla olacağını, ayak izinin çok daha büyük olacağını bence gösterdi. Hem yapılan yatırımlar anlamında, hem müşteriyi merkeze koyma anlamında. Fark ettiyseniz en önemli noktalardan bir tanesi, artık müşteriyi tamamen baz alıp müşterinin ihtiyaçlarına yönelik gerek araçlar gerek hizmetler olsun bir ekosistem bütünü içerisinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye pazarındaki en büyük yansıması da bizim zaten baz aldığımız müşteri merkezlilik ve otomobile yapılan bu yatırımlar olacak ve kısa vadede bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ticari alanda Ford Türkiye'de çok güçlü ancak otomobil kanadına baktığımızda biraz açıkçası gerilediğini görüyoruz. O gücünü, eski gücünü ne zaman yeniden sahaya yansıtacak?
1: Şöyle söylemek lazım, biz öyle tarif ediyoruz. Biz bir hani yarış diliyle konuşacak olursak zaten temamız play to win, yani kazanmak için, hı-hı, oynuyoruz. Her yarışçı gibi bizim de bir pit alanına girmeye ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki zannediyorum 2 sene bu pit alanında mevcut ürün gamımızla, yani Puma'mız, elektrikli Puma'mız, Kuga'mız, Explorer, Capri, bu araçları satmaya odaklanmakla ve connectivity hizmetlerini vermeye odaklanmakla geçecek. Ama sonra giderek ürün gamının genişlediğini, bambaşka araçların da Ford ürün gamına girdiğini göreceğiz. Bence bunların en büyük yansıması da muhtemel 2027 sonları, 2028 başı itibariyle müşterilerimize göstermiş olacağız. Tabii bu aşamada belki Türkiye'de hakikaten çok önemli adımlar attığımız, hem müşterinin sadakati anlamında hem hizmetler anlamında çok önemli adımlar var. Bu adımları da müşteriye göstermek için en büyük çabamız onun için olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. 5 tane zımba gibi model geliyor. Hazır olun. Yakında 8. etapta duyuracağız.

Sevgili seyirciler, Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak bu sene 11. kez Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Hemen arkamda 7 finalisti görüyorsunuz. Bugün İstanbul Park'ta Tosfet'in desteğiyle bu araçları test edeceğiz. Tabii ki destekçilerimiz de bu sene de bizleri yalnız bırakmadı. Onların sayesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Keyifli bir organizasyon yapacağız. OGD üyeleri İstanbul Park'ta araçları son bir kez kullanacaklar. Son kez hatıralarını canlandıracaklar. Teknik özelliklerine bakacaklar ve bu araçları puanlayacaklar. Ondan sonra da en yüksek puan alan araç Türkiye'de yılın otomobili olacak. Tabii bununla sınırlı değil. Kategorilerimiz de var. Örneğin yılın premium aracı, yılın tasarımı gibi ödüller de bu sene sahibini bulacak. Evet, şimdi gelin hep beraber organizasyonumuzu izleyelim.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının en önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri Tosvet İstanbul Park'ta başarıyla tamamlandı. Finale kalan 7 otomobil, OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde Arabam.com, Bridgestone, Shell Helix motor yağları ve Tosvet İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor.

0: Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından BMW iX3, BYD Sylan 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio, Vetok Teon F finale kalan otomobiller oldu. Finalist modeller yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat performans dengesi gibi birçok önemli kriter doğrultusunda test edildi.
1: Her şeyine bakıyorum aracın ya. Fiyat, performans, kalite, konfor, kullanışlılık.
0: Test sürüşleri sırasında finalist markaların temsilcileri araçlarının öne çıkan teknolojilerini, tasarım detaylarını ve yenilikçi özelliklerini OGD üyelerine aktarma fırsatı buldu. Böylece jüri üyeleri otomobilleri hem dinamik sürüş koşullarında hem de teknik açıdan detaylı olarak inceleme şansı elde etti. OGD üyelerinin yapacağı puanlama sonucunda belirlenecek olan Türkiye'de yılın otomobili 2026 kazananı 23 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Gala gecesinde ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak: yılın tasarımı, yılın inovatif projesi, yılın basın lansmanı, yılın premium otomobili, jüri özel ödülü. Her yıl büyük ilgi gören Türkiye'de yılın otomobili yarışması, Türkiye otomotiv sektöründe satışa sunulan yeni modelleri objektif kriterlerle değerlendirmesi ve bağımsız otomotiv gazetecilerinin oylarıyla sonuçlanması sayesinde sektörün en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

Sevgili seyirciler, son dönemde elektrikli otomobillerden sıkça bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa Volvo EX60 P10. Neden P10 dedim? Önce onu açıklayayım sizlere. Volvo EX60'ın 3 versiyonu var. P6, P10 ve P12. İlk olarak P10 ve P6 Avrupa'da çıktı ancak P6 Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye P10 ve P12 versiyonları gelecek. İlk olarak P10'u göreceğimiz için de burada İspanya'da, Barcelona'da bu aracı incelemeyi aldık. Araçta neler var? Genel olarak baktığımızda Volvo tasarımını tamamen koruduğunu söylemek mümkün. Yalın, sade, net çizgilere sahip. Ön yüzde ise torun çizgisi dediğimiz görseli yine korumuş. Burada gündüz LED farları var. Hemen altına yerleştirilmiş far grubu bulunuyor. Ön tarafta elektrikli araçlarda görmeye başladığımız, bakın burada adaptif ızgara var. Hıza göre bu hem aerodinamiği arttırıyor hem batarya ile beraber menzili uzatmak için kullanılıyor. Şu an kapalı durumda ama gerektiğinde de bu bölümün açıldığını zaten biliyoruz. Ön yüzde Volvo logosunu görüyoruz. Bunun bir anlamı daha var, onu da söyleyeyim. Aracın ön kaputunun altında elektrikli araçlarda duymaya alıştığımız frunk, yani ön kaput altı bagaj var. Bu da çok ciddi bir hacme sahip. Şimdi birazdan onu da göstereceğim ama şu çizgiyi takip ettiğinizde tam bu uç noktada kaput açıldığında açma mandalını buluyorsunuz. Yani size bir kolaylık sağlıyor. Bu arada mandalı aramıyorsunuz. Tam burada mandalı açarak kaputu açma şansına sahipsiniz. Evet, çizgiyi takip ettim. Mandal hemen burada. Mandalı çektikten sonra kaputu açtım. Amortisörlü kollarla beraber ön tarafta frank alanını görüyoruz. Burada dikkat çeken detay bu sarı çizgi. Bunun esprisi de maksimum yükseklik olarak eşyalarınızı buraya kadar yükleyebilirsiniz ki kaputa çarpmasın diye böyle dikkat çekici bir sarı çizgi koymuşlar. Sol tarafta silecek doldurma bölümünü görüyorsunuz. Huni şeklinde tasarlanmış. Süperb'te de buna benzer bir tasarım var. Güzel, rahat, etrafa taşmadan, dökülmeden doldurabilmek için. Şimdi kaputu kapattıktan sonra yan tarafla devam edelim. Bakın yan tarafta da yine büyük jantları görmek mümkün. Hemen bizim test aracımızın üzerinde 255, 40, 22 ebadında jant ve lastikler bulunuyor. Gelelim yan tarafa. Burada tabii ki ayna biraz dikkat çekici gözüküyor. İki parçalı olarak tasarlanmış. Burada kamerayı hemen görüyoruz. Ve yan aynada neredeyse aynı iç aynada olduğu gibi çerçevesiz bir görsele sahip. Onun gibi gözüküyor. Şunun altında da bir mus, yani bir geyik figürü var. Yan kapılara baktığımızda tabii kapıların çerçevesiz formu yine hem biraz daha şık hem biraz daha spor duruyor. Bakın kapıyı nasıl açtım dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aracın yanında kapı kolları yok. Bu da aerodinamiğe katkı sağlıyor. Menzili tabii ki bu etki ediyor. 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip Volvo EX60. Çok kötü değil, çok iyi de değil, onu söyleyeyim. Daha ileride var ama böyle bir araç için 0.26 cd bence fena değil. Kapı kolları ise yine Ford'dan tanıdığımız bir tasarıma benziyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Açması kolay alıştıktan sonra. Şu arkadaki dokunacağınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ve buradan da kartla araca giriş yapabiliyorsunuz. Yani sadece anahtarla değil, kartla da araca giriş yapabiliyorsunuz. Arka kapı kolu da aynı şekilde tasarlanmış. Yine çerçevesiz çift cam var ses izolasyonu için. Şöyle arkaya gelelim. Arka taraf zaten tipik bir Volvo tasarımı. Hani o eski 60'lardan hatırlayacağımız tasarım yukarıdan aşağı bu formda burada da yer bulmuş. İşte aracı size şu detayı göstereyim hemen. Nasıl ayıracağız? Evet, Volvo EX60, P10, All Wheel Drive ve Ultra, bu da donanım paketini gösteriyor. Ultra en üst seviye donanım paketi anlamına geliyor. Şöyle bagajı da bir açalım. Aşağıdan tavana 634 litrelik bir yükleme alanı olsa da şu anki kullanım kapasitesi burası 500 litrenin üzerinde. Bu perde yardımıyla da eşyalarınızın görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir detay daha var. Bakın burada da iki saklama alanı var. Yine eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajın hemen yan bölümünde de koltukları buradan katlama şansına sahipsiniz. Bu da arkadaki elektrikli olarak açılan
Çeki Demir'i. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltukta da bizi ferah bir yaşam alanı bekliyor. Dediğim gibi araca biniş inişler çok rahat. Ortada şaft tüneli olmadığı için bu alan tamamen size kalıyor ve geniş bir alan sunuyor. Burada bir çekmece var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. Onu göstereyim. Üstünde iki tane Type-C çıkış, havalandırma kanalları ve burada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Arkada kapı cepleri var ve bu bölümde de telefon koyma alanı olarak tasarlanmış bu file. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kafalıklar tek parça. Ortada bir kol dayama ünitesi mevcut. Geniş bir alan. İçinde bardak tutucular var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz dik olarak veya tabletinizi koyabilirsiniz. Onu da şöyle kapatalım. Bunun dışında bir başka özellik de buradaki düğmeler yardımıyla koltukların ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Sırtlığı şu an biraz geriye yatırıyorum. Tabii ki bu bagaj hacminden biraz çalıyor ama arkasını biraz daha rahat hale getiriyor. Arkada oturan yolcular için ama isterseniz daha dik bir pozisyona da kavuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi panoramik bir cam tavanımız var. Bu cam tavanı öndeki menü üzerinden şeffaf veya böyle gri olarak ayarlama imkanına sahipsiniz. Tabii ki güneşli havalarda bu hale getirmek içerideki ısıyı da azaltıyor. Hemen ön tarafa geçelim. Evet, aracın içine bindiğimizde yine o sade İskandinav tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ben hemen eksi gördüğüm yanlarla başlamak istiyorum. Şu kapı tutma yeri bence biraz geride, burayı tutup çekmek biraz zorlayabiliyor. Kapı kolu hemen buraya yerleştirilmiş. Bu mandalı yukarı çektiğinizde kapı bakın açılıyor. İyice yukarı bastırarak bu şekilde de manuel olarak da açabiliyorsunuz. Şöyle tutup tekrar kapatalım. Burada hemen kolonları görüyoruz. Onu atlamadan söyleyeyim. Bauer & Wilkins tam 28 adet kolon var bu aracın içinde. Kafalıklarda var, yanlarda var, önde var, altlarda var. İçeride tam bir konferans, orkestra salonu gibi, böyle bir opera salonu gibi bir hava oluşturulmuş. Ve sesi istediğiniz zaman koltuk seçerek koltuklara yönlendirebiliyorsunuz. İçeride çocuklar uyuduğunda ya da eşiniz uyuduğunda siz sadece bu kafalıklarla bu koltuğu seçerek sadece sesi buraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Evet, direksiyon simidi üstten alttan hafif basık, ufak, modern, çift renkli. Bunun üzerinde basit düğmelere yer verilmiş ve fonksiyonel düğmeler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Vites seçici hemen burada. Sol tarafta da sinyal koluna yer verilmiş durumda farlara. Üst tarafta bir minik ekranımız var, bakın burada şu an %86 bataryamız var, onu görebiliyoruz. Direksiyon üzerinden çok net, rahat gözüküyor. Farklı dokuda malzemeler var. Burası böyle biraz sert bir malzeme, üstü kumaş bir malzeme. İçeride bir girinti var. Burada işte bir tabletimiz var ve net bir görüşü var. Bakın şu an etrafımızı 360 derece görebiliyoruz. Şöyle ana menüye geldiğimizde de navigasyon ve diğer bilgileri görmek mümkün. Sol taraftaki bu seçenekleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Alt tarafta klima tuşlarına yer verilmiş. Dolayısıyla bir menünün içine girip bunları aramanıza gerek yok. Şurada da bir kristal şeklinde düğme var. Yandaki yolcu için ses düğmesi ve ileri geri tuşları yer alıyor. Direksiyon elektrik destekli kremayer ve pinyon direksiyon olarak geçiyor. Dönüş yapı kaldırımdan kaldırıma 11.3 metre, duvardan duvara ise 11.8 metre olarak verilmiş. Aracın %20'si geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarda da vegan deri. Tabii ki alkantara seçeneği de var. Onu da unutmadan belirteyim. Şöyle bir detay daha var. Elektrikli koltuklarda tek tuş yardımıyla, işte bu tuşla ileri geri, yukarı, aşağı şeklinde ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oynatarak gayet şık olmuş. Evet, EX60 P10 ile yola çıktık. Şimdi size sürüş hissiyatından ve tabii teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ön ve arkada yer alan çift elektrik motoru var bir kere. İşte bu sayede all wheel drive, yani dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok daha iyi bir yol tutuşu sunuyor.
Motorun maksimum gücü 275 kW. Bu da nedir? Yaklaşık 510 beygirlik bir güç çıkışı anlamına geliyor. Bu gerçekten etkileyici bir değer. Tork değeri ise 710 Nm. Şimdi böyle bir güçle tabii ki 0-100 hızlanması ne kadar diye merak edeceksiniz. Tam 4.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 180 km. Çünkü bataryanın ömrünü, daha doğrusu menzilini korumak adına yapılmış bir şey ama Volvo biliyorsunuz araçlarını 180 km bölü saatle sınırlayacağını söylemişti. Bunun asıl sebebi menzilden ziyade aslında güvenlik. Yani daha düşük süratlerde kalmasını istiyor araçlarının ve kullanıcılarının. Batarya kapasitesi 95 kWh. Kullanılabilir versiyonu 92 kWh net olarak veriliyor. Ve şarj gücü ise 800 volt mimarisine sahip, onu bir söyleyeyim. 400 voltluk bir şarj istasyonuna DC'ye taktığınızda 370 kW'la maksimum şarj yapabiliyor. Bu da ona çok çabuk dolma imkanı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. 16 dakikada %10'dan %80'e ulaşabiliyor. Eğer böyle hani 16 dakika olmasın, 10 dakika olsun ne olur derseniz, o zaman da 10 dakikada tam 340 kilometrelik size menzil sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şarj teknolojisine sahip. Bu aslında bizim menzil kaygılarımızı da, zaman kaygılarımızı da bertaraf eden bir özellik. Peki menzili ne kadar? 660 kilometre, yani şehir içi şehir dışı karışık kullandığınızda da 660 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz anlamına geliyor. Artık menzil kaygısı da elektrikli araçlarda ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki DC şarj etmek istemiyorsunuz, AC'de kullanmak istiyorsunuz. Yine bana göre önemli bir özellik, onboard şarjları 22 kW.

destekliyor. Bu da 11 kW olanlara göre yine daha hızlı bir süre anlamına geliyor. AC'de de aracınızı yine hızlı bir şekilde aslında gece bağladınız ya da bir ofise gittiniz, çalışıyorsunuz. Orada bağladınız, yine hızlı bir şekilde şarj etme şansına sahipsiniz. Aktif süspansiyon sayesinde kademeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda ben yumuşak modda gidiyorum. Çok konforlu, çok rahat, çok sessiz. Tabii ki sportif sürüşlerde firm, yani daha sert süspansiyon seçeneğini seçme şansına sahipsiniz. Ön tarafta McPherson tipi çift salıncaklı süspansiyonlar kullanılmış. Arka tarafta ise CCD amortisörler, viraj demiri ve helezon yaylar bulunuyor. Arka tarafta da oturmak aslında çok rahat, çok konforlu. Alanın genişliğiyle beraber süspansiyonların da başarısı eklenince çok huzurlu ve rahat bir alan sunuyor.

Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak önümüzdeki haftaya kadar otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız 8. etabı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Orada hafta içinde duyurularımızı yapıyoruz. Web sitesi, X, LinkedIn, Facebook, her yerde 8. etabı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump, masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.

0: 24'e Basın Ekspres'e hoş geldiniz. Değerli konuklarımızla birlikte bu haftada sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Hemen konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, hoş geldiniz Hüseyin.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Noal Bayrak bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler efendim, sağ olun.
0: Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii gündemimiz haliyle yoğun, hem Türkiye'de yaşananlar hem dünyada yaşananlar, elimizden geldiğince detaylıca hepsini konuşmaya çalışacağız.

0: Çalışacağız ama tabii ki bugün özellikle gün içerisinde sabah saatlerinde, hatta birkaç gün öncesinden başlayan acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında ne yaşanacak? Türkiye nelere tanıklık edecek? Bunu hepimiz merak ediyorduk. Ciddi bir gerginlik vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, hem de Özgür Özel mecliste grubunu toplayacağını, grup toplantısı yapacağını açıklamıştı. Netice itibariyle burada hani genel olarak yapılan yorumlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sağduyulu davrandığı ve o grup toplantısını işte genel merkezde yapması şeklinde. Özgür Özel ise mecliste kürsüdeydi. Şimdi bu konuyla başlayalım. Tabii çok yoğun bir gün olduğunu söyledik. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuşmadan önce bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Önce bir onu paylaşalım sizlerle. Sonrasında konuklarımıza döneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Biz bu açıklamayla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını mecliste yapmayacağını öğrenmiş olduk. Biz bu oyunu bozarız ifadesi dikkat çekiciydi. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Zaten bu açıklamanın akabinde de grup toplantısını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Dikkat çeken açıklamalardan biri aslında bundan daha önce Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesajı vardı. Ne dedi Mansur Yavaş? Siz dedi Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partileriniz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır. Böyle bir açıklaması oldu Mansur Yavaş'ın. İşte bunun akabinde Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve yaşananlar. Biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ne söylediğini de ekrana getireceğiz ama konuklarımızı daha fazla bekletmeyelim. Hemen söz verelim. İsmail Bey, sizinle başlayalım. Kürsü savaşları. Aslında şunu duyduk biz. Mecliste Özgür Özel'in gerçekleştirdiği grup toplantısında en çok duyduğumuz ifade hain ifadesi oldu. Diğer tarafta CHP genel merkezinde ise ihraç sesleri vardı. Böyle bir tabloda Cumhuriyet Halk Partisi kürsü savaşları yaşanıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önce şu tespiti yapalım. Su testisi çatlamıştır. Artık su tutması mümkün değildir CHP hesabına. Dolayısıyla oradan başlayarak devam edersek bugün sanki bir partinin mensuplarının iktidara gelmek için birbirleriyle yarışarak fikir üretme, program üretme, halkı efendim ikna etme gayretlerinden ziyade birbirlerine ekarte etmek için taktik savaşlarına girişmesi. Yani kim ne yapar ki daha fazla baskın olsun veya kamuoyunda daha fazla puan toplamış gibi görülsün. Şimdi Özgür Özel diyor ki burada konuşmam bir zafer değildir diyor. Ama aslında içerisi öyle demiyor. Yani dili öyle söylüyor ama gönlü başka bir şey söylüyor. Şimdi düne kadar Kılıçdaroğlu'na hayranlığından dolayı Kılıçdaroğlu konuşurken gözyaşı döken Özgür Özel bugün...
0: Öyle bir görüntüsü vardı. Hatta varsa belki arkadaşlar bulurlar.
2: Veda konuşmasında bir de.
0: Veda konuşması. Yani
2: Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşmasındaki
0: ağlamıştı. Evet. Benim de aklıma o geldi bugün. İyi söylediniz.
1: Dolayısıyla yani tabii halk, vatandaş bunları izliyor. Yani gerek basın mensuplarına karşı davranış biçimleri olsun, gerek birbirlerine karşı. Şimdi günlerden
0: onu da söylemek beri, lazım. Akit TV muhabirine yönelik bugünkü saldırıyı da.
1: TGRT haber muhabirlerine hemen. Saldırı, sözlü ve fiili hedef saldırı, gösterme. Hedef gösterme. Bunlar aslında kaybetmenin işaretleridir. Yani o hırçınlık kaybetmekten dolayı geliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hali hazırda bu ülkenin ana muhalefet partisi. İktidara gelecekmiş gibi iddialı görünüyor ama iktidara gelmek üzere yapması gerekiyor.

0: gereken çalışmalara birbirlerini alt etmek üzere kullanıyor. Mesaisini bununla dolduruyor. Yani partiyi kamuoyu nazarında daha iyi bir yere getirmek gayretleri yerine yolsuzlukla, efendim, rüşvetle, irtikapla suçlanan kişilerin tarafını tutup onları güçlendirme veya kurtarma namına onlarca, yüzlerce miting yapmak gibi bir uygulamasına da şahit olduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla geldiği nokta parti adına çok talihsiz ve çok nasıl diyelim, hiç de iyi olmayan bir hal.
1: Şimdi şunu merak ediyoruz. Mesela önümüzdeki hafta yeniden bir grup toplantısı söz konusu, evet, olacak. Yeniden benzer bir gerilim mi yaşanacak? Yani bu şekilde sizce devam mı edecek? Yoksa bir yerden sonra artık ipler kopacak mı? Ne olacak?
0: Şimdi ipler kopacak değil. İpler kopmuş zaten.
1: Zaten kopmuş. Yani ayrılık mı, evet, olacak anlamında?
0: Disiplin sürecinin başlayabileceğini ben düşünüyorum.
1: Bu yani, görüntülerden sonra
0: bugün,
1: değil mi?
0: Evet. Yani aslında belki de bugün bazı ihraç kararları çıkabilirdi ama acele etmiyorlar. Çünkü burada biraz daha itidalli hareket ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. En büyük farkı şu anda Kılıçdaroğlu'nun itidalli hareket etmek. Karşı taraf, yani Özgür Özel ve ekibi, sokak anarşisiyle sonuç almaya gitmeye çalışırken Kılıçdaroğlu daha sükunetli hareket etme taraftarı.
1: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Özgür Özel, hani biz partiden ihraç edildik, baba evinden, baba ocağından kovulduk imajı verip bir mağduriyet mi yaratmaya çalışıyor acaba?
0: Şimdi yorumların ağırlıklı kısmı böyle. Yani bir bahane üretmek, bizi orada barındırmadılar, bizi ihraç ettiler, biz de mecbur kaldık baba ocağını terk etmeye. Hatırlayınız, genel merkezi boşaltırken baba ocağını yeniden almak üzere terk ediyoruz diye söylemiyor. Bunlar tabii adı üstünde hamaset.
1: Görüntüyü de sağ olsunlar, evet, arkadaşlarımız herhalde. Şey,
0: bir zamanlar
1: Nuh Bey göndermedi. Az önce bana göstermiş.
0: Bir zamanlar uğruna böyle gözyaşı dökerken şimdi hain diye bağırılmasına mesela mani dahi olmuyor. Hayır, böyle bağırmayın, böyle slogan atmayın filan deme şeyine de, zahmetine de girmiyor. Yani bu kadar çok şey değişmiş CHP'de. Dolayısıyla bu kadar birbirine diş bileyen, birbirini hain ilan eden, şimdi CHP'li vekil, eylemci vekillerden Mahmut Tanal ne diyor? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşmak istiyorsa gitsin AKP'nin grubunda konuşsun diyor. Yani şimdi lafa bak, hizaya gel diye bir şey var. Yani niye bir partinin genel başkanı gitsin bir başka parti adına grupta konuşsun, böyle bir şey olur? Böyle bir şey telaffuz edilebilir mi?
1: Yargı kararı ortaya çıktığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle bir durum var.
0: Bununla başka bir şeyi tabii ima etmeye çalışıyorlar. Yani yargının siyasallaşmasından vesaire tutun da
1: bugün iktidarın... Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesi bu gibi.
0: Öyle diyor var. Ama Erdoğan da diyor ki CHP içerisindeki kavgalara hiçbir bizi zaman karışmadık, karışmıyoruz ve karışmayacağız diyor. Şimdi yolsuzluğu, irtikabı, şu efendim her türlü yasa dışı uygulamayı, irade delege iradesini sakatlamayı efendim yapan kendileri, bunu ihbar eden, dava açan kendileri. Sonuçta kendileri bunun ceremesini çekmesi gerekirken başkasına yüklemeye çalışıyor. Bir de orta yolcular var. Mesela Sayın Mansur Yavaş bir taraftan işi idare etmeye çalışıyor. Anıtkabir'e yürüyüşte...
2: Hayır, ama işte, ilginç Mansur, meselenin MHP'den gelmiş ya da işte geçmişinde CHP'lilikte olmayan veya geçmişinde CHP ile kavga olan birisinden bu itidal çağrısı gelmesi de çok ilginç.
0: Bir hayli ince diplomasi var mesela. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hitap ediyor ama CHP genel başkanı olduğunu söylemiyor. Halbuki hali hazırdaki yasal genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sen bu partinin bir değerisin diyor. İşte sağduyu göster ama öbür tarafta her türlü sokak eylemini yapan ekip içinde dengeli bir şekilde hem nalına hem mahına kabilinden efendim yer edinmeye çalışıyor. Oradan bir sonuca varır mı? Onun da zaman gösterecek ama işte gruba katılmayıp efendim Manisa'ya gitmek kendince ince bir hesap. Zaten bu klasik

0: Mansur Yavaş ihtiyatlı davranışıdır. Dolayısıyla bunlar sergilendi ama bundan sonra bölünme sürecinin ben daha hız kazanacağı kanaatindeyim. Yani bununla ilgili adımların atılması öyle görünüyor ki daha peş peşe gelecek, zuhur edecek. Çünkü
1: ama bir yandan da diyorsunuz ki hani ihraçlar, disipline sevkler yakın gibi görünüyor.
0: Şimdi bugünkü konuşmasına baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu işte defalarca tekrarlayarak, teyit ederek hesap sormazsam namerdim, mutlaka soracağım, efendim yanlışa karışanlar hepsi tasfiye edilecek, bunları mükerreren kamuoyu önünde seslendirdi. Şimdi bunun devamını getiremezse Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de zora girer.
1: Peki o zaman izninizle bir hatırlayalım. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Oradan Nuh Bey'e geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sık sık tezahüratlarla, alkışlarla kesildi. Özellikle konuşmalarda daha doğrusu sloganlarda FETÖ vurgusu dikkat çekiciydi. FETÖ'cü özgür sloganları yankılandı. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Hatırlayalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'lerin partisidir. Söyledim, arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Niye böyle konuşuyorsun diye. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik. Cumhuriyet Halk Partisi bunları kendi dokularına işlemiştir.
1: Evet, Kılıçdaroğlu böyle söylüyor. Yine ben dikkat çeken nokta sürekli Özgür Özel de aynı şekilde hep bir Atatürk vurgusu. Biz Atatürk'ün partisiyiz. İşte Atatürk'ün çizdiği ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz ama baktığımız zaman aslında öyle olmadığını görüyor. Yani Kılıçdaroğlu döneminde de bunu gördük. Yani siz de hep vurguladınız partinin özellikle işte o dönemde yine altılı masalar, sekizli masalar. Yani hani o da dikkat çekiciydi. Bir de İsmet İnönü'nün partisiyiz diyor. O da dikkat çekici. Ne dersiniz? Buyurun.
3: Önce grup konuşmasıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Şimdi hukuki açıdan bakıldığı zaman bugün gün boyunca güvendiğim şeyleri hep sordum. Aslında orada konuşması gereken kişi Kılıçdaroğlu. Grup başkanı var kabul ama grup başkanı parti genel başkanından müstakil, daha doğrusu grup müstakil bir yapı değil. Grup başkanı ki CHP tüzüğünde de var, ben burada aldım onu da. Grup başkanı genel başkanın iradesi çerçevesinde görev yürütür diyor.
1: Çok özür dilerim. Şöyle bir durum gibi yani düşünüyorum ben. Hani bir iş yerinin sahibisiniz. Oraya bir CEO atıyorsunuz. CEO diyor ki iş yeri sahibi buraya giremez. Böyle aynen. Bir durum var.
3: Aynen
1: sanki.
3: Aynen. Bu bir yani hukuken Kılıçdaroğlu yetkili. Onun iki daha önemli bir taraf var. Normalde bugün malumunuz Özgür Özel grup konuşması yapmayacaktı. Manisa'ya gidecek, işte belediye başkanlığı şeyine katılacaktı. Bu gelişme üzerine programını değiştirdi. Ve bu şeyden sonra asıl Kılıçdaroğlu'nun kendi programını aksatmış, onu geri tekrar şeye püskürtmüş oldu tabiri caizse meclisten. Genel merkeze püskürtmüş oldu. Bu bir kere belki Kılıçdaroğlu tamam yani sağduyulu davrandı yorum yapılabilir ama bu meseleye sağduyuyla bakanlar için bu yorum geçerli. Ama mesela Özgür Özel cephesine baktığımız zaman önemli bir şey kazanımdır onlar açısından. Yani çünkü CHP'de hiçbir şey sağduyuyla yürümüyor yani. Buna dikkat çekmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili iki noktaya temas etmek istiyorum fazla vakit almadan. Birisi bizim 4-5 Kasım 2023'te o başlayan tartışmalı kurultaydan sonraki gelişmelerde bu konuları konuşurken

bizim kullanmadığımız ölçüde keskin, efendim, itham edici şey, ifadeler kullandı bu delegenin

0: bilmem iddianameler falan filan, hepsi iftira. Hepsi, evet,
1: aynen öyle.
0: Hepsi gümbür gümbür gelen İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapılmış şeyler. Hepsi iftira. En son efendim neredeyse affedersiniz ama yani otelin kapısındaki adamı bile o değil diyecek neredeyse. Yani o kadar çok net bir şey var. Kılıçdaroğlu dinlediğiniz zaman tekrar söylüyorum, bizim kullanmadığımız ifadeleri kullandı bu şeylerle alakalı Kılıçdaroğlu. Böyle bir iki tane cephe var. Efendim çok net kendince söz verdi mutlaka bunu şey yapacağız diye. Bir yoğun biçimde bir tasfiye veya üyeliği askıya alma gibi bir süreç veya disipline sevk etme gibi bir süreç efendim devreye girebilir. Ben CHP'ye çok yakın kaynaklardan aldığım bir şey var. Bu disiplin işlerle, disiplin işlerinde yetki ile ilgili bir bölüm var şeyde, iş tüzükte. Orada bir beşinci madde var. Bunun üzerine yürüyeceği söyleniyor.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Evet, bu süreçte. Madde şu, kısaca hemen okuyayım. İvedi durumlarda, ki burada ivedi bir durum var yani burada.
1: Bayağı yani.
0: MYK, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak, yani il yönetim kurullarının şeyini de alıyor, yetkisini alıyor MYK, kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Bunu kullanarak şeyleri, belediye başkanlarını veya muhtemelen bazı milletvekilleri dahil olmak üzere böyle bir süreç işleteceğinden bahsediliyor. Benim asıl dikkatimi çeken başka bir şey var Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında. Dedi ki, Türkiye çok önemli bir coğrafyadadır. Türkiye büyüyerek gelişmedir. Türkiye Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır.
2: Özneyi kapatın. Kılıçdaroğlu mu söyledi bunu diye sorun. 100 kişiye bir kişi bile yok der herhalde.
0: Der. İkincisi şuna da kimse inanamaz. Ya gerçekten Libya'da ne işimiz var diyen mi Kılıçdaroğlu, evet, yoksa bu mu hangimiz Kılıçdaroğlu?
2: Suriye'de ne işimiz var?
3: Tezkerelere hayır oyu veren.
0: Tezkerelere hayır veren. Şeyde petrol ararken Doğu Akdeniz'de ya bir sürü dolar harcandı, bir kova bile bir şey bulmadı, ne iş var orada diyenler. Şimdi daha başka şeyler de var.
1: Niye sadece böyle oldu peki sizce? Yani Kılıçdaroğlu biraz uzaklaşınca siyasetten.
0: Benim bununla ilgili bir yorumum var. Yani şöyle bir şey ben düşünüyorum. Çok bu gün boyunca ben en çok burası ilgilendirdi. Gerçekten samimi söylüyorum. Çünkü hiç alakası yok daha önce Kılıçdaroğlu'yla. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin şeyin, siz söyleyin, delegelerin iradesinin kirletildiğinden bahsediliyor ya, bence bir problem daha var. Aslında görünen o ki CHP'de asıl genel başkanların iradeleri kirletiliyor veya tahakküm ve sayet altında olduğu görülüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benim gördüğüm şey şu. CHP'de zaten genlerden gelen bir vesayet sistemi var. Dolayısıyla şimdi bakın, Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Bunu çok konuştuk. Bizim söylememize gerek yok. Onur Öğmen söylüyor, anlatıyor. Kitapta yazdı, programlarda söyledi. Kılıçdaroğlu bir ABD projesidir dedi. Onun ayrıntısında, o WikiLeaks belgelerindeki ayrıntıda Albright ilk bunu başlatırken Baykal bütün kötülüklerin başıdır, Baykal'ın gitmesi lazım diyor. Ve gerekçe olarak da Baykal'ın devletçi dış politikasını gösteriyor. En önemli şeylerden birisi, orada içeride geçiyor bu. PKK operasyonlarını kısa kesilmesini isteyen ABD'ye tepki gösteriyor Baykal. Türkiye Cumhuriyeti temsilcisinin, mesela başbakan yurt dışındaki temaslarında mutlaka onu destekliyor. Bütün şeylerde evet oyu verdiler. Tezkerelerde.
1: Milli konularda mesela.
0: Yani şu andaki Baykal'dan sonra CHP'nin hiç alakası yok. Şimdi bunlardan dolayı Baykal gönderiliyor. Yerine Kılıçdaroğlu geliyor. Ne diyor? Bir kere şeyler hiçbir zamandan sonra bir daha şeylere evet denmedi.
1: Evet denmiyor.
0: İkincisi, Afrin'e girmeyin diye bas bağırdı şeyde, hatırlıyor musunuz?
1: Değişimiz var.
0: Kapının önünde, Afrin'in önünde neredeyse bizim milletimiz, girmeyin diye bas bağırdı buradan. Ve o zaman bütün CHP, o uzun sakallı falan bir adam vardı o zaman, protesto sakal koymuştu falan, o falan kanal kanal dolaştılar. BM'nin DERA'yla ilgili bir kararını efendim Türkiye Cumhuriyeti TSK'nın

0: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna efendim bir engelmiş, onu bir efendim durdurma için almış karar gibi göstererek kanal kanal bunu anlattılar. Yani bizim terörü kökünde halletmek...
1: Sıcak takip hakkımız 51. madde.
0: Evet. Onu bertaraf etmeye çalışan evet. BM kararını çok sahtekarca bir şey yaparak. Neden? Ne yapalım edelim şeyi engelleyelim. Çok hatta o zaman Kılıçdaroğlu çok çirkin şey yaptı, istismarlar yaptı. Bunların çocukları şeyde geziyor, orada burada Amerika'da geziyor. Niye sizin çocuğunuz orada efendim şehit olacak falan gibi laflar etti.
2: Ne oldu sizce şimdi?
0: Şimdi sonra ne oldu? Bakın. Demek ki o zaman Kılıçdaroğlu böyle konuşmaya, böyle bir şey izlemeye iten bir şey var yani. Sonra ne oldu? Sonra altılı masa malumunuz, o da bir ABD projesi yani. Bütün Erdoğan düşmanlarını bir araya getirip diğer ayrıntıları bir kenara bırakıp, ayrılıkları bir kenara bırakıp Saadet Partisi, CHP ne alaka? Evet. HDP, İyi Parti ne alaka? Olsun. Aynen iddiatçıların zamanında bütün işte Said Nursi, Mehmet Akif Ersoy gibi dindarlardan Cevdet ne Abdullah Cevdet gibi dinsiz efendim ateistlere kadar tamamını Abdülhamit düşmanlığı paydasında topladılar.
2: Bu da onu...
0: Hele bir yıkalım sonra bakarız diye. Aynı şey yaptılar ama olmadı, yıkılmadı. Olmayınca 1 2 3 olmuyor. Olmayınca ABD FETÖ daha doğrusu ABD FETÖ'de onun maşası zaten şeyi değiştirdi.
2: Taktiği.
0: Hayır, pusulayı İmamoğlu'na döndürdü. Ondan sonra gitti Kılıçdaroğlu. O meşhur işte 2023 kurultayından sonra.
1: O zaman o gün tiyatro diyen Kılıçdaroğlu şimdi de FETÖ ajanlarını...
0: Dedi, evet. FETÖ ajanlarını...
1: Teşhis edemediği için özür diliyor.
0: FETÖ ajanlarını şimdi gördü. Niye? Çünkü enfeksiyondan kurtulunca gördü bunu. Bastından kurtulunca gördü. Ne oldu? Bu şeyle kenara çekildi. Kaybetti. Sırtında hançerlerine kaybetti. Şu anda o tür bir şeyle gelmedi Kılıçdaroğlu CHP'nin başına. Yani... ABD projesi olarak gelmedi. Efendim FETÖ'nün ABD üzerinden ABD'nin yaptığı bir şeyle gelmedi. Kumpasla gelmedi. Tabiri caizse bir yargı iradesiyle geldi. Şey olarak geldi. Yani sırtında küfesiz geldi.
1: Yerli ve milli
2: onun
1: olarak.
2: Şimdi
0: rahat yani daha doğrusu şimdi sıfır numara bir gözlükle bakabiliyor meseleye. Şimdi ya dış politika gibi bahsettiği şeyler sanki Erdoğan konuşuyor ya Allah aşkına yani. Böyle garip bir şey var yani. Bunu kimse sakın işte Erdoğan'a öyle bir düşünmesin. Bu
2: ha, öyle düşündürmeyelim. Evet, öyle
0: hayır alakası yok. Bu onunla o izah şey aynı Kılıçdaroğlu bu şeyde ne konuştuk duydunuz mu Erdoğan'la ilgili?
2: Tabii yani, tabii canım yine o aynı. Doğru.
0: Şu anda Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le Erdoğan muhalefeti için yarış yapıyor. Öyle kendini aklamaya çalışıyor öbür taraftan. Tabii. Ama bunlar bir tarafa. Asıl buradaki bu değişiklik vesayetten kurtulmuş bir Kılıçdaroğlu gösteriyor. Demek ki son cümlem demek ki CHP'de hiçbir CHP genel başkanı bugüne kadar efendim bir serbest iradeyle politik ortaya koymadı.
2: Yalnız burada
0: özellikle Kılıçdaroğlu.
2: Şöyle size pas atayım. Bir soru işareti olarak Özgür Özel'in de ilk geldiğinde o değişim söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutumu tavrını da hatırlamak lazım.
0: Sinsi bir FETÖ projesi de o.
2: Kemal Kılıçdaroğlu acaba ilerleyen dönemde yine farklı olur mu bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması hani benim dikkatimi çekti. Böyle pek öyle kısa sürede sanki gidecek gibi değil. Yani geleceğe dönük vizyon, projeler.
0: Sanki Cumhurbaşkanı seçecek. Kemal olmayacağım yani, diyor.
2: Evet evet hani sanki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anda Cumhurbaşkanı adayı olarak da görebiliriz sanki. Evet.
3: Şimdi şöyle birincisi tabii bugünkü gördüğümüz manzara bundan sonrasına dönük şöyle bir fikir veriyor. Yani bu ayrışma ve bu husumet iki taraf arasında, iki cephe arasında kısa sürede bitmeyecek, uzayacak ve derinleşecek. Yani bir siyasi analiz olarak baktığımızda fotoğrafa önümüzde gördüğümüz resim bu. Çünkü bir ihtimal olarak hani belli bir periyot içerisinde ya bir uzlaşmayla ya da hemen şimdiden adı konmuş bir yolları ayırmayla bu nasıl olabilirdi? İşte Özgür Özel İmamoğlu biz parti kuracağız, ayrılıyoruz. CHP'de artık kendimize bir istikbal görmüyoruz deyip yolları ayırabilirlerdi. Ama tam tersini direnme ve direnerek yola devam etme kararı aldılar. Bu direnerek yola devam etme kararı da taraflar arasındaki husumeti derinleşme istidadı gösteriyor. Gördüğümüz bu. Bugün de yine havada uçuştu. Yani hain Kemal sloganları. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da hesap soracağız, arınacağız. O cumartesi günü parti genel merkezine geldiği gün yaptığı açıklamaların dozajını koruyarak yine

0: bugünkü konuşmasını yaptı. Şu anda yani en başta hani elmanın iki yarısı gibi ayrılmış ikili bir yapı ortaya çıkıyor demiştik. Bugün biraz daha tebarüz etti bu görüntü. Biraz daha elmayı ikiye böldüğünüzde bir tarafta bir yarısı, bir tarafta bir yarısı. Bu tabii mukadder olan, bu uzadıkça ve derinleştikçe aradaki husumet daha da artacaktır. Daha da kemikleşecektir ve daha da geri dönüşü zor olacaktır. Hani bir makas metaforu yapacak olursak, o makas değişikliği sonrası siz yoldan sapmışsınız, yanlış yola gitmişsiniz. Gittikçe geri dönüş şansınız, umudunuz azalır. Burada da tarafların bir şekilde tekrar bir araya gelme ihtimali zaten bu azdı ama giderek bu süreç içerisinde daha da azalacağını gösteriyor. Şimdi yine bugünden ileriye dönük baktığımızda da ben şunu görüyorum. Hani kimin burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarını var, kimin geleceği var? Bu dün de belliydi, bugün de bir kere teyit edilmiş oldu. Esasen ipleri elinde bulundurduğu için şu anda Kılıçdaroğlu cephesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarınına hükmedecek pozisyona sahip şu anda. Bu böyle yani hukuken şu anda zaten önünde böyle bir imkan oluşmuş durumda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarını ve geleceği istikbali olmayan harekette Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu cephesi. Şu anda ikili paralel bir yapılanma. Bir ara bu FETÖ'ye paralel yapılanma tabiri kullanılıyordu biliyorsunuz. Burada da şimdi bir CHP var, bir de paralel CHP.
1: Paralel devlet yapısı.
0: Paralel devlet yapısı. Paralel CHP.
2: Onlara girdi.
0: Bir CHP var, bir de paralel CHP ya şu anda.
3: Bir parti kurup oluştu. Siyaset yapmak maliyetli bir iş. Belki şu an Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu şekilde devam etmek daha...
0: Evet ama şöyle olur. Bir taraftan da yine baktığım zaman yani bir taraf elinde mutlak anlamda güçlü kozları tutuyor da diyemem. Bu da bu işin derinleşmesi ve uzamasının başka bir gerekçesi bana göre. Şöyle izah edeyim bunu. İki tarafın da elinde kozlar ve iki tarafın da zayıf noktalar var bu mücadelede. Şimdi mecliste Özgür Özel bir ağırlık koydu bugün sonuçta. Daha önce geçen hafta biliyorsunuz 111 milletvekili kurultay yapalım Temmuz'dan önce diye imza vermişti. 27 milletvekili imza vermemişti. Bu da şu demek yani şu anda siyasal zemin, siyasal atmosfer Özgür Özel lehine, mecliste özellikle.
1: Milletvekili sayısı bakımından.
0: Sayısı bakımından, evet.
1: Şimdi bu bir koz. 5-6 milletvekili galiba taraf değiştirdi.
0: 27 şu anda. Ha, şey, 27
1: 111'den 105'e düştü dedi de,
0: Özgür sonra, Özel. Öyle mi? Devamında.
1: Evet.
0: Ben, ama şöyle, ben bunun bugün itibariyle bu böyledir ama hani yarını... kimin yarını var burada CHP'de diye baktığımızda burada ben bu sayının azalmasını öngörüyorum.
3: Evet.
0: Bir periyot içerisinde çünkü siyasette siyasetin dinamikte yani tersinden bakarsak 14 bu milletvekillerinin tamamını 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçti getirdi. Sonra orada güç dinamikleri değişince.
4: Mahmut Tanalı da Kılıçdaroğlu seçti.
0: Hepsini yani. Baştan yani hepsini o
1: CHP'de geçir. Özgür Özel'le birlikte hareket etmeyi hesabına uygun görenler onun ayrılması durumunda bu hesabı değiştirebilir.
0: Değiştirecek, evet. İhraç edilirse ne olacak mesela?
1: Evet.
0: Şimdi bir nevi şu anda bir siyasal pozisyon tutuyor herkes bulunduğu yerde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kaybedince o süreç içerisinde peyderpey kendisine sadakati olan milletvekillerinin sayısı da azaldı. Hatta Ankara'dan biliyoruz yani belli periyotlarla bildiri, bir deklarasyon yayınlama hazırlıkları yaptı. Hazırdı, metin falan da hazırdı. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Özgür Özel'e bu iş böyle gitmiyor diyen bir deklarasyon yayınlayacaklardı. Ama bu sayı önce işte 60'ı bulmaya çalıştılar. Geriledi 10'a kadar düştü bu sayı. Bir de konu bazlı olarak yine bu milletvekili tutumları. Bunlar hani detay ama önemlidir. İleriye dönük işaret fişeği olması hasebiyle. Konu bazlı olarak da bunlar değişebiliyor. Yine bir örnek var. 2023'te kurultay sonrası Özgür Özel o ilk dönemde meclis idare amirliği seçimleri vardı. Milletvekillerinin oylarıyla, CHP'li milletvekillerin oylarıyla meclis idare amiri seçilecekti. Özgür Özel de bir tane aday çıkardı. Dedi ki herkes bunu destekleyecek. Ne oldu? Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Uğur Bayrak tutandı galiba.

0: ismi. Başka bir ismi çıkardılar. Özgür Özel'in çıkardığı adayın üstünü çizip kendi adaylarını desteklediler. Onu seçtirdiler. Hatta evet. Özgür Özel ki telaşla bir önce Tunceli'ye gitti. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteği geldi. O Çankaya'da şeyde görüştüler. Çankaya Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde. Şimdi bu tabii konu bazlı olarak da bunlar değişebilir. Mesela burada o belediye başkanları da ilk gün Özgür Özel'le fotoğraf vermişlerdi ama bazıları şunu diyordu orada CHP'lilerden. Burada mutlak mutlana karşı verilen bir destek fotoğrafı bu. Özgür Özel'in yanında Kılıçdaroğlu'na karşı olma fotoğrafı değil bu gibi yorumlar da yapılmıştı. Dolayısıyla bunlar hani süreç içerisinde değişebilir. Ama ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi bir taraf mutlak bir üstünlük kuramadığı takdirde bu cederleşme uzayıp gidecektir. Mukadder olan bu. Bugünkü resmin bize verdiği en önemli manşet bu. Mecliste bir paralel grup toplantısı, genel merkezde ayrı bir grup toplantısı. Şu olsaydı eğer gerçekten bugün Kılıçdaroğlu gidip orada konuşsaydı ve milletvekilleri de orada bulunsaydı o zaman bu iş fazla uzamaz. Bu kopuş da tez vakitte gerçekleşir. Herkes yoluna bakar yorumu yapabilirdim ben. Ama şu anda bir taraf şimdi Özgür Özel buradan bir moral de buldu. Değil mi? Yani bugünkü şeyle direneceğiz ya daha şey böyle sert cümleler kullanıyor. Burada kendi lehine bir siyasal atmosfer geliştiğini düşünüyor. Ve buna yaslanarak, buna güvenerek de bu cederleşme tutumunu sürdürecek gibi demektir. Yani. Kılıçdaroğlu'nun elinde de tabii partinin iplerini elinde tutuyor. O da düşünüyor ki elimde kapı gibi mahkeme kararı var. İhraç edeceğiz diyor, arınacağız diyor. Şimdi disiplin kurullarını harekete geçirecek. İhtimal orada Özgür Özel'le doğrudan olmasa bile etrafındaki isimleri önce ihraç ederek başlayacaktır. Oradan da o süreç ilerlediği zaman başka bir yine zemine bu iş taşınmış olacaktır. Dolayısıyla benim gördüğüm yani son cümlem bu olsun. Bu iş uzayacak. Bu iş daha da yani düğümlenecek. Daha da derinleşecek. Ve artık geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya doğru evrilecek bu iş.
1: Bugün çok ilginç görüntüler de vardı. Özellikle o koltuk kapma yarışı yani geceden, gece nöbet saatlerinden tutarak. Evet nöbet tutarak koltukları kapma durumu o da çok konuşuldu. Onun görüntüleri de vardı arkadaşlar belki ekranda yansıtırlar. Özel'e yakın milletvekilleri danışmanlarını geceden göndermişler meclise. Yani çok ilginç görüntüler. Hem onu belki yorumlarsınız hem de partide olup bitenler. Yani sizce kriz daha da derinleşecek mi? Yeni bir parti, yeni bir oluşum mu olacak? İhraçlar başlayacak mı? Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi tabii gidişat çok net bir şekilde bir bölünmeyi, ayrışmayı, tek çatı altında yaşamanın imkansızlığını gösteriyor. Bu bakımdan yani Özgür Özel tarafı işte giderken ne kadar çok zarar verebilirim anlayışıyla hareket ettiğini gösteriyor. Daha fazla kaosa sürükleme ve kendini kovdurma siyaseti güttüğünü düşünüyorum. Çünkü yani içeride kalıp bu şekilde mücadele etmenin onlar açısından mümkün olmadığını görüyorlar. Yani niye bu kadar endişeliler? Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar. Yani şimdi siz helalinden ve bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi ahlaklı bir kurultay yapsaydınız bu mahkeme kararından, butlan kararından vesaire bu kadar endişe etmezdiniz. Çok net bir şekilde ne yaptıklarını bildikleri için gürültü çıkarıp o gerçeği bastırmaya, örtbas etmeye çalışan bir Özgür Özel tayfası var. Ve netice itibariyle tartışmaların seyrine baktığımız zaman, tartışmalarla ilgili FETÖ'cülerin tepkilerine baktığımız zaman aslında mesele çok net bir şekilde anlaşılmış. Demin söyledim, CHP'de iktidar çağrısı yapan dün CHP'ye gelen
1: Mansur Yavaş.
2: Mansur Yavaş. Şunu da hatırlatalım. Mansur Yavaş MHP'den niye ayrıldı biliyor musunuz? MHP'yi CHP'ye yakınlaşmış olduğu için ayrıldı.
3: Yakınlaşmak da itham ederek ayrıldı.
2: Evet.
1: Yani dedi ki MHP yani CHP'ye yakınlaştı. Yani ben
2: MHP, CHP bu kadar yakın duran, biraz CHP'nin işte böyle...
0: Mektup yazdı. Mektup Bahçeli'ye. Yazdı.
2: Bahçeli mektup yazdı.
0: Bu temayı isteyen.
2: Ben, benim ne işim var bu CHP'de? Orada
4: bir yok ya. Madem öyle ben sahtesin olacağına gerçeğine gideyim.
2: Gerçeğine gideyim. Şimdi ikincisi asıl fail kim? Ekrem İmamoğlu. Bütün CHP'liler biliyor ki Ekrem İmamoğlu CHP'li değil. Hayatında CHP ile ilgili bir kitabı geçtim, bir makale okumamıştır. CHP'nin kapısından geçmemiştir. CHP ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. O nutka bakın içinden başka bir şey vardır muhtemelen. Yani o hani okumayı geçtim, o nutuk kapaktır muhtemelen, içi başka bir şeydir. Şimdi böyle bir ismin
4: AK Parti'ye başvurmuş, AK Parti kabul etmemiş. Taşeden önce.
2: Değil mi? AK Parti'ye başvurması, başka bir şey, önce. İşte öğrencilik yıllarındaki hayatı başka bir şey, ailesi başka bir şey vesaire vesaire. Yani dolayısıyla şimdi geçmişte hani CHP'de çok kavgalar var ama hani ilk kavgalardan birini baktığımız zaman Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasında. Bir de Bülent Ecevit'i destekleyen, ileri süren Kasım Güleken. Hani böyle kan, bileğini kessen kanından CHP akacak isimler arasında bir şey var, yarış var. İşte Erdal İnönü Baykal arasındaki yarışa baktığımız zaman yine bunu görüyoruz. Yani bir duruş, ideolojik bir yaklaşım vesaire. Hani böyle partinin her kademesinde bulunmuş ve yani şöyle düşünün ya, Muharrem İnce'nin itirazı bile daha anlamlıydı, daha mantıklıydı. En azından aileden CHP'liydi. İşte CHP gençlik kollarında görev yaptı. Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman yani CHP'yi kimin ele geçirdiğini, niye ele geçirdiğini, CHP diye bir derdinin olmadığını, ele geçirmenin başka bir sahikle gerçekleştiğini herkes görüyor. Yani bunu en iyi CHP'liler görüyor. Yani CHP'li olup da bunu görmeyen kişi sayısı çok az ya. Yani. Efendim işte siyaset bunu gerektiriyor. Şimdi de idare edelim, ne yapalım işte kendi öz kaynağımızla, öz insanımızla Tayyip Erdoğan'la yarışamadık. İşte biz de gittik, bunları bulduk. Bunlar da işte bunların sayesinde bir işte CHP'ye yaklaşan MHP'den kaçan Mansur'la Ankara'yı kazandık. İşte ANAP'tan oradan buradan nerede siyasi bir görüşü var mı yok mu belli olmayan Ekrem'le de İstanbul'da kazandık. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan'ı yenene kadar biz bunlardan yararlanacağız diye bir yaklaşımla hareket edildi. Bu hareketi yapan da ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ben geçen hafta yazdım. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu arınmak istiyorsa, sözünde samimiyse yapacağı şey bellidir. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine kimin pazarladığını açıklaması, söylemesi gerekir. Veya biliyor, görüyor ve onun için bu sert tepkiyi gösterir. Geçen hafta da söyledim. Genelde de söylüyorum. Şimdi Kemal Bey'in bu kadar öfkeli olmasının çok haklı sebepleri var. En yakınındaki isimler devşirilmiş. Kendisine çok şirin gözüken. Ya hatırlayalım işte Yunus Emre diye bir milletvekili var. Kılıçdaroğlu doktrini diye bir tezi var adamın ya. Hani

0: normal şeyi geçtim yani genel başkanlığı geçtim, şunu geçtim vesaire geçtim. Böyle hani İsmet İnönü doktrini diye bir şey var mı bilmiyorum yani. Herhalde onun yaklaşımına göre Atatürk'ten sonraki en büyük CHP'li, en önemli CHP'li genel başkan herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'dur onun gözünde. Bir bakmışız pat diye o da başka bir yere savrulmuş. Şimdi Kemal Bey kendisine bu kadar yakınlık gösteren kişilerin aslında çok iki yüzlü ve çifte standart ya da işte çok aldatılmış hissediyor kendini. Yani şöyle düşünün, zaten size mesafeli duran, zaten sizi zaman zaman eleştiren yani kişilerin bu tip ayrıştırmalarda karşı cephede yer almasını içerlenmezsiniz yani. Dersiniz ki o zaten yani benim gibi düşünmüyordu. Benden biraz daha farklıydı. Zaten her fırsatta benim eksiğimi, yanlışımı söyleyen birisiydi. Ya da işte beni her fırsatta eleştiren birisiydi. Dolayısıyla bu ayrışmada karşı cephede yer alması gayet normaldir dersiniz. Şimdi Kemal Bey'in durumunu düşünün yani demin konuştuk yani şu milletvekillerin tamamını Kemal Bey seçti ve işte Özgür Özel Kemal Bey Cumhurbaşkanlığına aday olmadan önceki son grup toplantısında gözyaşları döktü işte ve sonra o Özgür Özel'i tuttu milletvekili yaptı tuttu grup başkan vekili yaptı.
1: Grup
0: Niye?
1: başkanı yaptı.
0: Grup başkanı yaptı. Niye? Çünkü yani öyle bir fotoğraf verdi yani. Siz kürsüde konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanlar gözyaşı döküyor yani.
2: Ne
0: Ne
2: düşünürsünüz?
0: düşünürsünüz dersiniz ki ya işte beni ne kadar çok seviyormuş yani. Bana ne kadar bağlıymış yani. Ben bu duyguyu kaç kişi verebilir yani şimdi. Hepsi versem artistmiş yani. Yani şey Yeşilçam filmlerinde oynatsanız sanatçılardan daha iyi rol yapacak. Daha iyi gözyaşı dökecek. Şimdi dolayısıyla bir kurultay yarışı, bir değişim söylemi var. Sahibi belli değil. Ekrem İmamoğlu kafayı gösteriyor ama siz de işte kurmaylarınızla, grup başkanınızla konuşuyorsunuz yani diyorsunuz ki işte falan vesaire. O grup başkanı pat diye karşınıza çıkıyor. O şimdi Kemal Bey'in içinde bulunduğu durum bu. Ve Kemal Bey bazı şeyleri fark ediyor. Diyor ki bunlar iki yüzlü davranmışlar. Ve bu iki yüzlülüğün arkasında FETÖ'yü görüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iki yüzlülüğün arkasında olsa olsa FETÖ olur. Yani başka ne olabilir ve hem genel merkez önündeki konuşmasına baktığımız zaman hem bugün konuşmasına baktığımız zaman çok net bir şekilde pavyoncu diyor, dolarlar havada uçuştu diyor, ahlaklı kongre yapacağız diyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar olmaz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yurt dışında ülkesini şikayet edemez diyor. Vallahi bugün konuşması dehşet bir konuşma. Şimdi bu konuşmayı edindiği bütün deneyimler neticesinde, gördüğü bütün bu ihanetlerin neticesinde yapıyorsa çok önemli bir çizgiye gelmiş demektir. Yani Türkiye'de
2: Sizce öyle mi?
0: vallahi zaman gösterecek.
2: Şu andan kestirmek güç.
0: Ama bunca tecrübeden sonra
1: elindeki en güçlü kol şimdi bu söylem. Başka
0: şimdi
1: yani
0: bunca
1: bunun altı
0: tecrübeden sonra Kemal Kılıçdaroğlu toplumun geriye kalanını kandırmak için tıpkı eleştirdikleri gibi rol yapıyorsa onun da ona bir faydası olmadığını bilmesi gerekiyor.
1: Bu
0: Ya bu
1: kişilerle ilgili bu tamam. Peki dış politikayla ilgili bu şeyi nasıl izah edeceğiz? Hadi Özgür Özel ihanet etmiş. Onu veya onun yaptığını eleştiriyor. Onun üzerinden. Kendini söylem değişikliğini o zaman
2: nereye oturtacağız?
1: onu nasıl izah edeceğiz?
0: Tamam da sonuçta genel başkanın o
1: Butlandan önce, butlandan sonra.
0: genel başkanın o söylemlerinin zeminini oluşturan bunlar demek ki bunlarmış yani bunlara aldanmış işte yani nihayetinde şöyle düşünün

0: işte monşerleri almış, başkan yardımcısı yapmış kendine. İşte 30 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda, 40 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmış, dünyanın önemli yerlerinde büyükelçilik yapmış kişiler, sizin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcınız yani.
1: Mazhar Masal diyor.
0: Şimdi size ne söylediyse onunla amel edeceksiniz. Ama bugün bu ihaneti görünce başka bir şey düşünmüş olması bence makul yani. Yani
1: o kadar ucuz.
0: Ama şunu abi söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu söylediğinde samimiyse 70 yaşından sonra doğru yolu bulduysa yapacak bir şey yok. Ama samimi değil, işte kendisini kandıranlar gibi, o da başka birilerini kandırma eğilimindeyse onun da onunla bir faydası yok. Ama her şey bir yana, hep söylüyorum yani, bu CHP'nin iç meselesi ise bu kadar konuşmamıza gerek yok. CHP'nin iç meselesi, ne halleri varsa görsün deriz. Ama mesele CHP'nin iç meselesi olmaktan çıkmış. Mesele Türkiye'nin meselesi haline gelmiş. Milli güvenlik meselesi haline gelmiş. Demokrasimizin güvenliği meselesi haline gelmiş. Siyasi partilerimizin güvenliği meselesini haline gelmiş.
2: Sayın Bahçeli'nin uyarıları çok önemli.
0: Şimdi şöyle düşünün. İktidar namzeti bir parti yolsuzluk, irtikap, rüşvet paralarıyla örgütsel bir şekilde tabii ele geçiriliyorsa bunu o partinin iç meselesi olarak değerlendirip susamaz yani. Bunu mutlaka muhasebesini yapmamız gerekiyor. Bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyorsa, mevzuatta değişiklik yapmamız gerekiyorsa bunları da yapmamız lazım. Yani nitekim hep söylüyorum, siyasi partiler kanununda çok net bir madde var ve yabancıdan bağış alınması durumunda o partinin kapatılması meselesi var. Bu nedir? Siyasetimizi birileri ele geçirmesin. Ve bu anlamda hem ülkenin bekası hem siyasi partilerin bekası açısından düzenlemelerimiz var. Ha bunlar eksikse, bunlarla ilgili tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulması, bunların yapılması gerekir. Konuştuğumuz mesele CHP'nin iç meselesi olmaktan çıktı. Hepimizi ilgilendiren, milli güvenliğimizi ilgilendiren bir mesele haline geldi.
3: Peki. Var mıydı söyleyeceğiniz bir şey, yoksa gündem çok, konu çok, hemen farklı bir konuya geçmek istiyorum ama
1: geçebiliriz. Yani CHP ile ilgili zaten konuşuyoruz. Evet, bitecek gibi değil.
3: Bitecek
1: ama
3: gibi değil.
1: Perşembe günü parti meclisini toplayacaklar. O önemli bir kilometre taşı olacak, öyle anlaşılıyor. Karşı tarafta yeni hamleler için hazırlığını yapacak. Yani CHP içerisindeki meydan muharebesi tabir yerindeyse uzun soluklu olacak. Bunu Acep de şey yaptı, işaret etti. İşaret
2: uzayacak.
1: Uzayacak.
3: Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajlarına bir bakalım. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi Cumhurbaşkanı. Önce onu ekrana taşıyalım. Sonra yine sohbetim sırasında Sayın Bahçeli de bugün grup toplantısında terörsüz Türkiye mesajı verdi. Hangi adımlar atılacak, bundan sonra neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri bu açıdan da önemliydi. İzliyoruz.
4: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüz

0: yılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. Hem hani terör Türkiye ile ilgili mesajları dikkat çekiciydi, hem diğer sözleri. Tabii meclis tatile girmeden de bazı yasal düzenlemelerin adımı atılabilir deniyor. Süreç sizce nasıl ilerliyor? Hem onu söyleyeyim, evet, hem de Erdoğan'ın mesajları.
2: Şimdi öncelikle şu şeyin altını, bir kavramın altını çizmek gerekiyor. Milli güvenlik kavramı eskiye nazaran çok değişti. Muhtevası çok değişti. Eskiden milli güvenlik deyince, biraz daha eskilerden bahsediyorum, sınırların korunması, işte topraklar üzerindeki hükümranlık yetkilerinin kullanılması milli güvenlik olarak geçiyordu. Ama şimdi enerji tedarikinden tutun ilaç şeyine kadar, ilaç üretimine kadar veya sizin sağlık politikalarınızın nüfusunuzu koruyup koruyamaması noktasına kadar çok çeşitlenen, çok dallanıp budaklanan bir kavram. Dolayısıyla milli güvenlik kavramına böyle bakmak lazım. Terörle mücadele 30 sene boyunca sınırlar içerisinde sürdürülürken sonradan boyut değiştirdi. Terörün kaynağında kurutulması, yok edilmesi. Bu da bir güç meselesidir. Sınır ötesi, ulusal ve uluslararası hukuk kavramlarına dayanarak sizin meşru müdafaanızı becerikli şekilde yapmanızdır. Türkiye'nin son 10 yılda özellikle yaptığı, 2015'ten sonra buydu. Bundan sonra devamı var. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik konumu çok önemli. Dünyada bu konumda olan belki de başka bir devlet yoktur. Çünkü Asya'yı, Afrika'yı, Avrupa'yı kontrol eden üçünün ortasına, üç kıtanın ortasına yerleşmiş Balkanları, Kafkasları, Doğu Akdeniz'i, efendim Batı Balkanları çok yakından, yani yüzyıllarca idare etmiş ama bugün için de çok önemli bağları olan bir coğrafya. Buradaki meselelerin her birinin bir şekilde gelip Türkiye'ye dayanması meselesi. Türkiye yeteri kadar güçlü olursa bu meselelerle baş edebilir. Türkiye bir bölgesel güç, hatta bir bölgesel üstü güç. Hatta bunun ötesinde küresel güç iddiasında olan bir ülke. Dolayısıyla bu büyüme ve bu iddialarıyla birlikte sorumlulukları da büyüyor. Onun için güvenlik kavramında paradigma değişikliğine gittik dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün bunları yapabilmek için sizin siyasi ve askeri olarak güçlenmiş olmanız lazım. Bir söz söylediğiniz zaman onun altını doldurabilmeniz lazım. Veya karşıdan size doğru bir yanlış hamle yapmak isteyen varsa, öyle bir bedbaht ülke veya bir odak varsa, onun bir değil üç düşünüp öyle hareket etmesi lazım. Kendisini öyle hissetmesi lazım. Yani birine taş atacaksanız diyor, karşı taraftan kurşun geleceğini bilmeniz lazım. Eğer taşa karşı kurşun gelecekse, o zaman o taşı atmaktan haliyle mutlaka vazgeçmek durumunda kalacak.
3: Caydırıcılık bu. İşte tarifi
2: ya,
3: bu.
2: Ya da intihar etmiş olacak. Şimdi bu noktada Türkiye'nin özellikle son aylardaki yabancı medyada çıkan analiz ve yorumlara baktığımızda hakikaten yükselen bir güç, sözü dinlenen, dünya barışının sağlanmasında hatırı sayılır roller oynayan, birçok meseleyi doğru diplomatik temaslarla yönlendiren, belli sonuçlara bağlayan, Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi önemli başarılara imza atan bir ülke. Dolayısıyla bu manada tabii Türkiye'nin değeri artarken, özgür ağırlığı artarken bölgesel ve küresel siyasette Türkiye'nin de

0: bu kendi etkisinin gerisinde kalmaması için, onu daha ileriye taşıyabilmesi için daha çok çalışması lazım. Daha doğru projeler, istikametler çizmesi lazım. Bunu becerebilirse Türkiye o zaman gerçek manada 100 yılı, Türkiye 100 yılı kavramının işini doldurmuş olacak. Aksi halde lafta kalmış olur. Altını doldurulmadığınız zaman bu işin kıymeti yok. Ama Türkiye'nin şu anda bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok daha önemli noktalara geleceğini ben değerlendiriyorum açıkçası. Yani küresel güç iddiası gerçekçi manada devam eder. Türkiye'nin bunu başarması lazım. Bu kadar bedel ödedikten sonra bu kadar... Pardon?
1: Kılıçdaroğlu öyle diyor. Türkiye büyüyerek ilerlemesi lazım.
0: Yani keşke...
2: Kılıçdaroğlu sizi bugün etkilemiş gibi geldi evet, bana evet. Biraz. Şimdi, saçlarıyla.
0: Tabii bir hamaset cümlesi olarak bütün partiler tarafından söyleniyor. Yani milli menfaatleri parti menfaatinin önüne ve üstüne koymak. Bu herkesin söylediği ama herkesin tam manasıyla yerine getiremediği bir şey. Yani söylem yetmiyor. Bunun eylemde de gösterilmesi lazım. Orada işte gerçek vatanseverlik ortaya çıkıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu yerli ve milli bir şahsiyet gibi konuşuyor. Eğer devamını getirebilirse diyor ki bir parti başkanı gidip nasıl dışarıdan yardım talep edebilir? Yani Özgür Özel'e...
2: Konuyu da CHP'ye döndü bu arada.
0: Ama Özgür Özel'i bu noktaya getiren kim? Yani Özgür Özel'in tabir yerindeyse tırnak içinde ustası kim?
1: Ben çok özür dilerim ya.
0: Buyurun estağfurullah.
1: Temmuz 2022'de Londra'dan bir şey çekip, video çekip, gençlere seslenip, gençler sokağa boş ver, ben size temiz para getiriyorum buradan işte bilmem kaç 5 trilyon dolar yöneten şeylerle görüşüyorum, size para getiriyorum diyen kim peki? O parayı sonra Erdoğan da ona şey diyecek, o kadar Londra'da o kadar çok enayi mi varmış diye cevap vermiş ona. O parayı nereden getiriyordu peki? Kimdi
0: Amerika'dan
1: bu?
0: Da gelecek para vardı hatırlıyorsanız. Yani sonunda bir hamburger hikayesi öne çıktı. Evet. Şimdi tabii devlet yönetmek kolay değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 23 küsür seneden beri iktidarda. Dolayısıyla siyaset biliminde hakim parti konumuna geçti. Yani 3 defa üst üste seçimi kazanıp iktidara devam ettiğiniz durumda hakim parti pozisyonuna geçiyorsunuz. Dünyada bunun örnekleri çok az. İşte Japonya'da Liberal Parti, efendim İsveç'te Sosyal Demokrat Parti ve Hindistan'da Kongre Partisi. O da koalisyonlarla ve lider değişiklikleriyle bu kadar sürdürebilmiş olan partiler ama Adalet ve Kalkınma Partisi bir liderle başından sonuna kadar çeyrek asır boyunca bu hükmü icra ettiğine göre bu başarıyı birilerinin tasdiklemesi lazım. En azından hakkı teslim bakımından. Dolayısıyla devamının da gelmesi için Türkiye'nin daha büyük düşünmesi lazım. Siyasetinin daha kaliteli olması lazım. Ancak bu şekilde bunu ilerletebiliriz. Aksi halde yerimizde saymaya başlarız. Yerinde saymak çok tehlikeli bir şey. Her an için geriye düşebilirsiniz.
2: Nuh Bey, yani Erdoğan'ın aslında tabii hem terörsüz Türkiye hem de genel olarak diğer mesajlarını da değerlendirdi. İsmail Bey, siz nasıl devam etmek istersiniz?
3: Kılıçdaroğlu'na.
1: Aslında şeyde bir cümle eksik kaldı ya.
2: Kılıçdaroğlu'na.
1: Yok, Özgür Özel'de. Peki, ne olur onu söyleyin, işimde kalır.
2: Buyur. Zaten 4 dakikamız var. Onu söyleyin, olmadığı ikinci bölümde.
1: Olmadığı ikinci bölümde şeyden devam ederiz. Yani.
2: Tamam.
1: Şöyle, önemli çünkü. Bu pazardan önce Özgür Özel ısrarla işte bu seçim yapılacak olan bellere gideceğim. Bu seçimler, genel seçimlerin provasıdır diyordu. Ve gitti.
2: Gitti ama sonuç...
1: Bugün bir tek kelime etmedi o seçimleri. Bir tek kelime ondan bahsetmedi. Tam aksine şeyden bahsetti. Hala daha işte kamuoyu araştırmalarından falan bahsetti.
0: Bir belde seçiminde 2 oy aldı yalnız. İşte Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Neden bahsetmedi?
1: Bahsetmedi çünkü rezalet çıkan. Sonuç. Bakın şunu şey yapmak lazım. Bir kere zaten 4 yerde AK Parti kazandı, o kaybetti ama bir yerde CHP kazandı. Oradaki şey önemli, bakın CHP'nin aldığı 877, AK Parti'nin o kazanamadığı yerde aldığı 803.
2: Ucu ucuna.
1: Tabii. Ama başka bir yerde, AK Parti'nin kazandığı bir yerde, AK Parti'nin aldığı oy Bağtaş'ın da 722, CHP'nin aldığı oy 19.
0: Bir de iki tersi, oy olan yer var.
3: Tersi olsaydı mesela CHP burada bir mevzi kazansaydı
2: o bugün
3: bakın, bir haftalık ters gündem olsaydı, boğulurdu.
0: Bak bugün şeyin tek şeyi buydu. Özgür Özel'in konuşmasının başına sonra onun için şey yapmak istedim. Kusura bakmayın.
2: Doğru,
0: çünkü burada bir samimiyetsizlik var.
2: İyi oldu siz bize.
0: Gerçekten burada samimiyetsizlik var. Eğer bu burada iki tane üç tane yer almış olsaydı şey CHP bu neyi gösteriyor? Ha şu da önemli. İsmail abi Osman Börükbaş'ı iyi bilir. Şeyde o gittiği yerde 2000 kişi varmış. Aldığı oyuna kadar
4: 2
0: 300 küsür. Bilmem 300 bilmem kaçtan oy almış orada.
1: Harman çok dane yok diyor.
0: Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum.
3: Gülsüm Karaca.
0: Az önce hani bahsedildi ya şeyler değil Mehmet dedi ya şeyler yavaş yavaş değişebilir diye. O orada kalabalıklara güveniyor. Şeyin önündeki konuşma yaparken.
2: O kalabalıklar bir anda.
0: Belli olmuyor işte o kalabalıklar. O kalabalık bazen kuru kalabalık olabiliyor. Onun için bu kısmı önemliydi. Bunu şey yapmak istedim.
3: Ya, merak edip dinlemeye gelmiş olanlar da olabiliyor.
0: Ya bir de pozitif araçtan doğuruyor.
3: Hitabeti zaten çok güçlü olduğu için.
0: Evet.
3: Oy vermeyecek olanlar bile dinlemeye gelirlermiş yani.
0: Sebep... Ama en son kızmış lan demiş. Gelip beni dinliyorsun sonra gidip oyu başkası veriyorsunuz demiş.
3: Evet, işte, arpa tane yok.
1: Ama yani müthiş bir hatipmiş hakikaten. Evet. Evet. Konuşması çok esprili olduğu
3: çok
1: için
3: çok sabote ettik Nuh abiyi bugün.
0: Yok estağfurullah ben zaten sabote.
2: Yok sıkıntı yok iyi oldu. O zaman zaten. Şimdi yavaş yavaş araya gidelim. Sizi bulmuş olmayayım
0: ama
2: çünkü.
0: Ama şeyden tamam, tabii, aklımı kullanayım dedim efendim.
2: Tabii onu siz değerlendirin sonra diğer konuklarımız.
0: Tamam.
2: Ya bu arada.
0: Ondan sonra bir daha ben konuşmayabilirim yani.
2: Trump da biliyorsunuz helikopterlerinin vurulduğunu Hürmüz evet, Boğazı'nda evet. Açıkladı. Hani biz de karşılık vereceğiz dedi. Orası da orada da tansiyon yükseliyor işte. Ermenistan seçimleri vakit kalırsa hepsini konuşmaya çalışacağız.
1: Orada bir ince şey var. Trump'ın söyleminde gerilimden ziyade gerilimi azaltmaya dönük bir konuşma dozu söz konusu. Cevap vermek zorundayız diyor.
2: Evet.
1: Daha önce çok böyle tepeden buyurgan konuşan Trump
0: tehdit
1: bu noktaya geldi.
0: Evet,
1: durum idare ediyor. Yani orada mukabele bilmesi uluslararası hukuk normunu şey yapıyor.
2: Peki o zaman.
4: Devamında şey var. Durursak diyor işte yine Hürmüz kapalı kalır. Uzak kapalı kalmaz.
1: Bir an evvel barış imzalanması lazım.
2: Araya gidelim. Saat başında karşınızda olacağız.
5: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
6: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
7: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
2: Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Nuh Bey'le devam edeceğiz ama Devlet Bahçeli de bugün az önce ilk bölümde de söylemiştik. Grup toplantısında terörsüz Türkiye ilişkin önemli mesajlar verdi demiştik. O mesajları hatırlayalım, devam edelim.
8: Farklı uzantılar üzerinden fırsata çevrilmeye çalışılması tesadüf değildir. Bunlar Türkiye'nin iç huzurunu, kardeşlik hukukunu ve güvenlik mimarisini hedef alan daha büyük bir oyunun parçalarıdır. Bu sebeple terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Biz terörsüz Türkiye derken içeride huzuru, dışarıda caydırıcılığı, sınırlarımızda emniyeti, bölgemizde istikrarı ve milletimizin birliğini aynı anda savunuyoruz. Dışarıda kaos girdabı kol gezerken, savaş borazanları kulakları sağır ederken, ülkemiz jeopolitik depremlere sürüklenmek istenirken surda gerik açtırmayacağız. İşte terörsüz Türkiye hedefi bu büyük tablonun merkezindedir. İşte bu yüzden terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bu yüzden iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. İşte bu yüzden kardeşlik hukukunu tahkim etmeyi yalnızca iyi niyetli bir temenni olarak değil, doğrudan doğruya milli güvenlik meselesi biçiminde ele alıyoruz.
2: Milli güvenlikten bahsediyorduk az önce. Oraya dikkat çekiyor Sayın Bahçeli de. Buyurun, tabii ki söz sizde.
1: Terörsüz Türkiye ibaresi bizi biraz ister istemez terör tanımından dolayı biraz işte askeri anlamda tedbir vesaireye en azından ben öyle bir algı oluşturuyor ama geldiğimiz noktada bence artık terörsüz Türkiye veya terörden arınma, terör tehdidini tamamen ortadan kaldırma meselesi askeri boyutun dışına çıktı. Yani askeri boyutu açtık aslında. Bir askeri mesele tarafını bitirdik aslında yani. Başka etkenler var. Mesela şu anda terörist Türkiye uzunca bir süreden beri biraz duraklamış durumda. Süreç olarak. Neden? Baktığınız zaman dışarıda, bunun ucu dışarıda. 91'de Irak'ta gelişmelerden dolayı terör güçlendirildi. 2011'den itibaren Suriye'deki gelişmelerden dolayı terörsüz Türkiye o zamanki işte gene bir benzer bir şey bertaraf edildi. Yarım kaldı çözüm süreci. Şimdi de başladı hızlı bir biçimde ve şu anda duraklamış durumda. Ucuna bakın nerede? Gidip İsrail'e dayanıyor. İsrail durdurdu şu anda. Oradaki gelişme Amerika geldi, İran'ı vurdu falan. Hikaye. Gerisinde İsrail var bunun yani. Dolayısıyla terörsüz Türkiye'nin sadece o kanunların çıkmaz düzenlemelerin yapılması tarafı bir ayrı. Ama genel anlamda çok bu noktada tevazu yapmayacağım izin verirseniz. Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşması bendenizin bu fakirin siz vakitiniz olmadığı için okumamışsınızdır. Bugünkü yazısının samimi söylüyorum Bahçelicesidir. Şu önemli. İç cephe vurgusu var çok yoğun. Ben de diyorum ki dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Terörsüz Türkiye'de bugün bizim en önemli, daha doğrusu terörsüz Türkiye değil. Bundan sonra Türkiye'nin o birinci turda başka bir vesileyle konuştuğumuz Türkiye'nin gelişerek, büyüyerek ilerlemeye devam etmesinin önündeki en ciddi tehdit iç cepheyle ilgili bir zaaf oluşmasıdır. Olmaz inşallah.
2: Meclis sürecinde, komisyon sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu çok eleştirmiştik ve konuşmuştuk.
1: Doğru.
2: Acaba Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla sizin de ilk bölümde anlattığınız o değişen Kılıçdaroğlu'yla o iç cephe güçlenir mi acaba? Daha farklı tutum bekliyor musunuz?
1: CHP Genel Merkez yönetimiyle ilgili tutumun biraz farklı olacağını biz Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını anlıyoruz. Ama benim bahsettiğim şey sadece genel merkezin tutumuyla ilgili değil.
2: Alakalı değil.
1: Mesela ben bugün Özgür Özel'in konuşmasından şunu anladım. Özgür Özel veya ona sufle veren İmamoğlu neyse gemileri yakmaya çalışıyorlar. Yani onlar ayrılmak istemiyor. Birileri onları buna zorlasın istiyorlar. Yani eğer burada hiçbir şey elde edemeyecekse bu devam edecekler ben düşünmüyorum. Ama bunu ne yapalım? Bizim yapacak bir şey kalmadı. Mecburen ayrıldık. Başka bir oturma sorununda kaldık. Dedirtmeye, o noktaya gelmeye çalışıyorlar. Ama Özgür Özel'in dilinin altındaki şey şu. Böyle bir durumda milleti sokağa dökeceğinden bahsediyor. Bununla ilgili eleştirilerimize de şöyle cevap veriyor. Ben bir yüz bilmem kaç tane miting yaptım. Kimsenin efendim burnu kanamadı. Kimsenin bilmem cüzdanı çalmadı falan. Nereden biliyorsun bilmiyorum. Cüzdanı çalmadı diyor. Özgür Özel bu kadar gafil olamaz. Burada bizim dediğimiz şey de şu. Sen milleti gerçekten tırnak içerisinde masum veya tırnak içerisinde meşru bir gerekçe için, bir amaç için çağırabilirsin sokağa.
0: benim için o meşru değil de kendisi için. Yani dediğim şey şu. Bizim mağduriyetimiz var. Bizim işte bizi orada bizi kovdular. Çağırabilirsin. Ama ondan sonrasının ne olacağını sen bilemezsin. Nitekim şeyde daha önce de şeyde de böyle oldu. Saraçhane'de. O 19 Mart'tan sonra. Dolayısıyla şöyle tamamlayacağım. Bu iş cephe meselesinde tekrar söylüyorum. Türkiye'nin handikapı, Türk milletin handikapı iş cepheden zaaf, yani birlik beraberlikten zaaf oluşmasıdır. Bizi Osmanlı'da dahil olmak üzere, Selçuklular dahil olmak üzere cephelerde askeri anlamda yenerek yıkamamışlar. İçeride. Hep iş cepheden. Selçuklular öyle yıkılmış Hasan Sabbah'ın efendim şeyleriyle, fitneleriyle, suikastlarıyla. Osmanlı'da benzer, birinci bölümde ihtilaçtan bahsettik, aynı şeyde yıkılmış. Fakat baktığın zaman şöyle bir incelik var. Bu dönemlerde iş cepheyi yıkarken veya iş cepheyi tahrif ederken, iş cepheyi zaafa uğratırken bu güçler, bakın Haçlı-Siyonist İttifak diye ben özetliyorum. Bugün de bunu Amerika ile İsrail diyebilirsiniz buna, aynı şey yani. İçeriden birilerini kullanıyorlar. Bu şu demek değil, illa o içeride kullanılanlar hain, bunlar onlara casusluk yaptı, illa böyle olması gerekmiyor. Farkında bile olmuyor bazen kullanılanların. Kimleri kullanıyorlar? Daha çok yönetimle öfkesi olan, mağdur olduğunu düşünen, hakkın yendiğini düşünen, efendime söyleyeyim, öfkeli olan, hırslı olanları kullanıyorlar. Mithat Paşa böyleydi, Hüseyin Avni Paşa böyleydi.
9: Zaafları olanlar.
0: Zaafları olanları kullanıyorlar. Çok ilginç geliyor bana. Bugün İsrail'den ne zaman Erdoğan'ı Türkiye'yi eleştiren bir şey paylaşsalar o ırkçı bakanlar, onun altına İmamoğlu'nu, efendime söyleyeyim CHP'yi, Özgür Özel'i, efendim şeyi, ne o, Mansur Yavaş'ı ilave ediyorlar ya. Ve onlardan, onlara sufle veriyorlar, onlara pas veriyorlar onlara. Yani siz başlayın biz devamını getireceğiz diyorlar. Aynı şeyi İran'da yapmadılar mı? İran'da yapmadılar mı aynı şeyi? O şeyi de gösterirler. Başlayın biz devamını getireceğiz dediler. Onlar buna şey yapmadı, ayrı bir konu. Eğer biz İran'dakiler kadar burada
3: yukarıdan bir şey sizi izliyoruz dedi. Çok da aşağılayıcı bir şeydi Netanyahu'nun açıklaması. İran halkı yukarıdan sizi izliyoruz.
0: Destek vereceğiz. Biz devam edelim dedi yani.
3: Yıkın rejimi diye.
0: Buradaki yapılan bundan farklı değil. Dolayısıyla burada biz kendi aramızda tartışalım. Problem yok ama bu noktada bu pusuda bekleyenlere efendim fırsat vermemek gerekiyor. Bir noktadan sonra bu iş cephe meselesinin, iş cephe tahkimatı meselesinin önemini anlamak gerekiyor. Arz ediyorum.
2: Evet, Nuh Bey ilk günden bu yana yani terörsüz Türkiye meselesi iç cepheyi hep her konuşmasında vurguladı. Dış tehditlere hep dikkat çekti.
9: Kale kapısının içeriden açılmaması lazım.
0: Hep öyle oldu çünkü.
2: Buradan devam edelim.
3: Şimdi benim de aklıma dinlerken Nuh abiyi 30 Ağustos 2024 dedim. 2 seneye yaklaşıyor artık.
0: Erdoğan'ın konuşması.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydım. Ve kulağıma sürpriz gelmişti. İlk iç cephe kavramını ben orada işitmiştim. Ve demişti ki dışarıdan gelen tehditlere karşı koyabiliriz ama içeriden oluşacak tehditler karşısında zorlanırız cümlesini kurmuştu.
0: İşte mesela.
3: Şimdi burada tabii şöyle verilen mesajlar güçlü ve birbirine paralel mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin konuşmasından birbirini tamamlayan bu konudaki iradenin kararlılıkta herhangi bir sapma gevşeme olmadığını göstermesi bakımından da önemli. Tabii bu savaş nedeniyle Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a geldik. Yani 3,5 aydır bir duraklama oldu bu tür dönemlerde. Tabii ki dikkat dağılması ya da bir bekle gör tutumu alınması gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle biraz bir 3,5 ay içerisinde yeni adımlar görmedik pez. Ama şöyle yani bir faydası oldu bu süreci. Bu savaşa taalluk eden yani İsrail'in karada bir vekil unsur olarak kullanmak istediği Kürtler bu süreç sayesinde bu oyuna gelmedi. Bu cümleyi ben böyle kurdum. Şu an ağzımdan böyle çıktı.
9: Bir değerlendirme. Efendim? O doğru bir değerlendirme. Çok önemliydi. Yani o süreç yavaşladı ama yanlış işler de olmadı. Tabii.
3: Yani bu süreç sayesinde çok daha tehlikeli bir noktaya gidebilecek bir... Bugün İsrail'den nitekim şeyler var. Bu konuda bir takım açıklamalar var. Ya da İsrail'e müzahir bir takım kişilerin yaptıkları açıklamalar var. İşte İsrail'in planı buydu. Karada rejime karşı bir ayaklanma, ayaklanacak güç olarak Kürtleri kullanmak istedi. Bunu Trump yönetimini ikna eden Erdoğan engelledi diye açık evet. alanda görüşler serdediliyor. Bu bile başlı başına tabii çok önemli. Yani o ilk başlarda Türkiye arka kapı diplomasisi de işletilerek hem o anlamda hem de istihbarat diplomasisi işletilerek bu projeyi engelledi. Yani bu bile başlı başına büyük

0: bölgesel boyutuyla alakalı çok önemli eşikler aşıldı. Misal Suriye. Suriye'de iki gelişmeye çok az kişi ihtimal veriyordu böyle bir şeyin olacağına. Bir, o 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin çöküşü, ona yani o an gelene kadar kimse ihtimal vermiyordu. Hatta Halep'i ele geçirdiklerinde bu bile büyük bir zafer. Burada herhalde dururlar deniyor değil mi İsmail abi?
1: Evet. En azından bu kadar kolay çökeceğini kimse
0: beklemiyordu.
1: Beklemiyordu.
0: İkincisi de Amerika'nın YPG'ye, SDG'ye verdiği destekten vazgeçeceğini. Mümkün değil diyordu. Hepimiz yani o
1: Evet.
0: süreçte bir sürü şeyler hani dış politik
1: İşte
0: analistleri.
1: Türkiye'nin diplomatik mücadelesinin en müşahhas, en etkili sonuçlarından
0: Sonucu
1: biri burası.
0: birisi burasıdır. Ve bunu ikna ederek gerçekleştirdi. Türkiye gelinen nokta itibariyle de şu anda Suriye'de Türkiye'ye müzahir bir yönetim var. Artı Türkiye'nin Suriye'ye dönük güvenlik tehditlerinin de minimuma indiği bir statüko şu anda oluşmuş durumda. Ha bu tabii bu kavga devam ediyor. İsrail bir şey yapamadı ama bundan vazgeçmiş de değil. Yani fırsatını
1: Evet.
0: bulduğu anda yeniden o kendi Kürtleri maşa haline getirerek orada bir istikrarsızlaştırma projesini tekrar kaldığı yerden yürütmek isteyecektir İsrail. O nedenle oldu bitti artık her şey istikrara kavuştu gözüyle de bakmamak gerekir ama sonuçta şu anda bu iki gelişme bile başlı başına hem ciddi bir rahatlama getirdi. Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgesel politikaları açısından yumuşak gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir Suriye'deki bu kazanımlar ve bu Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı da artmaya devam edecektir bundan sonra. Yani o öyle bir şey de var. Şimdi burada tabii Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler, Trump yönetimiyle yapılan görüşmeler, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyması ve bir lider diplomasisinin bu süreçte devrede olması, bu kazanımlar bir politika setiyle mümkün olmuştur. Kendiliğinden
2: Tabii canım.
0: bir
2: Olmadı yani.
0: böyle bir şey oluşmadı. Türkiye'nin izlediği politika sayesinde
2: Sonuçları.
0: bu sonuçlar ortaya çıkmıştır. İçeride de bu yani şimdi mesela Suriye'de bu Irak'la alakalı da şimdi benzeri bir süreç yaşanabilir. Orada da yine Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ve Türkiye'nin bir nevi ağırlığını artıracak. Başka kavramlar kullanmak istemiyorum şu anda. Ama Türkiye'nin oradaki yumuşak gücünü artıracak, bunun tecelli ettiği, bunun oradaki ağırlığını gösterdiği bir imkan da orada oluşabilir. Dolayısıyla bu terörsüz Türkiye projesi eş zamanlı olarak hem içeride kendi birliğini bütünlüğünü tahkim etmeye dönük bir arayış burada söz konusu. Bu konuda önemli kazanımlar elde edildi, mesafeler kat edildi. Hem de bölgesel anlamda yürüyen bir proje burada
1: Irak'ta
0: söz
1: yalnız
0: konusu.
1: İran faktörünü hep hatırda tutmak lazım.
0: Çok doğru. Ama orada da tabii şöyle mesela bir İran'ın her dediği olmuyor artık. Bir tane
1: Evet.
0: örnek vereceğim. Maliki Irak'ın başbakanı olmak için aday olmuştu. İran'ın
1: Evet.
0: Orada o kartı devreye koyması. Maliki denen kişi Irak'ta İran'ın misyonunu üstlenmiş olan ve o kanlı mezhep savaşlarını körüklemiş olan
1: Çete reis.
0: birisidir. Evet,
1: Özel
0: yani
1: kuvvetleri olan bir çete reis.
0: evet. Şimdi o olamadı mesela. O Maliki olamadı. Sonuçta burada hani İran açısından
1: Çok
0: da
1: önemli bir gelişme.
0: istediğini yapabiliyor mu? Yapamadı işte. Trump da yaptırım uygularım dedi
1: Ama
0: hatırlayalım.
1: İsrail gibi İran da Irak'tan vazgeçmez yani. Onu da bilmek lazım.
0: Evet, bu da çok doğru. Ama şöyle yani bu konuda Türkiye
3: İran'ın da eskisi kadar Türkiye düşmanı yapacak
1: gücü kalmadı
3: gücü
1: diyorsun.
3: ve durumu
1: Belli olmaz.
3: kalmadı yani.
1: Bunlar hayırlı gelişmeler.
0: Ya bunlar her daim bu rekabet ortamı şeyi devam edecek. Bu mücadele devam
1: Evet.
0: edecektir. Ama şöyle yani bir yönüyle Türkiye'nin ağırlığı artıyor.
2: Tabii o
0: Bir
2: önemli
0: yönüyle de
2: aslında.
0: İran'ın ağırlığı azalıyor. Bu son gelişmelere baktığımızda bunu
1: Doğru.
0: görüyoruz bu fotoğrafı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani hep orada çatışmadan beslenen mezhepçi bir politika uygulamış İran. Yani burada İran'ın o bölgesel Şii yayılmacılığının sonuçları Suriye'de de böyle olmuştur. Yemen'de de böyle olmuştur.

0: Lübnan'da, Irak'ta da.
1: Şii nüfusun yüksek olduğu yerlerde hep kendi politikalarını oturtmuştur.
0: Şii nüfusunu temin etmek için mezhep çatışmalarına prim veren bir tutumu olmuştur İran'ın. Türkiye'ninki tam tersi. Türkiye bu coğrafya artık bıktı, yoruldu bu çatışmalardan. Gelin birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kendi iç şeyimizi, birliğimizi oluşturalım. İstikrarımızı sağlayalım. Birbirimize güvenelim. İran da bu şeyde, yani bu bölgesel istikrar projesinden İran da yararlansın. Hep böyle işte kalkınma yolunu kuralım. İşte oradan ticaretle zenginleşsin, halklarımız zenginleşsin, sınırlarımız gevşesin, daha rahat. Bu tarihsel normali budur bu coğrafyanın zaten. Yani hani tarihin normalleşmesi, coğrafyanın normalleşmesi gibi tabirler kullanılırdı bir dönem. Buna yatırım yapan ülke Türkiye şu anda. Ve burada bu anlamda da, yani terörist Türkiye'den girip onunla ilişkili bir konu bu. O yüzden bağlantılı. Bu zaten bağlama terörist, girmiş oldu.
2: Türkiye terörist bölge diyoruz yani.
0: Şöyle tamamlayayım. Yani bizim izleyicilerimiz açısından çok büyük, Türkiye'nin önünde fırsatlar var. 100 yılda, 200 yılda bir gelebilecek türden fırsatlar var Türkiye'nin önünde. Bu fırsatları heba ederse Türkiye çok yazık olacak. Öyle bir şey var önümüzde, pencere var. Bunun farkında olması lazım.
1: Evet.
0: Suriye çok bunu gösterdi. Hani ne, havaya mı konuşuyorsun? Yok, Suriye'yi anlattım. Irak'ta da kısmi bu anlamda ilerlemeler var. Şimdi PKK'da sonuçlarını göreceğiz ama hani kendini feshetmiş, değil mi? Ben silah bırakacağım, kendimi feshediyorum diyen bir örgüt, bir terör örgütü iken buna evrilmeye çalışan bir yapıya dönüşmüş durum. Bunlar hepsi dediğim gibi bu süreçte Türkiye'nin alanını genişleten, Türkiye'nin pozisyonunu güçlendiren gelişmeler. Şunu da ifade edip öyle tamamlayayım. Burada esasen bir yumuşak güç tabiri kullanılıyor, yani soft power diye. Bu Türkiye'nin bu gücü, sonuçta biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Yani 20 parçadan bir tanesi kalmış. O geri kalan 19 parçada bir asgari bir muhabbet var Türkiye'ye. Hani tarihsel şeyler hatırlanıyor ya şimdi.
1: Çok fazla bilmediğimiz ya da fazla takip etmediğimiz bir bağlılık, bir sempati. Yani
0: şimdi Pakistan'ın Türkiye'ye olan muhabbetinde bile, Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu biraz dağılıyor ama burada birleşecek yine. Endonezya'da ben hayatımda böyle bir karşılama görmedim demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bunların hepsi bu yumuşak güçle de alakalı aynı zamanda. Şunu demek istiyordum. Şimdi burada bu yumuşak gücü tehdit olarak görüp bunu frenlemeye, sınırlamaya çalışan bir akıl var idi. Bu akıl hala var. Ama bir taraftan da Türkiye'nin bu yumuşak gücünü kendi lehine de aynı zamanda kullanmaya çalışan başka akıllar da gelişti son dönemde. Bu fırsat penceresi biraz bununla da alakalı. O yüzden bunu heba etmemek lazım.
1: Yani 20. asırdaki kayıplar 21. asırda devam etmemeli ve evet, tam tersine bu dediği faktörlerle birlikte onun telafi edilmesi.
2: Evet. Bir, Sayın Likol.
3: Mehmet Acid'in söylediği son 3 ay vurgusu bence çok önemli. Ben de tam onu aklımdan geçirmiştim. Terörsüz Türkiye ifadesinin neye tekabül ettiğine baktığımız zaman, şimdi 28 Şubat'tan bu yana bölgemizde bir savaş var. Savaşın tarafları İran ve İsrail ABD. Savaşılan bölgeye baktığımız zaman da 40 yıldır, 50 yıldır, belki daha geriye de gidilebilir. Bu bölgede işte hem Irak'ta, hem Suriye'de, hem İran'da ve hem de Türkiye'de kullanılan bir terör örgütü var. En sert zamanda bu terör örgütü yine kullanılmak istenmiş ve bu terör örgütü eliyle bölgenin kadim milletlerinden birisi olan Kürtler bir tarafa çekilmek istendi. Ve bu başarılamadı. Normal şartlarda bırakın böyle gerilimli dönemi, normal dönemde bile istismar edilen, İsrail tarafından kullanılan,

0: Amerika tarafından kullanılan emperyalistlerin hizmetinde bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün konuşmasında 15 Temmuz sonrası Irak ve Suriye'de harekatlarının atıfta bulunarak ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavan parçalanarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönem başlatılmıştır dedi. Yani Türkiye durup dururken bir terörist Türkiye kavramına gelmedi. Yani. Türkiye 2011'den bu yana Suriye'de yapılmak istenenlere karşı çok net bir şekilde bir irade ortaya koyarak, direnerek, ne pahasına olursa olsun denilerek bir güvenlik doktrini inşa etti. Yani sınırlarımızın ötesinde de olsa kendisine yönelik bir tehdide müdahale edeceğini ve bunu 15 Temmuz'dan sonra hem Irak'ta hem Suriye'de bunu gerçekleştirmiş bir ülke. Türkiye bunu yaparken işte birilerinin iddia ettiği gibi işte bir etnik bir yaklaşımla yapmadığını, ki Türkiye Osmanlı varisi bir devlet yani. Dolayısıyla Türkiye'nin başka milletler gibi, başka devletler gibi etnik bir anlayışla hareket etme şansı olmayan bir ülke. Dolayısıyla bunun aksini de göstermiştir. Yani bugün hem Irak'taki, hem Suriye'deki, hem İran'daki Kürtlerin yüzü Türkiye'ye dönük. Ve Türkiye'den beklentileri var. Türkiye'den umutları var. Bakın, İran-İsrail-ABD savaşı başlayana kadar özellikle Irak'ta Talabani bölgesindeki ya da Talabani kontrolündeki bölgelerde Türkiye arasında bir gerginlik söz konusuydu. Savaş başladıktan sonra bu tam aksine hani Türkiye ile bir yakınlaşma ve Türkiye'nin de sakın bu işe taraf olmayın değerlendirmesiyle bölgede terörsüz Türkiye'nin aslında Türkiye'den ibaret olmadığı, bölgeden ibaret olduğu, yani terörsüz bölgeyi kapsadığını ortaya koymuştu. Bu çok önemli bir tecrübe. Evet, bu arada birileri bekledi, gerekli adımlar atılmadı. İşte kimisi endişe, kimisi beklenti, kimisi farklı şeylerle hareket etti ama bu süreç bize bir şey gösterdi. Yani ortak akılla hareket edilirse hem emperyalist oyunlara gelinmeyeceği ve bu bölgenin bütün kadim milletleri, yani Recep Tayyip Erdoğan terörist Türkiye ifadesinde sonra her konuşmasında Kürt, Türk, Arap özellikle bunu vurgulamış. Dolayısıyla bu bölgenin kadim milletlerinin birlikte yaşama kültürüne sahip olduklarını ve birbirlerinin hukukunu çiğnemeden bölgede barış içerisinde yaşayabileceklerini gösterdi. Bu bakımdan Sayın Erdoğan'ın bugün konuşması, Sayın Bahçeli'nin bugün konuşması çok önemli ve nitekim birkaç haftadır Türkiye'nin duruşundan kimlerin rahatsız olduğuna, İsraillilerin çok net bir şekilde işte biz ne güzel bölgeyi kışkırtacaktık, Türkiye buna engel oldu veya Türkiye Trump yönetimini ikna ettiği şeklinde değerlendirmeler. Sadece Suriye, Irak, Türkiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin Mısır'la son zamanlardaki iyi ilişkilerinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Libya ile ilişkilerinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Bugün çok önemli bir haber geliyor. Yani bu CHP gündemin dolayısıyla belki çok dikkatimizi çekmedi ama Suudi Arabistan'la Hicaz Demir Yolu'nun yeniden hayata geçirilmesi için bugün imzalar atıldı. Bu ne demek? Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan.
1: Yemen mi?

0: Yemen de dahil.
1: Ki yani Yemen de dahilse bambaşka bir şeyden bahsediyoruz.
0: Projenin esasında Yemen
1: yani,
0: var çünkü.
1: Yani bu güzergah her anlamda, dini anlamda, kültürel anlamda, ekonomi anlamda, askeri anlamda çok büyük anlamlar ifade eden bir durumdan bahsediyoruz. Aynı şekilde Irak'la devam eden kalkınma yolunda Suudi Arabistan'ın diğer Körfez ülkelerinin verdiği destek, günümüzde yaşanan krizin Türkiye'nin burada ördüğü demir yolları, karayolları vesaire açısından ne kadar büyük anlamlar taşıdığı, bu önümüzdeki dönem belki farklı petrol boru hatları, gaz hatlarının da gündeme geleceği bambaşka bir şey inşa ediliyor bölgede. Ve buna İsrail'in en şiddetle karşı çıktığı bir dönemde bunlar gerçekleşiyor. Bunu da unutmamamız lazım. Yani efendim hani kimse karşı çıkmadı, siz de bunları inşa ediyorsunuz değil yani. En çok birilerinin rahatsız olduğu. Türkiye bütün bunları nasıl başarabiliyor? Doğru yerde durdu. Kimsenin hakkına tecavüz etmedi. Herkesin hakkını korudu. Mısır'la aramızın kötü olduğu dönemde Yunanistan, İsrail'le yapılan deniz anlaşmalarında Mısır'ın hakkını yendiğini söyledik. Böyle bir duruş sergiledi Türkiye. İşte Afrika'daki duruşumuz, Türk dünyasındaki ilişkiler, Türk devleti teşkilatlarında gelinen nokta, Rusya-Ukrayna savaşında hakkaniyetli duruşumuz, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a saldırısı karşısında Türkiye'nin tutumu, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye doğru yerde durduğu için, doğru söylediği için ve günün sonunda dünya Türkiye'nin söylediği yere geldiği için, Türkiye haklıymış dediği için, Birleşmiş Milletler'in yapılanması konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, bütün bu konularda Türkiye'nin doğruyu her ne pahasına olursa olsun, kısa vadeli çıkarlar. Efendim işte bir takım böyle denge gözeterek, kendi çıkarını her şeyin önünde tutarak hareket eden değil, bölgede herkesin hakkını, herkesin hukukunu teslim eden bir Türkiye gördüğümüz için, Türkiye bugün bölgede böyle bir kaosa rağmen, böyle bir tehdide rağmen bu güvenli alanı inşa edebiliyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar doğru politikalar izlediğini ve bu politikaların artık yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığının göstergesi olarak karşımızda duruyor.
2: Tabii şimdi Türkiye, siz çok güzel anlattınız, ilişkilerden bahsettiniz. Ermenistan'a buradan belki geçebiliriz. Ermenistan'la da normalleşme süreci, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İstanbul'daki üçlü zirvede bu konudan da bahsetti. Şimdi Ermenistan'da seçimleri Paşinyan kazandı. Aslında burada seçimleri kazanma ihtimalinden zaten bahsediyorduk ama tek başına herhalde mecliste...
3: %50 oy aldı değil mi?
2: Hemen %50 oy aldı.
1: Mecliste ona bir bakalım, büyük çoğunluk var.
2: Onunla ilgili bir ledimiz var, arkadaşlardan rica edeyim. Parlamento seçimlerine ilişkin sonuç, işte %50'ye yakın oy aldığını söyledik Paşinyan'ın. Sivil Sözleşme Partisi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Aslında önemli olan belki buydu. Yani seçimin birinci partisi olmaktan ziyade hükümeti kurmak için gerekli olan sandalye sayısına ulaşmak, 53'tü. Sivil Sözleşme Partisi %49,81'lik oy oranıyla 61 sandalye almış oldu. Diğer adaylar işte Karapetyan vardı. Yanılmıyorsam Rusya'nın aslında en çok desteklediği isimlerden biriydi. Robert Koçaryan, o da yine Ermeni siyasetinde bilinen isimlerden biri. O da %9,94 oy aldı ve Gagik Tsarukyan, o da yaklaşık %4'lük bir oy aldı. Paşinyan aslında hem seçim öncesi hem seçim sonrası hep Türkiye'den bahsetti. Türkiye ile ilişkilerden bahsetti. Şunu sorayım size. Şimdi Paşinyan'ın son dönemde hep konuşuluyor, yani bazı şeyleri gördüğü, bundan bahsediyorduk işte Türkiye ile Azerbaycan'la ilişkiler noktasında attığı adımlar da vardı ama bunu kendi halkına nasıl kabul ettirdi? Yani bu politikayı kendi halkına nasıl kabul ettirdi? %50'ye yakın, hemen hemen %50'lik bir oy oranı
0: yani
2: var burada.
0: Yani o bakımdan Paşinyan'ın hakkını teslim etmek lazım. Büyük başarı. Ermenistan siyaseti normal bir siyaset tatbikatı değildir. Daha evvel ülke içinde, mecliste, şurada burada darbeler, katliamlar oldu. Yani çok çetin bir ülke.
2: Ve Paşinyan'ın da bayağı badireler atlattı yani.
0: Evet, suikast teşebbüsleri, hücumlar vesaire. Ama ülke, yani Ermenistan uzun zamandan beri büyük bir yoksullukla mücadele ediyordu. Ülke nüfusunun önemli bir kısmı ülkeden kaçarak başka yerlere karnını doyurmaya çalıştı. Ama dışarıdaki diaspora tuzu kuru olduğu için Koçaryan gibi adamları da kullanarak hep eski kafada gitmeye devam ettiler. Fakat Paşinyan ve onun gibi düşünenler, onun partisindekiler şunu gördüler. Yani körü körüne Türkiye'yi karşısına almak, eski kavramları hala daha geçersiz olan tarihi olayları günümüzde de geçerliymiş gibi kullanmaya çalışmak akıllı ve rasyonel bir iş değildi. Dolayısıyla oradan vazgeçerek dümen kırdılar. Yani diasporanın büyük baskısına rağmen. Tabii orada ayrıca Rus nüfuzundan da bahsetmek lazım. Yani hala daha Rus nüfuzu aslında Ermenistan'da sona ermiş değil. Devam ediyor, fakat Rusya'nın başka meşgaleleri dolayısıyla yeteri kadar oraya vakit ayıramadığını da dikkate almak lazım. Bu bugün böyle, yarın böyle olur mu? Oraya da bir soru işareti koymak lazım. Yani Rusya kolay kolay
2: vazgeçmez.
0: Çünkü Doğu Avrupa ile birlikte Kafkasya coğrafyası Rusya için çok önemli bir şey, coğrafi parça. Dolayısıyla oralarda ihtiyatlı olmak lazım. Ama Paşinyan tehditlere ve baskılara rağmen Batı tarafına ağırlık koyarak hem Avrupa'yı hem Amerika'yı daha yakından teşvik ederek kendisine güç ve menfaat devşirmeyi başardı. Bunun tabii etkileri bütün Kafkasya'da görülecek. En başta Türkiye sınırının açılmasıyla birlikte her iki ülke açısından önemli ekonomik gelişmeler olacak. Ama bunun daha ötesinde Türkiye'nin Orta Asya Cumhuriyetleri'yle daha doğrudan, daha yakından, daha kısa mesafeden ulaşma imkanı, yani Zengezur koridoru işte son şeklini aldığı vakit Türkiye için çok büyük avantajlar doğmuş olacak. Bu önemli bir gelişme, ama dediğim gibi Rusya'nın nüfuzunu unutmamak lazım. Tabii Kafkasya'da birçok bölgesel ve küresel gücün efendim şeyi var. Dikkat ve tarassutu var. Amerika Birleşik Devletleri mesela Zengezur koridorunu Trump koridoru olarak lanse etmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a bakışı meydanda. Diasporanın faaliyetleri ortada. İran'ın Azerbaycan'la ilgili kaygıları ortada. Dolayısıyla bir taraftan Azerbaycan coğrafyasında İran-İsrail rekabeti, diğer taraftan efendim Rusya'nın eski arka bahçesi olarak bütün bölgenin yine Moskova'nın şeyinde olması, kontrol dairesinde diyelim, gücünün yettiği kadar ve enerjisinin yettiği kadar orada varlığını, ağırlığını devam ettirmeye çalışacaktır. Ama yakın planda baktığımız zaman kısa vade için, kısa ve orta vade için şu andaki gelişmeler son derece olumlu ve önemli. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin jeopolitik gücünün artmasında önemli bir faktör. Öyle bakmak lazım. Ama burada Azerbaycan'la olan münasebetlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü İsrail-Azerbaycan münasebetleri çok böyle bilinen ve görünen tarafıyla ele alınacak şekilde değil. Yani bütün boyutlarıyla, bütün hesaplarla, yani orada İsrail faktörünü başlı başına çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten. ileriye dönük.

0: Çünkü her an için bir tehdit doğabilir orada.
1: Peki.
0: Yani orada pardon.
2: Sabote etmek isteyebilir orayı da.
0: İsrail
1: her
0: demek
1: İsrail çıkıyor.
0: Aynı zamanda Amerika demek. Yani İsrail gittiği yerde koçbaşı olarak Amerika'nın da emellerine hizmet eder. Her noktada.
1: Paşinyan'ın mesajları son derece sıcak. Siz nasıl okudunuz? Hem seçim zaferi hem de bu mesajlar bundan sonrası için.
3: Paşinyan'ın zaferi çok anlam taşıyor. Çünkü daha öncesi dönemine baktığınız zaman bir nevi diasporaya karşı ve bugüne kadar Ermenistan üzerinden yürütülen, hatta büyük çoğunluğu Türkiye aleyhine yürütülen bir istismar furyasına karşı bir savaş açtı. Aslında riskli, kendisi açısından riskli bir şey başlattı. Politik çünkü hain de ilan edildi. Çünkü İsrail halkı gibi Ermenistan halkı da bilhassa Türklere karşı, Türkiye'ye karşı bu kadar yıldan beri devamlı olarak tahrik edildiği için bir ön yargı, korkunç bir ön yargı vardı, yani var hala ama Paşinyan şunu başardı. Aslında Ermeni halkının istismar edildiğini, Ermeni halkının menfaatinin bu olmadığını anlatmayı başardı. Bu en önemli eşikti bu seçim. Bu bakımdan önemli. Çünkü diaspora Ermenistan halkının menfaatlerinin aleyhine Ermenistan halkını kullanarak kendi efendim oradaki siyasi, ekonomik her türlü şeylerini sürdürüyor, Ermenistan üzerinde sürdürüyorlardı. Artı Amerika başta olmak üzere, Amerika, Fransa başta olmak üzere buradaki siyasetçiler de yine Ermenistan halkını istismar ederek, onları kullanarak bilhassa Türkiye üzerinde bir sopa gibi kullanıyorlardı. Lütfen dikkatinizi çekerim. Yakın zamana kadar bizde 24 Nisan tarihleri adeta bir teyakkuz tarihiydi.
1: Bir hafta 10 gün önceden
3: önce başlardı. Bütün işte şeylere...
0: Acaba soykırım diyecek mi?
3: Ne diyecek acaba? Amerikan başkanı ne diyecek? Olmadı. Birkaç senedir hiç gündem bile olmadı. Nasıl geçti anlamadık. 24 evet, evet. Şu Ocak Nisan'dan çok 27
0: Nisan'dan. Aslında orada korku duvarı da aşıldı. Bir kere telaffuz edildikten sonra beklenen etkiyi doğurmadı.
2: O da ayrı konu. Zaten korkutmak da amaçta böyle. Evet.
3: O bir ayrı konu ama Ermenistan Başbakanı'nın soykırım meselesi yeniden sorgulanmalıdır açıklaması çok önemli bir şey. Çünkü daha önceki dönem yıllarda malumunuz Sayın Erdoğan defalarca karşılıklı işte
0: arşivleri açalım,
3: tarihlere bakalım bu işi dediği halde asla buna yanaşmamışlardı. Evet. Dolayısıyla böyle bir istismar vardı. Buna karşı bir savaş açtı. Hoş, tekrar söylüyorum. Şimdi sınır kapısı açılırsa tabii ki Türkiye'nin oradaki yaşayan bizim insanlarımızın, esnafımızın da tabii ki mutlaka bundan bir çıkar olacak ama asıl en önemlisi Ermenistan halkı için bu çok önemli bir şey. Ama bugüne kadar sırf o bahsettiğim istismar duvarını aşamadıkları için bu böyle devam etti gitti şu ana kadar. O bakımdan ben bu seçim zaferinin gene Ermenistan halkının menfaatleri odaklı olmak üzere bilhassa Türkiye ile gelişmeler, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden itibaren birçok konuda, uluslararası konularda yeni bir açılıma sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü Paşinyan'ın eli güçlenmiş oldu şimdi. Artık daha önce biraz ite kaka, biraz da böyle tehditlerle sürdürdüğü o açılım, o normalleşme politikasını. Şimdi daha güçlü bir anayasa değişikliği meselesi var. Yeni anayasa meselesi daha doğrusu.
2: Azerbaycan'ın beklediği.
3: Ki o da bizim için önemli çünkü Türkiye'nin ilişkilerin gelişmesi de oraya bağlı aslında, Azerbaycan tutuna bağlı. Çok az bir şeyle ona ulaşamadı çoğunluk olarak şeyde ama muhtemelen ona da bir çözüm bulacaklar diye düşünüyorum.
1: Biraz Nuh Bey'in dediği gibi aslında Fransa burada kaybedenlerden biri de Fransa oldu diyebiliriz herhalde, değil mi? Özellikle o Karabağ Savaşı döneminde Macron'un tavrı, tutumu.
2: Şimdi Karabağ Savaşları'nda Paşinyan yine Ermenistan'da başbakandı. Ve çok ezici bir yenilgiydi, o bir hezimetti. 44 günlük bir savaştı, evet. Galiba. Kasım 2020'de hani İlham Aliyev'in ne oldu Paşinyan?
0: Raksi.
2: Yani şimdi burada Azerbaycan'ın net bir burada zaferi söz konusuydu. Paşinyan'ın başında olduğu Ermenistan'ın da net bir yenilgisi söz konusuydu. Böyle zamanlarda ne olur? Halk desteğini keser bir defa. Şimdi burada enteresan olan nokta, savaşta yenilmesine, ağır kayıplar vermesine, işte işgal bölgesinden ayrılmak zorunda kalmasına rağmen bugün Ermenistan halkının yarısının oyunu alabilmesi.

0: Çok enteresan bir sosyolojik vakadır bu aynı zamanda. Bu yönüyle incelenmesi gereken bir vakadır.
1: Ama Ermenistan'daki sefalet de onun göstergesidir.
0: Tabii. Şimdi tabii niçin böyle oldu sorusunun bir gerekçesi de bu, çok ihtiyaçları var. Yani bizim kapının, gümrük kapısının açılması, sınırların açılmasına çok fazla ihtiyaç var. Çünkü gerçek anlamda bir fakr-ı zaruret, sefalet içerisinde bir ortam var. Bir ara bizde işte kaçak yollardan Türkiye'ye gelip çalışanlar, Ermenistan'dan epey bir kişi vardır. Şimdi bu ihtiyacı gördükleri için bir de tabii orada yani 93'ten itibaren devam eden haksız bir işgal vardı sonuçta. Dağlık Karabağ'da fiilen bir işgal durumu vardı. Milyonlarca Azerbaycan, Karabağlı Azerbaycan insanları göçmen durumuna düşmüştü. Ben ta
1: 3 milyon kişi.
0: Ben ta 98 senesinde gitmiştim. Onların işte Azerbaycan'da nasıl böyle sefalet içerisinde kaçkınlar gibi tabirler kullanıyordu onlar açısından. Kaçkınlar dedi, mülteci yani o anlamda. Neyse, kaçtılar gittiler anlamında değil.
1: Göçkünler, kaçkınlar.
0: Göçkünler, kaçkınlar. Şimdi dolayısıyla yani bu anlamda da oradaki bu işgalin 30 yıl boyunca devam eden, 27 yıl boyunca devam eden o işgalin demek ki Ermenistan'da da bir şey oluşturamadığını, yani orada bir meşruiyet oluşturamadığını da gösteriyor gelinen bu nokta. Paşinyan bu işi böyle hani bir gurur meselesi yapmak yerine gayet rasyonel bir zeminde yürüttü. Duygusal şeylere kapılmadı, böyle milliyetçilik dalgasına kapılmadı. Diasporanın kışkırtmalarına, teşviklerine katılmadı. Ben onları muhabirken Amerika'da bu Ermeni diasporasıyla ilgili bir dosya çalışması yapmıştım. Gittim orada. Onların şeyleriyle de konuşmuştum. Kanaat önderleriyle falan da konuşmuştum o zaman. Ve bir şey vardı, inanılmaz bir baskı vardı. Yani Ermenistan üzerinde bir Türkiye soykırımı kabul etmeden sakın ha onlarla normalleşmeyin diyen bir şey vardı. Baskı ortamı da vardı o zaman da. Şöyle tamamlayayım. 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandıktan sonra bir tören yapılmıştı Ankara'da.
1: Paşinyan gelmişti.
0: O törene Paşinyan da gelmişti. İlk
1: Ermeni
0: Maduro,
1: devlet adamı olarak o geldi.
0: Evet evet. Maduro falan da gelmişti hatta. Ama oraya da geldi Paşinyan. Dolayısıyla bu sahici diyorum ben buna. Bu sahici tutum Ankara'da bunun karşılığını pozitif olarak verdi, yansıttı. İşte böyle görüşmeler yapıldı. Onlar hep olumlu bir atmosfer içerisinde bakıldı, gelişti. 2009'da başarısız bir girişim olmuştu bu konuda esasen. Yani o dönemde evet, de bu kapıların açılması
2: maç izlerini falan vardı. Beraber Cumhurbaşkanı'na
0: yaptı. Evet evet, onlar doğru. Ama olmadı o zaman. Şimdi daha yakın.
3: Daha yakın.
0: Kağıtlar toplanıyor, bitiyoruz herhalde.
3: Son 4 dakikayı da Hüseyin Bey'e verelim.
4: Ya birkaç cümle söyleyeyim. Birincisi demin söyledim, yani Türkiye'nin duruşu. Türkiye'nin fırsatçı olmayışı. Türkiye'nin başkasının hakkında hakkına riayet konusunda samimiyeti ve nitekim Ermenistan'daki işgal, daha doğrusu Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının işgalden kurtarılmasından sonra Türkiye tamam mesele bitmiştir demez. Yani biz niye Ermenistan'la işte sınır kapılarımız kapalı, niye Ermenistan'la ilişkilerimiz kopuk? Ermenistan'ın haksız bir şekilde
1: başka bir ülkenin işgal
4: topraklarını işgal etmesi. Yani biz bunu doğru bulmuyoruz dedik. Yani biz işgalci olduğunuz sürece ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, Avrupalılar ne derse desin, Amerika ne derse desin, efendim Amerikalılar her 24 Nisan'da tanıyacağız ha tehditlerine pabuç bırakmadan bizim bir doğrumuz var. Aslında bizim doğrumuz aklı başında her milletlerin, her devletin doğrusudur. Yani biz efendim

0: Yani işte Ermenistan aslında orada işgalci ama işte biz de zaten bir tane Helsinki komisyonu kurduk. Bir bakacağız işte yani o meseleye falan böyle bir şey. Yok kardeşim işgal. İşgalci. Bu işgal bittiği anda bizim Ermenistan'a bir karşı, Ermeni halkına karşı bir düşmanlığımızın olmadığını ilan ettik. Ve nitekim işgal bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı çok açık net bir şekilde dedi ki bu mesele Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu sorun çözüldükten sonra hatta bir Kaşlı yapıdan bahsetmişti işte Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'la dair bir şeyden bahsetmiş, işbirliğinden bahsetmiş. Yani bu Türkiye komşuluk haklarına saygılı ve komşulardan yanlış yapan varsa gereğini yapar. Esad'a yaptığı gibi yıllarca. Bu bağlamda Türkiye'nin duruşunun doğru olmasının neticesinde Ermenistan'da yepyeni bir durum ortaya çıkardı. Yani hani Türkiye husumetini sürdürseydi belki bugün Ermenistan'da farklı seçimler olacaktı. Paşinyan'ın başına başka şeyler gelecekti. Ama bu konuda tabii ki Ermenistan halkının iradesini de takdir etmek lazım. Yıllarca hem diaspora hem içerideki işte faşist Ermeniler tarafından kandırılan, başka şekilde iradeleri gasp edilen bu millet çıktı dedi ki evet biz orada işgalciydik.
1: Onlar da onu kabul etti.
0: Başbakanımız da bu işgale son verdi ve biz bu kişiyle yolumuza devam edeceğiz. Yani bu çok kıymetli bir şey. Bazen savaşı kazanan yönetimler bile seçim kaybeder. Yani bazen savaşı yani kazanmak bile
1: çok özür dilerim araya gireyim süre dolmuş çünkü ya bugün konuşamadık ama onu da unutmayalım İsrail Gazze'deki zulmünü daha da arttırdı yardım geçişleri tamamen durmuş durumda onu da konuşamadık ama unutmayalım bunu da aklımızın mutlaka en önemli köşesinde tutalım. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası. İletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz?

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın. Mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız ve yoğun bir gündemle karşınızdayız efendim. Orta Doğu oldukça hareketli bir gece geçirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait Apache helikopterinin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu ve ardından da misilleme saldırı dalgası başlattı. İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de bu gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu ve ABD'nin misilleme saldırılarına rağmen İran'ın kararlı olduğunu belirtti. ABD'ye bölgeden çekilme uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Amerika Birleşik Devletleri'ne sert tepki gösterdi. ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirtti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yalnız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenen Araghchi, güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki çatlak sah giderek büyüyor efendim. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olmayabilir ancak bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz dedi. ABD ile İsrail arasında İran'a ilişkin çatlak her geçen gün daha da büyüyor. İran ve Lübnan'la varılan anlaşmaları ihlal etmeyi sürdüren işgalci devlet, ABD yönetimini rahatsız ediyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Vance, öte yandan çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var değerlendirmesi yaptı. Vance, son 1,5 yılda İran'da nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yaptı. Hedefinde Özgür Özel vardı. Kılıçdaroğlu yine arınma vurgusu yaptı. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadesi dikkat çekti.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
2: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Kirlenenleri partiden kovacağını bu sözlerle belirtti. Pavyonlarda yapılan delege pazarlığına sözü getirdi.
1: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yaptı. Gündeminde şaibeli kurultayda yaşananlar vardı.
1: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu sözü Özgür Özel'e getirdi. Özel'in mücadele çağrılarını eleştirdi. Özgür Özel'in her fırsatta Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini hatırlattı.
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş. Bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları

0: İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir.
1: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Özgür Özel destekçisi medyada vardı.
0: Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.
1: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindekilerin sosyal medya üzerinden algı operasyonu yaptığına dikkati çekti, gençleri uyardı.
0: Biraz onların derinlikli düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın, trollerin ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda kurultay meselesine dair bir parantez açtı. Ahlaklı, erdemli kurultay çıkışı dikkati çekti.
0: Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
2: CHP'nin grup bilmecesi çözülmek yerine kartopu etkisi yarattı efendim. Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları mecliste karşı karşıya geldi. Gerginlik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkeze almasıyla son buldu. Mecliste konuşan Özgür Özel'in hedefinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: İçeride Özgür Özel destekçisi milletvekilleri grup salonunu zapt etti. Meclis kapısı önünde tansiyon her geçen dakika yükseldi. CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözülmek yerine kartopu etkisi yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı açıklamasının ardından Özgür Özel cephesi geri adım atmayınca ortalık karıştı. Görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısından. Sabah saatlerinde CHP'liler grup toplantısına girmek için meclis önüne geldi. Ancak meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.
4: Hain Kemal! Hain Kemal!
3: Dışarıda kalan CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlar attı. Zaman zaman Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında tartışmalar yaşandı. Gerginlik artarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sağduyulu bir adım geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu taraftarları meclisten ayrıldı. Özgür Özel meclis grup salonunda konuşmadan önce dışarıdaki taraftarlarıyla bir araya geldi. Ardından grup salonuna geçti. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler vardı.
5: Ne kurultay yapabilirsiniz, ne bayramlaşma, ne grup toplantısı, ne başka bir şey. O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
3: Özel kurultay isteğini de yineledi. Ancak 26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayı işaret ederek mutlak butlan kararını da aslında kabul etmiş oldu.
5: Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır.
2: CHP'deki Özgür Özel İmamoğlu grubu tam da yeni parti iddialarının konuşulduğu bir dönemde ardında birçok soru işareti bırakacak bir hamle yaptı efendim. Osman Kavala ile iletişimi artırdı. Peki yeniden filizlenen bu sıkı fıkı ilişkinin sebebi ne olabilir? İşte iddialar.
6: Soros Organization has taken over Hungary.
7: Türkçesi şu: Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi. Tekno broların en güçlüsü Elon Musk'ın Orban'ın devrildiği Macaristan seçimleri için yaptığı tek cümlelik analiz böyle diyor.
8: If you separate Western civilization.
9: George Soros benim rakibim. Ordusu var, parası var. Brüksel bürokrasisinin yarısını kontrol ediyor.
8: Let's be honest. The most evil things.
7: Orban daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez Soros'un adını anmıştı. Tıpkı tehdit edilen bir kurbanın başında bir şey gelmeden önce failini kamuoyuna duyurması gibi. Gün geldi, o kehanet gerçekleşti. Orban'ın 16 yıllık kesintisiz iktidarı sisli bir şekilde sona erdi. Halefi Peter Macar siyasi hayatına Orban destekçisi olarak başlamıştı. Başbakanlık yarışına tüm tabularını yıkarak Avrupa Birliği yanlısı bir sağ liberal olarak girdi. Kazanan önce Avrupa Birliği, sonra da iddialara göre Sorosçular oldu.
10: Oralarda hükümeti düşürebilecek

0: hale gelmişler. Neyle? Para para.
1: Yahudi asıllı Macar zengin Soros, iktidarlara karşı gayrimeşru devrimleri finanse etmekle suçlanıyor. Amaç, iç karışıklıklarla o ülkeleri dış müdahaleye açık hale getirmek. Ukrayna Turuncu Devrimi'nde, Gürcistan'da Gül Devrimi'nde, Orta Doğu'da Arap Baharı'nda bunlar yaşandı.
0: Şimdi bir Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor. Adam parasıyla ülkelerde ne yapıyor? Darbe yapıyor. Aynı şey mesele, işte bizim meşhur gezi olaylarının arkasında yine o var.
1: Osman Kavala 8 yıl 7 aydır içeride. İddia o ki tüm o suçlamaların altındaki gerekçe Soros'un Türkiye ajentası olması. Bir süredir unutulmuştu ki adı yeniden gündeme gelmeye başladı. Hem de Özgür Özel İmamoğlu kliğinin CHP'den kopup yeni bir parti kuracaklarının konuşulduğu bir atmosferde.
2: İçeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında.
1: Mutlak butlandan sonra kendini CHP'nin meclis grup başkanı ilan ettirip Kavala'ya selam söylemesi ilginçti. Ama aynı kararı sonrası ilk Silivri ziyaretinde sadece İmamoğlu'nu değil Osman Kavala'yı da ziyaret etmesi kimsenin dikkatini çekmeyebilirdi. Şüphe 5 Haziran'da bu kez Sezgin Tanrıkulu'nun aynı adrese gitmesiyle derinleşti. CHP'deki bu Kavala sevgisi nereden gelmişti?
2: Geçen hafta Macaristan'da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak bir büyük demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi.
1: Ne İmamoğlu, ne Demirtaş, ne de diğer siyasiler. Avrupa'dan hiçbir tutuklamada Kavala'ya çıkan ses kadar sert bir ses çıkmadı. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aldığı bir kararla Türkiye'nin Avrupa Konseyi bünyesindeki siyasi haklarını elinden almakla tehdit etti. Bu Kavala'nın temsil ettiği şeyler açısından bize belirli bir done sunuyor. CHP'nin onunla yeniden temas etmesi akıllarda bazı soru işaretleri oluşturuyor.
3: Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için yapılır.
1: Kulislerde CHP'den kopma ihtimali bulunan grubun yeni parti için gecikmesine ilişkin çeşitli iddialar var. İmamoğlu'nun yeni partinin CHP'den farklı bir ideolojik raya oturtulması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Bu çizgi tıpkı Macaristan'daki Macar iktidarı gibi sağ liberal bir çizgi. Hatta anlaşılan o ki buna uygun parti arayışları da var. Örneğin Genç Parti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimler Cem Uzan'ı arayıp işbirliği mi teklif etmişler?
5: Fransa'yı aramayı uygun görmüşler. Böyle bir girişimde bulunmuşlar. Tabii ona gerekli cevabı gerekli şekilde verilmiş.
1: Konuşan Genç Parti'nin güncel genel başkanı Burçin Şahin'dur. Hemen belirtelim, Cem Uzan partinin kurucu onursal lideri ve hala Fransa'da. Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif de Demokrat Parti. Bu konudaki teklifse bizzat Gültekin Uysal'dan geldi. İşte bu noktada sorulması gereken iki soru var. Özgür Özel ve İmamoğlu kliği CHP'deki mutlak butlan değişimini tıpkı Macaristan'daki gibi sağ siyasete evrilmek için bir fırsat olarak mı görüyor? Ve bu direktifi Osman Kavala aracılığıyla mı aldılar?

Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma törenleri düzenlendi. İmam Hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an hatmedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit öğretmen için bir anma mesajı paylaştı. Aybüke öğretmenin hatırasının her zaman yüreklerde yaşatılacağını vurguladı.

0: Hayatının baharında dünyadan koparıldı. Öğrencileri öksüz kaldı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.
1: Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum. Onun okulunda onun isminin verildiği okulda okumak benim için çok gurur verici.
0: Aybüke öğretmen Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.

0: henüz 7 aylık öğretmendi. Şehadeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının 9. yılında unutulmadı. Kabri başında anma töreni düzenlendi, mezarına karanfiller bırakıldı. Ayrıca şehit öğretmen için İmam Hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an hatmi de indirildi. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın acısıysa ilk günkü gibi tazeydi.
1: Gönül istedi ki çocuklar Aybüke öğretmen de bu yavrular gibi öğrencileriyle baş başa olması ve onlarla birlikte mutlu bir şekilde yıl sonunu getirip karnelerini verebilmek nasip olsun. Bir türlü işte bir sefer nasip oldu. Bir dahaki yıllarda da böyle bir sevinci yaşayamadı.
0: 22 yaşında şehit olan Aybüke öğretmen için Batman Üniversitesi'nde isminin verildiği derslikte de anma programı düzenlendi. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ise programa telekonferansla katıldı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok yetkilinin kendisini aradığını aktardı.
2: Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey, diğer kamu kurumunda çalışan bakanlarımız, genel müdürlerimiz, ayrı ayrı hepsi bizimle çok yakından ilgileniyorlar.
0: Törende Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri de şehit öğretmenle özdeşleşen Mausa Limanı adlı türküyü seslendirdi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak da şehit öğretmeni andı. Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9. yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında Aybüke öğretmenin aziz hatırasının her zaman yüreklerde yaşayacağının altını çizdi.
1: Ankara'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Adalet, İçişleri ve Aile Bakanları katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarının yaygınlaştırılacağını söyledi.
2: Önümüzdeki dönemde de aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz.
3: Türkiye kadına şiddet insanlığa ihanet vizyonunu geliştirdi. Şiddetin yeni türlerine yönelik kapsamlı, önleyici ve koruyucu tedbirler hayata geçirildi. Kadına karşı işlenen suçların ceza oranları arttırıldı.
2: Yeni Türk Ceza Kanunu ile kadınlara karşı işlenen birçok suçu nitelikli hal kapsamına aldık. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesini şikayete tabi olmadan çıkarttık.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ili kapsayan elektronik izleme altyapısı kurulduğunu aktardı.
4: KADES'in Hayat 112 acil çatısı altına taşınmasıyla birlikte koruma hattımızı daha da güçlendiriyoruz. Şiddet riski altındaki kadınlar telefonlarına ulaşamayacak durumda olsalar dahi kollarındaki akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebileceklerdir.
3: Bakan Göktaş fiziki, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi alanların yeni risk oluşturduğunu belirtti. Bu doğrultuda mücadele politikalarının sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi.
5: 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumsal kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler daire başkanımızı kuruyoruz. Şiddetle mücadelede vatandaşımızın güven içinde yaşayacağı bir hizmet ağını daha da yaygınlaştırmak.
1: Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıkarıldı. Kendisini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şüphelinin evini adeta özel muayenehaneye çevirdiği belirlendi. Operasyonda ultrason cihazından tıbbi ekipmanlara, koli koli ilaçlardan yüklü miktarda paraya kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.
6: Adres Mersin'in Erdemli ilçesi. Polis ekipleri kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin evinde hasta kabul ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin herhangi bir doktorluk yetkisi olmadan evini muayenehaneye dönüştürdüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonda evde tam 20 koli ilaç bulundu. Ultrason cihazı.

cihazı, oksijen cihazı, koter cihazları, bistüriler, stetoskoplar ve tansiyon ölçüm cihazları ele geçirildi. Ekipler ayrıca hasta kayıtlarının tutulduğu randevu defterine de ulaştı.

0: turizmi yön değiştirdi. Hastaların tercihi Türkiye oldu. Özellikle tıp turizmi 4 milyar dolar gelir hedefine adım adım yaklaşıyor.
1: Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da öne çıkmaya devam ediyor. Son veriler doğrultusunda tıp turizminde hedeflenen 4 milyar dolarlık gelire adım adım yaklaşılıyor.
2: Sağlık turizm denince aslında 8 segmentten oluşan bir turist segmenti bu. Buna baktığımız zaman 8 segmentten bir tanesi tıp turizmi, medikal turizm ve bu işte geçen yıl 3 milyar civarında bir getirimiz vardı, 3 milyar dolar. Bu sene de 4 milyar dolara doğru koşuyoruz.
3: Savaşlar, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlikler sağlık turizminde dengeleri değiştirdi. Tedavi için güvenli bir liman arayan hastaların tercihinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı.
4: Peki nereden geliyorlar, hangi ülkelerden?
5: Hastalarımızın çok büyük çoğunluğu İngiltere'den geliyor. İngiltere'ye muayeneye de gidiyorum. Gittiğim vakitlerde bunları soruyorum. Genellikle oradaki devletin sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasından ve randevu bulamamalarından kaynaklı olarak burayı tercih ediyorlar.
1: Türkiye'nin sağlık turizminde zirvede yer alan ülkelerden biri haline gelmesinde gelişmiş sağlık altyapısı, nitelikli hekim kadrosu ve ulaşılabilir maliyetleri öne çıkıyor.
2: Türk oğullarının bütün dünyayla bağlantıları ve Dışişleri Bakanlığımızın karşılıklı mütekabiliyet anlaşmalarıyla Türkiye'ye vize kolaylıkların sağlanması, vizelerin bazı ülkelerle kaldırılması gibi çalışmalarla birlikte de Ticaret Bakanlığımızın da bu konuda yapmış olduğu 2012'den bu yana sağlık turizm teşvikleriyle beraber geldiğimiz noktada artık Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon oldu.
1: Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Amerika'dan gelen hastalar estetik cerrahiden diş tedavilerine, onkolojiden organ nakline kadar pek çok alanda Türkiye'yi tercih ediyor.
2: Son 6 aydır bir körfez krizi malum savaş başladı ve oraya yönelen birçok sağlık turisti Türkiye'ye tercihini yönlendirdi.
1: Artan talep tıp turizmi gelirlerini milyarlarca dolarlık bir hacme taşırken Türkiye bu alanda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
2: Genel baktığımız zaman sağlık turizminin tüm 8 segmentini ele aldığımız zaman ülkemizde 2 milyon yabancı sağlık turistini ve 20 milyar dolar da ekonomimize direkt katkı yapıyoruz.
0: Malumunuz havalar iyice ısındı ve tabii ki planlar yapılıyor. Tatil için rotalar hesaplanıyor ancak dolandırıcıların yeni bir tuzağı var efendim. Tur acentalarının sayfasını birebir kopyalayarak vatandaşı ağlarına düşürmek. Detaylara bakalım.
6: Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Sahte rezervasyonla tatiliniz kabusa dönebilir.
7: Tatil planları yapılmaya başlanıldı. Yaz yüzünü gösterdi. Vatandaş da tatil planlarını internet sitelerindeki acentalardan yapmaya başladı. Fakat uzmanlar uyarıyor. İnternetteki tatil dolandırıcılarına aman dikkat diyor.
8: İnternet aracılığıyla değil de yüz yüze temasla sonuçta birebir aynı sitemizi kopyalayabiliyorlar. Çok profesyonelce hazırladıkları sitelerle insanları farklı yönlere çekebiliyorlar.
9: Ödeme yöntemlerini de kopyalayabildikleri söyleniyor. Bununla alakalı neye dikkat etsin vatandaşımız?
8: Yani özellikle web sitesindeki adreslerden tanımlayabilirler sahte olup olmadığını. Çünkü genelde ödeme siteleri sizi bir bankanın ödeme sayfasına yönlendirir. Yani doğru sayfaya yönlendiğinizden emin olmanız lazım.
6: Özellikle popüler seyahat acentalarının internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar cazip fiyat teklifleriyle tüketicileri tuzağa düşürüyor.
10: Özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. İki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Firmayı öncelikle araştırsınlar. İşlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını yani TurSap üyesi üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler.
6: Sektör temsilcileri rezervasyon yapılacak internet sitelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

0: Ödeme aşamasında yönlendirilen sayfanın gerçekten bankaya ait olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
1: En sinsi yöntem de alan adı taklidi. Burada en önemli iki konudan bahsetmek lazım. Büyük meşhur olan alan adlarının mesela O yerine sıfır koyma gibi benzer şekilde alan adları alınıyor ve kendi sitesiymiş gibi kandırılıyor. Ve şahsi hesaplara paralar isteniyor. Meşru bir işletme kesinlikle şahsi IBAN'a para istemez. Korunmak için 3 basit kurala özen göstermeliyiz. Sitede HTTPS ve Security yöntemi olmalı. EFT ile değil kredi kartıyla ödeme yapmalıyız ki itiraz etme hakkımız sabit olsun.
0: Peki dolandırılan vatandaşlar ne yapmalı?
2: Bir şekilde dolandırıldıklarını ya da haksız bir takım işlemlerle karşı karşıya kaldılarsa özellikle 182 bin liraya kadar olan rakamlarda kendi bulundukları ilçelerindeki kaymakamlık binasındaki tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Ya da yine Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Rekabet Kurulu portalına girerek bu sayfaların da bilgilerini vererek şikayetlerini bildirerek bulunabilirler. Bu rakamların üzerinde ise tüketici mahkemesine başvurarak haklarının geri alınmasını isterler.
3: Efendim şimdi sizi Hatay'a götürelim. Zira Hatay'da yürekleri ısıtan görüntüler kaydedildi efendim. Bir Türk bayrağı rüzgarda ipini kopardı ve yoğun trafikte bir kavşağa düştü. Tam o esnada bayrağı yerde gören sürücülerse hiç düşünmeden araçlarını durdurarak müdahale etti. İzleyelim.
4: Görüntüler Hatay'ın dört yolu ilçesinden. Kavşaktaki direkte bulunan Türk bayrağı şiddetli rüzgarda ipi kopunca yere düştü. Yoğun trafik akarken yoldan geçen sürücülerden bazıları durumu fark etti.
5: Dört yoldan evimin istikametine giderken bayrağın düştüğünü gördüm aracındayken. Aracı müsait yere çektim. Sağ olsun bana yardım edenler de oldu. Arkadaşlar beraber bayrağı katladık. Oradaki otogardaki güvenlik arkadaşlara da teslim ettik.
4: Vatandaşlar yere düşen Türk bayrağını büyük bir hassasiyetle kaldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Türk, Kürt, Çerkez hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. O bayrak düştüğünde benim içim yani ürperdi. İster istemez çok etkilendim.
4: Bölgeye gelen belediye ekipleri ise Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Dört yol kaymakamı Mehmet Keklik de duyarlılık gösteren vatandaşları makamında ağırlayarak Türk bayrağı hediye etti.
3: 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy. Fenerbahçe ve A Milli takımın unutulmaz kalecisi yıllara meydan okuyan anılarıyla Türk futbol tarihine ışık tutmaya devam ediyor. 96 yaşındaki Ersoy hem Dünya Kupası hatıralarını anlattı hem kupa yolundaki milli futbolcularımıza mesajlarını iletti.
7: Milli takım demek o memleketin en iyi 11'i demek. Bu 11'in içinde ben de olunca tabii mutluluğum sonsuza kadar devam etti. Ancak bugüne kadar ne güzel bir şey ki ben bu kadar yaşayacağımı ümit etmiyordum.
8: O yaşayan bir efsane. 1954 Dünya Kupası'nda ay yıldızlı formayı giyen son isim. Fenerbahçe ve A Milli takımın unutulmaz kalecisi Şükrü Ersoy, yıllara meydan okuyan hafızasıyla futbol tarihine tanıklık etmeyi sürdürüyor. 1954 Dünya Kupası kadrosundan hayatta kalan son isim olan Şükrü Ersoy, futbol tarihine 96 yaşında ışık tutmaya devam ediyor. Unutamadığınız bir maç var mı?
7: Unutamadığım çok maçlar var. Tabii bunlardan Galatasaray maçları unutamadığım maçlar. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçları daima bu iki takımın ezeli rekabetidir.
8: 1954'te A Milli futbol takımımızın katıldığı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan son futbolcu olan Şükrü Ersoy, şimdilerde hem kariyerine dair anılarını anlattı hem Türk futbolunun geçirdiği büyük değişime değindi. Nice goller yakaladı. Sırtında hem Fenerbahçe formasını hem milli takım formasını yıllarca gururla taşıdı. Türk futbolunun yaşayan efsanesi Şükrü Ersoy, hafızalardan silinmeyen başarılarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Futbol kariyeriniz boyunca en gurur duyduğunuz an hangisiydi?
7: Hepsinde gurur duydum çünkü maçına göreydi. Mesela bizim zamanımızda bir Galatasaray galibiyeti, bir Beşiktaş galibiyeti, bir deplasmanda galip gelmek, bunlar insana gurur verici ve bunların neticesi seni bir seviyeye getirecek maçlardı. Bunların dışında milli maçlar ve bu arada bir de Dünya Kupası 1954.
8: Türkiye 1954 yılındaki Dünya Kupası'na 14 yaşındaki İtalyan Franco'nun çektiği kura ile katılmıştı. Ersoy o günleri şans bizden yana oldu sözleriyle ifade etti.
7: Çünkü bir maçı kazanmış, bir maçı kaybetmiş. Bu maçta alacağımız galibiyet bizi ancak finallere götürürdü. Ve bu arada puan için beraberlik hiç yoktu. Ama iş öyle bir döndü savaşta ki beraberliğe geldi. Beraberlik de yetmedi. Bu arada bir kura atışı ortaya çıktı. Bunda da o evladımız kurayı bizim lehimize çekerek bizi 1954 Dünya Kupası finallerini oynama imkanını Türkiye'ye verdi.
8: Ersoy 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için antrenmanlarını sürdüren milli takıma başarı dileklerini iletti. Genç futbolculara ise çok çalışmaları gerektiğini öğütledi.
7: Zamanın futbolunda kalecilere artık kale çizgisi değil, ceza sahası ve ayakla topu defansif pozisyonda ve hücumsal pozisyonda en iyi şekilde kullanmak için ayak tekniğinin iyi olması lazım. Bunlara genç yaşında öğrenmesi lazım.

Haberleri gündeme ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım bu dilimde. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım gazete başlıklarını aktarmaya. Akşam Gazetesi manşetinde ev sahibi faulle başladı diyor. Dünya Kupası'na ayrımcılık gölgesi düştü efendim. Hemen detaylarına bakalım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi. Organizasyon için ABD'ye giden Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörle tek tek arandı, ayakkabılar çıkarıldı, çantalar eğitimli köpeklere koklatıldı efendim. Son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında 7 saat sorgulanmıştı. Somalili hakem de geri gönderilmiş ve bazı futbolculara da keyfi olarak vize verilmemişti. İşte bu örnekleri de hatırlatıyor manşetinde Akşam Gazetesi. Elbette buna tepkiler yağıyor efendim. Marcelo Bielsa, Uruguaylı teknik direktör, her şey gözaltına alınıyor. Bu en kötü Dünya Kupası olacak diye tepkisini gösterdi ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den de bir tepki var. O da yapılanlar organizasyonun ruhuna aykırı dedi. Ayrıca El Cezire haber sitesi de yabancılara bu kadar düşmansanız niye ev sahipliği yapıyorsunuz sorusunu sordu haberinde. İşte bu tepkileri de yer veriyor Akşam Gazetesi manşetinde diyelim ve biraz yukarıya çıkalım. Şimdi terörsüz Türkiye devlet vizyonudur başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapılar açılacak dedi. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir vizyonun adıdır. Süreç iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, güvenliğimizi de tahkim edecek dedi. Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren, bölgesinde oyun kurucu bir aktördür ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şimdi biraz aşağıya inelim. Dün tüm gün boyunca gündemi meşgul eden o başlıkla devam edelim. CHP içerisinde kaos bitmiyor efendim. CHP vesayetle yönetilemez başlığı atılmış. Hemen bakalım detayına. Kılıçdaroğlu genel merkezdeki grup toplantısında Özgür Özel'in İmamoğlu vesayeti altında olduğuna atıf yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz dedi. Şöyle devam etti Kılıçdaroğlu.

hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip talimat alıp onu meydanlarda dillendiremez. Ne gerekiyorsa yapacağım dedi. CHP tarihinde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtaramazsam namerdim dedi. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağım ifadeleri de ayrıca dikkati çekti efendim. Detaylarına zaten haberlerimizde de yer vermiştik. Kılıçdaroğlu meclisteki gerilim üzerine sağduyu gösterdi ve grup toplantısını ise genel merkezde yaptı diye de ekliyor Akşam Gazetesi haberinin detaylarında. Şimdi aşağıya inelim. Mezdeke cinayeti 10 yıl sonra çözüldü efendim. İstanbul kart katile götürdü diyor Akşam Gazetesi. 24 Mart 2016'da Şişli'deki evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kambur cinayeti çözüldü. Şüphelilerden birinin olay günü metrobüs kullandığını belirleyen polis İstanbul kart incelemesinde katilin Bülent Gündüz olduğunu tespit etti. Aynur Kambur bizim sülaleden dansöz çıkmaz denilerek tehdit edilmiş efendim. Bu detay da ortaya çıktı. Akşam Gazetesi bu detaya da yer veriyor diyelim ve Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi Gezi maskeli FETÖ kampı diyor manşetinde. Hemen detaylarına bakalım. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. Teknik ve fiziki takibi alınan FETÖ üyelerinin İzmir'de bir AVM'deki şifreli emanet dolaplarını gizli para trafiğinde kullandıkları tespit edildi. Bu sisteme kira almak adını veren FETÖ'cülerin emanet dolaplarına siyah poşetler içerisinde 100 bin TL ve altın paketleri bıraktıkları da ortaya çıktı. Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülerin vizesiz gidilen Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'ta Gezi adı altında gizli eğitim kampları kurdukları belirlendi. İzmir'de 22 hücre evi kuran ve kod isim kullanan FETÖ'cülerin takibe takılmamak için de telefonlarını kapattıkları tespit edildi deniliyor detaylarda. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde tarihi mesajlar verdi efendim. O mesajlara bakalım. Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır dedi Cumhurbaşkanı. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzuru için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur ifadelerini kullandı. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan ülkelerden biridir dedi. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, bölgesinde oyun kurucu aktör olduğunu dosta düşmana göstermiştir ifadelerini kullandı. Ve aşağıya iniyoruz. Türkiye bu vandallara teslim edilir mi diye soruyor Sabah Gazetesi. Kritik coğrafyada bulunan ülkemiz Suriye'den İran'a, Ermenistan'dan ABD'ye uzanan bir diplomasi seferberliği yürütüyor. Erdoğan örnek bir lider diplomasisi sergiliyor. Peki birbirini boğazlayan ana muhalefetin bugün meclise verdiği manzarayı gördünüz mü diye soruyor Sabah Gazetesi. Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı diye eleştiriyor Sabah Gazetesi haberinin detaylarında. Ve çok acil 900 bin eleman aranıyor başlığına da bakalım efendim. İşkur'un verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var baristada. Hemen bakalım detaylarına. Türkiye İş Kurumu'nun 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda 4.410 eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri. Yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1843 barista, 2396 figüran açığı olduğunu da söylüyor Sabah Gazetesi haberinin detayında. Ve sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde futbola gölge düşüren o arama faaliyetleri yer alıyor. Hemen bakalım, kupa böyle zulüm görmedi başlığını atmış manşetinde Hürriyet Gazetesi. Dünya Kupası'ya
heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. ABD İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayven Hüseyin'i tam 7 saat sorguladı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için izin vize verdi. Meksika'da kamp yapan İran, maç günleri ABD'ye gidip karşılaşmanın hemen ardından ülkeden ayrılmak zorunda efendim. Maalesef tablo bu. Ayrıca Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları orada toplanıp polis köpeklerine kontrol ettirildi. Belçika milli takımının yıldızı Kiev'in da detaylı arandı. İsviçre milli takım futbolcusu Embolo'ya da vize verilmedi. Son anda ABD'ye girebildi. İskoçya taraftarlarının da vizeleri ayrıca iptal edildi diye sıralıyor. İşte böyle kupa zulmünü Hürriyet gazetesi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine Milli Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Türkiye rol biçilen ülke değil başlığıyla bu ifadesi ön plana çıkarılıyor Hürriyet gazetesinde. Aktarmıştık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini. Biraz aşağıya inelim şimdi. Trump'tan fırçayı yedi oturdu diyor bir diğer başlığında Hürriyet gazetesi. Buna da bakalım, zira oldukça kritik gelişmeler yaşanıyor Tel Aviv-Washington hattında. Özellikle de Donald Trump'la Netanyahu'nun ikili ilişkileri sanki bozuluyor gibi görülüyor ya da öyle bir imaj çizilmek isteniyor. Neden bahsediyorum? Detaylar Hürriyet gazetesinin bu haberinde efendim. Trump önceki gün İran füzelerine aynı şekilde karşılık veren Netanyahu'yu uyardı. İran karşısında yalnız kalırsın dedi efendim. Trump müzakereleri riske atan Netanyahu'ya çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Benzer bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den geldi efendim. J.D. Vance'in o ifadelerini ekranlarınıza taşımıştık. Vance şöyle dedi: İsrail'in hoşuna gitse de gitmese de İran'da anlaşma yapılacağını söyledi ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına göre yapılacağını ifade etti. Yani İsrail'in çıkarlarının gözetilmeyeceği mesajı verildi aslında İsrail'e. Detaylarını haberlerimizde de aktarmıştık. 13.30 krizi böyle bitti başlığına da bakalım. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel meclis grubu için 13.30'u işaret etti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle bu gerilim aşıldı diyor Hürriyet gazetesi. Hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde buna dair başlıkları aktarmıştık. Şimdi MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki ifadelerine bakalım. Kaynayan kazanı kapakla bastırma başlığı yer alıyor. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır dedi. CHP'nin iç gerilimini sırtlayıp meydanlara taşınmaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir dedi. Çok sert ifadelerde bulundu. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değil dedi Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e seslendiği o ifadelerinde diyelim. Milliyet gazetesine geçelim. Sırada Milliyet gazetesi var. CHP'ye karşı diyor Milliyet gazetesi de manşetinde efendim. Gerçekten öyle bir tablo var. CHP'ye karşı efendim. CHP'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımını ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. CHP'de hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'in dün 13.30 için grupta konuşacağını duyurması üzerine sabahtan itibaren partililer meclis dikmen kapısı önünde toplandı. Sık sık sloganlı atışmalar yaşandı. Yumruklaşmaya ramak kalan arbedeyi güvenlik görevlileri ayırdı. Tansiyonun yükselmesi üzerine devreye Mansur Yavaş girerek Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırdı ve ardından Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle geldi. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu mecliste konuşma ısrarından vazgeçti ve grup toplantısını genel merkeze çekti. Mecliste grubu Özgür Özel topladı. Kılıçdaroğlu ise genel merkezde partililere seslendi. Böylece CHP'de bir salı krizi daha atlatılmış olsa da tarafların gün içinde yaptığı açıklamalar partinin ayrışma eşiğinde olduğunu gösterdi.
Genel merkezdeki konuşmada koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım dedi Kılıçdaroğlu. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz dedi. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. CHP'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü parti Mustafa Kemal'in partisidir. Kirlilikten arınıp temiz siyaset yapacağız ifadesini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine ifadeleri yer alıyor. Güçlü olmak dışında bir seçenek yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir anka kuşu gibi dedi. Anka kuşu mesajı verdiğine benzetmesi yaptı. Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programla yapıldı. Erdoğan nice zorluklarla karşılaştık, ihanetlere maruz kaldık ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden doğduk. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Devlet Bahçeli'nin de keskin sirke küpüne zarar başlığıyla yaptığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar yer alıyor. Az önce detaylarını paylaşmıştık efendim. Eğitimsiz ebeveyn çocuğu suça sürüklüyor başlığına da bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonunun taslak raporunda suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bir araştırmada suça sürüklenen çocukların annelerinin %70,6'sının okuma yazma bilmediği, babalarının ise büyük ölçüde ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışında da anlamlı bir artış meydana geliyor denildi. Ve bunun yanında bir çocuk daha öldürüldü maalesef. İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavgada yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir hastanede yaşamını yitirdi efendim. Gözaltına alınan yaşları 18 ve 19 olan iki şüpheli tutuklandı deniliyor. Detaylarda Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetinde çözüm yok, kavgaya devam diyor. Hemen bakalım detaylarına. Özelcilerin kürsü işgali sebebiyle grup toplantısını mecliste yapamayan Kılıçdaroğlu disiplin kılıcını çekiyor diyor Türkiye Gazetesi. Biraz da aslında olanı değil, sonrasında olabilecekleri ve atılacak adımları özetliyor manşetinde Türkiye Gazetesi. CHP'de geçen hafta başlayan grup krizi artık dün zirveye çıktı. Malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkeze taşıyıp meclis kürsüsünü özele bıraktı diye özetliyor durumu Türkiye Gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri de yer alıyor. İlk sayfada terörsüz Türkiye devlet vizyonu başlığıyla Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde bu mesajı verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Devlet Bahçeli'nin ifadeleri de yine ilk sayfada Türkiye Gazetesi'nde de sürecin önemi anlaşıldı başlığıyla yer alıyor. Grup toplantısında CHP'yi aklı selime davet etti Bahçeli. Terörsüz Türkiye içinde ne kadar hayati olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye bölgesel fırtınalar karşısında milli varlığımızın zırhı ifadelerini kullandı. Ve Akkuyu'dan ilk elektrik bu sene başlığına da bakalım. Zira oldukça önemli bir gelişme efendim. Türkiye'nin ilk nükleer santrali bu yıl sonuna kadar üretime geçecek. Enerji bağımsızlığı için hayati öneme sahip Akkuyu birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt denemeleri yüklendi. Enerji Bakanı Bayraktar yıl sonuna kadar elektrik üretimini gerçekleştirip nükleer enerjide yeni bir döneme geçmeyi hedefliyoruz dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a misilleme başlığına da bakalım. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devreye gezen ABD savaş helikopterini düşürmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi maalesef. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Trump'ın talimatıyla İran'a meşru müdafaa saldırı başlattığını duyurdu. İran medyası birçok bölgede patlama sesleri duyulduğunu belirtti deniliyor detayında. Ve Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ahlaklı kurultay yapacağız başlığı yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yer veriyor. Yeni Şafak gazetesi manşetinde efendim detayları aktarmıştık. Hem dün yaşananları hem de konuşmaların detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi biraz aşağıya inelim. İsrail'in değil ABD'nin menfaatine bakarız diyor Yeni Şafak
Sabah gazetesi bir diğer haberinde ve yol ayrımı mı diye de soruyor. ABD ile İsrail arasındaki çatlak büyüyor efendim. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluştuğuna dikkat çekerek İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak bunun ABD'nin menfaatine uygun olduğunu düşünüyoruz dedi. Son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesi de mirası bölüştüler diyor. Hemen bakalım detaylarına. Mahkemenin mutlak butlan kararını tanımayan Kadık Başkan Özgür Özel'in CHP meclis grubunda yönetime el koymasıyla parti fiili olarak ikiye bölündü diyor. CHP mirasının bölüşümünde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi alırken Özgür Özel ve ekibi de CHP meclis grubuna el koydu yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin milli güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık dedi.
1: Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk.
2: Türkiye'nin harp sahalarını en iyi okuyan ülke olduğunu belirtti. Bizim güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok dedi.
1: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin adım adım inşa edileceğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Erdoğan yapay zekanın önemine ve risklerine de değindi. Dezenformasyon kampanyalarının demokratik süreçleri zehirlediğini belirtti. Sözü veri güvenliğine getirdi.
1: Veri altyapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, savunma kapasitesini ve vatandaşlarının mahremiyetini temin edemez.

0: Orta Doğu oldukça hareketli bir gece geçirdi efendim. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait Apache helikopterinin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu. Ardından misilleme saldırı dalgası başlattı. Yaşananlara bakalım. İlk açıklama CENTCOM'dan yapıldı. Saldırıların meşru müdafaa amacıyla düzenlendiği duyuruldu. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Trump, helikopterin düşürüldüğünü teyitledi. Tepki vermek çok önemli, misilleme yaptık dedi. Amerikan Axios haber sitesi ise İran'a ait radar ve hava savunma sistemlerinin vurulduğunu yazdı. İran'ın Mehr Ajansı ise Cask şehri yakınları ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyulduğunu kaydetti. Keşme Adası'ndan da patlama duyulduğu İran medyasından gelen bilgiler arasında. İran Devlet Televizyonu ise hiçbir ticari limanın vurulmadığını duyurdu. Ayrıca saldırılarda iki su deposunun vurulduğu ve bölgenin su tedariğinin kesildiği bildirildi. İran devrim muhafızları ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada İran'da çatışmalar devam ediyor. ABD'nin düşmanlığı devam ederse daha şiddetli cevaplar vereceğiz denildi. Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üsleri en az 4 balistik füzeyle hedef alındı. Kuveyt'te ise hava savunma sistemleri devreye girdi. Ayrıca bu şehir kenti üzerinde ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'a yönelik saldırılar tamamlandı açıklamasını yaptı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma tesisleri, yer kontrol istasyonları ve radar sitelerinin vurulduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin misilleme saldırılarına rağmen İran'ın kararlı olduğunu belirtti. ABD'ye bölgeden çekilme uyarısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirtti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin uyarısında bulundu. ABD'ye seslenen Arakçı, güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır dedi. Tüm bu yaşanan gerilimin yanında ABD ile İsrail arasındaki çatlak da büyüyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz dedi. ABD ile İsrail arasında İran'a ilişkin çatlak her geçen gün daha da büyüyor. İran ve Lübnan'da varılan anlaşmaları ihlal etmeyi sürdüren işgalci devlet, ABD yönetimini rahatsız ediyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Vance, öte yandan çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var değerlendirmesini yaptı. Vance, son 1,5 yılda İran'da nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Avrupa savunmasındaki detaylarla, gelişmelerle devam edelim efendim. Avrupa savunmasında tam bir çöküş yaşanıyor. Avrupa Birliği ortak ordu hayaline kapıları tamamen kapattı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, NATO varken ikinci ordu olmaz dedi. Fransa ve Almanya'nın 100 milyar avroluk yüzyılın savaş uçağı projesi de iptal edildi efendim. İşte Avrupa'daki tarihi savunma krizinin perde arkası.
1: Avrupa Birliği'nin ortak savunma ve güvenlik vizyonu peş peşe gelen tarihi iptal kararlarıyla sarsılıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, uzun süredir gündemde olan Avrupa ordusu tartışmalarına kapıyı kapattı. Kallas 23 AB ülkesinin zaten NATO üyesi olduğunu hatırlattı. İkinci bir paralel ordu oluşturamazsınız. Bu sadece kafa karışıklığı yaratır dedi. Üye devletleri sadece mevcut ordularını güçlendirmeye çağırdı. AB'nin hedefinin yeni bir askeri yapı kurmak değil, üye ülkelerin savunma alanındaki koordinasyonunu güçlendirmek olduğunu belirten Kallas, güçlü ulusal orduların NATO'nun Avrupa ayağını da güçlendireceğini dile getirdi. Avrupa sanayisine asıl büyük darbe ise Paris ve Berlin hattından geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz aylardır süren krize son noktayı koydu. Avrupa'nın 100 milyar avroluk en iddialı askeri projesi olan yeni nesil hava muharebe uçağı projesini resmen iptal ettiler. 2040 sonrası Rafale ve Eurofighter savaş uçaklarının yerini alması planlanan proje, yeni nesil uçakları, insansız hava araçları ve entegre muharebe sistemlerini kapsıyordu. Ancak Fransa ile Almanya arasında yaşanan görüş ayrılıkları projenin sonunu getirdi. Paris yönetimi geliştirilecek savaş uçağının nükleer silah taşıyabilmesini ve uçak gemilerinde kullanılabilmesini istemişti. Berlin yönetimi ise bu ihtiyaçların Almanya açısından öncelikli olmadığını savunuyor. Buna şirketler arasındaki teknoloji paylaşımı, yönetim kontrolü ve patent hakları anlaşmazlıkları da eklenince proje çıkmaza girdi. Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler Avrupa'nın ortak savunma ve savunma sanayisi alanında hala ciddi koordinasyon sorunları yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı kurduğu cepheyi genişletiyor. Rumlar Fransa ordusunun adada kalıcı olarak yerleşmesine izin veren bir anlaşmaya imza attı. Paris yönetimine limanların ve üslerin kapısını açan bu hamle uluslararası garantörlük anlaşmalarını da hiçe sayıyor. Havada da gerilim vardı. Yunanistan Savunma Bakanı'nın uçağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal edince Türk F-16'ları anında havalandı.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı ittifak arayışında tehlikeli bir sınırı daha aştı. Rum yönetimi Fransa ile kuvvetler statüsü anlaşmasını yani kısaca SOFA'yı imzalayarak yürürlüğe soktu. Bu imzayla birlikte Fransız askeri unsurlarının Güney Kıbrıs'a kalıcı olarak yerleşmesinin, askeri üsleri ve altyapıları kullanmasının önü açılmış oldu. Orta Doğu'da yeniden etkin olmak isteyen Fransa, Rumların Mari kasabasındaki askeri limanını ve Baf kentindeki hava üssünü kullanmayı hedefliyor. Bir yandan da Rum ordusunu savaş helikopterleri ve hava savunma sistemleriyle donatıyor. Ancak bu anlaşma Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 1960 yılında imzalanan garantörlük anlaşmasını tamamen ihlal ediyor.
2: J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi. Anlaşmanın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti. Rumlar ve Yunanlarsa provokasyon peşinde. Gökyüzünde gerilim yaşandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı Kulesi tarafından taciz edildiği ve iki Türk F-16'sı tarafından izlendiği iddia edildi. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Ercan Hava Kontrolleri Sendikası bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Gerçekse ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçan 6 uçaktan 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etti. Bunun üzerine Ercan'da konuştuğu 2 Türk F-16'sı derhal tedbir amaçlı havalandı. Herhangi bir taciz veya Rum hava sahası ihlali yaşanmazken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan Rum yönetimi Ercan Kulesi'nin rutin uyarılarını bile taciz olarak lanse ederek Avrupa Birliği Savunma Bakanlarına Türkiye'yi şikayet etti.

0: CHP'de yaşanan meclis grubu gerginliği ile birlikte mutlak butlan krizi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin daha fazla yıpranmaması adına ısrarından vazgeçti ve genel merkezi işaret etti. Özgür Özel ise aynı anlayışı sergilemedi efendim. İşte bu noktada da Mansur Yavaş'la ayrıştı. Bu krizde Mansur Yavaş'ın tavrı Kılıçdaroğlu tarafının anlayışına daha yakındı. Yeni parti arayışlarının olmadığı bir olasılıkta bu tavır CHP'nin krizi nasıl atlatacağına yönelik bir perspektif sunuyor olabilir.
1: En iyi strateji savaşmadan kazanmaktır. Bu dünya askeri tarihinin en temel doktrini, savaş sanatı eseriyle bilinen Çinli filozof Sun Tzu böyle söyler. Askeri literatür, taktiksel zaferin stratejik bozguna dönüştüğü tarihlerle dolu. Bir cephede kazanılan zafer, doğurduğu sonuçlar nedeniyle savaşın topyekun kaybedilmesine yol açabilir. Örneğin Pearl Harbor baskını Japonya için muhteşem bir zaferdi. Onları ölüme götüren de aynı zafer oldu. Bozgunun izlerini bugün hala Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombası için tutulan yasta görmek mümkün. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel kıyasıya bir mücadele içinde. İkisi de aynı gün grup toplantısı için randevu verince olanlar oldu. Meclis Türkiye demokrasisine yakışmayacak görüntülere gebeydi. Ta ki Kılıçdaroğlu çekilerek taraftarlarını genel merkeze çağırana kadar. Meclis salonu Özgür Özel'e, büyüklük Kılıçdaroğlu'na kaldı.
2: Şimdi kavga değil omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum.
1: Ancak bu zafer Özgür Özel'in Pearl Harbor'ı olabilir. Evet, grup toplantı salonunu o kazandı. Ama ne pahasına? Örneğin partide en çok oy alma potansiyeline sahip Cumhurbaşkanı aday adayı Mansur Yavaş pahasına olabilir mi? Kılıçdaroğlu partileri genel merkeze davet ettiği sosyal medya paylaşımını Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine yapmıştı.
3: CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.
1: Günün sonunda parti için ortak noktada buluşmaya yönelik irade sadece ikisinden geldi. Mansur Yavaş adımlarını hesaplı atıyor. Bunu daha mutlak butların ilk günlerinde CHP'deki ayrışmanın kesin bir parçası olmayarak yaptı. Gelecekte de iki zıt kutbun kesişme noktası Mansur Yavaş olabilir. Mansur Yavaş belki de ilk kez bir aktör olarak sorumluluk aldı. Bu yeni durum İmamoğlu'nun CHP'nin kurumsal kimliğinden azade bir şekilde yargılanmasının kapısını aralarken Özgür Özel'in adaylık tutkusunun kapısına da set çekmiş olabilir. Tüm bu ihtimaller Özgür Özel'in yeni bir parti kurarak CHP'yi bitirmek için düğmeye basmadığı olasılıkta mündemiş.
4: Normalde bunlar konuşulur, çözülemeyecek şeylerdi. Hoş olmadı. 100 yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi. Polisler de bizim canımız, ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım.
1: Peki Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın attığı bu adımdan rahatsız oldu mu? Manisa'ya onu alıp da gitmesi bu tür bir algının önüne geçmeye yönelik reaksiyoner bir adım. Mansur Yavaş'tan herkes aynı derecede emin olsa böyle bir şova da gerek kalmazdı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde güç savaşına giren CHP'li gruplar arasındaki kavga, görevi başındaki basın mensuplarına yönelik çirkin bir saldırıya dönüştü efendim. Olayları canlı yayında aktarmaya çalışan Akit TV ekibi, CHP'li provokatörler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. 10 günlük darp raporu aldı. Yaşanan bu barbarlık Akit TV İstanbul merkezinden yapılan basın açıklamasıyla kınanırken, CHP zihniyetinin basın özgürlüğüne vurduğu darbe büyük tepki topladı.
5: Murat Şahin. Murat Şahin. Gördüğünüz üzere burada Özgür Özel destekçileri.
6: Ana muhalefette koltuk hırsı ve tahammülsüzlük bir kez daha şiddete dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti gerçek yüzünü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gösterdi. Kendi içlerindeki güç savaşında birbirine giren partililer hırslarını görevini yapan gazetecilerden çıkardı.
7: Şu an beni duyabiliyor musunuz?
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı öncesi meclis bahçesi adeta savaş alanına döndü. Koltuk kavgasındaki taraflar karşılıklı sloganlarla birbirine girerken bölgedeki gerilimi ve kaosu kamuoyuna aktarmaya çalışan Akit TV ekibi hedef tahtasına oturtuldu. CHP'li saldırganlar sadece işini yapan Akit TV muhabiri Muhammed Can Kutlu ve kameraman Nuh Güneş'e tekme ve yumruklarla acımasızca saldırdı.
7: Millet Meclisi önünde biz...
6: Her fırsatta basın özgürlüğü, demokrasi ve özgürlük maskesi takan CHP zihniyetinin işine gelmeyen gerçekler karşısında nasıl birer vandala dönüştüğü bu saldırıyla bir kez daha tescillendi.
8: Koltuk hırsıyla siyaseti geren Özgür Özel aylardır Akit medyaya yönelik nefret dili ve hedef göstermeleri sonrasında yaşanan bu ahlaksızca saldırı konusunda savcılığın bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.
6: CHP zihniyetinin bu çirkin yüzüne tepki gecikmedi. Akit TV İstanbul Merkez Binası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında saldırının doğrudan basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yapıldığı vurgulandı.
9: Nefretle kınıyorum bu yapılan saldırıyı. Bugün sabah saatlerinde muhabirimiz Muhammed Can, kameramanımız Nuh Güneş maalesef bazı provokatörler tarafından haber yapmamız engellendi. Fiziki bir takım saldırılara maruz kaldılar. Emniyet güçleri orada olmasaydı bu arkadaşlarımızın akıbetini ben düşünemiyorum.
6: Görevleri başında barbarca saldırıya uğrayan gazetecilerin hastaneden 10 günlük darp raporu aldığı açıklandı.
0: CHP'de kaleler zapt edilmiş havası var. Kılıçdaroğlu'nun meclise sokmayan Özel, kendine özel bir hukuk anlayışıyla hareket etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yuhalayanları, hain ilan edenleri izledi, hatta teşvik etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım attı, CHP Genel Merkezi'nde konuşmayı seçti. Tüm bu yaşananlara baktığımızda her iki isimde nasıl bir liderlik performansı gösterdi? Cevabı analiz haberimizde.
10: Bir dinleyin arkadaşlar.
1: Özgür Özel konuşuyor, hain keman sesleri o konuşmayı bastırıyor. Özel'den slogan atanlara yönelik en ufak bir müdahale yok. Oysa o Kılıçdaroğlu, Özel'e CHP'deki genel başkan koltuğundan sonraki en yüksek makamı vermişti. CHP grup başkanı yapmıştı. Özel'in Kılıçdaroğlu için döktüğü gözyaşları hala hafızalarda. Aynı Özgür Özel şimdi bir yandan korsan ünvan uyduruyor. Kendisine CHP'nin seçilmiş genel başkanı dedirtiyor. Diğer yandan yasal olarak kullanma hakkı olan CHP grup başkanı sıfatını da kullanıyor. Ve de facto yöntemlerle tüzüğe göre emrine uymak zorunda olduğu CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmuyor. Şimdi burada sorulması gereken

Soru şu, Özgür Özel kendisine özel hukuk mu istiyor? Zira Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş net bir şekilde açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

0: Meclis kapısında kavga dövüş olmasın diye geri adım attı. CHP genel merkezinde grup toplantısı yapacağını duyurdu. Özetle CHP'de artık iki grup toplantısı yapılıyor. Peki böyle bir parti olabilir mi?
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
0: Ya da bir başka biçimde soralım. Kılıçdaroğlu bundan sonra meclise gidemeyecek mi? Millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis'e giremeyen bir siyasi parti lideri genel başkan olabilir mi? Daha da önemlisi, kendi partisine sahip çıkamayan Kılıçdaroğlu'nun ülkeye sahip çıkması mümkün olabilir mi? Bu yüzden CHP'nin içine düştüğü durum tam bir çıkmaz sokak aslında.
1: Kirlikten arındıracağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez.
0: Daha önce İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmaya çalışan Özgür Özel, şimdi de Kılıçdaroğlu baskısı altında siyaset yapmaya çalışıyor. Ancak karşılıklı hamleler CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermekten öte bir anlamda taşımıyor. Zira her iki tarafın da yaptığı hamleler şimdilik havanda su dövmekten öteye geçebilmiş değil. Ne Özel tüm partiyi arkasına toplayıp CHP'yi konsolide edebildi, ne Kılıçdaroğlu tam olarak partiye hakim olabildi.
2: Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır.
0: Özetle parçalı CHP görünümü millete umut vermekten çok uzak ve mesele yine ikbal, güç ve parti içi iktidar mücadelesinden öteye gitmeyecek gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki koltuk savaşı vardı. Özgür Özel'in gerilimi tırmandırdığına dikkat çekti Bahçeli. Ateşe körükle gitmekten vazgeç, hırs sizi kul etmesin ifadesi dikkat çekti.
4: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
5: Özgür Özel'e CHP'de çatlağı büyütme uyarısı yaptı. Şahsi siyasi hırsların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi, ekledi.
4: Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki gerginlik vardı.
4: CHP'yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
5: Bahçeli'nin hedefinde grup başkanı Özgür Özel vardı. Hukukun hiçe sayılmasının Özel ve CHP'ye bir ikbal kazandırmayacağını belirtti.
4: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir.
5: MHP lideri Orta Doğu'daki gerilemede ayrı bir parantez açtı.
4: Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır. Mağdurun çığlığı, mazlumun ahı, mahzunun sessizliği er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
5: Ve terörsüz Türkiye süreci, Bahçeli sınır ötesindeki her gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar yerinde bir adım olduğunu kanıtladığını belirtti. Taviz yok mesajı verdi.
4: İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
3: İmamoğlu suç örgütü davasıyla devam edelim. Davada duruşma salonu yine Ekrem İmamoğlu'nun şovuna sahne oldu efendim. İmamoğlu duruşma arasında tünele girerken izleyicilere seslendi. Tam yol ileri dedi. İşte o sırada bir jandarma İmamoğlu'nun kurallara aykırı şekilde konuşma yapmasına engel olmak istedi. İmamoğlu bu kez beni merdivenlerden ittirdiniz diyerek jandarmayı suçladı.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında 47. celsede kriz yaşandı. Duruşmaya ara verildiği sırada tutuklu sanıklar tünelden dışarı çıkıyordu. O sırada Ekrem İmamoğlu izleyicilere el salladı, tam yol ileri diye bağırdı. Bir jandarma personeli konuşmasına engel olmaya çalıştı. İmamoğlu ile aralarında kısa

0: süreli krizi yaşandı. İmamoğlu, beni merdivenlerden aşağı ittirdiniz diye jandarmayı suçladı. Jandarma İmamoğlu'nu indirmeye çalışırken İmamoğlu bu kez benim konuşmama engel olamazsınız siz dedi, tartışmaya devam etti.
1: Benim konuşmama engel olamazsınız siz. Burası konuşma yapma yeri değil. Burası konuşulacak yer.
0: Gerginliğin ardından İmamoğlu duruşma salonundan aşağı indirildi.
2: Savunma! Sus bari! Sus bari!
0: Öte yandan 47. celsede eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı. Atayman, metrobüs alanlarındaki reklam ünitelerinin kiralanması ihalelerinde usulsüzlükle suçlanıyor. Atayman, İBB'nin adrese teslim ihale yoluyla Medya AŞ'ye bıraktığı, Medya AŞ'nin de parçalara ayırarak iddianamede örgüte müzahir diye tabir edilen şirketlere verdiği reklam ihalelerine ilişkin yetkim ve haberim yok dedi. 2022 yılında Medya AŞ'nin aldığı, daha sonra davanın tutuklu sanıklarından Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu Urban Medya'ya verilen ihaleye ilişkin, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberim yok ifadesini kullandı. İhalenin Urban Medya'ya verilmesine ilişkin yönetim kurulunun karar verdiğini söyleyen Atayman, yönetim kurulu kararından sonra haberinin olduğunu ve kararda imzası bulunmadığını iddia etti.

0: Tam 10 yıldır cevabı aranan bir cinayetti. Mezdeke Dans Grubu'nun eski üyelerinden Aynur Kambur, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı efendim. Bu kez güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve ulaşım verileri yeniden incelendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü.
1: Türkiye bu cinayeti yıllar boyunca konuştu. 90'lı yıllarda Mezdeke Dans Grubu'yla tanınan Aynur Kambur, 24 Mart 2016 akşamı Şişli Fulya'daki evinin önünde kurşunların hedefi oldu. Apartmanın giriş kapısında defalarca ateş edilen Kambur, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgansa arkasında çok sayıda soru işareti bırakarak kayıplara karıştı. Dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı. Ta ki yeniden açılana kadar. Aynur Kambur'un ablasının yıllar önce verdiği ifadede dikkat çeken bir iddia vardı. Kambur'un bazı akrabalarının bizim sülaleden dansöz çıkmaz diyerek kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Bu bilgi ise yeniden incelenen dosyada önemli başlıklardan biri oldu. Cinayet büro ekipleri yıllar önceki güvenlik kamerası görüntülerini yeniden mercek altına aldı. Yapılan çalışma sırasında saldırganın olaydan sonra avcılar yönüne giderek metrobüse bindiği belirlendi. İstanbul Kart hareketleri takip edildi. O iz soruşturmayı Bülent Gündüz'e kadar götürdü. Telefon kayıtları da dikkat çekiciydi. Hem Bülent Gündüz'ün hem de soruşturmada adı geçen bazı kişilerin telefonlarının olaydan hemen önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı tespit edildi. Savcılığın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bülent Gündüz ile Fazlı Kar ve Serdar Kar gözaltına alındı. Soruşturmada en dikkat çekici gelişme ise emniyette yaşandı. Bülent Gündüz ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Hatta kullandığı silahı olaydan sonra denize attığını anlattı. İfadesinde ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım, gururuma yediremedim. Olayı kendim gerçekleştirdim sözlerini kullandı. Soruşturma sürerken Aynur Kambur'la cinayeti işlediği öne sürülen Bülent Gündüz'ün akraba oldukları da ortaya çıktı. Aynı gün yıllardır karanlıkta kalan bir başka cinayet dosyasında da önemli bir aşama kaydedildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Soruşturmacılar bu kez yıllar önce kaybolan bir cep telefonunun izini sürdü. Telefon kayıtları, baz bilgileri ve teknik analizler yeniden değerlendirildi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda cinayete karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yıllardır çözülemeyen dosyaların tek tek yeniden ele alındığını belirterek faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Bir dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu dosyalardan biri olan Aynur Kambur cinayetinde 10 yıl sonra gelen itiraf iddiası şimdi soruşturmanın en kritik başlığı olarak kayıtlara geçti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kumar oynatılan mekanlara baskın yapıldı. 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Başsavcılık talimat verdi, güvenlik güçleri harekete geçti. Ankara'da kumar oynatılan mekanlara eş zamanlı baskın yapıldı. İş yerinin yapısı kapısı açılmayınca devreye çilingir girdi. Şüphelilerin polislere yakalanmamak için güvenlik kamerasını izlediği ve kapıları kilitleyerek tedbir aldıkları belirlendi. 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin TL, 5 bin dolar ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası yazıldı. İstanbul Bakırköy'de bir binanın yıkım çalışması çileye dönüştü. İddiaya göre ne belediye önlem aldı ne inşaat firması. İşte hal böyle olunca çevredeki binalarda hasar oluştu efendim. Mahalle sakinlerinin şimdi tek isteği sürecin güvenli bir şekilde tamamlanması.
2: Çok korkuyorum. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: 6 katlı binayı yıktılar. İddiaya göre ne belediye önlem aldı ne de yıkım şirketi. Bakırköy sakinleri şu günlerde kaybolan huzurlarını arıyor.
2: İstanbul Bakırköy Saraçoğlu sokakta iddiaya göre bir bina kentsel dönüşüm çalışmasına girecekti ve bundan kaynaklı da yıkım işlemleri gerçekleştirilecekti. Fakat mahallelinin iddiasına göre o yıkım çalışmaları için herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı ve bundan kaynaklı da yıkım esnasında yan taraftaki binalarda maddi hasar oluştu. İddiaya göre yıkım esnasında iş makinesi arızalandığı için yıkım yarıda kaldı. Fakat vatandaşsa şimdi binanın kalanının yıkım esnasında oluşturabileceği herhangi bir hasardan kaynaklı korku içinde.
3: Burada belediyenin çok büyük eksikliğini görüyorum. Çünkü birbirine çok yakın binalarda belediyenin gerçekten burada bir zabıta memurlarını bulundurup bu olayı sonuna kadar gözlemlemesi lazım. Çok yüksek çelik, ne diyorlar ona, yani bir duvarlar örmesi lazım ki o betonlar komşunun bahçesine bilmem camından içeriye girmesin.
1: İddiaya göre riskli bina olarak değerlendirilen bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı. Fakat yıkım işlemi öncesi önlem alınmadığı için vatandaşlar mağdur oldu.
4: Bir an önce buranın bitmesini istiyorum. Taş, toprak haftalarca şunun içinde kaldı. Gelip de hiç onu temizleme falan olmadı bu yıkımdan önce. İki gündür de bunu görüyoruz. Tabii ki böyle olacak ama biraz dikkatli olmalı. Yani sistem güzel başlayıp güzel bitecek diye bilmiyorum ben. Sürekli evden çıkıyoruz, uzaklaşıyoruz.
2: Yani bahçenizde ne gibi bir hasar oluştu?
4: Çiçeklerimiz, ekilen ağaçlarımız, duvarımız, yani bunlar oluştu tabii ki. Benim bir de panik atağım var. Çok korkuyorum. Ne yapacağız bilmiyorum.
5: Yol alanımız kapatıldı. Duvarlarımız zarar gördü. Ufak maddi hasarlarımız söz konusu. Çiçeklerimiz, güllerimiz zarar gördü. Toz toprak oldu. Bazı durumlar olası durumlar değil. Hani şey olmadı. Bu kadarı da olur diyemedik bazı durumlarda maalesef ki. Gibi önlem yok. İşte buraya ufak bir çit çektiler. Plastik böyle bir ot gibi gözüken şeyler var ya onlardan ama hiçbir şey kalmadı tabii. Vuruldu an hepsi beraber aşağı düştü.
1: Bölge sakinleri endişeli. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkımın bir an önce tamamlanmasını istiyorlar.
0: Çocuklar gün içinde tablet, telefon veya bilgisayarlarla uzun süre baş başa kalıyor. Onların bu yalnızlığı dijital yetim kavramını oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde masaya yatırılan bu konuda kritik veriler yer alıyor. O verilere bakalım.
6: İzin vermiyor telefonumu kullanmama.
7: Üzülüyor musun annen izin vermediği için?
6: Biraz izliyorum. O kadar üzülmüyorum. Çünkü gizli gizli yazılan bir şeyler izliyorum.
8: Çocuklar artık sadece sokaklarda değil, dijital dünyada da tehlikeyle karşı karşıya. O tehlikenin adı da dijital yetim çağı.
7: Dijital yetim kavramını hiç duydunuz mu?
9: Duymadım. Bir sınırlamamız var ama maalesef biz önüne geçemiyoruz. Çünkü ben tableti aldığım zaman televizyon açıyor. Televizyonu aldığım zaman ablasının telefonu. Ablasınınkini aldığım zaman babasınınkine geçiyor.
6: Tamam da ben bazen tableti falan bırakıyorum evden. Video izliyorum.
7: Neler izliyorsun?
6: Mesela vlog falan izliyorum.
7: Aynı evin içinde, aynı odada, hatta aynı koltukta. Ancak bir o kadar da birbirlerinden kilometrelerce uzaklıkta. Dijital dünya çocuklara sınırsız imkanlar sunarken aynı zamanda pek çok tehlikeyle de karşı karşıya bırakıyor. Ve çocuklar bu tehditlerin içinde dijital yetim bırakılıyor.
10: Dijital yetim kavramının tohumları aslında pandemi dönemiyle birlikte atıldı. Pandemi döneminde evlerimize kapanmış olmamız bütün teknolojik uygulamaların tamamının neredeyse yalnızlığımızı giderme üzerine kurulu olması üzerine tasarlandı ve insanlara bu şekilde sunuldu.
8: Uzmanlara göre çocuklar fiziksel olarak aileleriyle aynı evde olsa da dijital dünyada yalnız kalıyor. Eskiden çocuklar sokakta kayboluyordu, şimdi internette kayboluyor tespiti, tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.
10: Aileler çocukların dijital ortamda güvende olduklarını düşünüyorlar. Çünkü onların yan koltuğunda oturarak o cihazları çocukların kullanıyor olması aile için bir güven sağlıyor. Ama bu kesinlikle böyle değil.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı risklerin araştırıldığı komisyondaki veriler çarpıcı. Buna göre Türkiye internet kullanımında yüksek kullanım, yüksek risk kategorisine yükseldi. Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
7: Ailen seni telefonla vakit
11: vakit geçirirken takip ediyor mu, bir sınır koyuyor mu?
12: Hayır.
11: Ne diyor mesela?
12: Çok uzun telefon ve tabletle şey yaptın diye geçirdin diye vaktini.
11: Alıyor mu telefonu tabletin elinden?
12: Evet.
8: Çözüm yasaklamak değil elbette. Çare dijital ebeveynlik. Çocukların dijital ortamlarda kimlerle iletişim kurduğuna bakılmalı. Hangi içeriklere eriştiği aileler tarafından yakından takip edilmeli.
10: Burada ailelerin dijital okur yazarlığı çok önemli. Yine eğitimcilerin ve ailelerin çocuklara gerekli eğitimleri veriyor olması çok önemli.
0: Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ocak'ta yapılan Aydın Şehir Hastanesi 6 ayda 300 bin hastaya hizmet verdi. Hastane sadece Aydın'a değil, bölgeye de şifa oldu.
13: Böyle bir yeri kazandırılması çok güzel bir şey.
1: Açıldığı günden bu yana binlerce hastaya hizmet verdi. Verilen hizmettense herkes memnun kaldı.
14: Çok güzel ya, memnunuz hizmette.
13: Fiziki şart olarak çok iyi. Temizlik açısından, hijyen açısından çok iyi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim ve sevdam olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nde binlerce hastaya hizmet verildi.
15: Yaklaşık bugüne kadar 300 bin civarında hastaya hizmet verdik. Günde de ortalama 9 bin hastamıza ayaktan poliklinik ve acil hizmeti sunmaktayız.
16: Çok güzel, iyi, Aydın'a yakışır bir şekilde şehir hastanemiz yapıldı. Vesile olanlara hepsine teşekkür ederim.
1: Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık 2025'ten itibaren kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunuyor.
15: Yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz, fizik tedavi gibi özellikle birimlerde de şu anda Aydın halkımıza ve bölgemize hizmet veriyoruz.
1: Üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleriyle donatılan hastanede tek kişilik hasta odaları yoğun bakım odası olarak da kullanılabiliyor.
15: Özellikle görüntüleme hizmetlerinde hem hızlı hem de çok daha kaliteli görüntülerin olduğu bir döneme başlamış olduk. Yine radyasyon onkolojisi dediğimiz ışın tedavisi alan hastalarımızda bölgenin en iyisi diyebileceğimiz tedavi cihazlarımızla bölgeye hizmet ediyoruz.
13: Alanın büyük olması, karyolaların böyle olması bu konuda çok iyi.
1: 141 metrekare arazi üzerine kurulan hastane, 718 sismik izolatörüyle depremlerde dahi kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek altyapı imkanı sağlıyor.
0: Bir yanda kitaplar okundu, müzakereler yapıldı. Diğer yandaysa hadisi şerifler ezberlenip jüri karşısında okundu efendim. İstanbul'daki İmam Hatip okullarında düzenlenen iki büyük yarışmanın kazananları ödüllerine kavuştu.
17: Bir yıl boyunca çalıştılar, sayfalar dolusu kitap okudular. Hadis-i şerifleri öğrenip anlamlarıyla birlikte hafızalarına kazıdılar. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Her Kitap Yeni Bir Hayat kitap okuma yarışmasıyla Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif yarışması bu yıl 10. kez gerçekleştirildi. Yüzlerce okuldan binlerce öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye giren isimler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
18: Yüce İlahi kardeşlerimizin... Thank you.

0: danışman hocalarımıza da umreliğimiz var. Onları özellikle eğitim etmek istiyoruz.
1: Çok mutluyum. Peygamber Efendimizin hadislerini öğrenmek beni çok mutlu ediyor.
2: Yarışmalarda öğrenciler yalnızca bilgiyle değil, azimleriyle de öne çıktı. Kitap okuma yarışmasında öğrenciler belirlenen eserleri okuyup sınava girerken, hadis yarışmasındaysa öğrendikleri hadisleri jüri önünde başarıyla okudu.
3: Beni çalıştıran hocam teşekkür ederim. Ödülümü aldım. Birinci oldum. Ortaokullar arasında il birincisi oldum. Heyecanlıyım, mutluyum. Güzel hissediyorum yani.
2: Yarışmalara bu yılda yoğun katılım oldu. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif yarışmasına 313 okuldan 941 öğrenci katıldı. Her kitap yeni bir hayat. Kitap okuma yarışmasındaysa 168 okuldan 1750 öğrenci yer aldı. Aylar süren hazırlıkların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
4: Bizler şunu gördük. Bu yarışmalarla aslında gençlerin dünyasına Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini sokuyoruz. Bu yarışmalarla düşünen, tefekkür eden, üreten, bunu hayata geçirmeye çalışan gençler yetiştiriyoruz. Gerçekten bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan gençler yetiştirmek için yola çıktı. O misyonla kuruldu İmam Hatip okullarımız ve bugün gençlerimiz bu misyonu ciddi bir şekilde sahiplenmişler ve bunun mücadelesini veriyorlar.
2: Başarı sadece öğrencileri değil, ailelerini ve öğretmenlerini de gururlandırdı. Tören salonunda duygu dolu anlar yaşandı.
5: Çok güzel bir programdı gerçekten. Özellikle çocuklar adına çok kıymetli bir an oldu bizim için. Yani çok hoştu, çok mutluluk vericiydi. Çok güzel bir projeydi daha doğrusu.
6: Öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Bir hadis hocası, bir hadis profesör olarak torunumun 40 hadis yarışması birincisi olmasından dolayı çok mutluyum. Rabbim bu mutluluğu sizlere de yaşatsın. Önder İmam Hatipler Derneği'ne, Din Eğitimi Camiası'na ve Milli Eğitim Camiası'na teşekkürlerimi bir borç biliyorum.
2: Hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere altın ödülleri verilirken, kitap okuma yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine umre ziyareti hediye edildi.
4: Şunu görüyoruz, Türkiye ilk 100 yılını zorlu badirelerde atlatarak geride bıraktı. Türkiye'nin ilk 100 yılının özellikle son çeyreğini İmam Hatipli kadrolar nasıl ihya ve inşa ettiyse Türkiye 100 yılını da bu çift kanatlı gençler ihya ve inşa edecek. Türkiye 100 yılının vizyoner mimarları olacak bu gençler, ona inanıyoruz. Çünkü sadece teknolojide değil, sadece sanatta değil, sadece akademide değil, sadece İslami ilimlerde değil, her alanda bu gençlerimiz başarıya imza atıyorlar.
7: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu seçimde Aziz Yıldırım rakibine belirgin bir üstünlük kurarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Kulüpte yeni dönemin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Taraftar şampiyonluğa hasret. Bu senenin o sene olmasını istiyorlar.
8: Yani uzun zamandır pek mutlu değildik sonuçlardan. İnşallah Aziz Başkan bizi bu sene şampiyon yapacak. Öyle umut ediyoruz.
9: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sonuçlandı. Sandıktan çıkan isim Aziz Yıldırım oldu.
10: Futbol oynasın. Başka hiçbir istediğimiz bir şey yok. Şampiyon olsun. Başka yok bir şeyimiz. İnşallah da olur.
11: Ya eskide bir keramet olduğunu düşünmüyorum. Yeni insanların yeni başkan adaylarının önünü açmamız gerekiyor. Aziz Yıldırım geldi. O zaman bundan sonra da tekrardan Ali Koç'un gelmesini mi bekleyeceğiz? Onun için Hakan Safi gibi, Mehmet Ali Aydınlar gibi yeni başkan adaylarının gelmesi taraftarıyım. İnşallah başarı getirir, şampiyon oluruz ama gönülden desteğimiz sürecek her zaman.
9: 17.245 oy alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye büyük fark attı. Fenerbahçe'deki seçim sonucu büyük yankı uyandırdı.
12: Büyük farkla yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kulübün yeni dönemini başlattı.
13: Mutlu oldum Aziz Yıldırım'ın dönmesine. Yani hasret kaldık zaten şampiyonluğa. Bize akıl oyunları lazım değil açıkçası, hani şampiyonluk lazım.
14: Ya çok uzun yıllardır ikincilikle mücadele ediyorlar. Yine bir şeyler değişecektir. Bence geçen seneye kıyasla daha sağlam bir birincilik yarışına girerler Aziz Yıldırım'la beraber. Ama yine şampiyon olacaklarını düşünmüyorum.
9: Tüm gözler şimdi kulübün geleceğine çevrildi. Aziz Yıldırım transferler için kolları sıvadı, taraftarları heyecanlandıracak çalışmalar başlattı.
12: Sarı lacivertli taraftar sonuçtan memnunken rakip takım taraftarı ise değişimin ışığında yeni mücadeleleri bekliyor.
15: Gönlümüz her zaman Aziz Yıldırım'la beraber olacak. Desteklemeye de devam edeceğiz.

0: Trabzonsporlu olduğumuz için rakibimizin de güçlü olmasını isteriz. Güçlü olursa Türk takımları güçlü olur. Dolayısıyla Avrupa'da da başarı sağlayabiliriz. Aziz Yıldırım bu zamana kadarki en iyi başkanlardan bir tanesi gözüküyor. Buna Ali Şen de dahil. Ama nedense Aziz Yıldırım'ın değeri bilinmedi gibi geliyor. Başarılı olacaktır ama şampiyon Trabzonspor.
1: Aziz Yıldırım'ın gelmesi güzel oldu. Neden güzel oldu? 25 senesinde Ali Koç, 26 senesinde Saadettin Saran, 27'de de biz 27. şampiyonumuzu kutlayacağız. Ben öyle düşünüyorum. Ama zamanında yapılan Aziz Yıldırım'a haksızlığı da öngörmezlik yapmıyorum. Bizim için hiç sıkıntı yok. Kim gelirse gelsin, Galatasaray dolu dizgin gidecek.
2: Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki zirvesi Carlos Süphan Dağı ve Cil Gölü eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise dağlardaki karın erimeye başlamasıyla bölge sakinlerinin Yüksekova zebraları olarak tanımladığı görüntüler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. İzleyelim.
3: Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Barındırdığı onlarca kuş türüyle bölgenin en önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Göl etrafındaki yeşil doğayla birleşince ortaya eşsiz manzara çıkıyor. Bu görüntüler Bitlis'ten. Bölge biyoçeşitliliğiyle önemli bir doğal yaşam alanı sunuyor. Göl zirvesi Carlos Süphan Dağı ile bütünleşince ortaya ayrı bir güzellik çıkıyor. Burası da Hakkari Yüksekova'nın zebra görünümlü karlı dağları. Dağlardaki karın erimeye başlamasıyla ortaya çıkan görüntüler, doğa severler tarafından Yüksekova zebraları olarak adlandırıldı. Karın dağ eteklerinde yer yer tamamen erimesi, kilometrelerce uzaktan bakıldığında zebra desenini andıran eşsiz manzaralar oluşturuyor. Bölgedeki görsel şölen doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekiyor.
2: Efendim bu eşsiz manzaralarla birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz. Ancak bir yere ayrılmayın, saat başında analiz sentezle yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Görevi veya konumu icabı. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. You know, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
6: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
7: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
8: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
7: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
8: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Helin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analist sentezle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir günü, gündemi ve geceyi geride bıraktık. Peki neler yansıdı dünden bugüne yansıyan başlıklara? Biraz yakından bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi bileğimizin gücü, Türkiye oyun kurucu ülke mesajları verdi. Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin milli güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık dedi konuşmasında. Ve bir diğer başlıkla devam edelim. Dün tüm gün aslında herkesin kilitlendiği konu başlıklarından biriydi CHP'deki grup krizi. Grup krizi sürüyor efendim. Aynı saatlerde iki kürsü, iki grup toplantısı yapıldı ve Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları meclise karşı karşıya geldiler. Gerginlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını genel merkeze almasıyla son buldu. Meclise konuşan Özgür Özel'in hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde, CHP Genel Merkezi'nde yaptı. Hedefinde onun da Özgür Özel vardı. Kılıçdaroğlu yine arınma vurgusu yaptı önceden olduğu gibi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifade ise ayrıca dikkat çekti diyelim ve Körfez'de yaşanan o gelişmelerle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a Apache misillemesi geldi. Tahran üsleri hedef alarak karşılık verdi. Böyle bir gerilim yaşandı efendim. Orta Doğu oldukça hareketli bir gece geçirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait Apache helikopterinin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu Amerika Birleşik Devletleri. Ardından da misilleme saldırı dalgası başlattı. İran'da bu misillemelere yine misillemeyle cevap verdi efendim. Gerginlik sürüyor diyelim ve petrol saldırılar sonrası yükseldi. Altınsa düşüşünü sürdürdü. Elbette enerji ve değerli madenleri etkiliyor tüm bu kriz efendim. Altın ABD'nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak gece boyunca İran'a başlattığı bu saldırıların ardından bu savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atarak düşüşünü sürdürdü. Külçe altın çarşamba günü ons başına 4.175 doların altına gerileyerek %2'ye kadar değer kaybetti. Altın önceki seansta da %1,6 düşüş yaşamıştı efendim. Bunun yanında petrolde, Brent petrolde %2'ye kadar yükselirken ABD'nin ham petrolü 90 dolara kadar tırmandı. Enerjide de böyle yansımaları sürüyor Körfez'deki gerilimin. S&P 500 ve Nasdaq'ta düşüş trendi var. Son bir ayın en düşük seviyeleri kaydediliyor. Buna da bakacağız. New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri teknoloji hisselerinde derinleşen satışlar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi efendim. Ve bir diğer başlığa bakalım. Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Milliler pazar günü sahaya çıkıyor efendim. Kalbimiz millilerimizle birlikte, milli takımımız 2026 Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da sahaya indi. 3000 taraftar millilerin idmanını stadyumdan izledi. Millilere güçlü destek verildi. ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda yer alacak. Millilerin Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak. Karşılaşma 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 7'de oynanacak efendim. Hepimiz 14 Haziran'a bu anlamda kilitlenmiş durumdayız diyelim. Efendim az önce de aktarmıştık Apache misillemesiyle ilgili başlığı. Orta Doğu oldukça tansiyonun yüksek olduğu bir geceyi geride bıraktı efendim. Tahran üsleri hedef alarak karşılık verdi. İlk açıklama CENTCOM'dan yapıldı. Saldırıları meşru müdafaa amacıyla düzenlediğini duyurdu CENTCOM. Amerikan ABC televizyonuna konuştu Trump. Helikopterin düşürüldüğünü teyitledi. Tepki vermek çok önemli, misilleme yaptık şeklinde konuştu Donald Trump ABC televizyonunda. Amerikan Axios haber sitesi ise İran'a ait radar ve hava savunma sistemlerinin vurulduğunu yazdı. İran'ın MEIR ajansı ise Cazk şehri yakınlarında ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyulduğunu kaydetti. Keşm adasında da patlama duyuldu İran medyasından gelen bilgiler arasında.
İran Devlet Televizyonu ise hiçbir ticari limanın vurulmadığını duyurdu. Ayrıca saldırılarda iki su deposunun vurulduğu ve bölgenin su tedariğinin kesildiği bildirildi. İran devrim muhafızları ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada İran'da çatışmalar devam ediyor. ABD'nin düşmanlığı devam ederse daha şiddetli cevaplar vereceğiz denildi. Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üslerini en az 4 balistik füzeyle hedef aldı İran. Kuveyt'te ise hava savunma sistemleri devreye girdi. Ayrıca bu şehir kenti üzerinde ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğü de bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'a yönelik saldırılar tamamlandı açıklamasını yaptı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma tesisleri, yer kontrol istasyonları ve radar sitelerinin vurulduğunu da ifade etti.

0: Efendim gece boyunca yaşananları özetledik. Şimdi ise Ankara gündemiyle devam edelim. Sizleri Ankara'ya götürelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikte. Mustafa Daş'tan günaydın, hoş geldin.
1: Günaydınlar Duygu Göktürk. Size ve ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok aslında tansiyonun yüksek olduğu bir gün geride kaldı Ankara'da da. Tabii ki evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantısını genel merkezde yaptı. Orada meclis önünde de oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Neler yaşandı dün? Şöyle bir özetleyecek olursak neler aktarırız?
1: Aslına bakarsanız Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Hani geçen haftadan beri tartışılıyordu grup toplantısını kimin gerçekleştireceği, kimin yapacağı. Bir tarafta Özgür Özel vardı, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağım dedikten hemen sonra Özgür Özel cephesinden sakın ha tarzında açıklamalar gelmişti. Hatta Özgür Özel'in şehir dışında programı vardı. Şehir dışındaki programını iptal etti ve başkent Ankara'da kaldı. Dün sabah saatleri itibariyle de tansiyon iyice yükseldi. Biz sizinle yayın yaparken meclisin önünde CHP'lilerin bir kalabalığı olduğunu söylemiştik. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yerinde bir kararla aslına bakarsanız bu tansiyonun düşmesini sağlayan isimlerin şu an için başında yer alıyor. CHP'li ziyaretçilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesine izin vermedi. Daha doğrusu meclise girmelerine değil, meclis grubuna, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına alınmalarına izin vermedi. Gerekçe de gerginliğin daha fazla artacağının düşünülmesiydi bu noktada. Ve yerinde bir adımdı da meclis yerleşkesi içerisinde herhangi bir tatsız görüntünün oluşmasını engellemiş oldu bu karar. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde olanlar, onlar tabii ki milletvekilleri. Milletvekilleri bir gün öncesinde Özgür Özel cephesinden milletvekillerin bir gün öncesinde grup toplantısı salonuna geçtikleri ve grup toplantısı salonunu adeta zapt ettikleri yönünde iddialar var. Duygu Göktürk, bunun altını çizerim. Dün hem meclis önünde hem de meclis içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle Özgür Özel'i destekleyenler arasında gerek sloganlarla gerekse de yer yer bazen çok hafif fiziki müdahalelerle tartışmalar yaşandı, gerilim yükseldi. Saatler 12'ye doğru gelirken biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı saati 13.30. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yine sağduyulu bir adım geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, CHP Genel Merkezi'nde yapacağı yönünde bir açıklama yaptı ki bu da günün ikinci önemli kritik adımlarından bir tanesiydi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslına bakarsanız burada meclis çatısı altında herhangi bir tatsız görüntüye izin vermemek için grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne aldı. İlk kürsüye çıkan grup başkanı Özgür Özel'di. Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımızda genel itibariyle Özgür Özel'in açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığını söyleyebiliriz. Ancak orada mesajlar arasında böyle altı çizilen bir nokta var. 26 Temmuz'u bir kez daha işaret etti Özgür Özel ve 26 Temmuz 2026'da kurultayı yapmamız lazım dedi. Şimdi bu mesaj kritik bir mesaj. Neden? Çünkü daha öncesinde Özgür Özel cephesi sürekli nasıl bir ifade kullanıyordu? Biz bu mutlak butlan kararını kabul etmiyoruz diyor Özgür Özel cephesi. Özgür Özel bunu pek çok kez dile getirdi. Bu karar hukuksuzdur ve ben bu kararı kabul etmiyorum diyor, değil mi? Ama kurultaya çağırırken de 37. olağan kurultayın yani mutlak butlan kararıyla geçerli sayılan iptal edilen 38. kurultayın yerine o yönetimin şu anda görevde olduğu 37. olağan kurultayın kurultay tarihi ne zaman biliyor musunuz? 26 Temmuz 2020. Şimdi Özgür Özel üzerine basa basa diyor ki 26 Temmuz 2026'da kurultaya gitmemiz lazım diyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz bir de şu ifadesi var. Eğer ki 26 Temmuz'da biz kurultaya gitmezsek, olağan kurultaya gitmezsek parti üst üste 6 yıldır kurultayını yapmamış olacak diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı ile alakalı Özgür Özel her ne kadar ben butlan kararını kabul etmiyorum ve tanımıyorum dese de aslına bakarsanız ifadeleriyle, söylediği cümlelerle

0: Mutlak Budan kararının kendisi tarafından da kabul edildiğini dün net bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Zaten bazı kesimlere göre kendisini grup başkanı seçtirerek de bu konuda Mutlak Budan kararını kabul ettiğini ilan etmişti grup başkanı Özgür Özel. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu çok net arınacağız mesajını verdi ve birkaç tane daha böyle aslına bakarsanız altı çizilen konuşması içerisinde nokta vardı. Bunlardan bir tanesi bu partide pavyoncuların yeri yok dedi. Pavyonda özellikle delege pazarlığı yapanların yeri yok dedi. Arınacağız mesajını birkaç kez üzerine basa basa söyledi Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer taraftan da pazarlık yapanların kurultayda kendi iradelerini parayla satanların hepsini de kapının önüne koyacağız mesajını, bakın belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki bunların hepsinin işine son vereceğiz. Bunların hepsine kapıyı göstereceğiz mesajını dün CHP Genel Merkezi'nde net bir şekilde verdi. Bu partiyi Mutlak Budan'a sürükleyenlerle hesaplaşacağız dedi. Onlardan bunun hesabını soracağım dedi. O önemli noktalardan bir tanesiydi. Özgür Özel'in sürekli olarak yurt dışında mesaj göndermesi, yurt dışına mesaj göndermesi, o gönderdiği mesajlarla beraber Türkiye'yi şikayet etmesine yönelik eleştirileri vardı, tepkisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunun haricinde en çok tartışılan mesele ne? Kurultay konusu. Evet, ben kurultaya götüreceğim partiyi ama arınmış bir CHP'yi kurultaya götüreceğim. Bu kirlerinden arınmış bir CHP'yi kurultaya götüreceğim tabii ki ifadesi de burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Tabii önümüzdeki günlerde şimdi parti meclisi toplantısı var yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Parti meclisi toplantısıyla beraber özellikle Özgür Özel cephesinden gelen tepkilerin, eleştirilerin biraz daha artmasını bekliyoruz. Çünkü Özgür Özel'in söylediği gibi böyle 26 Temmuz'da CHP kurultaya gidecek mi sorusu Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde aslına bakarsanız çok net. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda da evet ben kurultaya götüreceğim demişti. Hatta son parti meclisi toplantısının duyurusunu yaparken evet ben kurultaya gideceğiz, kurultayla alakalı süreci başlatıyoruz demişti ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde o tarih 26 Temmuz değil. Biz dünkü konuşmalardan da şunu anladık. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bu kurultayla alakalı takvim biraz daha uzun. Özgür Özel'in düşündüğü kadar kısa bir takvim değil. Yani öyle baskın bir kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu izin vermeyecek Duygu Göktürk.
1: Mustafa Daş'tan Kılıçdaroğlu'nun aslında konuşmasını özetlemiş olduk ama şöyle bir söylem farkına bakacak olursak, bir kıyas yapacak olursak Kılıçdaroğlu ve Özel arasında nasıl bir söylem farkı ortaya çıktı?
0: Şimdi şöyle bir söylem farkından bahsedebiliriz. Mesela dünkü hem söylem hem de tavır olarak bakalım dilerseniz. Evet. Şöyle bir durum söz konusu. Hani çok anlatılan bir fıkra vardır ya. Bir çocuğa annesi kıyamaz. Mesela iki kadın kolundan tutar da bir çocuğu çekmeye başlarsa ilk bırakan annesi olur derler ya.
1: Evet.
0: Şimdi dün mesela grup toplantısı öncesinde yaşanan o bütün gerginliklerin önünü gördüğünde o kolu ilk bırakan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yani eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelseydi CHP kurumsal kimliği çok daha zor durumlara düşebilirdi bakın. Yani kamuoyu önünde, seçmenin önünde çok daha zor durumlara düşebilirdi. Belki de zaten bazı görüntüler öyle kolay kolay unutulabilecek olan görüntüler değil. Ama belki önümüzdeki 100 yıllık siyasi tarih içerisinde böyle arşivlerden çıkartılıp sürekli olarak izlenebilecek görüntüler belki kameralara yansıyabilirdi. Bu arada dün yine tatsız görüntüler vardı, onları da söyleyelim. Basın mensubu arkadaşlarımıza yönelik bazı saldırılar da vardı. Onları şiddetle konuyoruz, onları asla kabul etmiyoruz. Bunun haricinde söylem tarzı olarak da mesela Özgür Özel cephesinin daha saldırgan ve aynı zamanda daha tehditkar bir üslupla hala Kemal Kılıçdaroğlu cephesine doğru ifadeler kullandığını söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise ifade farkı olarak şunu söyleyebiliriz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarının tonunu bir tık yükseltti. Yani o sertlik tonunu bir tık yükseltti. Önümüzdeki günlerde özellikle daha farklı açıklamalarda gelebilir Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'ndeki yerini ve parti içerisinde attığı adımlarla her dakika biraz daha sağlamlaştırıyor. Bunun haricinde

0: Kemal Kılıçdaroğlu dünkü siyasetçi değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu siyasi kalibre olarak pek çok isimden CHP'de şu anda daha üstünde olan bir isim. Ve bunu kendisi de biliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Haricinde karşı tarafın attığı adımlarla beraber kendisinin de hangi hamleleri aslına bakarsanız yapabileceğini görüyor. Kemal Bey'in daha sakin olduğunu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tonunu bir tık daha yükselttiğini söyleyebiliriz. Özgür Özel cephesinden yapılan açıklamalardaysa tehditler aynı şekilde devam ediyor. Ve diğer taraftan da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yönelik yine eleştiriler, yani tırnak içerisinde eleştiriler diyeyim, CHP'liler karar versin, hakaret mi, eleştiri mi olduğuna kullandığı ifadeler var. Özellikle Özgür Özel cephesinin mesela itirafçı olanlara yönelik onlara eleştiri diyemeyeceğiz. Biraz daha hakaretvari söylemleri olduğunu söyleyebiliriz itirafçılara yönelik. Gerek mutlak butlan kararında gerekse de diğer taraftan tabii ki bu şaibeli kurultayla beraber diğer belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarıyla alakalı. Ama şunu da görüyoruz. Mesela Özgür Özel dün konuşması içerisinde birkaç kez şey ifadesi kullandı. Yani CHP'lilerdeki işte güya Özgür Özel cephesinden baktığınızda bunların hepsi iftira ve hepsi yalan ya. İşte bunlara inananların sayısı sanki Özgür Özel'in konuşmalarından ben şunu anladım. Özgür Özel'in yakın çevresinde de artmaya başladı. Çünkü Özgür Özel bir şekilde toplamaya çalışıyor. Bir öyle bir algı da vardı Özgür Özel'in konuşması içerisinde. Hani inanmayın ha, sakın inanmayın ha. Daha öncesinde zaten şey kullanırdı mesela Özgür Özel'e. Gerçek CHP'lilerin hiçbiri buna inanmaz tarzında böyle kendinden emin bir ifade kullanırdı. Ancak şimdi biraz daha böyle sakın bak inanıyorsunuz. İşte sayılar artmış, oranlar artmış. Bunların yalan olduğunu bilmiyor musunuz arkadaşlar tarzında bir tonla aslına bakarsanız grup toplantısını gerçekleştirdi Özgür Özel. Bu da Özgür Özel cephesinde kan kaybının aslına bakarsanız başladığının da bir göstergesi olarak önümüze çıkıyor. Bunun bir şekilde CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde çözülmesi lazım. Önümüzdeki günlerde bakalım taraftar nasıl adımlar atacaklar ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi çok net ve hiçbir şekilde de o tavrından geri adım atmıyor. Onu da belirtelim.
1: Bunun yanında dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Elbette gündeminde CHP'de yaşanan bu kürsü krizi, grup toplantısı krizi vardı. Uyarıları oldu, eleştirileri oldu. Bahçeli neler söyledi? Çok kısa bir şekilde aslında özetlemek gerekirse buyurun.
0: Tabii hırsızı kul etmesin ifadesini kullandı Devlet Bahçeli. Ben hemen şöyle kısaca özetleyeyim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında hitabı vardı. Özellikle Özgür Özel'in söylemleri üzerinden biliyorsunuz pek çok kez eleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel'i Devlet Bahçeli. Ve önümüzdeki günlerde eğer ki Özgür Özel cephesi bu tarz söylemlerine devam ederse CHP'nin kurumsal kimliğindeki çatlağın çok daha fazla derinleşeceğini belirtti dünkü grup toplantısında. Siyasi hırsların, siyasi ikbal mücadelesinin seçmenleri ne kadar kötü etkilediğini aslına bakarsanız
1: evet, bu
0: yaptı. Daha sonrasında da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'ye uyarılarını sıraladı Duygu Öktürk.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikteydi. Şimdi kısacık bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le açık görüşte sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediye

0: Partiler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında. Kilit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde konuklarımız bizimle birlikte. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyo konuğumuz. Sadi Hocam günaydın. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan da bizimle birlikte. Bekir Hocam sizler de hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Duygu Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz geçtiğimiz dilimde Orta Doğu'da yaşanan o krizi özetledik, aktardık. Orta Doğu oldukça hareketli bir gece geçirdi. Sizler de takip ettiniz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait bir Apache helikopterinin düşürülmesinden İran sorumlu tutuldu CENTCOM tarafından. Ve ardından da misilleme saldırı dalgası başladı. Buna dair şöyle bir çerçevede değerlendirmenizle başlayalım. Bekir Hocam ilk olarak sözü size vereyim, buyurun.
2: Ya evet Duygu Hanım, baktığımız zaman enteresan bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani şöyle enteresan, yani tabii ki savaş hali hala devam ediyor ama teknik olarak da iyi kötü bir ateşkes de devam ediyor. Birkaç gün öncesine kadar da İran'la İsrail arasında bir atışma oldu. Yani füzeler ateşlendi, sonrasında İsrail'in tekrar bir misillemesi oldu. Bugün geldiğimiz noktada da işte dünya bir anda Trump'ın o sosyal medya paylaşımıyla bu olaydan haberdar oldu. İranlıların bir Amerikan helikopterini düşürdüğünü iddia etti. Ama tabii ki İran tarafına baktığımız zaman ben

0: o noktada resmi açıklama geldi mi gelmedi mi çok hatırlayamıyorum. Yani benim bilgim dahilinde bir resmi açıklama İran tarafından gelmedi. Biz yaptık düşürdük ama İranlıların genelde sosyal medyaya baktığı zaman biz düşürmedik minvalinde açıklamaları vardı. Ama Amerikalılar doğrudan doğruya Trump'ın ifadesiyle İran'ın düşürdüklerini ilan ettiler ve Trump mesela burada da dikkat ederseniz yine bir sosyal medya paylaşımında da biz cevap vermek zorundayız ifadesini kullandı. Bence buranın altı çizilmek durumunda. Burası bence önemli. Çünkü hep ifade etmeye çalışıyoruz. Yani Trump her ne kadar asarım keserim gibi gürlese de her zaman bu savaşın artık bir noktada bitmesi gerektiğini o da biliyor. Çünkü vurdular yani İran'ı, saldırı dalgasını başlattılar, hasar verdiler ama rejimi düşüremediler. Bu dakikadan sonra da gerçekten de yani İran'ı vurmak, askeri testlerini vurmak vesaire gerçekten de rejime etkide bulunmuyor. İşte geldiğimiz noktada bunun bir adım ötesi kara operasyonu ve diğer bir adım ötesi de zaten sivil altyapıların vurulması. Ama henüz daha savaşta bu aşamaya sistematik olarak gelmedik. Şimdi Trump da bu aşamaya gelindiği takdirde savaşın kontrolünden çıkacağını bildiği için aslına bakarsanız ne yapmak istiyor? Bir şekilde bu savaştan da çıkmak istiyor. Ama bunun da bir kıyafetini istiyor. İsrail'i bir şekilde bir yere çekmek istiyor. İran'ı bir şekilde bir yere çekmek istiyor vesaire. Ama geldiğimiz noktada işte çıkmak istediği için de adeta dünyaya bir hesap verircesine diyor ki biz vurmak zorundayız. Yani bize bir saldırı oldu. Biz bu saldırıyı cevapsız bırakırsak hani bizim hani caydırıcılığımız vesaire zarar görür. Vurmak zorundayız dediler ve sonrasında da bu saldırı dalgasını CENTCOM tekrardan yapmış oldu. Ben dediğim gibi bütün bu saldırıları yani hem bu dün yaşadığımız vakayı hem birkaç gün önce İran'la İsrail arasında gerçekleşen vakayı çok büyük riskler olarak görüyorum ama hala ve hala ateşkes için yani daha doğrusu kalıcı bir ateşkes için hala ve hala bir şekilde bu işin bitmesi noktasında artık özellikle İran ve Amerika tarafının bir şekilde bu yola girdiğini söyleyebiliriz. Yani tabii ki bu saatten sonra her zaman diyoruz Amerikan askeri varlığı orada olduğu sürece savaş ihtimali devam etme ihtimali hala var ama az önce çizmeye çalıştığım çerçeve Trump'ın bu işten çıkmaya çalışmak istemesi İranlıların bu kadar çok zarar görmek yani gördükten sonra her ne kadar rejim ayakta kalsa bile bu işten yani çekilmek istemesi ortada. Ama bunun siyasetinin kurgulanması gerekiyor. Bunun nasılının kurgulanması gerekiyor. Çıkacağız, çıkmak istiyoruz ama nasıl çıkacağız? Burası önemli. Tarafların anlaşamadıkları nokta bu. Yoksa taraflar bana kalırsa yani şu dakikadan itibaren savaşa devam edelim vesaire gibi bir düşüncede değillerdir diye düşünüyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Savaşın devam etmesini isteyen, istikrarsızlığın devam etmesini isteyen yegane aktör İsrail bu noktada. Zaten yapacağını yapıyor sürekli. Provokasyonları yapıyor. Lübnan'a saldırıyor. Yine aynı şekilde diğer taraftan baktığımız zaman Amerikan sistemi içerisinde lobicilik faaliyetleriyle Amerika'yı etkilemeye çalışıyor vesaire. Ama dediğimiz gibi ben bütün bu hani son birkaç bir haftadır yaşadıklarımıza rağmen bir şekilde hala kalıcı bir ateşkesin olma ihtimalini hep daha yüksek görüyorum Lübnan'ın.
1: Evet Sadi Hocam size döneyim. Bekir Bey kalıcı ateşkesin olma ihtimalini yüksek görüyorum dedi. Siz yaşananlara dair neler söylersiniz hem de Bekir Hocam'a ek olarak buyurun.
2: Şimdi ateşkesle ilgili hani süreçle ilgili aslında iki tarafında devam etmesi noktasında kararlı olduğunu anlıyoruz. Çünkü dün geceki olanlar bile hani biz bir bakıma saldırmak zorundayız. Hani siz de cevap vermeyin gibi bir şeyde hani eskiden olduğu gibi diyelim. Danışıklı dövüş gibi. Benim helikopterim düşürüldü ya da düşürdünüz. Ben de buna cevap vermek zorundayım. Karşı taraf bu cevaba karşılık çok böyle savaşı tekrar hani çok alevlendirecek, çok istekli bir şekilde savaşa bu tarafı döndürecek bir saldırı yapmadı. Onlar da hani bir bakıma durumu zevahiri kurtaralım, hani görünümü kurtaralım şeklinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla uluslararası çevrelere diyelim baktığımızda da genellikle hani bu eskiden Orta Doğu'daki savaşlarla ilgili bizdeki medyada da Amerika'daki medyada da yorum yapan özellikle asker kökenli uzmanlar onlara da baktığımızda aslında bu savaş iki tarafın da bir şekilde sonlandırmak istediği bir yola girmiş durumda. Doğru. Yani bu konudaki görüşlere ben de katılıyorum. Sadece İsrail'le ilgili bir çarpı koymak lazım. O da İsrail'in gündeminde başkalarının savaşmasına çok sevinen, çok fayda uman ve bunu isteyen bir politik gelecek var. Maalesef orada da bir seçim süreci var, yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bunlar nedeniyle İsrail bir bakıma bölgede Amerika ile İran, işte Amerika'nın bölgedeki üstlerinin bulunduğu müttefikleriyle İran arasında çatışmaların, savaşın sürmesini çok arzu ediyor. Bunun için proaktif de oluyor. Sadece bunlar benim düşmanım, işte İran'a saldırı olsun, İran'a büyük bir saldırı yapılsın, daha işimiz bitmedi, bu direkt kendiyle ilgili açıklamaların dışında oyunlar da oynuyor. Bu bariz. Yani belki de işte o sahte bayrak tartışmaları çok ciddiye alınmalı. Hani o yüzden diyorum ki ben İsrail faktörü bir değişim geçirmedikçe mevcut politik yapısında ya da anlayışında, ki onu da şöyle özetleyelim, hatırlatalım. İsrail çok uzun süredir kendi fikir önderleri diyelim, ama fikirden ziyade tuhaf bir inanç önderleri onlar. Önder de dememek lazım. Siyonizmle bağlantılı olarak şöyle bir politika izliyor. Benim çevremde gücü kuvveti yerinde istikrarlı herhangi bir ülke olmamalı. Bu önce sınır eksenini kapsıyordu. Bir sonraki çembere de geçti. Yani evet. Türkiye dahil her yerin istikrarsız iç çekişme, iç çatışma, mümkünse birbirleriyle çatışma şeklinde olması halinde İsrail kendini güvende hissedeceğini ve güvende olacağını düşünüyor ve bunu sürdürüyor. İşte bu noktada bir değişim olmadıkça Amerika, İran, bir başka ülke, hatta bize de hatırlayın, savaşın o şey döneminde bir takım füzeler gönderildi. Denildi ki yok Girit'e gönderdik, yok Akdeniz'deki Amerikan gemilerine gönderdik. Ama sonuçta bizim topraklarımızın üzerinden geçti. İran tarafı sahiplenmedi. Ama unutmayalım, bütün bu hikayede her ne kadar Amerika ve İsrail, özellikle de İsrail çok baskın ve soykırım dahil her türlü suçu işleyecek, her şeyi mübah gören bir anlayışta olsa da, İran'ın da çok uzun yıllardır özellikle bu rejimle bölgede izlediği politikalar nedeniyle maalesef kısmi de olsa sorumluluğu var bu kaosta, bu savaşta. Bu çok derin bir konu. Gelelim gene güncele. Bu söylediğimize, yani ateşkesin devam etmesi konusunda Amerika ve İran'ın da ikisinin de istekli olduğu konusunda bir analistler dedik. İki piyasaya baktığımızda, piyasalara, yani bu çatışma çatışmama, ateşkes savaş ikileminde hareket eden altın, faizler, borsa, işte enerji, bütün bunlara baktığımızda, yani emtia, para ve hisse senedi piyasalarına baktığımızda öyle anlıyoruz ki piyasalar da buna inanıyor. Yani diyor ki şu an bir alevlenme oldu ama bu bir şekilde oldu. Yani öyle oldu, böyle oldu, anlayamadık. Sonuçta iki taraf artık bunu toparlar. O yüzden de evet, ilk anda petrolde bir atak oldu ama görüyoruz ki artık 100 dolar seviyesinden Brent petrol uzak. Ve hemen birkaç saat geçince de böyle sakinleyip aşağı doğru gelmiş oluyor. Altın da çok uzun süreli atağından sonra enerjiyle bağlantılı korelasyonunu hala sürdürüyor. Ama yine de bakın işte enerji atak yaptı, geri geldi. Altına bakıyoruz, altın da geri geldi. Şimdi borsalar ne olur, piyasalar ne olur? O taraflarda faizi de dikkate alıyor. İşte malum faiz, acaba tekrar faiz artırımı koridoruna mı giriyor? Fed başta olmak üzere. Bu da gene bununla ilgili, malum ne alakası var? Orta vadede de, kısa vadede de bununla ilgili. Orta vadede enerji fiyatları, enflasyonlar ve faiz. Böyle o da orada dönüyor. En azından şunu söyleyebiliriz. Artık hani 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İşte büyük bir çatışmaya dönüşecek mi sorusunun cevabı o kadar da kaygılı verilmiyor. İnşallah bugün daha aklı selim hareket ederler iki tarafta ve ateşkesle ilgili o nasıl görüşüyorlarsa, telefonla mı, yüz yüze mi, dolaylı mı ya da çok alt seviyelerden yukarı giden bir trafik mi? Bilemiyorum. Nasıl görüşüyorlar?

0: varsa bunu artık bir ete kemiğe büründürüp bir şey ilan etsinler. Ama bugün olmayabilir bu. Ama bu niyet devam ediyor. Yakın dönemde olabilir. Bu ihtimal artmış diyebiliriz.
1: Evet, Bekir Hocam, tekrar size döneyim. İsrail ile İran arasında geçtiğimiz günlerde çatışmalar yaşanmıştı. O çatışmalarda Trump'ın tepkisi Netanyahu'ya sert olmuştu. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki bu çatışmaları bugün alevlendiren yine Amerika Birleşik Devletleri oldu. Yine gerilim yükseldi. Aslında meşru müdafaa dedi buna. Siz de caydırıcılık anlamında yine bu saldırıların olduğunu ifade ettiniz ama aslında bir tutarsızlık da yok mu bu noktada?
2: Ya şunu söyleyebilirim yani Duygu Hanım, baktığımız zaman yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki geldiğimiz noktada bu saldırıya cevap vermesi ve az önce ifade ettiğim gibi Trump'ın cevap vermek zorundayız gibi bunu böyle hani ilan etmesi bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin de işte bu işi çok fazla sürdürmek istememesinin bir göstergesi. Ben az önce bu şekilde okuduğumu söylemiştim. Evet. İşte cevap vermek zorundayız demek de zaten aslına bakarsanız o caydırıcılığının yani Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcılığının bu savaş içerisinde korunmasını sağlamaya amaçlıyor. Neden? Çünkü az önce siz şimdi bahsettiniz ya İran'la İsrail arasında da bir işte geçen birkaç gün önce bir sürtüşme oldu yani karşılıklı olarak bir saldırılaşma durumu oldu. Burada şu önemli Duygu Hanım, bakın bu savaşta veya daha doğrusu geçtiğimiz yılki savaşı da hesaba katarsak İran ilk defa yani saldırıyı yemeden saldırıyı başlatan taraf oldu. Geçtiğimiz günkü saldırıyla beraber. Hatırlayın geçen yıl İsrail saldırmıştı. İran'a İran cevap vermişti. Bu yıl yine Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırmıştı. İran cevap vermişti. Teknik olarak dediğimiz gibi hala bir savaş devam ediyor ama ateşkes var. Ama ateşkes bakın yani bir buçuk aydır majör bir saldırı taraflar birbirlerine yapmış değildi. Ama İran ne yaptı? Bakın kırmızı çizgi çekti. İsrail'e dedi ki Lübnan'ı vurursan, güneyini vurmaya devam edersen bu sefer vuracağım dedi. İlk defa böyle bir kırmızı çizgi çekti. Daha doğrusu ilk defa çektiği kırmızı çizginin gerekliliklerini yerine getirdi İran. İsrail de inadına vurmaya devam etti Lübnan'ı. İnadına işte Lübnan'da Hizbullah'ın yoğun olduğu bölgelere hani suikastlar yapmaya devam etti. Ve İran kırmızı çizgisinin aşıldığını düşündü ve bu sefer İran gerçekten de bakın İsrail'in kendisine saldırmasını beklemeden vesaire yapmadan direkt kendisi İsrail'e saldırdı. Bu aslına bakarsanız son 1-2 yıldır içinde bulunduğumuz bu çatışma dinamikleri açısından son derece önemli bir durum. İran ilk defa saldırıyor. Ve ilk defa önce saldırma cüretini gösterebiliyor. Şimdi bu İsrailler için de Amerikalılar için de aslında yeni bir denklem. Şimdi İran saldırdıktan sonra Trump tabii ki memnun olmamıştır. Çünkü bir taraftan hani bir barış görüşmeleri devam ediyor, ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Bir taraftan da İran'ın saldırması Trump'ı memnun etmedi. Trump ne yaptı? Medyaya yansıyan bilgilere göre Netanyahu'yu aradı. Netanyahu'yu aradığınca yine aralarında gerilimli bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Sakın vurma diyor Netanyahu'ya. Ama Netanyahu da vurmak zorundayız diyor tekrardan ve yine İsrail'de İran'a yönelik bazı saldırılarda bulunuyor ama o saldırılarında kalibrasyonunu biraz ayarlıyorlar. Yani düşük bir yoğunluklu saldırıda bulunuyorlar. Yani ağır bir saldırıda bulunmuyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada bakın İran'ın tekrar Amerikalıların iddiasıyla bir helikopteri de vurması da burada yine İran'ın o elini yine güçlendiren bir görüntü aslına bakarsanız. Yani İsrail'e vuruyor, Amerika'ya vuruyor. Yani barış görüşmeleri devam ederken İran aslında hala ve hala vurabileceğini gösteriyor yani bu resme baktığımız zaman. Şimdi Trump da Netanyahu'ya diyor ya vurmaman lazım diye ama Netanyahu da vurmak zorundayım diyor. Trump da kendisi bakın diyor vurmak zorundayız diyor. Yani aslına bakarsanız bu saldırılarda hem İran tarafı hem Amerikan tarafı o caydırıcılıklarını, o işte hala inisiyatifin kendilerinde olduklarını göstermek için veya o saldırıyı, İran'dan gelen saldırıyı sindirmediklerini, zayıf olmadıklarını göstermek için karşı saldırı yapmaya hani meyilli oluyorlar. Çünkü bu karşı saldırılar İsrail örneğinde ve Amerika örneğinde gördüğümüz gibi böyle çok yüksek olmak zorunda değil. Ama yine de bir cevabın verilmesi gerekiyor. Bana kalırsa önümüzdeki dönemde İran'ın bu her iki vakada da yani tabii ki Amerika vakasında dediğimiz gibi yani İranlılar henüz daha helikopteri vurduklarını benim bildiğim kadarıyla resmi olarak ilan etmediler ama hani belki bunu kabul edelim bir anlığına. İran'ın Amerika'yı önce vurması ve helikopterini vurması ve aynı şekilde İsrail'e yönelik bu füze saldırıları yeni bir safhanın bence habercisi. Bu saatten sonra İran şu pozisyonda değil. Yani tabii ki savaşın bitmesini onlar da istiyor çünkü maliyetli bir şey ama bu savaş devam ederse benim dişlerim var. Bu savaş devam ederse hala saldırı kapasitem var, hala ofansif kapasitem var ve bunun da

0: önemlisi kullanabilecek siyasi irade bende mevcut. Bakın rejim çökmedi ya, rejim çökmedi ve geldiğimiz noktada işte son 2-3 aydır o rejim yeni bir lider seçti. O yeni lider işte Muşteba'nın yaralı olduğu vesaire söyleniyordur. Belki şimdi durumu biraz daha düzelmiştir, bilemiyoruz. Şimdi muhtemelen odur ki İran devlet mekanizması da son 2-3 aydır ve bu ateşkesin yapmış olduğu bu rahatlıkla diyelim birazcık toparlanabildi. Toparlanabildiği için mesela İran'dan şimdi daha dikkat ederseniz iddialı saldırılar görebiliyoruz. Yani İsrail'e yapılan saldırı olsun, işte bu saldırı olsun. Daha iddialı saldırılar görebiliyoruz ve az önce de ifade ettiğim gibi en önemlisi saldırıyı yemeden saldırma cüretini gösterebiliyor, saldırma cesaretini gösterebiliyor, özgüvenini gösterebiliyor. Yani bu İran liderliğinin içinde bulunduğu şu anda bana kalırsa psikolojik üstünlüğün de bir göstergesi. Yani Batı'ya karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, İsrail'e karşı aslında meydan okuyucu saldırılar. Yani dedim ya, ya İsrail saldırır, İran cevap verir, Amerika saldırır, İran cevap verir, değil mi? Bakın 2 yıldır sürekli bu denklemi yaşıyorduk biz. Ama artık İlk defa İran saldırmış oldu. Bence bu Amerikalılar için de, İsrailler için de önümüzdeki dönemde aslında alarm seviyesini yükseltecek bir şey. Ama dediğim gibi az önce teknik olarak taraflar henüz bir ateşkes görüşmesinde olduğu için Amerikalılar da buna henüz daha çok hani beklenenden daha sert bir cevap vermediler. Yani çok sert bir cevap da verebilirlerdi, vermediler. Dediğim gibi burada ben iki şey düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde evet İsrail'de de seçimler var, Amerika'da da seçimler var. Trump elinde bir İran savaşı olmadan seçimlere girmek istiyor. Netanyahu ise elinde bir İran savaşıyla seçimlere girmek istiyor. Bence aralarındaki temel anlaşmazlık noktası da bu Duygu Hanım. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani Pakistan'ın aracılığıyla veya bölge ülkelerinin aracılığıyla işte bir şekilde orta ve alt düzeyli görüşmelerin devam ettiğini anlayabiliyoruz. Amerika ile İran arasında. Ama bakalım yani işte o üst düzeye taşınacak mı taşınmayacak mı önümüzdeki süreçte göreceğiz diye ben düşünüyorum Duygu Hanım.
1: Bekir Hocam, sizin de söylediğiniz gibi tam bölgede tansiyon düştü, çatışmalar durdu derken yeniden alevleniyor. Son birkaç ay hep böyle geçti sizin de özetlediğiniz gibi. Peki bu şekilde yapılmak istenen ne sizce? Siz psikolojik savaşa da işaret ettiniz. Acaba bu bir yıpratma stratejisi mi? Hem bunu sormak istiyorum size, hem de vurulan bölgelere baktığımız zaman bu vurulan hedeflerde, bu hedeflerin vurulmasındaki temel amaçlar ne? Zira biz su deposunun da vurulduğunu, bölgenin susuz kaldığını gördük. Enerji altyapıları, yine elektrik santrallerinin vurulduğunu da geçtiğimiz saldırılarda görmüştük. Bu saldırıda da, bu son saldırıda da su depolarının vurulduğunu görüyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi diyorum ben bunu sürekli ifade etmeye çalışıyorum. Yani evet baktığımız zaman bir ateşkes durumu var ama ateşkes durumu devam ederken bile işte taraflar düşük yoğunluklu da olsa o şiddet dozajını bir şekilde hani karşılıklı olarak hani birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Burada aslında hani hep diyorum bir paradoks gibi görünüyor ama bu aslında tarafların birbirlerine vermiş oldukları bir askeri mesaj. Yani mesajı diplomatik dille de verirsiniz, askeri dille de verirsiniz. Askeri dil diye bir şey vardır. İşte diplomatik dilin aracı nedir? Cümlelerdir, kelimelerdir. Askeri dilinde işte aracı silahlar oluyor. Burada askeri dille karşı tarafa şu mesajı veriyorsunuz aslında. Evet ateşkes devam ediyor. Evet ateşkes görüşmeleri devam ediyor ama bakın ben muhtaç olan taraf değilim. Yani bakın bu ateşkes görüşmelerin hepsinde tarihteki bütün vakalara bakın muhtaç olan taraf, ateşkese ihtiyacı olan taraf veya ateşkesin acilen sağlanmasını isteyen taraf genelde masaya zayıf olarak oturur. Ve bu da ne yapar? Taraflara aslında tam tersi bir şekilde masaya güçlü oturmak için aslına bakarsanız muhtaç olmadıklarını, aciliyetinin olmadığını ateşkesin karşı tarafa göstermeleri gerekiyor tarafların. Yani karşı tarafa bunu göstermeniz gerekiyor. Bunu da yani diplomatik olarak kelimelerle yaptığınız zaman pek aslında muteber olmayabiliyor bazen. Yani evet ben ihtiyacım yok vesaire diyebiliyorsunuz ama yani sözler, kelimeler aslına bakarsanız pek bir anlam ifade etmiyor. Bunu en iyi neyle yaparsınız? Eylemle yaparsınız. Eylemlerinizle yaparsınız yani. Bunu da zaten en iyi yolu askeri mesaj. Yani aslında bakın İran bakın ne yapıyor? İsrail'i vurabiliyor. Nasıl vurabiliyor İsrail'i? Ben ateşkes görüşmelerine rağmen İsrail'i vurabiliyorum. Yani bakın İsrail'i vurmak demek bir noktada İran şu riski de göze alıyor. Ateşkes görüşmelerinin sonlanması. Evet diyor zaten sonlanabilir diyor. Yani benim ihtiyacım yok diyor yani. Ya bunu göstermiş oluyor. Veya işte Amerika ne yapıyor? Ateşkes görüşmeleri devam ederken işte Trump ne diyor? Vurmak zorundayım diyor. vurabilirim diyor. Yani benim yine dikkat ederseniz Amerika şöyle demiyor. Ya evet ben bu saldırıyı yedim, benim helikopterimi düşürdüler ama aman ateşkes görüşmeleri sönmesin, aman ateşkes görüşmeleri hani başarısızlığa uğramasın. Ben buna rağmen bunu içime sindireyim dediği dakikadan itibaren Trump yönetimi zaten İran'a ve bütün dünyaya şunu gösterir. Demek ki ateşkese ihtiyacı olan taraf, muhtaç olan taraf, zayıf olan taraf Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla da İran liderliği önümüzdeki hamlelerini daha iddialı bir şekilde yapabilir. Aslında bu denklemin önüne geçmek için taraflar bu askeri dili, askeri mesajı kullanıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine geldiğimiz noktada da yani benzeri bir durum İran için de geçerli. Yani İran'da yapılan herhangi bir saldırıyı veya herhangi bir kırmızı eşiğin aşılmasını cevapsız bırakırsa bu sefer aslında Amerika'ya zayıf olduğunun sinyalini vermiş olacak. Şimdi bu tarz görüşmelerde yine Rusya-Ukrayna arasında da hep böyledir. Bakın ateşkes görüşmeleri vesaire ne zaman devam ederse taraflar birbirlerine yönelik o saldırıyı arttırıyorlar. Neden arttırıyorlar? Masada ben daha güçlüyüm mesajını verebilmek için arttırıyorlar. Bunun da en iyi yolu askeri mesajdır diye düşünüyorum ben. Askeri dildir, silahların dildir diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de yani bakın yani İran bana kalırsa az önce ifade ettim ya yani o liderliğin toparlanması olsun, ateşkes sürecinin yeniden İran tarafından ben bana kalırsa iyi kullanıldığını düşünüyorum. Yani onlar da aslına bakarsanız ateşkes sürecinde bir nefes aldılar. Hem dediğim gibi yani toplumsal olarak bir nefes aldılar, hem askeri olarak bir nefes aldılar. İşte sadece Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukası devam ediyor ama Amerikan ablukası zaten yani İran'a çok fazla büyük bir zarar vermez. Neden zarar vermez? Zaten İran dediğimiz devlet yıllardır ablukalar altında, yıllardır yaptırımlar altında yaşayan bir devlet. Ya dediğimiz gibi yani Amerikalılar, İsrailler bu savaşı başlatırken önlerinde işte zaten şimdi anlaşılıyor bir haftalık, iki haftalık bir plan varmış. Bir hafta, iki hafta içerisinde biz İran'ı çökertiriz. Sonrasında orada rejim değişir. Sonrasında nükleer ve füze kapasitesini geriletiriz ve İran dosyasını kapatırız gibi bir aslında son derece iyimser yani kendileri için kolay bir zafer hesabı yapmışlar. Ama bu olmadı. Geldiğimiz noktada az önce dediğim gibi yani İran bir şekilde ayakta kaldı. Bir şekilde hala ve hala bu saldırıları devam ettiriyor ve bu dakikadan itibaren de hani az önce de söyledim. Yine dedim psikolojik üstünlüğüm ben hala İran'da olduğunu düşünüyorum. Bunu da zaten o yapmış olduğu cüretkâr saldırılarla da gösterdi bir kez daha. Önümüzdeki süreçte de yani ateşkes görüşmelerinin içinde son olarak şunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz ilk görüşmeler yani Pakistan'da yapılan ilk görüşmeler J.D. Vance'in katıldığı, İran'dan Khalibov'un katıldığı görüşmeler aslında siyaseten üst düzey görüşmelerdi. Oradan bir sonuç çıkması bekleniyordu ama işte bir şekilde çıkmadı. Taraflar sonra dağıldı. Ama ben son birkaç aydır daha orta ve alt düzeyli bürokratik görüşmelerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Orada gerçekten teknik detayları görüşürsünüz. Gerçekten aslına bakarsanız lojistik teknik detayları görüşürsünüz ve gerçek manasıyla bir siyasi zirveye, siyaseten üst düzey yetkililerin de katılabileceği bir zirveye zemin hazırlarsınız. Ben şu anda hani taraflar ne yapıyor, ne ediyor? Kamuoyuna yansımız çok fazla bir bilgi Batı medyasını da takip etmeye çalışıyorum. Orada da şu anda görüşmelerin ne safhada olduğuna dair bir bilgi yok ama yani bir şekilde taraflar artık bu işin sonlandırılması noktasında açıktan ilan edemeseler bile artık bana kalırsa eylemleriyle, fiilleriyle bir şekilde irade koyuyorlar. Ama dediğim gibi yani bu ateşkes görüşmeleri devam ederken de karşılıklı olarak bu şiddet sarmalına bazen dönülmesi, ara ara işte bu tarz olayların, vakaların görülmesi bana kalırsa zaten hani şeyin işareti değildir. Az önce de söyledim. Ateşkes görüşmelerinin çökeceğinin aslında işareti değil. Yani tabii ki öyle bir ihtimal var ama bunu bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Dünyadaki bütün ateşkes vakalarına bakın, ateşkes görüşmeleri devam ederken bir şekilde arka planda da silahlar bir şekilde de ara ara patlıyor. Yani bu da önemli. Bunun da sebebi az önce söylediğim gibi tarafların masaya zayıf bir şekilde oturmadıklarını ilan etme çabası olarak ben değerlendiriyorum Duygu Hanım.
1: Bekir Hocam teşekkür ediyoruz. Sade Hocam tekrar size döneyim. Şimdi Bekir Hocam ateşkes görüşmelerinin süreceğini ifade etti. Vurulan stratejik noktalara ilişkin de yorumda bulundu. Ek yapmak isterseniz hem onu alalım hem de şu son açıklamalara bakacak olursak. Hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan açıklamalar var. Hem de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den açıklamalar var. Abbas Arakçı ABD'nin misilleme saldırılarına rağmen İran'ın kararlı olduğunu söyledi ve ABD ABD'ye bölgeden çekilme uyarısında bulundu. J.D. Vance ise İran'ın nükleer anlaşmayla uygun ortamın oluştuğuna dikkat çekti İran'la ve şu noktası ilginç. İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu noktada da aslında Netanyahu'ya bir rest çekildiğini söylemek mümkün mü? Ne dersiniz?
2: Evet, yani eklenecek çok şey var ama en

0: son söylediğiniz çok güncel ve kritik bir konu. Şimdi orada son 3 gündür şöyle bir şey var. Malum bu operasyon ya da savaş saldırı, yani İsrail-Amerikan saldırısı İran'a başlamadan önce Trump'a bir briefing verildiği konuşulmuştu. Bu masada da Mossad tarafı, Netanyahu ekibi ağırlıktaydı ve onlar bu kolay senaryoya onu inandırdılar diye çok konuşuldu. Bir tek C.D. Vance mi dediniz? O bunun pek mümkün olmadığını ama nihai olarak başkanın kararına uyacağını söyledi. Bu çok önemli. Bence şahsiyet muhtemelen sonraki başkan adayı. Şimdi bunu niye hatırlattım? Son 3 gündür de özellikle Amerika içinde İsrail'in casusluk faaliyetlerinin çok arttığını, ne kadar iyi müttefik olsalar da bu faaliyetler sonucunda da Amerika'nın menfaatlerinin büyük ölçüde baskı altına alındığını, İsrail menfaatlerinin öne çıktığını, İsrail'in Amerika'yı bir anlamda kendi menfaatleri için sürekli kullandığını düşünerek İsrail casuslarının takibiyle ilgili alarm seviyesini kırmızıya aldılar. Bu çok ilginç. Biz bazen hatırlattık, geçmişte tarihte İsrail bazı anlarda ve bazı konularda Amerika'yı dinlemedi, Amerikalılara zarar da verdi. Amerikalıları öldürdü de, yani İsrail askerleri. Dolayısıyla bir bakıma bütün bu yaşanan süreç tabii ki çok sayıda insanın hayatına mal oldu. Hatta Gazze'de büyük bir soykırım yaşandı. Ama Amerikalılar hepsine kulak tıkadılar, gözlerini kapattılar. Tabii ki tenzih ederiz Amerika içinde kulak tıkamayan, gözlerini açık tutan ve her şeyi gören Amerikalıları ve onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Bütün dünyada da böyle olan insanlık adına, vicdan taşıyanlara onları tenzih ediyoruz ama maalesef politikası Amerikan ağırlıklı olarak işleri bu noktaya getirdi. Şimdi de ne oluyor? Şimdi de Trump aslında bu işi bitirmek istiyor ama Netanyahu ve İsrail savaşı sürdürmek istiyor, en başta söylediğimiz. Hatta bir televizyon röportajının bir kısmını izledim Netanyahu'yla. İşte Trump size şöyle dedi, böyle dedi, çok sert konuşmuş falan deyince, ya olur öyle şeyler, yani biz nihai olarak zaten iyi anlaşıyoruz deyip geçiştiriyor. Burada da bunu yaşıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. İran tarafında, İran rejimi içinde kesinlikle çatışmanın, gerilimin, İsrail saldırılarının ya da bu durumun devam etmesini isteyen bir güç bölünmesi de var. Ama yine İran içinde bir an önce ateşkes ve barış olmasını isteyen bir güç de var. Ha, bu hangisi galip gelecek? Bu İran'ın iç yapısını ilgilendiriyor. Ama karşı cepheye baktığımızda evet, ABD bu işi ateşkese götürmek istiyor ama İsrail istemiyor. İsrail bunun için, İsrail ile Amerika yönetimi aslında bu casusluk hikayeleri işte vesaire, iki ayrı devlet, farklı çıkarları olabilir desek de maalesef iç içe geçmiş vaziyette. Bugün Amerikan ordusunda emir komutada olan ya da cephede savaşan birçok Amerikan vatandaşının aynı zamanda İsrail vatandaşı olduğu, aslında bir paralel yapı gibi, Amerikan devleti içinde, ordusu içinde bir paralel yapı gibi, gibisi bile fazla hareket edebildiği açık. Hani çatışma başlamadan önce Amerikan üslerini Suriye'deki vesaire her yerdeki üsleri koyarlardı ya.
1: Evet.
0: Biraz da bunlara İsrail üssü gibi bakın hani derlerdi. Çünkü İsrail oraya bayrak koyamadığı için Amerikan üslerindeki İsrail askerlerine, yani Amerikan askeri ama İsrail askerlerine dikkat çekerlerdi.
1: Evet.
0: Onu yaşıyoruz maalesef. Nihai olarak da şunu söyleyeyim. En azından Amerika birçok konuda hani çok büyük yanlışları olan bir ülke, kendi açısından doğru bir noktaya doğru gidiyor. İran'da da artık bunu sürdürmeyelim, bu kadar da Amerika'yı zorlamayalım diyen bir kanat var. Ama İsrail sabote etmeye devam edecek. Burada iş Amerika'ya düşüyor. Yani Trump'a düşüyor, Trump'ın ekibine düşüyor. İsrail dizginlemek, İsrail'in azgınlığından nasıl sorumlularsa dizginlemekten de onlar

0: sorumlu. Artık kendi çıkarları aleyhine ya da Amerikan çıkarları aleyhine bir takım işler oluyorsa bir şeylerle yüzleşiyorlar demektir. Ama ben de tekrar ediyorum, artık iki tarafta savaşın sürmesini istemiyor. İsteyenleri baskılamaları gerekiyor.
1: Evet, TAV araştırmacısı Bekir İlhan Bekir Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Teşekkürler.
2: Teşekkürler, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biraz da aslında ekonomi başlıklarını konuşacağız. Bu dilimde kıymetli bir konuğumuz daha var. İstinye Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle birlikte. Figen Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz Orta Doğu'daki gece yaşanan gelişmelerle birlikte başladık aslında. Biraz da bunun ekonomik etkileriyle devam edelim diliyorum. Orta Doğu'daki bu saldırılar savaşın ekonomik ve lojistik sonuçlarını sizce nasıl artırabilir? Zira tansiyon düştü derken her geçen gün biraz daha yükseliyor diyor, ardından düşüyor. Biraz da öngörülemez bir tablo oldu aslında.
3: Aslında öngörülemez tablo olması piyasalarda bu belirsizlik ortamında nasıl hareket yolunu bulur noktasında da iyi bir vaka olarak karşımıza geliyor. Yani son dönemde ateşkes haberleri gelse de artık piyasada biliyor bu çok kırılgan bir ateşkes. Dolayısıyla güçlü bir iyimserlik içerisine böyle hemen piyasalar girmiyor. Artık kolay kolay bu iyimser haberleri de kabul etmiyor. Çünkü kalıcı bir barış anlaşması yok. Çatışmalar kontrollü bir şekilde yönetilmeye çalışılıyor aslında. Hani bugün piyasaların asıl takip ettiği konu aslında savaşın kendisinden çok bu bahsettiğimiz ekonomik sonuçlar. Özellikle deminki görüşmede de görüş bildiren hocamız da benzer şeyler söyledi. Evet. Hürmüz Boğazı üzerinde riskler, bu küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıdığı için hani dünya petrol ticareti, petrole göre fiyatlama, tüm bunlar tabii ki önemli ama İran tarafı da bu petrolü üretmeye ve ihraç etmeye devam etmek istiyor. Karşı tarafta masada herkesin kazandığı bir senaryo. Tabii ki petrolün fiyatına göre, yani 91-92 dolar seviyelerine gerilemesi bize şunu gösterdi ki piyasa savaşın büyümesini değil belirsizliğin uzamasını fiyatlıyor. Bu da tabii yatırımcılar ne savaş ne tam barış senaryosuna tam olarak adapte olmuş gibi gösteriyor. Çünkü bekliyoruz. Burada eşik hep 100 dolar. 100 dolar seviyesinde olmaya devam ettiği müddetçe bu küresel ekonomik tablo anlamında benzer bir noktaya getirir ama burada bir 100 doların üzerinde kalıcı bir hareket olduğunda bu hem enflasyon hem de büyüme açısından büyük riskler demektir bize. Bize ve tüm dünyaya tabii.
1: Evet tabii. Saide Hocam size sorayım. Siz aslında bu konuda biraz girizgah yapmıştınız ama tabii bu gerilimlerin enerji piyasalarına yansımaları nasıl oluyor? Ne anlama geliyor bu gerilim enerji piyasaları üzerinden? Ve aslında küresel ticaret açısından da yeni bir tehditten söz edebilir miyiz? Şöyle detaylıca ele alacak olursak. Buyurun.
0: Eğer bu Süveyş Kanalı eksenine yayılırsa küresel ticaretini toplam olarak etkiler. Malum oradan çok büyük bir geçiş var. Bu iki gün içinde İran bu konuda da bir tehdit savurdu. Biraz daha alt seviyeden. Oraları da hani karıştırabiliriz ya da oralardan da saldırı gelebilir gibi. Dolayısıyla şu an enerjiyle ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili devam eden stres, hocamın söylediği gibi bir hani iyimserliği satın almadığı gibi aşırı kötümserliği de satın almıyor artık. Hı. Hani o da bu iyi bir şey, kötümserliği satın almaması. Ama tedbirli bir piyasa var. Dolayısıyla bugünkü tablo itibariyle bu kadar sıcak bir geceden sonra hani Brent petrolü söyleyelim. Normal petrol onun biraz daha aşağısında 100 dolara yaklaşmaması. Yani 100 dolara doğru gitmemesi. Şu an itibariyle gördüğüm 93,5 dolar. Bu iyi bir şey. Yani demek ki gerçekten petrol tarafında bir artık risk seviyeleri oluşmuş durumda. Savaşta yeni bir aşamaya geçilmediği sürece. Tabii ki bu rakam da çok yüksek. Yani hep hatırlatmak zorundayız. Bizim Merkez Bankamızın ya da birçok merkez

0: Merkez Bankası'nın kendi ülkelerindeki enflasyon projeksiyonunda enerji fiyatları, özellikle petrol fiyatlarıyla ilgili ortalama yıl tahmini 60-70 dolar arasıydı. Ama uzun süredir işte 90 doların altını görmüyor. Hani 120 dolara kadar gitti Brent. O nedenle de hani enerji işte bütün enflasyon endeksi içinde bir kalemdir canım. Hani falan da diyemiyoruz. İşte aydınlatmadan tutun. Tabii elektrik başka kaynaklardan da elde ediliyor ama petrolün, doğalgazın özellikle sanayide hem enerji olarak kullanımı hem de birçok sanayi alt sektöründe ara mamul ve ham madde olarak kullanımı. Oralardaki fiyatlar da yükseliyor. Sonra bakıyoruz ki enflasyon ana endeksi içinde gıda tarafında da, işte giyim tarafında da, mobilya tarafında, aklınıza hani gelebilen bütün ürünler, ürün grupları tarafında da başka rakamlar oluşuyor. Ha, bütün bunlara rağmen bizim Mayıs ayı enflasyonumuz, evet geçen yılın Mayıs ayı enflasyonuna göre bir miktar yüksekti. O yüzden yıllık enflasyonda hafif yukarı başını kaldırdı gene. Ama en azından Nisan ayındaki o neredeyse iki misline, aylık enflasyonun iki misline geldiği bir aylık enflasyon görmedik. Demek ki şu tablo, yani bir, iki aylık tablo, üç aylık tablo da diyelim. Savaş, ilk çatışma başladığında da 3 ya da 4 ay sürebilir yorumlarını yapmıştık. Ateşkes sürecinde de çatışmalar devam ediyor. Dolayısıyla ortada enflasyonlar açısından da bu seviyeler kabul edilmiş gibi görünüyor. Hani ortalama 80 dolarlar falan dense de şu an işte 90 dolar, 90 doların üzerinde bir petrol. Doğalgaz tarafı da kritik. Ama şunu söylüyoruz, bu ateşkes terazinin iki kefesi olur ya, hani eski terazilerin, bir ateşkes mi, savaş mı? Şimdi bu dengeye geldi. Yavaş yavaş ateşkes ve sonrasında bir uzlaşmayla bu riski ortadan kaldırmak için, hani İran tarafının da tamam ben de bir şeyler yaptım, kendimi savundum, pes etmedim, dünyaya da bir itibar şeklinde. Amerika tarafının da biz bu saldırıyı yaptık, işte İsrail için yaptık demezler ama şunu şunu aldık. İşte nükleerde dediler ki 10 sene şunu yapmayacaklar, ya da işte uranyumu şuraya veriyorlar, şuraya alıyoruz, şu gibi olursa tabii bilemiyoruz. Mesela şeyler konuşulmuyor. O ilk hatırlayın, kaç maddelik bir şey vardı. Yok tazminat ödeyeceksin, yok
1: Evet.
0: bana vereceksin. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Onun yerine işte saldırma, nükleerde şöyle ol, işte o vekil güçler meselesinde artık bundan vazgeç. Hani ama diyoruz ya, işte her an bunu bozacak bir iklim de var. O iklimin temel taşı da İsrail. Böyle bir noktada şunu söylüyoruz. Bu süreçte en kötüler geride kaldı. Öyle yaşadığımız bu. Gelecekte en kötüler var mı? Onu kimse garanti edemez. Çünkü kötülerle iyiler mücadele ediyor zaten dünyada. Yani İsrail'de de işte kötüler ne istiyor belli. İran'da da ne istiyor, Amerika'da da ne istiyor belli. Hatta bölgede de belli. Düşünün, İran gidiyor Körfez ülkelerinde Amerikan üslerini, evet işte Amerikan silahlarının olduğu yerlerde vuruyor. Hani dünya kamuoyu kısmi olarak diyebilir ki ya haklı adam, sonuçta Amerika oraya silah yığmış, uçak koymuş. Ama gidiyor su deposunu da vuruyor. Şimdi Körfez bölgesinde ülkeleri bir düşünün. Suyu denizde arıtarak elde ediyorlar. İçme suyunu ithal ediyorlar. Yani bizim bu hani harcı alem, çok şükür bu memlekette her ne kadar suyla ilgili dikkatli olmamız gerekse de oralarda su üretimi için çok büyük harcamalar yapılıyor, ayrı bir şey. Ama su hayat sonuçta. Ne yapacaksınız? Kuveyt'i düşünün. Değil mi? Suudi Arabistan, işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. Bunlar tatlı su kaynakları olmayan, hiçbir şekilde yeterli olmayan. Gidiyorsun diyorsun ki, şimdi bunun Amerikan üssüyle ne alakası var? Yani ben de mesela böyle düşünüyorum. Yani niye su kaynağını vuruyorsun? Ama Amerikalılarla İsrailler bizim her şeyimizi vuruyor. Yani o nedenle bölgedeki gerilimi artıran, insani olmayan şeyler yaşanıyor. Ama bu tabii

0: İşte bu piyasaları fazla etkilemiyor. Sadece risk açısından etkiliyor. İnşallah tekrar devamlılığı olan bir çatışma sürecine girmesinler. Ve şu İsrail'deki seçimde de bu Netanyahu ve zihniyeti gitsin ama hani gelen gideni aratır diye bir atasözümüz var. Bu defa da öyle olmasın. İsrail'de makul ve mantıklı, yani nasıl olabilecekse, yani İsrail'le bu söylediğim bir araya gelmiyor pek. Bir sürece girsin artık, bir barışın ya da işte kalıcı bir barışın kendi gelecekleri için daha iyi olacağına inanan bir siyaset ağırlığı oluşsun. Bunu da bir dilek olarak söyleyebiliyoruz.
1: Evet, biz de aynı şeyi umuyoruz ama biraz mümkün de görünmüyor.
0: Maalesef.
1: Figen Hocam, tekrar size döneyim. Şimdi petrol özelinde bakacak olursak, gün geçtikçe tahminlerdeki fiyat ortalaması da artıyor diyebilir miyiz? Müsaade Hocam da petrol üzerinden bir yorumda bulundu. Siz neler söylersiniz?
2: Şimdi hep konuşuyoruz, konu sadece petrol konusu değil, konu sadece savaş değil. Olayın hani gıda başta olmak üzere lojistik ve üretim tarafıyla ilgili çok fazla etkileri var. Yani piyasayı etkileme kısmı petrol etkilendiği noktada üretimi, arzı etkiliyor. Ve arzdan etkilenen bir noktada da tabii bunun piyasalara, ekonomiye hem kısa vadede hem de uzun vadede etkileri sürüyor. Savaş uzun sürdüğü müddetçe bu etkileri ne kadar çok, hani deminki konuşmalarımızda bu belirsizlik, ne barış var ne savaş var, ne kadar çok etkilemiyor artık, etkilemiyor değil de bir rutine bağladı. Eskisi kadar sert, keskin hareketler bazı noktalarda göremiyoruz desek de bir taraftan uzun vadede, kısa uzun vadede, orta vadede biliyoruz ki üretimi, arzı çok etkileyen bir nokta. Özellikle enerjiyi, petrolü ithal eden ülkeler açısından büyük bir daralma söz konusu olacak. Bizi özellikle hem ihracat ayağı ile ilgilendiriyor, hem de tabii ithal ham madde ve girdilerle ilgili konu büyük bir noktada etkiliyor. Bunun tabii hem bizim hem de dünya piyasalarına yansıması petrolle başlayıp, savaşla başlayıp ama devamında da gelen bir nokta. Bir taraftan tabii işte rakamlar bakımından baktığımızda enflasyonun daha öngörü anlamında daha indirmeye çalışma politikaları sürerken bu tarz baskılar, jeopolitik baskılar, jeoekonomik baskılar, ama bunun yanında da işte mevsimsel dediğimiz beklenilenin dışında bazı kontrol dışı değişkenlerin oluşması, hali hazırdaki ülkelerin, tüm dünya ülkelerinin tekrardan bu ekonomik ve piyasalarla ilgili, başta merkez bankaları olmak üzere, etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada hani biz hep iyi senaryo, orta senaryo, kötü senaryo çalışırdık. İyi senaryo çalışmayı bıraktık. İyi senaryo bu savaşın bu kadar uzamasıyla birlikte biraz rafa kalktı. Hocam da pozitif, ben de pozitif bir insanım. Orta senaryoyu konuşalım hep diyoruz o yüzden. Evet. İnşallah tarafların hani kazandıklarını, inandıklarını, bir taraftan da iç pazarda da taraflar hani ben kazandım, evet sen kazandın, evet yani kendi halkına da, çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var, istihdamla ilgili veriler var, orada da bir enflasyon mücadelesi var, Fed'in kararlarını bekliyoruz, toplantıları var, bunların bir taraftan halka arzlar var, önemli yapay zeka başta olmak üzere birçok önemli kurumun, markanın halka arzları da süreçte devam ediyor. Dolayısıyla bütün bu bileşkelerin tabii ki dalga dalga yansıması tüm dünyaya doğru yayılıyor diyebiliriz.
1: Ve tabii Haziran ayı Türkiye ekonomisi olarak da önemli verilerin açıklandığı ve açıklanacağı bir ay. Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, Figen Hocam. Gözler Merkez Bankası'nda ve uluslararası kuruluşlarda faiz artışı bekleyenler, sabit tutulacağını söyleyenler, öngörenler de var. Sizin öngörünüzü merak ediyoruz. Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantıda piyasaların beklentisi, sizin beklentiniz mi?
2: Özellikle Perşembe günü hepimiz Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Evet. Tabii sizin dediğiniz gibi piyasada ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim faiz artışı bekliyor. Çoğunluk faizlerin sabit tutulması.

0: olacağını düşünüyor. Hani ben mevcut şartlarda faizlerin sabit bırakılmasının daha olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası son aylarda kredi kanalları ve bu likidite yönetimi üzerinden zaten oldukça sıkı bir duruş sergiliyor. Böyle de devam ediyor sürecin, savaş sürecince de bunu korumaya çalıştı. Baktığımızda hani Mayıs ayı enflasyonu hocam da söylediğinde gerçekleşmiş rakamlarına baktığımızda hani tabii ki bir olumlu olan bir çekirdek göstergelerle ve hizmet enflasyonunun da katılının devam ettiğini gördüğümüzde, çünkü rakamlara baktığımızda hizmet tarafında da hizmet enflasyonunda da farklılıklar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem petrol fiyatları hem bu jeopolitik riskler tabii ki yukarı yönlü riski oluşturmaya devam ediyor. O yüzden Merkez Bankası açısından bugün öncelik hep söylüyoruz, faiz indirmek değil, enflasyonda elde edilen bu kazanımlarını korumak. Yani bu yıl sonu da hani biraz revize edildi biliyorsunuz. İşte 29-30 arası bir beklenti var. %28-20-30 arası bir beklenti. Bu tabii petrol fiyatlarının bu yeniden 100'ün üzerine çıkması durumunda hani 33 seviyelerine kadar yükselebiliyor. Burada hani dolar noktasında da hep bakış açımızı koruyoruz. Bir şekilde bir değer kaybı politikasının devam edeceğini düşünüyoruz. Hani hem dış politikadan hem de bu savaşın sonrasında. Dolayısıyla burada da gene doların işte 49-52 bandında bulunduğunu varsaydığımızda bugün piyasanın ihtiyacının hani konuştuğumuz o faiz indiriminden çok güven ve öngörülebilirlikle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle faizlerin bir süre daha yüksek kalması enflasyonla mücadele açısından önemli görünüyor.
1: Saide Hocam, sizin beklentiniz ne peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına dair öngörüleriniz neler?
2: Bence pas geçecek gibi görünüyor. Çünkü şimdi takvime baktım da 11 Haziran'dan sonra 23 Temmuz var. Aslında hani bir ay ya da 40 gün sonra tekrar PPK toplantısı var. Dolayısıyla Haziran enflasyonunu da görüp aşağı mı yukarı mı asıl kritik PPK toplantısı, Temmuz toplantısı bence. Neden? Çünkü az önce konuştuk. Mart'ta, Şubat'ta, şimdi 28 Şubat'ta başladı değil mi bu hikaye? Mart'ta çok etkisini görmedik. Nisan'da sert etkisini gördük enflasyonda. ABD-İsrail saldırısının İran'a. Mayıs'ta bir düzelme, yani iyileşme gördük. Yani iyileşme derken yine tabii ki enflasyon var. Bunu da hep hatırlatıyoruz. Enflasyonun düşmesi değil, yavaşlaması söz konusu. Aslında sıfır enflasyon olan ya da eksi enflasyon yaşayan ülkeler hariç durum hep böyle. Şimdi o zaman ne olacak? 23 Temmuz'da Haziran enflasyonunu görmüş olacak. 3 Temmuz'da görmüş olacak. Eğer şu konuştuğumuz iyimserliğimiz inşallah ve Amerika'nın ve İran'ın içindeki ateşkesi ve anlaşmayı artık çok arzulayan güçlerin galip gelmesi halinde şu andaki enerji fiyatları seviyeleri daha da aşağı iner. Dolayısıyla Haziran ayı içinde biz şimdi Haziran'ın işte yarın 11'i, bugün 10'u diyelim ki Haziran'ın son haftasında 90 doların da altında Brent petrolü kastediyorum. İşte 85 dolar normal petrol olsun, 82-83 dolar olsun görürsek genel olarak enflasyonda iyi bir rakamda yaz da geldiği için yakalanabilir. Ha, o zaman artırır mı, indirir mi? Tabii ki o zaman artırmaz. Yani 23 Temmuz'daki PPK toplantısını kastediyorum. Ya pas geçer, yani yine tedbirli davranabilir konjonktüre göre, ya da rahatlatabilir. O hocamın hatırlattığı politika faizi değil de diğer faizlerdeki o üst sınır meselesini, orayı tekrar normalleştirir. Bu da bir piyasaya bak, aslında normalleşmeyi de görüyor Merkez Bankası, ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde, yani 23 Temmuz'dan sonraki 10 Eylül'müş,

23 Temmuz'da eğer faiz indirmezse 10 Eylül'de tekrar biz faiz indirim döngüsüne dönebiliriz diye düşünüyorum. Enflasyonda bu dönemde

0: seyircilerimiz diyebilir ki ne alakası var, süt liman olmayacak. Hani öyle demeyin. Yani bu kadar gerildikten sonra bir sürede makul şeyler de olabilir. Evet. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. Yaz aylarının etkisi, faizin, reel faizin yüksekliği, Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bu konudaki kararlılığı, ilave siyasi iradenin de bunu desteklemesi. Çünkü siyasi iradeyi bundan vazgeçin diye sürekli baskı altına almaya çalışan, ben tırnak içinde söylüyorum, hem sağdan hem soldan bir sürü laf dolaşıyor. Ama şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı da, ekonomi yönetimi de bu enflasyonun Türkiye'ye yakışmadığını, bu enflasyonu indirmek için de bu programın ağır etkileri olsa da özellikle sanayi ve reel kesim üzerine devam etmesi gerektiğini söylediler, irade koydular. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Ez cümle pas geçebilir büyük bir ihtimalle. Artırması başka tartışmalara yol açabilir bu son söylediğim şartlar nedeniyle. Ama indirmesi de pek mümkün görünmüyor.
1: Figen hocama tekrar döneyim. Mehmet Şimşek'in enflasyona dair açıklamasıyla, bu şok yaşanmasaydı enflasyonun %20 civarında gerçekleşme ihtimali yüksekti dedi Bakan Şimşek. Ve mevcut fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave etkiden söz edebiliriz şeklinde konuştu. Bu ifadelere dair, Bakan Şimşek'in yorumuna dair neler söylersiniz?
2: Aslında Merkez Bankası gerekli ve tam zamanında bu iletişim sürecini de çok doğru kurgulayarak, doğru savaş süresince, yıl boyunca çok doğru bir iletişim stratejisi yürüttü. Ne piyasaları korkuya ya da heyecana katan, ne de gerekli yerlerde belli açıklamaları yapan bir takım, biliyorsunuz, özellikle toplantıları oldu. Ben bu iletişim ve açıklamalı toplantıları çok yerinde buluyorum, çok doğru buluyorum. Tabii ki biz öngörülmeyen ve her zaman diyoruz, hani uluslararası ticarette de deriz ki her şeyi yaparsın. İşte Porter en son kendi teorisini yenilemiştir ve demiştir ki yani her şeyi yaparsın, rekabette bütün döngülere bakarsın, bir de şans faktörünü koymuş kendini sağlama almak için. Yani bu da bir aslında şanssızlık bir dönem, ama bu noktada da baktığımızda iyiye giden bir süreç olduğu için hesaplamalar bakımından, işte dediğimiz gibi, eğer petrole dayalı olarak 100'ün üzerinde çıkması durumunda 33 seviyelerine gelme durumu var enflasyonun, 31-33 seviyelerine. Ama iyi senaryoda 100'ün altında bir petrol, tamamen petrolün fiyatladığı bir döngüden bahsedebiliriz. Burada bu seviyelerde bir yükseliş tabii ki bekliyoruz. Çok yeni, hocam da bahsetti, hani Mayıs ayı içerisinde bayramı atlattık. Bayram daha nispeten harcamaların başta gıda olmak üzere artan bir noktası. O yüzden hocamın bahsettiği Temmuz ayındaki toplantılar da çok belirleyici olacaktır. Biraz daha aylar geçtikçe. Biz zaten savaş orta dönemlerinde Şubat'ta devam etmesini öngörünce dedik ki hani Eylül'e doğru ancak bazı değerler tekrar eski noktaya gelir. Şimdi böyle bir noktada da bakıyoruz. Ekim'e bile bulabilecek bir konjonktür. Dolayısıyla yılın yarısını geçirdik. Daha kötü bir senaryo ben de beklemiyorum, ama baktığımızda tabii ki o beşli artışı öngörmek zorundayız gibi gözüküyor. Daha üste bir rakam olmamasını arzu ediyoruz tabii ki.
1: Figen hocam, dilerseniz borsaya da bakalım. Borsada yön ne olur dersiniz? Hangi seviyeler kritik?
2: Şimdi burada hep kısa vade, uzun vade diye konuşuyoruz. Kısa vadede piyasanın yönünü, işte Fed'i takip ediyoruz. Bir taraftan petrol fiyatları, her gün bir takım işte savaş karşı misilleme, iletişim trafiği, bütün bu riskler belirliyor diyebiliriz kısa vadeli yatırımları. Bu nedenle yükselişleri kovalamaktan çok direnç seviyelerini dikkate almak, takip etmek gerekiyor. Bugün piyasa yeni bir yükseliş trendini satın almıyor. Daha çok belirsizliğin azalmasını bekliyor ve ona göre bir hareket gösteriyor. Bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar açısından hep temkinli olun.

0: Risk yönetimini ön planda tutun yaklaşımını koruyoruz, bahsediyoruz. Uzun vadede tablo bence daha olumlu. Enflasyonda düşüşün hani bu noktada kontrollü sürecin devam etmesi, faizlerde de ilerleyen dönemde bu normalleşme beklentisi, Avrupa talebindeki toparlanma, bu da çok önemli Avrupa Birliği tarafı özellikle. Borsa İstanbul'da tabii ki destekleyecektir. Sektörel yönde baktığımızda hep gıdayı söylüyoruz. Gıda perakende, savunma sanayi, enerji altyapısı, lojistik sektörleri bunlar daha dayanıklı görünmeye devam ediyor. Bir taraftan tabii elektronik perakende dayanıklı tüketim, ikinci yarıdan itibaren tekstil tarafı yılın ikinci yarısından itibaren toparlanacaktır. Bu potansiyeli görüyoruz. Özellikle Avrupa ekonomisinin toparlanması ile birlikte ihracat sektörlerimiz toparlanma sürecine girecektir. Ve enerji fiyatlarında da bir sakinleşme yaşanırsa, demin de söylediğim gibi başta tekstil ihracatçısı olmak üzere hizmet ihracatını da ben çok önemsiyorum. Güçlü bir hikaye buradan oluşabilir. Yani bugün hep söylüyoruz piyasalar ana hikaye hep savaş değil belirsizlik. Bir tarafta bu petrol, bir tarafta diğer riskler. Bugün bu hafta çok önemli, FED çok önemli, halka arzlar çok önemli ve faiz beklentileriyle ilgili durum az çok aslında senaryo belli konuştuğumuz gibi ama yatırımcı daha çok şu aralar riskten çok likiditeyi satın alıyor. Kısa vadeli temkinli olup uzun vadede bu stratejilerin hepsini sentezleyen bir bakışla portföyü korumak çok çok önemli.
1: Sade Hocam, borsaya dair siz neler söylersiniz? Ek yapmak ister misiniz hem borsada yöne dair hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk ekonomisine yatırım çağrısı vardı hatırlayacaksınız. Yatırımcı açısından, yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin öne çıkan avantajlarına dair yorumunuzu da merak ediyoruz.
2: Şimdi borsayla ilgili şunu söyleyeyim. Borsa bütün bu hikayeler olmasa şu an BIST endeksi 20 bine yakındı bence. Benim fikrim bu. Ama 13.806'dayız. Bugün yükselişte. Dünkü çatışmaya rağmen. Demek ki borsa genel olarak borsa yatırımcısı iyimserliğini koruyor. İyimserliğe yatırım yapıyor. Peki hani bu kadar altın konuşuldu ya, neredeyse bütün kuyumcular yorumcu oldu. Hani ekranlarda. Bir yıllık gram altın ne getirmiş diye baktım. %48. Bir yıllık BIST 100 endeksi yükselişi de %45. Borsa hep böyle hani işte falan filan dendi. Ama ne var borsada? Hep söylüyoruz. Tabii ki bu 100 şirketin dahil olduğu bir endeks. Orada 500 de var, 30 da var. Ama tarihteki en geçerli nasihatleri olan borsacılar diyelim ve en çok okunan, onların yazdığı, tecrübelerini aktardığı kitaplarda şöyle söyleniyor. Deniliyor ki borsada iyi araştırıp 5 ila 10 hisse senedine yatırım yapın. En az orta vadeli yatırımcı olun. Hocamın söylediği gibi. Uzun vadeli yatırımcı olursanız ne faiz, ne altın, işte ne kur, hepsinden çok daha fazla kazançlı olursunuz. Bunu tecrübe etmişler. 10 yıllarca tecrübe etmişler. Orta vadeye 1 yıl desek, uzun vadeye 3 yıl desek. Şimdi seyircilerimiz der ki, ya o kadar da beklenir mi? Altında bekliyorsunuz ya kardeşim. Ayrıca yine hatırlatalım, evini, arabasını satıp altına yatıranlar oldu. Evet, belli aralıkta iyi para kazanmış olabilirler. Satıp tekrar koydularsa yerine evini, arabasını, eyvallah. Yani onlara bir şey diyemeyiz. Başarılı yatırım yapmışlar. Velhasıl durum bu. Yani hisse senedi dediğimiz şey sanal değildir. Tabii ki dijital her şey, ama iyi seçimler yaparlarsa ve yatırım uzmanlarıyla, onların kendi yatırım uzmanlarıyla, hangi aracı kurumlarla çalışacaklarsa, oturup iyi analiz yaparlarsa kazanç çıkarlar. Bizim borsamızda da hep söylüyoruz, çok iyi şirketler var, halka arzlar var, devam ediyor. İşte, hisse senedi sayısı artıyor vesaire. Sermaye piyasası orası. Kripto piyasası gibi değil. Sakın, yani karıştırıyorlar işte borsayla kriptoyu kıyaslıyorlar, kriptoyla kuru kıyaslıyorlar. Öyle olmaz. Yani her bir niteliği farklı. Gelelim Türkiye'nin yatırım. Türkiye'de yatırım, evet, siz de söylediğiniz gibi borsa olabilir, tahvil olabilir. Yabancılar için söylüyoruz. Sıcak para tabir ettiğimiz çabuk likit olan alanlara yatırım yapıyorlar, yapsınlar. Bu da ekonomimizin kan akışı için gereklidir. Çok eleştirilse de ben öyle düşünmüyorum. Yani ya geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Şimdi kar etmek için geliyor tabii ki. Zarar etmek için sen bir yere gider misin? Gitmez. Bir de doğrudan yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği. Özellikle de bu yine bu konjektür genelinde bir takım kanuni düzenlemeler yapıldı. Hem bu tür yatırımlar için, hem doğrudan yatırımlar için, hem de İstanbul Finans Merkezi projemiz var ya, bu bir gayrimenkul projesi diye hep eleştirilmişti. İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası para piyasasının, yani finans piyasasının gelip yatırım yaptığı, buradan parayı yönettiği bir merkez olması. Tıpkı Londra gibi, tıpkı New York gibi, hani Dubai ekseninde olanları biliyoruz değil mi? Hani onun için çok radikal düzenlemeler yapıldı. Bu eleştirildi de, eleştirilerin tamamı haksız. Çünkü şöyle düşünün, bir ülkeye doğrudan yatırım, yani fabrikalar, işte borsadan hisse ya da sanayiye ortak ya da yeni sanayi yatırımları şeklinde. Bunlar gelirse ne oluyor? Bir, o ülkenin marka değeri artıyor. İki, o ülkede katma değer üretiliyor. Üç, istihdam sağlanıyor. Dört, vergi veriliyor. Beş, ihracat yapılıyor vesaire vesaire. Vergi avantajı sağlayarak teşvik ediyorsunuz, süre koyuyorsunuz. Şirketler geliyorlar, iş yapıyorlar. Bu 20 yıl olabilir, 15 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, 5 yıl olabilir. Farklı duruma göre, yani işte sermaye miktarına göre, yaptığı işe göre. Son derece akıllıca bir zamanlamayla bu düzenlemeler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki buyurun gelin, bu para Türkiye'ye gelsin. Şöyle anlaşılıyor bazen de, bu parayı niye yurt dışında tutuyordu bazıları? Sanayici bile bir emtiayı ya da bir ara mamulü çoğu kez bir ülkeden alıp başka bir ülkeye satıyor. Düşünün. O parayı da buraya getirdiği zaman ağır vergiler ödemek zorunda. Sanayici burada bir sanayi faaliyeti görüyor. Onunla ilgili yatırımını yapmış, istihdamını yapmış, ihracatını yapıyor, vergisini ödüyor. Ama rekabet içinde o emtialarla ilgili ticaretini yaptığı zaman, o parayı getirdiği zaman bir avantajı olması lazım. En azından dezavantajı olmaması lazım. Nerelerde kalıyordu o paralar? İşte İsviçre'de kalıyordu, Dubai'de kalıyordu. Bu tür vergi açısından avantajlı yerler. İşte bütün bunları Türkiye'ye toplamak için yapılmış, atılmış bir adım. Şeye de bakarsak, doğrudan yatırımlara, yani reel ekonomiye yapılan yatırımlara da bakarsak, Türkiye bu sene bütün bu hikayeye rağmen, ki bazen avantaj da oluyor malum böyle çevrede sorunlar olması, bu yıl gayet iyi gidiyor. Geçen yıla göre daha çift taneli artışlarla yatırım geldiğini görmüş olacağız.
1: Figen Hocam, sizinle devam edelim. Altın ve gümüşe bakalım dilerseniz. Orta Doğu'daki bu kırılgan ateşkes ve süren çatışmalar, yükselen ve düşen tansiyonla birlikte, ayrıca FED baskısıyla birlikte altında ve gümüşte de yine dalgalı bir seyir devam ediyor. Düşüş var altında. Piyasalar küresel gelişmeleri ve faiz sinyallerine kilitlenmiş durumda. Peki neler söylersiniz özellikle altın ve gümüşe dair? Zira bizim izleyicilerimiz de özellikle altını merak ediyor.
0: Evet, Orta Doğu'daki savaşla birlikte her gün altınla ilgili yorumlar yapmaya başladık. Altın zaten hocamın da belirttiği gibi, hani bizim işte hiç arzu etmediğimiz konular bunlar tabii. Evini satıp, arabasını satıp altına yatıran, inşallah öyledir hocam. Karşılığında bu yükselişle birlikte geri almış ve yatırım olarak tekrar evlerine, arabalarına daha iyi noktaya gelmiştir inşallah yatırımcı. Ama bir taraftan altını takip ediyoruz. Altın hep uzun vadede, güvenli liman dediğimiz bir noktada, uzun vadede hala birçok noktada seviyenizi koruma anlamında destekli giderken, bir taraftan baktığımızda kısa vadede al sat yapıldığında, işte beklenmeyen, aslında savaş sırasında hani altın neden yükselmiyor noktasında cevap çok net. Yani piyasalar şu anda savaştan çok işte Fed'i de fiyatlıyor bu hafta. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bu güçlü gelen istihdam verileri sonrasında

0: işte faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği, hatta yeniden faiz arttırma ihtimali konuşulmaya başlandığı noktada altın ve gümüş üzerinde de bu baskı oluşturuyor. Normal şartlarda tabii ki bu tarz bahsettiğimiz jeopolitik risklerin arttığı dönemde altın yükselir, ancak bugün yatırımcı özellikle nakitte kalmayı genel anlamda tercih ediyor. Bu da altın, gümüş, teknoloji hisseleri, kripto gibi birçok yatırım mecrasında baskı oluşturuyor. Hani gümüş tarafında durum hep daha farklı. Zaten hep söylüyoruz, gümüş demek arz demek. Gümüş yalnızca değerli bir metal gibi değil, aynı zamanda hani sanayi metali olarak hep düşünmemiz lazım. Yapay zeka yatırımlarını, veri merkezi, elektrikli araç, işte enerji dönüşümüyle ilgili sektörleri, bunlarla gümüş talebini takip etmek gerekiyor. Son dönemde küresel anlamda bu büyüme beklentilerinin aşağı çekilmeye başlamasıyla gümüş üzerinde de tabii baskı oluştu. Yani kısa vadede altın ve gümüşte temkinli olmak hem bahsettiğimiz, hep uyardığımız bir nokta. Uzun vadede yatırımcı açısından tablo tabii farklı. Hani bu küresel borç yükü, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi uzun vadede yükselişi gösterecektir. Yani o anlamda yükseliş hikayesinin hala sona erdiğini düşünmüyoruz. Bu haftaya bağlı değerlendirmemek lazım. Ve tabii kısa vadede Fed baskısı, uzun vadede bu jeopolitik riskler ve enflasyon dinamikleriyle altın, gümüş ve diğer noktalardaki belirleyici unsur olmaya devam eden bir konjonktürden bahsedebiliriz.
1: Saide Hocam, siz neler söylersiniz Figen Hocam'a ek olarak yükseliş trendinin süreceğine dair bir yorumda bulundu.
2: Buralardan yavaş yavaş yükselebilir diyebilirim. Ama evet, geldiği en yüksek noktaları hatırlarsak çok aşağılarda kalmış oldu. Kısa vade için söylüyorum. Az önce yıllık bazda altın TL, yani gram altın TL anlamında söylüyorum. Yine de %48'lik bir yükseliş var. Hani enflasyon da %32-33 olduğunu düşünsek reel getiri elde etmiş oluyorlar. Ama şimdi gümüşe baktım. O yıllık, yine altınla kıyaslayalım, yıllık kazancı %105. Yani gümüş altının iki misli, Türk lirası bazında söylüyorum, değer kazanmış durumda. Onun da sebebi hocamın işaret ettiği gibi aslında sanayi alanında kullanım yerlerinin hem tür olarak hem miktar olarak artıyor olması. Ama işte nedir? Bu emtiaları şöyle takip etmek lazım. Acaba altın hariç, bu gümüş farklı bir şey. Gümüş de çok kıymetli ama yerine bir şey ihdas ediliyor mu? Mesela işte enerjide kullanılıyor diyelim. Enerjiyi güneş enerjisi teknolojisinde, elektrikli arabalarda, işte çiplerde vesaire, akıllı çiplerde, soğutma sistemlerinde, neyse. Acaba bu fiyat yükseldi de biz bakır mı kullanalım diyorlar mesela, değil mi? Öyle bir şey olduğunda, çözüm bulduklarında da pat diye. Zaten hep şunu söylemiştik, altın daha yavaş yukarı aşağı hareket ediyor. Yani onun volatilitesi, yani hareketliliği daha düşük. Çünkü altın aynı zamanda paraya çok yakın. Ama gümüş emtiaya daha yakın, yani kullanım açısından. Orada bir düşüş olduğunda bazen %10'luk düşüşler oldu, hatırlayalım.
1: Güvenli de olmayabilir yani.
2: Yani işte o, bunlar çok stresli şeyler. Yani ortalama bizim gibi normal vatandaşların, biraz tasarruflu olanların bu konulara çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Yoksa şimdi Çin Merkez Bankası altın topluyor, altın alıyor, altın rezervlerini artırıyor. Çünkü kaygılanıyor belki de. Amerika orada onu yaptıktan sonra işte orada bir şey çıkar mı? Dolar bağımlılığımı azaltayım mı? Ama Çin Merkez Bankası altın alıyorsa altın neden tekrar atağa kalkmıyor falan? Hani her şeyde düz mantıklı hareket etmiyor. İşte savaş çıktığı halde altın niye çok yükselmedi falan işte. Ama işte o olduğu anda yanında bir enerji krizi patladı. Bu defa altın satıp enerjiyle ilgili projeksiyonu ya da geleceğini garanti altına almak isteyen hem devletler hem büyük şirketler. Bütün bunlar anlık şeyler ve genel kanaatle, yani şöyle oluyor falan da bu işler olmuyor. İyi takip etmeleri lazım.
1: Evet, bir yandan da süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama FED'i de konuşmadan bitirmek istemiyorum. Figen Hocam çok kısa

0: olarak birkaç cümleyle özetleyecek olursak FED'deki karara dair beklentiniz neler?
1: Burada tabii ilk toplantı piyasalar açısından çok önemli. Beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde, ancak piyasa faiz kararından çok daha çok verilecek olan mesajlara odaklanmış durumda. Trump zaten açık bir şekilde Fed'in faiz arttırmasının yanlış olacağını söylüyor. Ama yüksek faiz büyümeyi yavaşlatıyor. Finansal piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor ama Fed'in görevi, hepsi konuşuyoruz, seçimler değil, enflasyonu yönetmek. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde özellikle Trump ve Fed arasında bu görünmeyen ekonomik mücadeleyi izleyeceğiz. Özellikle bugün açıklanan bu ABD tüfe verisi de kritik bir önem taşıyor. Bu da hani beklenti, hani özellikle ne gibi bir enflasyon ve çekirdek enflasyonda ne noktalarda olacağız. Bunlar önemli Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Beklentilerin üzerinde bir veri gelmesi Fed üzerinde büyük bir baskı arttıracaktır.
0: Figen Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Aynı şekilde Saide Hocam, sizlere de çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun.
0: Ve böylece analiz sentezi noktalıyoruz. Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
3: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
5: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareket devam ediyor. Kısa süreli lokal, gök gürültülü sağanaklar gün içerisinde aralıklarla ve hafif şekilde kendisini gösterecek. Tabii iç Ege'de, Akdeniz bölgesinde, iç Anadolu'da, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da kısa süreli lokal hafif sağanak geçişleri var bugün. Genel olarak hafif sağanaklar, diğer bölgeler parçalı bulutlu, hava sıcaklığı Haziran ayı sıcaklık normallerinin 1-2 derece üzerinde. Fakat Güneydoğu Anadolu'nun normali de sıcak alarm seviyesi. Dolayısıyla sıcak alarm seviyesi başladı. Hem Aydın çevresinde hem Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da termometreler gölgede 36 dereceyi gösteriyor. Şimdi bu yüksek bir rakam güneş altında çok daha yukarılara çıkacaktır. O yüzden açık alanda, açık havada uzun saatler geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastalarını biraz daha fazla etkileyebilir saat 11-15 aralığı. Sıcak alarmın olduğu Güneydoğu Anadolu ve Aydın çevresinde 11-16 aralığında açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Açık renkli, pamuklu, bol giysiler, geniş çeperli şapka ve UV koruyuculu güneş kremi ve güneş gözlüğü bu dönemde hayli önemli. Hatırlatmasını da eklemiş olalım. Tabii ki hafif beslenmek, bol sıvı tüketmek de bu süreçte aşırı sıcakları daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır diyelim yarının tablosuna. Hemen bakalım yarın Denizli, Burdur, Isparta çevresinde, Çankırı, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. Hafif sağanaklar, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Yine Güneydoğu Anadolu sıcak alarm seviyesinde devam edecek. Sonrasında Cuma günü, Cuma'nın tablosunda Trakya'da, Akdeniz'in iç kesiminde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli lokal sağanak geçişleri devam edecek. Bunlar ısınmaya bağlı gelişen konvektif sistemler. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatleri aralığında kendisini gösterecektir. Günlük planlamalarınızı mutlaka bu detaya göre hazırlamanız gerekiyor. Sonrasında cumartesi günü işler değişecek. Neden? Soğuk cephe geliyor. Şu anda Avrupa'yı etkileyen, Avrupa üzerinde havayı soğutan bir soğuk cephe geçişi söz konusu. Hafta sonu Türkiye'ye ulaşacak. Özellikle Marmara üzerinde sıcaklığı düşürecek. Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu bölgesinde hafta sonu kendisini hissettirecek. 6-7 derecelik bir sıcaklık düşüşü bizi bekliyor cumartesi ve pazar günü. Tabii ki cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar da kuvvetlenecek. Cumartesi günü Kıyı Ege, Antalya ve Güneydoğu dışında Türkiye'nin tamamında hava yağmurlu olacak. Pazar gününün tablosu da yine çok benzer. Trakya, Kıyı Ege, Güneydoğu, Van Haker çevresi dışında her yerde sağanaklar devam edecek. Kısa süreli lokal sağanaklar halinde. Özellikle Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış ihtimali var. Mikro ölçekli şiddetli sağanaklar çok dar alanda, ilçe hatta mahalle bazında sel su baskını riski görülebilir. Cumartesi gece ve pazar günü Batı Karadeniz'e dikkat diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarıyla devam edelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da sağanak yağmur var bugün. Hava parçalı bulutlu bugün. Yarın ve Cuma günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da sağanak yağmur var. Yarın ve Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yükselecek. Son olarak İzmir parçalı bulutlu. Yarın ve Cuma günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerde.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
12: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
13: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
14: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Haftayı ortaladık.
1: Evet, elhamdülillah çarşamba. Tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize buradan hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Dileyelim. Peki. Hikmet abi.
1: Maçı mı anlatacaksın abi? İlk yarı ne oldu? İkinci yarıda?
0: Yok da bugün Akşam Gazetesi ile Hürriyet Gazetesi manşetten aynı probleme değinmiş. Bu Amerika bayağı şey yapıyor ya Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Zulüm yapıyor.
1: Evet.
0: Yani hakikaten kupa böyle zulüm görmedi demiş Hürriyet Gazetesi de. Ev sahibi faulle başladı demiş Akşam Gazetesi. Bayağı böyle güvenlik bahanesiyle böyle didik didik aramalar, vize problemleri, bilmem ne falan, gerçekten yani baktığında
1: ya bunlar böyle hocam, yani evet doğru, bayağı bir sıkıntı yaşanmış ama ABD maalesef böyle, bize bir Hollywood var, bir ABD var, dünyayı yaratıklardan kurtaran, değil mi, medeniyeti öğreten, dünyanın en iyi müziğini yapan, hani şey, ne diyor Trump, en harika silahlar bizde, değil mi? Sarı saçlı mavi. En güzel ben yapıyorum. Bunu döverim. Arkaya geçin. Erdoğan sen kal ya, seni seviyorum falan. Bu adam bize böyle bir tablo çizer abi, ABD. Hep iyidir. Demokrasi aşığıdır değil mi bunlar? Demokrasi.
0: Tabii. Özgürlük.
1: Tabii.
0: Demokrasi.
1: Tabii. Hatta Türkiye'deki Erdoğan'ı, Türkiye'nin lideri, dünya lideri Erdoğan'ı indirmek amacıyla bütün batı şeyleri, muhalefeti bir de bir araya getirebilirler, böyle bir imkanları da var değil mi?
0: Doğru.
1: Destek ama darbe değil. Demokratik tahammüller var. Hepsi hikaye palavradır. Bak, polisi serttir. Demokrasi yok, öyle hap değil ki bu yutasın. Ne ABD, İngiltere'ye benzer, ne Avrupa kıtası. Yok. Kendine gibi kendine vahşi batıdır yani aslında. Değil mi? Tam vahşi batıdır.
0: Doğru.
1: Güçlü olan kuralı koyar der.

0: oradaki güvenlik şeyleri de politikaları da böyledir zaten aslında. Çok da fazla yadırgamamak lazım. İngiltere'de olsa değil mi? Atlı polisler dışarı çıktığı zaman İngiltere'de ortalık ayağa kalkıyor. Orta Doğu'da şeyde Avrupa'da haber konusu. İşte geçenlerde oldu galiba Almanya'da değil mi? Yakaladı bir tane bir sokakta bir eylemci miydi ya da bir suçlu muydu bilemiyorum. Küt indirdi aşağı kafasına bastı. İşte bir şey oldu adama polis araştırma başladı falan filan. Ya Türkiye'de geliyor adam bak buna kızıyorsunuz ya. Ona çok sinirim bozuluyor. Burada bir ayrışım yapmıyorum. Tamamen negatif şey pozitif de değil. Nötr bakıyorum. Kim açısından? Ya vatandaş polis dünya tarafında vatandaş polis. Devletli için var can ve mal güvenliği. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ya, tamam bakıyorum abi bizde olanlara. Adam alkollü camı açmış böyle. Diyor çık dışarı diyor sen kimsin lan diyor falan mesela. Çıkartamıyorsun adamı. Ama birisi çekiyor çekene küfür ediyor. Doğru mu? Ya sokakta adam bir yerde bir hareket edecek polis silahını çekip de onu etkisiz hale getirmek zorunda. Ya köpek saldırdı mesela. Direkt önce köpeği vuracaksın. Çünkü hayvan bu. Zarar en ufak ısırık bile bizim canımız her şeyden daha kıymetli.
1: Doğru.
0: Onu vurmaya korkuyor polis. Çünkü yetkisi o kadar. Ya poli köpek lan o. Ve saldırmış. Bu çok alçak. Bugünlerde bayağı da gene konu oldu. Buradan gene selam olsun bu işi yazan çizenler. Biz de atlıyoruz arada bir haklarını helal etsinler. Ama polis ona bile müdahale etmekte. Geçenlerde inanılmaz görüntülerle karşılaştım yani. Ya sen neyi korkuyorsun? Bir insanın hayatı söz konusuysa hayvanı vuracaksın. Bir adam başkasını tehdit ediyorsa o adamı vuracaksın.
1: Doğru.
0: Hayır bir şey söyleyeceğim. Burada bir vahşi... Hayır. Oyun oynamıyoruz. Film de değil bu. Ama güvenlik protokolleri böyle bir şey zaten. Polis onun için silah taşıyor.
1: Çok haklısın.
0: Şimdi buradan baktığımız zaman doğru. Biz tabii kızmaya hakkımız vardır. Herkesin oraya gidelim. Ama Amerika zaten budur yani. Şimdi Amerika'da adama gidenler bilir. Bazı eyaletlerde polis durdurdu ya. Şöyle duruyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Adam diyor ki elini direksiyondan koy, kaldırma ayırma. Diyor. Hepsinde değil ama bazı eyaletlerde var bu. Kaldırdığı anda polisi vurma hakkı var. Kimse soramaz yani. Şu ya hareket şu. Adam arkadan tarağını çıkartacak. Adamı öldürdüler. Ötekinde işte vardı ya bir tane siyahi zenci bir çocuğu öldürdüler basa basa üzerine.
1: Evet.
0: Ne oldu ki ya? Millet işte sokakta yürüdü kaldı gitti. Ama Amerika bu. O yüzden kupa böyle zulüm görmedi. Evet burası Brezilya değil.
1: Hoş geldiniz
0: ABD,
1: diyoruz.
0: Hoş geldiniz medeniyet.
1: Evet.
0: Ne diyelim değil mi? ABD medeniyeti.
1: Bravo. Hoş geldiniz.
0: Vahşi batı. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet.
1: Şimdi o ABD medeniyeti dün kendini bir de Hürmüz Boğazı'nda daha doğrusu İran'da tabii. gösterdi.
0: Harika silahları var.
1: Apache helikopterini vurmuştu efendim İran. Apache helikopteri Amerika'ya ait bir Apache helikopterinin vurulduğu haberi düşmüştü. Trump da misilleme emri verdi. Gece yarısından geçerli olmak üzere. Bender Abbas, Sirik ve Keşm adasında patlamaların yaşandığına ilişkin bilgiler elimize ulaştı. Şeyin bir başkan yardımcısı var ya abi Amerika'nın. Vance.
0: Vance, evet.
1: Vance demiş ki İsrail bundan bizim attığımız adımlardan memnun olabilir ya da olmayabilir. Biz ABD'nin menfaatini düşünüyoruz demek zorunda kalmış. Çok sert.
0: Çok sert.
1: Dostum.
0: Ya çok korkunç.
1: Lanet olası federaller. Peki.
0: Netanyahu ne demiş?
1: Asıl bombayı sana söyleyeceğim abi. Biz burada Hikmet Bey'le bunu...
0: Çok mu hafifleştiriyoruz
1: acaba? Kupayla anlattık.
0: Kalemle anlattık, masayla anlattık.
1: Kalemle anlattık.
0: Tabii, özgürle anlattık.
1: Her şeyle anlattık. Nihayetinde uluslararası basında bir analiz yapmış. Oturmuşlar, derlemişler, toplamışlar ve Trump bugüne kadar 37 kez anlaşma çok yakın demiş. Dün de 38.'yi söyleyince haberi servis ettiler.
0: Bana bununla gel abi işte
1: 38.
0: olay
1: kez
0: tamam, budur.
1: Anlaşma bugün bizim gazetede budur. De gördüm. Yani akşam gazetesinde de gördüm. Diğer gazetelerde de var. 37 kez
0: evet.
1: anlaşma yakın demiş.
0: O bence o kadar yakalanmış olan belki daha fazla söylemiştir.
1: 37 rakamı diyorum bir yerden tanıdık. Özkan Yalım'ı ihraçta sahtecilik başlığı atmıştık ya. İhraç ettik. Yaşasın diyen CHP 37 gün
0: sonra
1: evet. yapmıştı. Öyle bir 37
0: var diyorsun. Bir 37 rakamı bana. Böyle bir de batıl şeyler nefret ediyorum. Geçenlerde vardı bir yerde biliyor musun? 7 nedir falan.
1: Bilmiyorum abi.
0: Böyle sapık sapık şeyler.
1: Değişik yani.
0: Yani hakikaten Singarti...

0: Yani kumar Ananda Murti daha iyi biliyor bu işleri.
1: Doğru.
0: Yani neyse bu başka.
1: Tamam. 37'ye takılma abi. Takılma. 37 ama yani 37
2: buraya,
1: kere.
2: Buraya gelelim. Geçenlerde biz ben bunu sorduğunda sen de artık peşin soruyorsun olayı bildiğin için. Ben çoğunlukla nereye doğru depar attığımı bildiğin için oradan güzel kesiyorsun ama ben mecbur tabii açı daraldığı için de oradan
1: atı, her dar açıdan vuruyorsun yani.
2: Ama bazen diyorsun ki öyle yapma direkt yer abi diyorsun. Hı. Yani zorlama kendini diye. Daha dar açıdan vurmak yerine böyle falsolu daha karşıdan direkt gören yani çapsa girecek gibi pozisyonlar oluyor. Bu onlardan bir tanesi. Öyle sordun ki yani benim bütün kafamdaki her cümleyi 3'e indirdin. Bu da bir taktik olsa gerek.
1: Hadi bakalım.
2: Düşük yoğunluklu çatışma. Meşhur bir laf değil mi? Düşük yoğunluklu çatışma. Düşük yoğunluklu savaş. Ukrayna kadar oldu Ukrayna Rusya?
1: Yıllar oldu. 4 yılı geçti.
2: 4 yıl oldu
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, tamam. Evet.
2: Şimdi çok sert başladı. kızmayın. Çıbıklı abiler çıbıkla Kiev'e doğru tankları sokuyorlardı. Değil mi? Hatırlıyorsun.
1: Hatırlıyorum.
2: Dedim abi çıkar o çubuğu. Herkesin çubuğu kendine. Alın çubuklarınızı. Ondan sonra 4 yıl geçti. Hala o tanklı ve neydi bir tane Zaporojya bilmem ne bir İHA geldi Zaporojya'dan o girdi Odessa'dan bu çıktı böyle bir oyalandık. Ruslar bu kadar oyalanmadılar. Başka işler baktılar. Biz oyalandık. Şimdi burada bir dış politika derken bunu samimiyetle söylüyorum. Maalesef dünya çivisi çıkınca yani dünyada böyle bir tabii ki olay ciddi. Yani dış politika dediğin şey ülkelerin geleceği. Geleceği inşa etmekten söz ediyoruz. Ya da dünya dengelerinden bahsediyoruz. Doğru mu hocam? Doğru. Ama yaşanan şeylere baktığın zaman yani benim hep iddia ettiğim ABD'yi ayrı tutmak Netanyahu ile Trump'ı çok ayrı iki insan, iki ayrı farklı politikaları izleyebilen, doğru mu? İki ayrı ülke ve farklı politika izleyebilen, zaman zaman kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen diye cümleye başladığı anda benim gözümde ben kendi açıma ben nacizane söyleyeyim sıfırsın. Sıfırlıyorum ben. Hemen geçiyorum o profesörü. Hemen ötekine geçiyorum. Bir de sıfırsın. Ya adam ya arkadaş bu adamın kendi iradesi olma ihtimali var mı? Yok. Peki neye göre söylüyorum? Şöyle. Ya bu adam geliyor dünya tarihinde ABD kongresinde dakikalarca ayakta alkışlanan böyle kestik. Bravo ilk kestin. Şöyle vurduk. Biz vurmasaydık ABD böyle. Şimdi böyle bu adamın Netanyahu'nun bu katilin bu ahlaksız şerefsiz gaddar katilin ABD karşısında ortak menfaati yoktur. Onun kendi menfaati ayrıdır. O Kong alkışlayanlar da zaten Alaska'yı savunuyorlardır. Şimdi böyle başladı zamana bak çok önemli değerli hocalarımız var. Ben onlara buradan selam olsun. Bunu hakikaten çok önemsiyorum. Cümle öyle başlıyorlar. Yani ABD Rusya dedi, ABD İsrail dediğin zaman iki ayrı ülke gibi görmeyelim. Sonuçta Siyonizmin etkin olduğu falan cümle var. Tamam ben bunu dinleyeyim diyorum.
1: Evet.
2: Ama Bibi kızmış o da Bibi kızmamış. O da Bibi kızmadı.
1: Vance resti çekmiş.
2: Resti çekmedi. Onu, harika işler yapıyor falan.
1: Hadi bakalım. Bak
2: geldi noktalar düşük bak. Yoğunluk çatışmaya devam. Bu hepsinin menfaati icabı. İran'ın, Hürmüz'ün, Babül Mendeb'in,
1: bu katilin.
2: Tabii. Bu katilin. ABD'nin, ABD şu anda petrol ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Bundan 50 sene önceki ABD değil artık o. Kaya gazından yaptığı LNG de o şey liquid neydi onun ismi? Doğalgaz.
1: Tamam.
2: Onu da ihraç ediyor. Dünyadaki en büyük ikinci üretici ya da birinci.
1: O zaman enerji fiyatlarındaki artış Amerika'nın işine yarıyor.
2: Cepte hocam, yani. cepte. İran devrim muhafızlığı tırnak içerisinde o 50 yıllık yarı basılı yıpranmışlığı tekrar tazelemiş oldu. Hiç sokak hareketi olmayacaktır artık. İran önüne bakıyor. Kurtardı paçayı.
1: Tamam,
2: İsrail
1: kazandı.
2: Tarihindeki en büyük geniş topraklara sahip oldu. Lübnan'a devam ediyor.
1: Lübnan.
2: Kazan. Kazanmayan yok. Tek kaybeden İslam coğrafyası Müslümanlar. Ve kazananlar Batı, vahşi Batı. O kadar. Şimdi bana oturup düşük yoğunluklu gerilimin devam etmesi avantajlı. Aynı zamanda bu yani yönetilebilir bir kriz. Unutmayalım bir de o da var. O yüzden Trump var. Bak Trump'a millet deli demiyor artık. Adam 37 defa kazandık demiş. 15 defa ne gerek var demiş İran'a girdik. Bunu söyledim. 35 defa bizim silahlarımız dünyanın en iyisi. 75 defa gemilerini batırdım. 80-155 bin defa da havada adam yok artık. 10 milyon defa da ben olmasaydım bunlar atom bombası yaparlardı. Bak kurtardım sizi. 250 milyar defa da önümüz açılacak ya da kapanacak dedi. Şimdi böyle bir yerde bana değil. Bakın

0: Bu bir stratejiydi. Doğru adam.
1: Abi Trump'tı, doğru okudum.
0: Dediydi. Yani. Doğru. Yarın ne diyeceğini bilmiyoruz.
1: Cezai ehliyeti yukarı olmayınca evet, o, işleri onun marifetiyle yürütmek
0: profille gerginlik devam ediyor. Geldi. Savaş evet. devam ediyor. Evet. Kontrol edilebilir bir gerginlik var.
1: Doğru.
0: Bu herkesin menfaatine. Bizim değil ama. Ederim.
1: Peki. O zaman şimdi şeye gelebilir miyiz? Hani bir günde şunları anmayayım istiyorum ya. Ya bir günde şu programa malzeme meze yapmayayım istiyorum ama yok abi mümkün değil. Her yerde varlar ya. Odadaki fil gibiler ya. Şimdi ne alakası var diyeceksin.
0: Evet.
1: Şimdi bak Avrupa'da bir 5. nesil savaş uçağı projesi vardı. Tam sana da söyleyeyim. Future Combat Air System yani FCAS denilen bir sistem. Tamam. Şimdi bu Avrupa'da kolektif yürütülen, şöyle bakıyorum. Evet, Avrupa'da kolektif yürütülen bu sistem noktalandı. Bitmedi ama. Hı. Durduruldu, bitirildi, rafa kaldırıldı. Bitti. Tamam, FCAS. Bugün gazetelere de yansıdığı kadarıyla Avrupa'daki tek 5. nesil uçak Kaan. Avrupa topraklarında üretilen. Diyeceksin ki ya bunun CHP ile ne alakası? Olmaz olur mu? Biz görmedik mi süpürge sapı? He? Biz bu kulaklar işitmedi mi?
0: Kalorifer peteği.
1: Yani tekerlerine motor mu bağlanmış? Tar gidiyor diyen CHP'li gazetecileri. Şimdi Fatih YouTuber Altaylı. Oldular onlar ama. Tabii. Gazeteci hiç değillerdi. Şimdi artık YouTuber yani ait oldukları noktadalar. YouTuberları aşağılamak için söylemiyorum. Sadece bulundukları işin tam karşılığı YouTuberlıktı. Yıllardır böyleydi ama şu gazetelerin köşeleri alandı onlar için. Şimdi ait oldukları yerdeler. Şimdi bu YouTuber tekerlerine motor takılmış kalkmadı bile bu uçak yahu deyip aşağılayınca Cumhuriyet gazetesi kalorifer peteğine benzetildi, ilk parça üretildi deyince sonra başka bir meczup ya görüyor musunuz kokpitin o camı süpürge sapıyla evet. Tutturulmuş böyle paçoz deyince ister istemez bir morali bozuluyordu bu vatanı gerçekten seven insanların ama günün tabii. sonunda Avrupa'daki tek kayda değer işin bu olduğu tabii. tescillenmiş oldu.
0: Evet, yani şöyle İspanya dışında diğer NATO üyelerinin Kaan'a yönelme ihtimali arttığı değerlendiriliyor. TUSAŞ ile anlaşan İspanya hükümeti Nisan başında 30 adet Hürjet için 2.6 milyar avroluk sözleşmeye imza attı. Şimdi bu kime koyuyor? Önce CHP'ye koyuyor. Şimdi bunu biz tabii kontrollü bir gerginlik yapalım. Yani kontrollü gidelim ama insan da dayanamıyor bazen.
1: Abi evet.
0: Hani şimdi mesela dün söyledim diye şimdi ekranlarda tartışıyorlar. Arada bize bana haber veriyor. Ben izleyemiyorum. Vaktim olmuyor. 10 tane kanal birden izleyemem. Ama haberi geliyor. Abi hı-hı. seni mi kastetti falan diye. Birileri bir şey kastediyor bizi. Adam bir tanesi diyor ki ya bu kadar dış politik hafif değiştirmeyin falan diyor. Ya da bazıları diyor ki yani eğer çok fazla bilgin yoksa bu konuda bana diyor CHP ile ilgili bana. Diyor bir tanesi. Öyle kesip atmayın. Bu diyor Kılıçdaroğlu çok doğru bir hamle. Bu değerli dostlarımız da var bunu söyleyenler. Ortak bir akıl. Kılıçdaroğlu çok doğru bir hamle yapmış. Neden? Anlatıyor adam şimdi. Ha. Bununla ilgili bir şey yok. Çünkü eğer oraya gitmiş olsa ki ben de aynısını söyledim zaten. Eğer oraya yani meclise gitmiş olsa önceden işgal grupları gelmiş oraya değil mi? Abi, büyük arbede çıkabilirdi.
1: İnanılır gibi değil ya.
0: Tabii büyük ya, arbede çıkabilirdi. Bak. Kavga çıkabilirdi doğru mu?
1: Sabah gidip tamam. yer tutmuşlar. Erken ya, gelen tabii, oturur ego.
0: Orada bana çarpan nokta şu. Yani günün sonunda dünden bahsediyorum. Sabah programdan sonra bana gelen nokta şu. Kılıçdaroğlu burada bilmem ne çok aklı senin. Arkadaşlar yavaş frene basın. Bakın bir iddianameye göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlarından biri olan iddianamenin okumasına ama bir suç örgütü lideri baş sanığı olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu için Türkiye'yi, gemiyi, dünyayı satan Özgür Özel var. Doğru mu? Karşımıza. Doğru. Bir figür var. O da düşük yoğunluklu profilde kendini bir şey zannetmeye başladı. Sırtta küfele gezen, mezarda kafayı çeken, ne edini bilmeyen,
1: kırmızı kart gösteren,
0: eline kağıt alıp da üfleyen bir gevşek bir tip var karşımızda. Kızmayın. Gevşek bir tip. CHP'yi hiç sevmem. En kötü şey bile yakışır ona. Fakat bu bile yakışmıyor. O kadar düşük bir tip. Onu orada

0: Koy bırak. Onun için dünya yık. Çünkü oraya koltuğu ona şey
1: borçlu.
0: borçlu.
1: Ha.
0: Yani gebe yani adam ya. Ne
1: Ha,
0: yapsın yani?
1: tamam.
0: Çünkü Ekrem
1: Peki.
0: dedi ki bak eğer satarsan aynı Sezen Aksu gibi beni yak, kendini yak, yak gönül yak. Herkes yanar. Bunu biliyoruz.
1: Peki.
0: Bunu dediğini de biliyoruz.
1: Peki.
0: Ya hep beraber diyor ya işte altında bu var. Ya tek başına neydi?
1: Tek başına değil,
0: Değil öyle
1: ya
0: değil.
1: hep beraber ya hiçbirimiz.
0: Tek başına değil diye mi başlıyordu?
1: Ya
0: Öyle neyse.
1: bir ya
0: İşte
1: bana
0: böyle ya tek
1: soruyorsun
0: başına
1: böyle şeyleri
0: paçayı
1: bilmiyorum.
0: yırtamazsın. Ama ya hep beraber batacağız.
1: Ya
0: Hep
1: hiçbirimiz
0: beraber
1: batmayacağız.
0: darbe yapıp bu ülkede tekrar CHP olacağız. Darbeci bir CHP olarak tekrar geleceğiz.
1: Bu darbeci lafını hatırlatacağım
0: Tabii
1: biraz sonra
0: şimdi bu
1: sana.
0: yok bu darbeci zaten onun şeyinde
1: Hatırlatacağım,
0: var. Yani cibilliyeti böyle. CHP'nin darbecidir yani. Tescillidir. Şimdi bütün bunlar konuşurken şunu düşünmediler. Yanlış yapıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun maçası yemedi dedim ben dün. Ben hala aynı yerde. Maçası yemedi tabii ki
1: Meclise
0: arkadaşım.
1: gitmeyi mi
0: Tabii.
1: yemedi?
0: Nasıl yapacaksın kardeşim?
1: Nasıl?
0: O kadar vekille nasıl gidip de orada çıkartma yapacaksın? Dayak yersin.
1: Sen şimdi Kaan'dan buraya nasıl geldin?
0: Şöyle. Hemen Kaan'a geliyorum.
1: Tamam.
0: Şimdi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir hali perişan var ki manzara olarak söylüyorum. Kendi kendilerine o hırsız bu değil. Ben arınacağım sen arınma diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz bunu konuşurken de tamam mı? Şimdi konuşuyorsun ya. İspanya'nın imzaladığı anlaşmalar Kaan bilmem ne. Hatta geçenlerde söyledim. Adam düzeltmiş doğruymuş hakikaten. Almanya bizim orta menzilli füzelerimizle ilgileniyor. Ya Türkiye bunu yapmış. Çok iyi de yapmış. Başarmışlar. Ben şimdi tekrar niye sıfırdan başlayayım? Ben Mercedes motorumu şimdi tekrar sıfırdan başlamıyorum. Ben bunu 100 yıldır yapıyorum diyen Almanya. Değil mi? Ya şimdi bu kafa bu. Normalde adam pragmatik düşünüyor. Gavur da olsa. Türkiye istemez. Yani Avrupa üyesi yok istemez ama pragmatik düşünüyor. İspanya, Fransa, İngiltere diyor ki aa neden olmasın? Türkler güçlü. Ordusu da var. Peki yani bu bütün şöyle bu neden şu geri geleyim? Bütün bu gelişmeler karşısında dedin ya bizimkilerde bahsettin ya ülke içerisinde. Şunu görmek istemeyen dedin ya Kaan'ın tekerlekleri bilmem ne diyen. Öyle
1: Evet,
0: başladın cümleye.
1: evet.
0: Kim bunlar abi? İşte bunlar bu tip.
1: CHP.
0: Sürekli sabah akşam yakalayıp çünkü Erdoğan dedi ya bunları ya bunlar dedi borç taktılar dedi devlete. Şunları bir silkele bakalım dedi ya.
1: Belediyelerin
0: Tabii
1: SGK borçlarından
0: Erdoğan
1: bahsediyorsun.
0: devletin bu borçları tahsil edilmesi noktasında bir silkelemeden bahsetti. Öyle bir yayıldı ki bu. Herkes birbirini silkeliyor.
1: Havlular,
0: Tabii.
1: baklava
0: İnanılmaz bir şey.
1: kutuları.
0: Neler duyuyoruz hocam bakın. Ben desem dersin ki bana ultra yandaş. Doğru ben ultra yandaşım elhamdülillah. Hangi manada? Bu manada. Devletin yanındayım ben. Ben memleketimi seviyorum. Köyüm vatanım. Adam şöyle bir gerçek var. Şimdi şey diyor. Diyor ki ya diyor bu diyor yurt dışında diyor gittiği zaman diyor Avrupalılardan yardım istiyor diyor. Ben demiyorum. Kılıçdaroğlu diyor. Bir bak CHP Genel Başkanı gavurdan diyor. Gavur benim lafım. Avrupa'dan diyor gidip şikayet etmez diyor.
1: Yabancılardan diyor.
0: Yabancılardan diyor.
1: Evet.
0: Kim diyor?
1: Türkiye'yi İsrail Kanal 2 televizyonuna
0: Bravo.
1: böyle ağzını doldura doldura şikayet eden adam
0: Ya
1: söylüyor.
0: da Amerika'dan Türkiye'den Türkiye olarak beklentiniz nedir diye sorulduğunda Biden'ın seçiminde Türkiye demokrasi ihraç etsin manası bir cümle kuruyor. Şimdi bu diyor ki bunlar diyor bunlar olmaz. İkincisi bakın onu ben demiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Diyor ki efendim arındıracağım diye tutturdu. Neyi arındırır? Kirli arındırılır değil mi hocam? Ben ne diyorum? Diyorum ki iddianameye göre böyle söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kağıt üzerindeki gerçek genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki arkadaş hırsızsınız. Masumiyet karinesi falan yok. Ben geldim arındıracağım sizi. Ne edeceğim? Ne
1: Şeyi
0: yapacağım
1: gördü,
0: edeceğim?
1: tabloyu gördü çünkü.
0: Ne yapacağım edeceğim? Abi ben pavyon diye anlattım. Ben ne anlattım? Bir CHP'li anlatmıştı. Ben ikna edemedim. Benim gördüğüm caddeliler, Nişantaşlılar. Abartıyorsun işte bu sarayın oyunu. Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben sizi arındıracağım. Ve ben pavyon köşelerinde satışı durduracağım.
1: Hikmet abi,
0: Bunu ben demiyorum
1: bak
0: abi.
1: sen
0: Yani
1: doğayla
0: dünyayı kurtaracak var ya Superman, Hero. İşte
1: tamam.
0: bu adam diyor CHP'li. Başka ne istiyorsunuz?
1: Sen doğayla barışık bir adamsın. Köy
0: Çok.
1: hayatını çok
0: Bayılırım. Çok
1: seversin.
0: severim. Evet.
1: Şimdi mesela köy evlerinde bu böyle tesisat vesaire falan artık günümüz teknolojisinde ve şartlarında kabul ama ben evvelden hatırlarım. O evin üst katında bir depo olurdu.
0: Evet.
1: Depo.
0: Evet.
1: İşte 100 litrelik, 200 litrelik neyse.
0: Benim ihtiyacım var şu anda.
1: Neyse. O depoyu ben hatırlarım, rahmetli babamla beraber taşıma suyla depoyu doldururduk.
0: Tabii.
1: Depoyu zaman zaman temizlemek icap ederdi.
0: Doğru.
1: Hele bir de o deponun içine bir böyle foseptik falan karıştı.

0: Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Artık bu saatten sonra bundan kelli. Anadolu'da var. Bundan kelli. Bana yok saray böyle yaptı. Yok bu devlet bilmem. Bu siyasi malzemedir. Bu iddianı. Ya sesinizi kesin. Ziftin peki olun gidin ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya bunu bak. Adam sizin direkt kurtarıcınız. Pirom dedem dediniz. Bu adam kaç yıl boyunca burada sizden daha da eski. Doğru mu? Ses batırdı direkt CHP'ye geldi. Batırana kadar devlet memuruydu. Batırdı geldi. Ve neyle geldi? Bir FETÖ kumpasıyla geldi.
1: Tamam.
0: Bana kızanlara şöyle kızıyorum. Bakın maçası yemedi derken kastettiğim o. Hani Özgür Özel'in ne olduğu zaten belli. O söylüyor onu ifşa etti. Doğru. FETÖ derken herkes dedik abarttı. Ya nereden çıkarttınız FETÖ'yü? Zaten diyor ya Özgür Özel. Bir beğenmiyorsun FETÖ'cü de git. Bir dakika. Verdik. Hocam verdik. Ben nereden anlarım biliyor musun? Herkes FETÖ'cü derken yani pisliğe pislik derken pislik demek bir şey değil.
1: Doğru.
0: Herkes keşfetmiş zaten pisliklerimizi.
1: Doğru.
0: Ayırt etmiş. Sen bana en kritik yerde dönemeçti mesela Kılıçdaroğlu. FETÖ vardı. Yani 15 Temmuz dönemeç. Ona sen FETÖ'cü diyorsun da sen necisin diye bakıyorum ama ben şimdi. Lan bu bütün bu böcekler devletin arşivleri bilmem ne o uydurulmuş belgelerle oraya koymuş bir sürü mizansenlerle adamlar bir şey hazırladılar. Dediler ki sen bunu buradan vur, bunu buradan vur, bunu buradan vur diye. Baykal ne olacak? Baykal'ı biz hallederiz. Sen merak etme. Zaten biliyorsun ölmeden önce o şeyde istifa ettiğinde bir şey gönderdi, mesaj göndermişti. Millet bazen anlamıyor onu. Acaba Baykal biliyordu. Mesaj neydi? Böyle bir kumpasa maruz kaldım. Partimin geleceği için ve partimin baba ocağına zarar vermesin diye istifa ediyorum. Ama sakın bunun bu kumpasın okyanus ötesinde olduğunu zannetmeyin. Bu mesajdı aslında. Bunu anlamayan salaktır. Düz salak.
1: Doğrudan adresi veriyordu
0: Tabii
1: diyorsun ya.
0: ama anlayıp da bunu bilenler de saklıyorlardır yani. Ama herkes biliyor bunu. Basit çok mesajı biliyor. Dediler ki sakın daha fazla durma istifa et diye. Verdiler.
1: O da
0: O repliği
1: dedi ki
0: okudu.
1: ben kim olduğunuzu biliyorum.
0: Kılıçdaroğlu dedi ki
1: Söylediğinizi de
0: siz mi
1: yapıyorum.
0: olacaksınız? Hayır dedi ben olmayacağım. Ben, o bize bir ihanet yok. Tam 26 saat sonra çık dedik ben oluyorum. Dediler manyak biz senin için indirdik onu. Kim dedi bunu? FETÖ dedi. Biz senin için bunu indirdik. Şimdi sıra sende. Dosya açığa boşuna mı verdik sana dosyaları? Dosya onun dosyası, senin Hikmet'in dosyası, Ömer'in dosyası, Ahmet'in mi? Hayır dosya. Buna, şimdi bu, biz buradan diyor ki, Özgür Özel, bizim çok güzel bir manşetimiz vardı. Rejinin attığı dehşet bir şey. Hangisi daha FETÖ'cü? Ona bakmak lazım. CHP birbirine hain diyorlar değil mi? Abi hangisi daha hain? Ben ona bakıyorum ya. Sakın
1: Abi
0: burada
1: birbirlerine
0: bana
1: neler
0: kızmayın.
1: söylüyorlar? Ben burada söylersem
0: Hayır,
1: kanal kapanır.
0: bana öyle kızmayın yani. Bugün
1: Kanal kapanır.
0: bir güzelleme yapmayın sakın. Kılıçdaroğlu'nun
1: Tamam.
0: yaptığı şey de
1: Şimdi
0: tamam mı? Maçası yemedi hocam. Yeseydi maçası giderdi oraya.
1: ben seni Kaan 5. nesil savaş uçağına çekiyorum. Sen CHP'ye
0: Evet
1: dönüyorsun.
0: ama Allah razı olsun.
1: Kaan'a
0: Kaan
1: çekiyorum.
0: yapanlardan.
1: CHP'ye dönüyorsun. Allah yapanlardan razı olsun.
0: Amin.
1: Sayın Cumhurbaşkanı dün kürsüye çıktı. Onu da dinleteyim. Ondan biz bir CHP'ye geçelim.
0: Tamam.
1: Çünkü akışıma
0: Tabii. Çok taze o yüzden. Yoksa
1: uygun hareket
0: onur verici bir
1: edeyim.
0: şey. Abi düşünebiliyor musun? Türkiye ve İspanya, Türkiye, Almanya. Kaan diyorsun, hava aracı diyorsun, ihraç diyorsun ya.
1: Avrupa'da tek.
0: Ya artık abi bırakın şu CHP gibi atıkları ne diyor? Safralara kurtmamız lazım abi Türkiye'ye.
1: Harika.
0: Değil mi?
1: Tam olarak ne
0: Bunlardan
1: diyor biliyor musun?
0: CHP'den kurtulsa Türkiye var ya, CHP kurtulsa bu zihniyetten tamamıyla kurtulsa uçarız abi.
1: Tam olarak ne diyor biliyor musun
0: Ben
1: Sayın
0: böyle
1: Cumhurbaşkanı?
0: demokratik tabir böyle.
1: Türkiye kurucu aktör.
0: Tabii.
1: Yani kendisine rol biçilen değil de o rolü kurgulayan
0: Budur.
1: bir dinleyelim mi?
0: Tabii. Bravo
1: Peki.
0: aleyk.
1: Sayın Cumhurbaşkanına bir kulak verelim sonra devam edelim. Buyurunuz.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil. Kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman
1: Herkes.
2: herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci

0: bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
1: Yani biz hala burada İnsan tabii... vakitle CHP'deki bu kayıkçı kavgasını konuşuyoruz ama
2: hocam keşke kayıkçı kavgası olsaydı ya.
1: Abi bin şükür bu bir konfor. Yani... Baksana söyleyeyim, biz burada devlet evet, yönetimindeki endişelerimizi konuşuyor olabilirdik. Devlet yönetimi çok daha şükür da rahat. Yani. Biz de burada eğleniyoruz yani. Tabii. Hani
2: hocam yani uğraşıyoruz. Şu var, dediğin bak bir enteresan bir cümle. Dedim ki kayıkçı kavgası. Ben de diyorum ki keşke bu kadar daha basit olsa. Hani kayıkçı kavgasında kalsa bu işler. Basit böyle ucuz menfaatler peşinde koşan bir şey, kocamış ve aynı zamanda da bunamış bir siyasi aktör CHP. Bir faşist bir parti. İlkel bir parti. Mağara döneminden çıkan bir zihniyet. Keşke böyle kalsa da. Bunun ötesinde bir şeye geldik artık. Dikkat edersen hakikaten Türkiye'de bunu birçok kişi yazdı etti. Ben de yazdım vakti zamanında. Abi ulusal tehdit haline gelmiş bu parti. Birazcık Kaan'dan bahsettim. Diyorum niye buraya gittin? Buraya gidiyorum. Bak kimseden korkmuyorum. Bak bu millet her şeyi yapar. Şu adam fazla be. Neyse ben daha düzgün konuşayım. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülke yaptığı hizmetlere bakıyorum. Şu karşına bakıyorum. Karşına bakıyorum ya. Bir değerlendirme yapıyorum. Ya hocam bizim yaşımız yarım asırı geçmiş durumda ya. Bilmiyoruz değil. Geçenler diyordum ya ayağımızın çamurunu İstanbul'da doğan büyüyen birisi olarak, doğup büyüyen birisi olarak çamurumuzun altını çıkarttığımız demirli apartman önlerinden beri varım ben bu İstanbul'da. Yani kuyukları da bilen bir kişi olarak söylüyorum. Geldiğimiz noktaya bakıyorsun bir de buraya bakıyorsun. Bu adam diyor ki hani bir daha tekrar edelim. Muhalefet nerede var abi? Muhalefet ancak demokrasilerde var. Niçin var abi? Alternatif olsun diye var. Bak alternatif diyorsun. Şu adamları alternatif... Ya şöyle bir ülkeye...
1: Hafazan Allah.
2: Bak Türkiye bir sana kuyruğundan alıp... Gerçek bu. Boş boşuna bağırıp çağırmayın. Bak bu adam gelene kadar hastanelerde rehin kalıyordunuz siz. Unutma. Galoşa 50 kuruş veriyordunuz. Delik galoşa ama. Hastanelerde sigara sağla, sigara içiliyordu koridorlarında. Adam önce toplum sağlığı dedi. Hava temizliği dedi. İstanbul'u temizledi. Geldi. Adamı nefes aldırmadınız. Son bir sene, bir buçuk sene yaptırmadınız belediye başkanlığını. Adam Türkiye'ye geldi. Halk en azından yakaladı, anladı bu işin kıymetini. Verdi. Oy verdi. Sağcısı, solcusu, Sünni, Alevi... Korkunç bir kesim. Herkes hayatta bir defa vermiştir oyunu zaten. Evet. Karşıdaki adam da bu kayıkçı kavgası da değil. Çok basit manada. Güzel ifade. Kayıkçı kavgası. Geçmişi biliyoruz aslında ne oldu, neden o kayıkçı kavgası olduğunu da. Adamlar da hainsin, FETÖ'cüsün, pavyon, para, irtikap, havlu, peştemal, çocuk, boşan, gel, döv, taciz, tecavüz. Bu var. Kim bu? Demokrasilerde. Demokrasilerde muhalefet niye var?
1: Alternatif.
2: Bu mu abi alternatif ya? Şunun karşılığı bu mu yani? Ya bunu samimiyetle söyle. Bakın istersen yeni ceddin CHP'li olsun. Hı. O halk fırkasından beri gel. Hiç tamam. Fark etmez. Bu mudur Türkiye'nin hak ettiği ya? Yani ben burada Tayfun'u Alman'a satmaya çalışıyorum. Fransa, İngiltere benim kanunumla ilgileniyor. Ben Orta Doğu'da yeni denge oluşturmuşum. Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor. Bu mahallenin de ben delikanlısıyım diyor. Bana sormadan gelemezsiniz. Oyunu bozarıp ben kendi oyunumu kurarım arkadaşlar buyurun. Maçtan yiyorsa gel.
1: Diyor.
2: Böyle bir ülkeden bahsediyor. Bunun bir lideri var. Sen diyorsun ki amacın ne senin? Diyor adam dönüyor. Bu kadar kavga ettiniz. Pavyon, peştemal, havlu, sevgili, zart surt, taciz, tecavüz neydi bunlar? Şunun içindi. Parayı topladık. Neden? Bu Erdoğan'ı göndereceğiz. Ne? Abi senin bütün batı, gavur, ne kadar Türkiye düşmanı varsa seni öpüp yalıyor, kokuluyor. Anlamıyor musun? Ya böyle dingillik olur mu?
1: Anlamadım,
2: ya İngiliz, sanmıyorum. Yani bizi terk etmiş gitse... Ne demek lan İngiliz terk etmiş? İngiliz terk etsin diye sen nereden ilham alıyorsun? Gazi Mustafa, alt ok.
1: Ha, geldikleri gibi giderler.
2: Gazi Mustafa Kemal... Mustafa Kemal bunları terk ettirmek için uğraştı. Uğraşmadı mı?
1: Evet. Uğraştı ya, geldikleri gibi giderleri onlar için, İngilizler için söylemedi mi?
2: Şey değil mi? Patagonya değil mi o? Burası mıydı?
1: Burası.
2: Tamam. Ulan sen İngiliz'e günümüz 2026 modele bak abi. Pardon 25 model. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Bir de neden? Derde bak derde. Peki hangi konuda?
1: Olabilir hangi konu?
2: Belki mesela diyor ki Türkiye'deki sosyal demokrasiyi diğer yaygınlaştırmak amacıyla sosyal kurumu yok şu konuda.

0: Abi bizim kanunlara göre savcı bir kağıt hazırlamış. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin büyük yolsuzluk hırsızlık dosyası var. Evet, içeri attılar. Hiç de bize ilgilenmiyorsun. Donanma mı göndersin lan şeye, Silivri'ye? Onu mu bekliyorsun? Donanma. Bazı bir soru. Gönderdi, biz geri getiririz onu. Onu mu diyorsun sen? Aynı şeyi söylerken kastettiğim bu işte. Adam bu milletin sevgilisi, değil mi? Gönülde taht kurmuş. Çeyrek asır, ulan anlardı çeyrek asır. Bazı öyle bir kitle halinde öyle insanlar var ki Türkiye'de bugün, o günleri yaşayıp benim gibi hissedenler. Yani gövdesinin başında her şeyini bu uğurda koyar. Zaten bir davanın, bir aşığın neticesi bu. Hareketin geçmişine baktığın zaman. Bu ülkeyi bağımsız, dünyayı meydan okuyan bir ülke haline getirebilmek bizim Osmanlı mefkûremizdir. Biz öyle buraya sığmayız çünkü. Biz öyle öğrendik. İmam Hatip'te öyle öğrendik. İmam dedik, emem, önden gelir. Biz önüne gidiyoruz ya. Şöyle bir şey yok. Abi Yunan adılar, Yunan dostluğu, Sirtaki yapalım. Yok, ben bilmiyorum onları. Hemen Alman dostluğu, gel, Achkan nicht ein. Ya yok, onu da bilmem. Benim alanım var. Benim öyle bir ağırlığım var ki Özkürt'ten fazla. Bir santimetre küplükte bir gram. Değil mi? Bir gramı bir sudur. Bir su değiliz var. Civa. Altın. Buraya bastığın zaman bir santimetre küpü
1: Bravo.
0: Balkanlar kalkar. Gostivar'dan başlar. Prizren'e kadar. Bu tarafta Kafkaslar ayağa kalkar. Orta Doğu ayağa kalkar. Ne zaman kalkar?
1: Afrika'da kalkar.
0: Ne zaman kalkar? Batı Afrika kalkar. Ta bizim ta o oralı Altaylara kadar her şey ayağa kalkar. Bu ya abartmıyorum bakın. Bu adam bunu şuradan aldı. Çeyrek asırda buraya getirdi.
1: Bravo.
0: Bak abartmıyorum. Adam
1: Şimdi
0: çok ufka baktı, inanmadı.
1: Şimdi tamam.
0: Şimdi sen 20 sene önce 2002'de muhtar bile olamaz. 2002'de Türkiye abi dayanamaz. Darbe olur. Hop derken adam 20 sene sonra Avrupa'ya hava aracı ihraç eden, uçak motoru yapan, dünyayı meydan okuyan, balistik füze yapan bir ülke haline getirdi mi? Getirdi.
1: Getirdi.
0: Daha ne istiyorsun lan?
1: Şimdi
0: Sen heykelden çıkamadın.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: heykel
1: ihraç listesinde yer alan isimlerden biri. Bu homoseksüellerin
0: Hamisi.
1: yürüyüşünün siyasi hamisi, homoseksüellerin eylemlerinin siyasi velisi, yöneticisi, siyaset arenasına bunları coşkuyla ve hararetle katan, ekleyen kişi. Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır'a dün bir kitle diyor ki, daha doğrusu Murat Emir var. Murat Emir de kim? Murat Emir, ben o magazinel ıvır zıvır işlere girmeyeceğim. Murat Emir meclis kürsüsünden, ya bu Özgür Özel'in makam otosunu biz kendi imkanlarımızla genel merkezde yaptık dedikten sonra, öyle olmadığı ortaya çıktıktan sonra ölü taklidi yapan bir CHP'li. Genelde karşılaştığımız gibi. Murat Emir'in ben o kısmını hatırlatayım. Neyse, Ali Mahir Başarır, Murat Emir oturuyorlar. Oturmuyorlar. Ayaktalar, kitleyle konuşuyorlar. Dikmen kapısı girişinde. Diyor ki pardon, Ali Mahir Başarır. Murat Emir. 12 kere diyor, yenilmiş bir adam diyor ya. Kılıçdaroğlu için. Kitleye konuşuyorlar. Ali Mahir Başarır 13 diyor. 13. 12 değil, 13.
0: Şey gibi oldu bu. Özkan Yılmaz'ın sevgilisi 21 yaşında değil, 25.
1: Ya
0: Yani
1: Özkan Yılmaz'ın sevgilisi 21 yaşında değil.
0: Özgür
1: Yalan
0: Kaba
1: haber.
0: ya da Mahsur Yavaş. 89 milyon para vermişsiniz konserlere. Hayır,
1: Kaç?
0: 87. 2000 aşağıda.
1: Bunlar hep yalan haber. Neyse, 12 değil 13.
0: Ya da daha
1: Ya
0: düşük değilse
1: Hikmet
0: rakamları
1: abi,
0: tam bilmiyorum.
1: bak. Gerçekten bu kendi seçmen kitlesinin zekasıyla dalga geçiyor bu insanlar ama 13. mağlubiyet, ben hatırlatayım. 13. mağlubiyet,
0: Başbakanım, Cumhurbaşkanım.
1: En çok güvendiğiniz Ekrem İmamoğlu'nun tam yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Bir başka ağır topunuz Mansur Yavaş'ın, yani en güvendiğiniz saha adamınızın,
0: Şunu gelsene bir daha ya.
1: şu Cumhurbaşkanım, Başbakan Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, onu bir hazırlayın o
0: Hepsini daha iyi diyor
1: görüntüyü.
0: şu anda o
1: Aynen öyle. Onların beraberce varlarını, yoklarını, her şeylerini ortaya koyup, arkalarına içeriden dışarıdan bütün desteği alıp, en son kapının önünden geçen Zafer Partisi'nin genel başkanını da çağırıp, gel gel
0: Ya
1: gel gel
0: sana da bir
1: gel,
0: şey vereyim.
1: al sana bir

0: MİT Başkanlığı bir de İçişleri Bakanlığı vereyim ama namusumuza emanet olsun ha, hiçbir yerde konuşmayalım bu meseleyi. Denilen en sonda o tablo bu. Bir verin ya şu 13 Mahir, Ali Mahir Başarır da CHP'nin yöneticilerinden de o dönem. Ver sesi ver hadi.
1: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
2: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sevgili milletim.
0: Tiyatro bu. Bu tiyatrodan hocam çıktık. Bak bu tiyatrodan çıktık. Sayın Erdoğan silindir gibi, Yılmaz Özdil'in tabiriyle, üzerlerinden geçti.
4: Hala
0: diyorlar ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adı. Yahu zaten sahadaydı ya. Hani o bahsettiğiniz 13. mağlubiyet var ya, Ali Mahir Başarır. Sizin bütün varınızla, yoğunuzla, içeriyle dışarıyla sahaya döküldüğünüz ama muvaffak olamadığınız seçimin neticesi.
4: Şimdi hocam,
0: o 13.
4: burada,
0: mağlubiyet.
4: Burada efendim, yani söyleyeceğini söyledin artık. Ben üzerine çok fazla ama şu fotoğrafı özellikle sen anlatırken de gözümde şu canlandı. Canlanmadı. Arkasından bir de böyle gene yılışık yılışık ben derim. Yani ben mizah yazıyorum. Mizah da yapıyorum. Ama sen eğer bir parti liderine soyunuyorsan senin yerin ayrı olması lazım. Adam görün. Bak gelmeyelim, bak güzellem için söylemiyorum. Erdoğan'a bak, adam görün ya. Nasıl davranılır? Nerede tebessüm edilir? Hangi çocuk hangi şefkatle öpülür, dokunur, koklanır? Nasıl konuş? Bunu öğrenin ya. Ayıp. Bak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle gevşeklik görmedi. Yani bir tabusu hareketleri bunlar.
0: Evet.
4: Şimdi burada şu hareket, şu mizansen var ya. Ömer Özgök. Yani evlat olsa sevilmez diyorsun ya. Şu antipatik duruş. Merhaba sayın izleyicilerimiz ya da milletimiz. Bir de şu Ekrem'in haline bak abi. Mizansen öyle bir kendini çıkmış ki. Adamın teatral olduğu, her şeyi de bir kurgu içerisinde yaptığı buradan belli. Şimdi orada bir tesadüfen oradan geçerken tanıtım yapıyorsunuz değil mi? Yani ulan bir şey söyleyeyim. Lan ne yazıyorsun ya? Yani koymuş buraya. Hayatı üçkağıt ya. Böyle. Evet, ha pardon, burada mıyız? Pardon. Ben tam çalışırken yakalandım. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne bu? Ne yapıyorsun orada?
0: Hayır, sahadaydı ya. Sahadaydı. Şimdi, bu millet buna prim vermedi
4: arkasından,
0: ya.
4: Bak,
0: sahadaydı ve dedi ki hadi oradan dedi ya.
4: Sandıklar açılmış. Yanındaki de böyle, o da garibim. Dünya havaya bakıyor.
0: Bir de onu buldu. Aramızda kalsın kazanıyoruz bir bulut.
4: Şimdi şu manzaradan o birlik beraberlik. Yani yüksek neydi? Çok sorumlu olan Cumhurbaşkanı adayı mı? Nedir abi o?
0: Yetkili, tam yetkili.
4: Abi nasıl?
0: İcracı.
4: İcracı.
0: İcracı.
4: Hocam icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı nedir abi ya?
0: Çılgın
4: Cumhurbaşkanı
0: bir şey.
4: Aday ofisi nedir lan? Durup nasıl uyduruyor bu şeyler? Yani? Nasıl bir kaynak varsa sürekli ama. Yani ishal hali var bunlarda. Sürekli üretim var çünkü. Yani bir de efendim biz gelince ne yapacaksınız? Bu böyle olacak, bu da kalacak. Bu da arkasından şunu da başbakan yapacağız. Çünkü biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ne? Direkt parlamenter değil, güçlendirilmiş.
0: Ha, direkt değil.
4: Direkt kolonları daha kalın yapacağız falan.
0: Ha.
4: Hani şimdi bak bu kafa normal bir kafa değil hocam. Bak bir daha söyleyeyim. Oy verenlere tabii ki onlar bizim insanımız. Sonuçta insanların tercihiyle ilgili.
0: Ama zekasıyla dalga geçiyor Ali Mahir. Ben onu söyledim.
4: Onların
0: yani.
4: Ya o adam
0: 13 kere kaybetti diyor. Benim siz neredeydiniz o kaybederken?
4: Evet. Evet, böyle bir şey olmaz demeyin. Bakın ben aşağılamak için söylemiyorum ama hakikaten beni tanıyan biri, sana da özel anlatmışımdır daha önce. Hala hayatta kendisi bildiğim kadarıyla. 3 yıl boyunca mesai arkadaşım vardı Mohan Kumar diye. Mohan Kumar bir Hintli ve bir Hindu. Yani düşün, öyle vakti geliyor, tam dışarı çıkıyoruz, beraber bir duman molası veriliyor falan. Tekrar dönerken de mescide gidiyorum. Yani o da gidip işte bir dua ediyor falan. Yani 3 yıl beraber tabii gizli ediyor duasını. Şimdi ben şaşırıyordum o zaman. Diyorum ki nasıl bir adam böyle işte bu bir inek idrarıyla bereketlenmeyi kabul edebilir bir insan diye. Arkasından çok iyi bir insan, çok iyi bir insandı. Dedim bu bir inanç biçimi. Bunu sorgulamamam lazım. Şimdi burada özdeşmiş olmayayım. Yani benim CHP'ye oy veren milletim de Mohan Kumar. Gerçi Mohan Kumar çok iyi bir insandı da. Yani şöyle bir benzerlik var. Mantık aramıyor. Bir inanç biçimi diyorum ya, ezoterik bir parti haline gelmiş. Yani Erdoğan'ın fobi üzerinden beslenmiş, değil mi? O yüzden de sorgulamayan bir parti haline gelmiş. Neyi sorgulamıyor? Kime oy verip veremeyeceğini. Belki de verdikten sonra çok büyük pişmanlık yaşayacak. Bunu ben demiyorum. Bunu kim demişti hatırlıyor musun?
0: Kim abi?
4: Nedir o? Enver Aysever.
0: Hmm,
4: burada evet. Çok da ben yazdım da
0: onu. CHP'li gazeteci.
4: Abi yani doğuştan CHP'lilerden bir tanesidir. Tabii. Sonradan tabii takatlamaya başladı ama biz Enver'i daha önce uyardık. Dedi ki bak sizin adamlar kelektir. Bak sizin adamlar, bizde de kelek vardır. Ama sizin adamlar çok kelektir. Yani CHP'li şöyle kelektir. Parayı verirsin satılırsın. Teşkilattan bahsediyorum. CHP zihniyetinden bahsediyorum. Kadını görürse hemen hepsi peştemal. Açık olur. Alkol severler. Ve bütün yani şeyleri ne derdim? Moral değerleri diyeyim. Ahlak demeyeyim. Moral değerleri budur. Sen bundan çok şey bekleme. Bizim anlam değerimiz maneviyata dayanır.
0: Doğru.
4: Hata yap, herkes hata yapar.
0: Elbette.
4: Abi, 20 yıl, 30 yıl iktidardaysan o kadar da hata yaparsın. O problem değil. Ama seninkiler çok kelektir hocam. Aynı zamanda paraya dayanamazlar.
0: Biz bunu söyledik.
4: Sonra çıktı dedi.
0: Emre Aysever.
4: Bu dedi Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmaz. Evet, bunun kendi şeyinde var hala, bulursunuz. Ama ne yapacağım ben? Elim mahkum. Gideceğim. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Ne oldu peki Enver?
0: Ya bak, Enver.
4: Bak, vereceğim dedin. Hadi arkasından şöyle bir cümlesi de var Enver Aysever'in. Vereceğim. Biliyorum, biliyorum. Kafamı duvarlara vuracağım. Bak, biliyorum tabii ki. Kafamı duvarlara vuracağım. Ama gideceğim elim mahkum. Hocam niye elim mahkum? Sen koskoca adamsın yahu.
0: Az önce bahsettiğin güzel bak, bir şey vardı.
4: Ne oldu? İyi oldum. Hain oldu, alçak oldu.
0: Bak son birkaç dakika.
4: Daldılar birbirlerine.
0: O yüzden bu son birkaç dakikamı şöyle değerlendireyim istiyorum. Bugün Cumhuriyet kavga gazetesini elime aldım. Dün efendim biliyorsunuz grup toplantısı gerginliği vardı. Ben konuyu takipçilerimiz yakından bildiğini düşündüğüm için teferruatına girmedim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki başlılık söz konusu. Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabir yerindeyse ablukaya aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenler de parti genel merkezinde böyle bir çift başlılık ortaya çıktı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti kürsü darbesi püskürtüldü şeklinde oldu. Şimdi abi bir şeyin yani Hitler'in hümanizmle imtihanı gibi falan bir başlık geliyor aklıma. Bu zihniyetin darbe söylemini bu şekilde dile getiriyor olması Hitler'in hümanizmle imtihanı algısı oluşturuyor bende. Neden diyeceksin? 20 Temmuz kontrollü darbe lafı bunlardan çıkmadı mı 15
4: doğru,
0: Temmuz'dan
4: evet,
0: sonra darbe
4: evet,
0: tiyatrosu? 100 yılın yolsuzluğu iddialarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan kişi gözaltına alındığında 19 Mart darbesi demediler mi bunlar?
4: Evet.
0: Şimdi hukuk devletinde mahkemenin almış olduğu bir karar neticesinde bu kararın uygulanmasının önüne geçmeyi darbe direnişi olarak yorumlayacak bakış açısında bir manşet atmışlar. Kürsü darbesi dedikleri şey aslına bakarsan hukuki bir kararın uygulanmasını engelledikleri için kürsü işgali gibi sanki yorumlanmalı.
4: Doğru. Ben öyle zaten. Yani darbeyi yapan gene kendileri. Yani darbeyi Kılıçdaroğlu'na arkadaş bak başka mahkeme yok. Ben nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bu ülkede kanun var, anayasa var. Çıkıyor ya bazen Kılıçdaroğlu şey çıktı ya Özgür Özel. Bak dedi bu anayasa buna uyacaksın falan filan değiştirme. Tamam, güzel sakin ol. Bu anayasaya göre bir mahkeme var mı? Var. Hı. Bir gün kendi ifadesi Özgür Özel'in ifadesi neydi abi ifade hatırlayalım. Bak yargıçlar, hakimler, hey savcılar, alo devlet. Gün gelir, devlet demiyor pardon. Savcılar, hakimler tehdit ediyor ya. Savcı diyor ki giderim o fotoğrafı yapıştırırım kapına. Doğru mu? Burayı karıştırırım, sokağa inerim, döverim, cami duvarını işletirim diyor ya. Hı. Bu gerçek, bu yaşanmışlık. Bunu dedi. Yapalım. Cami demedi ama ben dedi sokağa çıkarım. Bunu yaparım, yakarım. Dur. Dersin ya bir dur bakalım bir saniye. Hocam bir anayasa bir kitap var. Bu da bizim hakimimiz, savcımız. Beğenme. Hoşuna gitmiyor. Olabilir. Her karar hoşuna gitmez. Ben de yargılandım. Eski baro başkanına ceza yedim. Ya bu hakim karar verdi. Bitti.
0: Doğru.
4: Bu bazı dava böyle görülmüş davanın tartışması olmaz. Hiçbir hakim de bakmaz.
0: Tamam.
4: Peki. Abi nedir şöyle sonra bu karar? Ne diyor adam bunun için? Bu hakim kararı için. Bu bir darbedir diyor. Başka ne var? Ne yapalım hocam? Bunu söyleyen adamın şöyle bir cümlesi var. Diyor ki gün gelir. Devletin çarkları dönmeye başlar. Devletin çarkları döndüğünde bu hakimlerden hesap sorarım. Dur. Hangi devlet? Çark dönmüyor. Dönmüyor çark. Sen peki 100 yıldan ne halt yiyorsun lan burada o zaman? 100 yıl ne halt yiyorsun lan?

0: Darbe yapmakla meşgulsün. Peştemalle meşgulsün. Heykelle meşgulsün.
1: Çalmakla meşgulsün.
0: Bu ülkenin, bu topraklarında o köylü millet efendisi, o efendi bir ton buğday sattı senin bir duble işin için. Ve sen böyle konforlu yaşadın.
1: Bravo.
0: Bu mudur?
1: Bravo.
0: Ya bunda bunu var ya, bunu bile bile söylüyorlar bile. O yüzden darbe diyorsun ya abi, darbenin atası da ceddi de babası da sensin ya. Bu ülkede demokrasi getireceğiz. Ulan demokrasi değil, sen bu ülkede faşizmin partisi, doğru mu? O zaman dünyada şey yoktu ki. 40'lı yıllardan bahsediyoruz. Bütün dünyada faşizm rüzgarı esiyordu.
1: En son o yani, en muhtırada altına imza atarım diye çıkan siyasi partiden bahsediyoruz.
0: Ağzın bal yesin, bravo.
1: En
0: yani
1: son, en son
0: gece yarısı yani. Bildirisi o tırsak muhtıraya.
1: Muhtıraya.
0: Ve altına imza atarız diyenler de CHP'liler.
1: Tabii canım, CHP
0: 15 Temmuz bekleyen de CHP'lilerdir. O paralel, o şeyin ne derdi ona, FETÖ'cüleri de en kritik yerde savunmaya geçip de Mayıs'ta göğsünü siper eden montuyla diyenler de, o da Özgün Özel'dir.
1: Harikasın.
0: Şu kadınları vermedik ya.
1: Onu vereceğim.
0: Ver abi.
1: Onu artık
0: müzik
1: tamam.
0: Geldi erken.
1: Müziği bir durdurun arkadaşlar. Biraz sarkma marşımı kullanayım.
0: Ömer abi, Külsiye'nize darbe yapalım gel. Külsiye'ne geçirelim. Ben buraya geleyle geçirdim. İstemiyorum.
1: Yayın akışını kaldırın.
0: Kaldırın yakışını.
1: Biz devam edeceğiz. Şimdi
0: söyle abi.
1: Öncelikle çok öfkelendiğim bir mesele var. Akit gazetesi, Akit televizyonunun muhabirini dün meclis Dikmen kapısı önünde azgın öfkeli bir grup tartakladı. Bu azgın öfkeli yobaz grup, verin görüntüleri, evet verin. Azgın öfkeli yobaz bu grup basın özgürlüğünü ağzını doldura doldura kullanan kesimin oradaki temsilcileri. Ama öyle böyle değil, karşılaşılabilir bir durum değil. Yani hafazan Allah, bir başka partide bir Halk TV, bir Now TV, bir Sözcü TV muhabiri omuzu çarpsa bir partilinin kıyameti kopartacaklar da şu an lal olmuş, susmuş durumda. Şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu aşağılık, alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bir.
0: Evet.
1: Şimdi bu kitle yani basın özgürlüğünü umursamayan kitle.
0: O çocuğa
1: kitle,
0: da helal olsun be. Bak orada konuşmaya
1: aynen
0: devam ediyorum.
1: Aynen öyle.
0: Keşke onların birkaç
1: aynen
0: tanesini.
1: Aynen öyle. O gayet işini yapar. Şey genç bir meslektaşım.
0: Helal olsun.
1: Buradan hem geçmiş delikanlı olsun çocukmuş dileklerimi hem de tebriklerimi iletmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Arkada bir ahlaksız
1: şimdi
0: bir hareket
1: bu seviyeli grup, arkasındaki seviyeli grubun parmak ısırtan münakaşasını ekranlarınıza taşıyalım ve onunla da veda edelim.
0: Ama bak biliyorsunuz bak oradaki bak, şu anda yaşları görüyor musun adamın? Bak,
1: abi bu seviyeli, bu, bu arkalarındaki seviyeli grup bak ama şu.
0: Onu tarif et ama onu tarif et. Adam hareket çekiyor oradan. Onu şu anda biz veremiyoruz. Birçok bizim izleyicimiz var. Sosyal medya takip etmeyen izleyicimiz var bizim.
1: Peki.
0: Dört gözle bekle günü maşallah.
1: Efendim.
0: Bak, ne yapıyordun?
1: Ne
0: tarif
1: yapıyor?
0: Et.
1: Sen et. Ben etmekten bile hayal ediyorum.
0: Hocam olmaz, o bak, Akit muhabiri bir dakika bir saniye. Akit
1: durun
0: muhabiri bir orada anlatırken o cesaret helal olsun o çocuğa. Oradan geri adım atmadı.
1: Evet.
0: Orada mücadele etti.
1: Evet.
0: Kafa göz yarılabilirdi ona rağmen.
1: Evet.
0: Bak yeşil başını almış.
1: Evet.
0: Olan orada bazı ahlaksızlar ağır kelimeler cümleler kullanmışlar. Bir tanesi de tam Akit o muhabirin tam da ekranın karşısındayken
1: kamerasını,
0: omuzun üzerinden
1: evet,
0: biz orayı kapattık arkadaşlar. İzleyicilerimize söylüyorum. Kapattık. Oradan bir hareket çekti. Tek elle çekilen bir hareket. İki elle olsa da CHP bilir onu. Hani elini sırtına vurmak suretiyle.
1: Özgözel. Tamam.
0: Özgözel
1: diyor ya. Evet, evet, evet.
0: Bu tek elle çekilen bir hareket ve çok üzücü. Üçün biri denen bir hareket.
1: Yani işaret parmağı, orta parmak evet, ve baş parmağın kombinasyonuyla ortaya
0: onu
1: çıkan.
0: Ben tanımıyorum, hep diyorum oradan. Gönül rahat bir söyleyeyim abi. Onu aynen tamam, Akit iade etmiş. Çok
1: şimdi bu seviyeli grubun.
0: Evet.
1: Efendim. Mensubu iki hanımefendinin seviyeli tartışmasına
0: bu
1: da
0: bir da seviyeli
1: kulak verelim. Bu seviye karşısında tartışma demek bile beni çok tedirgin etti. Münakaşalarını efendim.
0: Ama söyleyeyim, ilerici çağdaş layık kadınlarımız ne o? Cumhuriyet CHP'li kadınlar.
1: İşte seviyeli grup dedik. Seviyeli yani, grup temsilcileri efendim.
0: Öyle
1: bir kulak
0: eğitimsiz değil.
1: Göz verebilir miyiz lütfen?
0: Buyurun. CHP'li ablalar.
2: Hain, hain. Olmaz bak biz.
3: Hain, hain.
2: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
2: partinin
3: birlikte.
2: Partinin masalarında. Hain
3: benim
2: olamaz.
3: Benim dedemim Allah'la bu
2: Cumhuriyet
3: partiye gömüldüm.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
2: Diyemezsin onu.
3: Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Hain. Hain.

0: kısmı.
1: Tamam, tamam.
2: Kalleş!
1: Tamam, bak birbirimize düşüyoruz.
2: Hep hain, hep kalleş!
1: Tamam, tamam.
2: Kutlanca seni.
1: Tamam yapmayın.
0: Kutlanca seni diyor. Şimdi
3: tabii onu da hemen söyleyeyim. Ben de şifre edeyim onu. Bir söylemeyeceğim tabii. Ama Butlancı'dan önce buradaki çağdaş, laik, ilerici, aydınlanmacı, heykelden anlayabilen senin gibi yobaz, yani böyle Müslüman, dindar, namaz kılan değil. Çağdaş, laik, aydınlanmacı, heykelsever. Bir öz ve öz, yani öz hakiki CHP'li bir hanımefendi lastik diyor. O kadar.
0: Evet. Günün manşetinin bu seviyeli tartışmayla, münakaşayla sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldı.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Şimdi Ağrı'da bir ana sınıf öğretmeni, 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulunmuştu. Mobbinge uğradığına dair iddialar vardı çalıştığı okulda. Eğitim kurumunda yöneticileri tarafından. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı'ndan Yusuf Tekin'den bir açıklama var. Mobbing iddiası ile ilgili soruşturmanın açıldığını ifade ediyor. Bakan diyor ki ihmali olan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak.
1: Efendim Ağrı'daki öğretmeni sorsak
2: o konuyu bir soruşturma açıldı mı?
3: Açıldı.
2: Evet.
3: Başka?
2: Bir soru, tekrar alabilir miyiz oradan?
1: Mobbing iddiası var, şiddet iddiası var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturması
3: gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. Sonucunda suçlu kim varsa bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.

0: Şimdi gelelim CHP'ye. CHP'de dün yaşananlar malumunuz, sonrasındaysa Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinde bir toplantı düzenlemişti. Mecliste bir grup toplantısı yapmamıştı, yapmaktan vazgeçmişti. Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirmişti. Bugün de MYK'yı, Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki dün yaşananların MYK'ya bir yansıması olacak mı acaba? Ne bekleniyor MYK'dan? Detaylar için Emre Ayaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünden karşımızda. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte MYK toplantısını gerçekleştirip isimler belirlenmiş. Parti sözcüsü de bu konuda Müslüm Sarı olmuştu ve Müslüm Sarı o isimleri belirlenmesini ilan ettikten sonra bir toplantı da 4 gün önce gerçekleşmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'nda 3. MYK gerçekleşecek bugün ve bakıldığında dünkü olaylar yine sizin de bahsettiğiniz gibi bu konuda bu MYK'nın gündem başlıkları arasında yer almasını bekliyoruz. Çünkü dün yaşananlar hem meclis içerisinde hem de meclis dışarısında yaşanmıştı. Hatta bir basın mensubu Muhammed Can Bulut'a da bir saldırı gerçekleşmişti. Özgür Özel taraftarları, yani CHP seçmeni tarafından. Bu konuda da tabii ki gerekli işlemler yapılırken reysen soruşturma da başlatılmıştı. CHP'de yaşananlar üzerine Özgür Özel grup toplantısı öncesi meclisin dikmen kapısında açıklamalar yapmıştı ve bakıldığında sizin de yine söylediğiniz gibi aynı saatlerde aynı günde grup toplantısı yapılacağı söylenmişti. Bir ikilik vardı. İki başlılık her alanda CHP'nin her faaliyetinde görüyoruz ve maruz kalıyoruz buna da. Bir yine bu toplantının gerçekleştiği CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleşen grup toplantısında da bu konuda yapılanlar tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılmıştı ve gelinen noktada da MYK toplantısında o dün yaşananlar üzerine yapılanlar da dikkate alınacaktır tabii ki. Ve bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda 3. toplantı gerçekleşecek. Saat 13 itibariyle bu gerçekleşecek Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda. Özgür Özel ikilemi var demiştik. Bu ikilik her tarafta CHP'de söz konusu. İç tüzük bazen gösteriliyor. Bazen de iç tüzük kullanılmadan, iç tüzüğü de tanımadan işlemler olabiliyor Özgür Özel tarafında. Kemal Kılıçdaroğlu da dün yaptığı grup toplantısında bahsetmişti. Arınacağız demişti. Bu konuda da hatta dün demişti ki CHP'nin dış politikası ne şu an demişti. Bu böyle bir politikası yok. Dış politikada ne diyor? Özellikle kurultay çağrısı yapmıştı. Kurultay çağrısında da temiz bir kurultay yapacağız demişti. Hatta bugün bahçede, bu genel merkezin bahçesinde yapmamızın sebebi ise o posteri göstermek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş binayı, o büyük posteri de gösterecektir. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri, dev posteri var ve üzerinde şimdi arınma zamanı yazıyor. Ve bu konuda da arınmanın her alanda başladığını, hatta özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bu konuda çalışmalar yaptığını, o toplantılara kadar da gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. MYK toplantısı tabii ki baktığımızda partinin ana damarı gibi bir durum söz konusu tabii ki siyasi partiler açısından. Bu konuda da MYK'dan sonra da parti sözcüsü Sarı bu konuda açıklamalarda bulunacaktır. Kamuoyuyla MYK toplantısının içeriğiyle alakalı konuşmalar yapacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu'ndan bahsetmiştik. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde Özgür Özel tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimlerin de o mutlak butlan kararıyla birlikte yok hükmünde sayıldığı da, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yok hükmünde sayıldığı da gelen bilgiler arasında saat yaklaşık bir saat sonra saat 13 itibariyle de MYK toplantısı genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda başlayacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Emre'den sözü alalım. Şimdi editörümüz Oğuz Polat Bile'ye dönelim. Neden? Çünkü İmamoğlu Suç Örgütü davasında 48. celse görülüyor. Peki neler yaşanıyor? Kimler ifade verecek? Bugünkü başlıklarında duruşmanın neler var? Oğuz detaylarla karşımızda. Oğuz merhaba, seni dinliyoruz.
2: Merhabalar Elin Aslan. 48. celse bir haftadır, 2,5 haftadır daha.
0: Kopmalar söz konusu oluyor. 48. celse bugün İmamoğlu suç örgütü davasında görülüyor. Birazdan arkadaşlarımız Oğuz'a yeniden bağlantı yapmaya çalışırlar. Biz vakit kaybetmeyelim. Şöyle Orta Doğu sayfasına bir geçelim.

0: düşürülmesinden İran'ın sorumlu tuttu. Ardından da misilleme saldırı dalgası başladı. İran da saldırılara karşılık verdi. Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Yani bölgede tansiyon yine yüksek. İlk açıklama CENTCOM'dan yapıldı. Saldırıların meşru müdafaa amacıyla düzenlendiği duyuruldu. Hürmüz'deki İran hava savunma sistemleri ve radar tesisleri hedef alındı. İran'ın Sirk, Bender, Abbas ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu ise hiçbir ticari limanın vurulmadığını duyurdu. Ayrıca saldırılarda iki su deposunun vurulduğu ve bölgenin su tedarikinin kesildiği bildirildi. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Trump helikopterin düşürüldüğünü teyitledi. Tepki vermek çok önemli, misilleme yaptık dedi. CENTCOM birkaç saat sonra İran'a saldırıları durdurduklarını açıkladı. ABD ordusunun teyakkuzda kalacağını bildirdi. İran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim Muhafızları Ordusu Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Devrim Muhafızları ABD'nin düşmanlığı devam ederse daha şiddetli cevaplar vereceğiz dedi. Ayrıca bu şehir kenti üzerinde ABD'ye ait bir İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. 115. ABD Dışişleri Bakanı Arakçı da İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin misilleme saldırılarına rağmen İran'ın kararlı olduğunu söylüyor. ABD'ye bölgeden çekilme uyarısında bulunuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirtti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin uyarısında bulundu. ABD'ye seslenen Arakçı, güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır dedi. ABD ve İsrail arasındaki çatlak da büyüyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la nükleer anlaşma için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir, ancak bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz dedi. ABD ile İsrail arasında İran'a ilişkin çatlak her geçen gün daha da büyüyor. İran ve Lübnan'la varılan anlaşmaları ihlal etmeyi sürdüren işgalci devlet, ABD yönetimini rahatsız ediyor. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Vance, öte yandan çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var değerlendirmesini yaptı. Son 1,5 yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna dikkat çekerek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir, ancak temelde bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Gazze'de ateşkes için kritik bir eşik daha aşıldı. Hamas, İsrail'e yürütülen görüşmelerde tartışmalı başlıklarda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada Türkiye detayı da öne çıktı.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik diplomasi trafiği hız kazandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen taraflar anlaşmanın çözüm bekleyen başlıklarını masaya yatırdı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, görüşmelerde ihtilaflı konularla ilgili kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada Türkiye detayı da dikkat çekti. Kasım, Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların Mısır, Katar ve Türkiye tarafından sunulan öneri ve uzlaşı formüllerine esnek ve olumlu yaklaştığını söyledi. Hamas'a göre artık top İsrail tarafında ve Gazze Barış Kurulu'nda. Hamas, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için İsrail'in ihlallerini durdurması ve anlaşma şartlarına uyması gerektiğini savundu. Arabulucu ülkelere, garantör devletlere ve ABD yönetimine de çağrıda bulundu. İsrail'e ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmesi için daha fazla baskı yapılmasını istedi.
2: Adil, adil.

0: Gazze'de ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. İlk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesi öngörülmüştü. Şimdi masada anlaşmanın ikinci aşaması var. Bu aşamada Gazze'nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve güvenlik düzenlemeleri ele alınacak. Kahire'deki temasların sonucu Gazze'de ateşkesin geleceği açısından belirleyici olacak.
1: Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumara darbe indirildi. Sözde dernek olarak kullanılan mekanda ruhsatsız tabanca, altın, döviz, nakit para ve çok sayıda da kumar malzemesi ele geçirildi.
2: Polis ekipleri düğmeye bastı. Kumar oynatıldığı belirlenen adreslere tek tek baskınlar düzenlendi. Kapılar çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri içeri girdi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Masalarda kumar malzemeleri vardı. Operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Yapılan aramalarda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 200 bin liraya yakın nakit para, 5 bin dolar ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin polis baskınına karşı önlem aldıkları da ortaya çıktı. Kameralarla çevreyi izledikleri tespit edildi. Polis ekipleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Adana'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon yol kenarındaki markete girdi. Olay sabahın erken saatlerinde Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon hızla gelerek bir marketin içine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan market sahibi Ekrem Bayram yaşadığı dehşet anlarını anlatırken kamyon şoförü hızlıydı ifadesini kullandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tunceli'de bir kişi mantar toplamak için araziye çıktı. Kendisinden uzun süre haber alınmaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan vatandaş saatler sonra sağ olarak bulundu. Tunceli Pülümür'de kırsal bölgede mantar toplamak isteyen bir kişi arazide yolunu kaybetti. Yakınları kendisinden haber alamayınca AFAD ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen gece boyunca arama yaptı. Arama yaklaşık 12 saat sürdü. AFAD ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla kayıp vatandaşa sabah saatlerinde ulaşıldı. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından güvenli bölgeye tahliye edildi. Yaz tatili planlayan izleyicilerimizi ekran başına alalım. Çünkü dolandırıcıların yeni bir tuzağı var. Aman bu tuzağa düşmeyin. Tur acentalarının sayfalarını birebir kopyalıyorlar. Ve siz onu gerçek bir tur acentası zannederek o sayfaya giriyorsunuz. Sonrasında ise sizi ağlarına düşürüyorlar.
3: Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Sahte rezervasyonla tatiliniz kabusa dönebilir.
4: Tatil planları yapılmaya başlanıldı. Yaz yüzünü gösterdi. Vatandaş da tatil planlarını internet sitelerindeki acentalardan yapmaya başladı. Fakat uzmanlar uyarıyor. İnternetteki tatil dolandırıcılarına aman dikkat diyor.
5: İnternet aracılığıyla değil de yüz yüze temasla sonuçta birebir aynı sitemizi kopyalayabiliyorlar. Çok profesyonelce hazırladıkları sitelerle insanları farklı yönlere çekebiliyorlar.
6: Ödeme yöntemlerini de kopyalayabildikleri söyleniyor. Bununla alakalı neye dikkat etsin vatandaşımız?
5: Yani özellikle web sitesindeki adreslerden tanımlayabilirler sahte olup olmadığını. Çünkü genelde ödeme siteleri sizi bir bankanın ödeme sayfasına yönlendirir. Yani doğru sayfaya yönlendiğinizden emin olmanız lazım.
3: Özellikle popüler seyahat acentalarının internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar cazip fiyat teklifleriyle tüketicileri tuzağa düşürüyor.
7: Özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. İki sayfa üzerinden işlem görme

0: olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Firmayı öncelikle araştırsınlar. İşlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler.
1: Sektör temsilcileri rezervasyon yapılacak internet sitelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Ödeme aşamasında yönlendirilen sayfanın gerçekten bankaya ait olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
2: En sinsi yöntem de alan adı taklidi. Burada en önemli iki konudan bahsetmek lazım. Büyük meşhur olan alan adlarının mesela O yerine sıfır koyma gibi benzer şekilde alan adları alınıyor ve kendi sitesiymiş gibi kandırılıyor ve şahsi hesaplara paralar isteniyor. Meşru bir işletme kesinlikle şahsi IBAN'a para istemez. Korunmak için 3 basit kurala özen göstermeliyiz. Sitede HTTPS ve Security yöntemi olmalı. EFT ile değil kredi kartıyla ödeme yapmalıyız ki itiraz etme hakkımız sabit olsun.
1: Peki dolandırılan vatandaşlar ne yapmalı?
0: Bir şekilde dolandırıldıklarını ya da haksız bir takım işlemlerle karşı karşıya kaldılarsa özellikle 182 bin liraya kadar olan rakamlarda kendi bulundukları ilçelerindeki kaymakamlık binasındaki tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Ya da yine Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Rekabet Kurulu portalına girerek bu sayfaların da bilgilerini vererek şikayetlerini bildirerek bulunabilirler. Bu rakamların üzerinde ise tüketici mahkemesine başvurarak haklarının geri alınmasını isterler.
3: Küresel gerilimler nedeniyle sağlık turizmi de yön değiştirdi. Hastaların tercihi Türkiye oldu. Özellikle tıp turizmi 4 milyar dolar gelir hedefine adım adım yaklaşıyor.
4: Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da öne çıkmaya devam ediyor. Son veriler doğrultusunda tıp turizminde hedeflenen 4 milyar dolarlık gelire adım adım yaklaşılıyor.
5: Sağlık turizm denince aslında 8 segmentten oluşan bir turist segmenti bu. Buna baktığımız zaman 8 segmentten bir tanesi tıp turizmi, medikal turizm ve bu işte geçen yıl 3 milyar civarında bir getirimiz vardı, 3 milyar dolar. Bu sene de 4 milyar dolara doğru koşuyoruz.
6: Savaşlar, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlikler sağlık turizminde dengeleri değiştirdi. Tedavi için güvenli bir liman arayan hastaların tercihinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı.
7: Peki nereden geliyorlar, hangi ülkelerden?
8: Hastalarımızın çok büyük çoğunluğu İngiltere'den geliyor. İngiltere'ye muayeneye de gidiyorum. Gittiğim vakitlerde bunları soruyorum. Genellikle oradaki devletin sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasından ve randevu bulamamalarından kaynaklı olarak burayı tercih ediyorlar.
4: Türkiye'nin sağlık turizminde zirvede yer alan ülkelerden biri haline gelmesinde gelişmiş sağlık altyapısı, nitelikli hekim kadrosu ve ulaşılabilir maliyetleri öne çıkıyor.
5: Türk oğullarının bütün dünyayla bağlantıları ve Dışişleri Bakanlığımızın karşılıklı mütekabiliyet anlaşmalarıyla Türkiye'ye vize kolaylıkların sağlanması, vizelerin bazı ülkelerle kaldırılması gibi çalışmalarla birlikte de Ticaret Bakanlığımızın da bu konuda yapmış olduğu 2012'den bu yana sağlık turizm teşvikleriyle beraber geldiğimiz noktada artık Türkiye vazgeçilmez bir destinasyon oldu.
4: Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Amerika'dan gelen hastalar estetik cerrahiden diş tedavilerine, onkolojiden organ nakline kadar pek çok alanda Türkiye'yi tercih ediyor.
5: Son 6 aydır bir körfez krizi malum savaş başladı ve oraya yönelen birçok sağlık turisti Türkiye'ye tercihini yönlendirdi.
4: Artan talep tıp turizmi gelirlerini milyarlarca dolarlık bir hacme taşırken Türkiye bu alanda küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
5: Genel baktığımız zaman sağlık turizminin tüm 8 segmentini ele aldığımız zaman ülkemizde 2 milyon yabancı sağlık turistini ve 20 milyar dolar da ekonomimize direkt katkı yapıyoruz.
3: Rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanmıştı CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hatırlayacaksınız. 402 yıla kadar hapsi talep edildi. Hemen detayları sizinle paylaşalım. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiği, Erdem'i koordinatör başkan yardımcısı olarak usul

0: kağıtları da kazanacak. İşte en somut örnek Ermenistan deyip sözlerimi noktalayayım.
1: Teşekkür ederim. Evet, Güney Kafkasya'daki hatta Ermenistan'daki seçim dengeleri değiştirecek mi demiştik ama yine de hem Azerbaycan'la hem de Türkiye'yle normalleşme adına hali hazırdaki politikalar devam edecek gibi görülüyor. Şimdi Fransa için söyledik. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Mısır'la stratejik bir ortak bildirge imzaladı. Bugüne kadar atılan adımlar üzerinden gitmeye çalışıyorum aslına bakarsanız. Nisan 2026'da stratejik ortaklık ortak deklarasyonu yayımlandı. İşte savunma ilişkileri derinleştirildi. Ne olacak? İki ülke arasında askeri akademiler arası değişim programları, savunma sanayi işbirliğinin büyütülmesi. Mesele burada aslında Mısır. Onun dışında neden bahsediyoruz? Rum yönetimi adına Fransa'nın vermiş olduğu destekler diyoruz. Hava deniz sahalarında ortak askeri tatbikatların sürdürülmesi, bunlar için mutabakatlara varılması. Yani işin özeti şu. Bir şekilde bir oluşum var. Türkiye'nin gücüyle alakalı. Ankara'nın son yıllarda artan bölgesel etkisi malum. Buna yönelik savunmacı bir refleks mi sadece bu? Bir savunma olarak mı? Belki bir korkuyla mı hareket ediliyor tüm bu anlaşmalarla? Yoksa hani bunu sahada bir karşılığı var mı? Refleksten öteye gider mi sizce? Tabii ki analizler ve görüşler üzerinden Yusuf Bey.
2: Şöyle, bizim gördüğümüz kadarıyla tabii ki de şu anda özellikle yakın coğrafyasında, sonrasında da kriz coğrafyalarında Türkiye'nin artan etkisini tüm dünya yakından takip etmekte. Bu ister istemez bu eski güç alanlarının, bu alanların sahipleri, işte at koşturanları tarafından hoş karşılanmamakla birlikte dünyadaki dengelerin değiştiğine bir kanaat getirmesi lazım herkesin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 2 yıl kadar önce İkinci Dünya Savaşı kurulan düzenin, dünya düzeninin günümüz beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını görüyoruz şeklinde. Aslında yeni bir dünya düzeninin, dünya dengelerinin yeniden kurulacağıyla ilgili bir atıf yaptığını görmüş, duymuş, dinlemiştik. Yine son grup toplantısında veya geçtiğimiz haftaki toplantılarında da Sayın Bahçeli'nin hemen bahçenin duvarın ardındaki bir düşmandan bahsettiğini duyduk ve bununla birlikte İslam dünyası ayağa kalkmalı, bir Kudüs birliği kurulmalı gibi bir çıkış yaptığını görmüştük. Ne zaman bunu aynısını Kudüs'le alakalı bir paylaşımda, bir vurguda yaptığını, böyle güçlü vurguda yaptığını duymuştuk Sayın Bahçeli'nin? Terörsüz Türkiye ile ilgili ilk çıkışını yaptığı esnada, aynı günde, aynı esnada Kudüs'le alakalı da bir çıkış yapmıştı. Kudüs'le alakalı da bir vurgu dile getirmiştim. Şimdi yeni dünya, dünyanın yeni bir denge arayışı içerisinde olduğunu ve Türkiye'nin burada bir denge merkezi potansiyeli oluşturduğunu belirtiyor Sayın Bahçeli. Yine benzer tarafta hemen yanı başında Sayın Cumhurbaşkanımızın defaten vurguladığı şey, kutup başı denge merkezi, yine ifadesiyle Türkiye'nin varlığı ile ilgili bir konudan bahsediyor. Şimdi son sosyometremizde 2022 Mayıs 24 Mayıs tarihlerinde 2400 kişi, Türkiye temsil 2400 kişiye sorduğumuz sorularda Mayıs sosyometremizde Türkiye küresel
1: unutmayın
2: bir güç
1: ne olur, o oranlar
2: diyen,
1: çok kıymetli tabii, ama az önce bahsettim tabii. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki soykırıma, İsrail'de yaşananlara ilişkin hep en başından beri çok güçlü bir duruşu var. Tepki çekiyor kimi zaman ama biliyoruz ki bu söylemlerinin rahatsız etmesi dahi ne kadar yerinde konuştuğunun göstergesi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Ruhanettin Duran'dan bir cevap gelmiş. Ne der? Hemen aktaralım. Gazze'de ve Batı Şeria'da 10 yıllardır 10 binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku içe sayan, utanç, ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin, yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermesi, böyle bir şeye kalkması tam anlamıyla hassizliktir. Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların, insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hassizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanından mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya devam edecektir denmiş bir açıklama ki gerçekten de oldukça etkili bir cevap niteliğinde. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşananlar bunlara ilişkin de sesini çıkartan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: var. Evet, bu mesaj üzerinden de aslında oranları ne olur unutmayın. Birkaç cümleyle bu konuda düşüncenizi alayım. Ne olur buyurun.
1: Şöyle ki işte tam olarak Batı'nın iki yüzlülüğünü gösteren %70.7 oranında bu Gazze olayları sonrasında batılı değerlere ben güvenimi kaybettim deme oranının olduğunu görmüştük Türkiye kamuoyunda. İşte bu bebeklere bunları yapan, açlıktan çocukların öldüğü bir dünyada biz hala konuşuyoruz. Yani açlıktan ölen Gazze'de çocuklar var, çocuk. Yani evladı olan bir baba anne duygusunu taşıyan veya bir insan olan sadece bile her kişinin yani sözün bittiği yer olarak değerlendirmesi gerektiği noktada biz hala lafı uzatıyoruz belki ama yapacak bir şey yok. Bir noktada bu adamlar bize eşlerine jest yapmak için unutulmayacak şeylerden birisidir bu da. Eşine jest yapmak için çocuğun hani cinsiyetini belli edecek rengi bir Gazze'linin birçok Gazze'linin yaşadığı apartmana bağladığı bombayla oradan bakalım bu binayı çökerttiğimizde hangi renk çıkacak? Eşime de ben çocuğun cinsiyetini böyle bildireceğim diye buraya
0: evet,
1: kadar
0: idam
1: gelmiş
0: kararlarının
1: olan
0: onaylandığı
1: adamlar,
0: noktada doğum günü pastasının üzerine urgan koyup bunu kutlayabilen insanlık dışı ve bizim asla algılayabileceğimiz bir duruşa sahip olmayan insanlar. Ama tabii ki rahatsız olmaları değil mi burada asıl mesele? Yani güçlü durulduğunda bir karşılık verme ihtiyacı. Buyur.
1: Kaçınılmaz bir gerçek vardır. Türkiye kamuoyuyla aslında o kadar yakından ilgiliyiz ki insanı anlamaya çalışıyoruz ya hani. Yurt dışında yaptığımız araştırmalar da var. Tabii biraz daha yoğun olarak siyasi sonuç odaklı yaptığımız çalışmalar. Hani siyasi sonucu tespit etmek için yapmış olduğumuz çalışmalar. Fakat benim kanaatim şu yönde. İnsan, insani değerler, insani yaklaşım her yerde aynıdır. Tabii ki de ideolojisi, tavrı, tarafı vardır tüm insanların. Fakat vicdanın çok tarafı yoktur. Kişiler açıklasa da açıklamasa da vicdanlarında aslında bir karar verirler. Ha, ben siyaseten bunu açıklayamam belki. İşte ötekisi bunu söyleyemez belki. Fakat gördüğümüz kadarıyla İsrail karşıtlığını İsrail kendi elleriyle tüm dünyada şu anda inşa etti. Ve daha sonrasında, yıllar sonrasında antisemitik diye kimleri eleştirecekler, hangi Hollywood filmleriyle bu algıyı iyileştirmeye çalışacaklar çok merak ediyorum. Kimlere ne kadar para verip konuşturacaklar, kimlere ne kaç parayla susturacaklar çok merak ediyorum. Fakat Sayın Burhanettin Duran'ın bugün söylediği o söz var ya, işte bugün bunları yapanlar tahminen 2 yıl sonra tüm devletlere ellerinde not kağıdı, diğer ellerinde kalem diyecekler ki sen insan haklarından şu kadar aldın, git çalış gel. Sen demokraside burada sınıfta kaldın, git çalış gel. Batılı değerlere olan inancımı yitirdim diyor Türkiye seçmeninin, Türkiye toplumunun %70.7'si.
0: Evet.
1: Şimdi siz burada bu inanç değerleriyle ilgili bunu umursamayabilirsiniz. Bir toplumsal desteğe ihtiyacınız olmayabilir. Fakat attığınız her adımda kamusal meşruiyetinizi gözetmek durumundasınız. Hı hı. Attığınız her adımda toplum vicdanlarında, toplumların vicdanlarında inanın ki bugünkü tavrınızla ilişkili olarak değerlendirilecektir. Hı hı. Yani karar verme mekanizmasını etkileyen en güçlü parametreler bugünkü tavrınız olacaktır. Hı hı. Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler ve bu benzeri tüm neredeyse uluslararası kuruluşlar toplum nezdinde bugünkü suskunluklarından dolayı güvenini yitirmişlerdir. Son bir veriyle hocama sözü vereyim. Ya Merve Hanım, uluslararası kuruluşlarla alakalı yapmış olduğumuz bir araştırmada NATO'ya güvenlik gücü olarak kurulan bu kuruluşa güvenin UEFA'ya güven kadar olduğunu görüyoruz. UEFA'ya güven 5.3, NATO'ya güven 5.6. NATO'daki siyasi aktörlerin, karar vericilerin umurunda mıdır bilmiyoruz ama Türkiye sadece bir örnektir buna. Hı hı. Diğer birçok ülkede, NATO üyesi ülkelerde dahi yaptığımızda NATO'ya güvenin bu derecede veya bu durumlarda olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla kendini merkez edinen küresel bir güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye ile ilgili de son yaptığımız yine kamuoyu araştırmasında %73.4 diyor ki, yani her 4 Türk seçmeninden 3'ü diyor ki Türkiye küresel bir güç olmalıdır.
0: Evet, Türkiye küresel bir güç olmalıdır. Savunma sanayiyle gelmiş olduğu o artık oyun kurucu rolüyle masadaki artık çok daha etkin haliyle birlikte dikkat çekiyor.

0: gerekiyor. Ardından da kimileri rahatsız oluyor. Bu zamana kadar 7 Ekim'den beri takip ediyoruz, haberlerde işliyoruz. Bizler tabii ister istemez gün gün takip de ettiğimiz için. Şöyle bir şey var. Tüm o uluslararası platformlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde Gazze'yi ve soykırımı dile getirdi. Başka konular konuşuluyordu Birleşmiş Milletler toplantılarında ama bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getiriyordu. O yüzden oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Evet Nuri Hocam, hem bu mesajla alakalı ne söylersiniz? Arzu Mevlüt asla almayacak diyen Cumhurbaşkanı var. Tabii ki Gazze kasabı diye Netanyahu'ya en başından beri aynı şekilde sesleniyor. Ya buradan da rahatsız olunmuş, cevap gelmiş. Ama Burhanettin Uran da tabii ki böyle sicili, utanç dolu bir milletten bahsediyoruz. Ne cevabı, ne hakkı diyor tabii. Buyurun.
1: Yani Merve Hanım, gerçekten İsrail terör devletinin işlediği cürümler, suçlar insanlık tarihine, insanlık vicdanına kara bir leke olarak geçti. Her ne kadar Batı'da, özellikle kıta Avrupa'sında ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendisine bir destek bulmuş olsa da bugün İsrail tarihinin uluslararası kamuoyu bağlamında imaj açısından en kötü günlerini yaşıyor. Bunun altını çizmek lazım. Yani bunun soykırımcı Netanyahu da bence farkında. İsrail'deki gerek aklı selim olan gerekse radikal pek çok isim de bunun farkında. Dolayısıyla bugün İsrail kendisine izlediği politikalarla bir hani güvenlik kalkanı oluşturmaktan ziyade tam tersine bir güvensizlik çıkmazı içerisinde sürüklenmiş gibi görünüyor. Yani bir ateşkes anlaşması imzalanıyor, bütün dünyaya böyle duyuruluyor. Fakat baktığımızda Gazze'de hala bu soykırım devam ediyor ve İsrail terör devleti hala hazırda 1000 civarında Gazze'li Filistinli kardeşimizi katletmiş, şehit etmiş vaziyette. Dolayısıyla burada insanlık namına, insanlık adına, hukuk namına, vicdan namına dünya üzerinde en son ders verecek kişi kimdir diye sorsak, dünyada böyle bir anket yapsak zannediyorum soykırımcı Netanyahu listenin başında birinci sırada çıkar. Yani bugüne kadar yaptıkları cürümler, işledikleri suçlar yanlarına kar kalmış gibi görünebilir Merve Hanım. Ama şunu unutmamak lazım. Tarih hiç kimseyi affetmiyor. Bir gün gelecek. Evet. Bunlar hepsi bu yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler. Çünkü çok geleneksel bir laf vardır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da kullanmayı sever. Suriye'deki kriz esnasında bunu çok söylerdi. Yani zulm ile abad olunmaz. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur derler eskiler. Bunu Beşar Esed için kullanıyorduk. Ne oldu ya? Rejim yıkılmaz, rejim gitmez. İşte sapasağlam yerinde duruyor vesaire. Ne oldu? Rejim yıkıldı, gitti. Şimdi benzer bir senaryonun İsrail için de vuku bulması bence çok uzak bir ihtimal değil. Böyle arzu mevut hayalleri vesaire kuruyorlar ama bunu hayata geçirmeleri zaten teknik olarak da mümkün değil. Yani bir kere demografik olarak çok kısır bir ülkeden bahsediyoruz. Yani 8-9 milyonluk bir nüfusumuz var. Ekonomik olarak, askeri olarak çok da böyle abartıldığı kadar bir güç değilsiniz. Bunu İran Savaşı'nda gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve adını bilmediğimiz belki daha pek çok ülkenin el altından yardımlarına rağmen İsrail terör devleti son derece zor bir duruma düştü. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Merve Hanım, yani İsrail kendisi için böyle bir algı yaratıyor, algı oluşturmaya gayret ediyor. Evet. Ama algılar olgulara denk geldiğinde tuzla buz olurlar. Türkiye ile yaşadıkları durum da budur esasında. Yani bakmayın böyle üst perdeden konuştuklarına, Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza saldırdıklarına Türkiye'yi karşılarına almaya cesaret edemezler. Şunun da altını çizmek isterim. Bunlar bizim tebaamızdı. Bakın Osmanlı İmparatorluğu döneminde Museviler, Yahudiler bizim tebaamızdı. Ben bunu katıldığım pek çok yayında da söyledim, ifade ettim. Yani Yahudiler bizi iyi tanır, Türkleri iyi tanır, Türkler de onları iyi tanır. Yani Osmanlı yönetimi altında yıllarca huzur içinde yaşadılar. Osmanlı Devleti'ne en çok sahiplenen milletlerden bir tanesiydi bunlar. Çünkü Avrupa'da uğradıkları zulümleri kendileri biliyor Katoliklerin elinde. Fakat Siyonizm'le beraber bu devran değişti. İşte Osmanlı'yı parçalamak için gayret sarf ettiler ama yani biz onları tanıyoruz bence. Onlar da bizi tanıyor. Dolayısıyla eğer Türklerin ayranı kabarırsa başlarına neler geleceğini çok iyi biliyorlar. Bunu da hamaset olarak söylemiyorum. Yani tarihsel bir gerçeklik olarak söylüyorum. Dolayısıyla böyle esip bürlemelerini çok ciddiye almamak lazım.
0: İçi boş bir şekilde, hadsiz bir şekilde söylemler. Çünkü niye? Yani Türkiye mazlumların sesi olmaya devam edecek. Bir şekilde buradaki insanların çığlığını duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan destek olacak. Biz de bunları tabii ki duyuracağız. Gazze şeridine yeni büyük bir saldırı. saldırı konuşuluyor. Bir yandan ikinci bir aşama noktasına geçilir mi bu konuşuluyor. Yani zaten hali hazırda burası Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa provokatör girişimlerin altında ezilmeye devam ediyor efendim. Bizler de elbette Türkiye olarak seslerini duyuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Nuri Hocam, Yusuf Bey, sizlere de kolay gelsin.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: İyi günler.
0: Efendim evet, tabii ki dış gündeme ilişkin dünyada olan bitene baktık. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve bölgedeki diğer İsrail'i, Mısır'ı, onun dışında buradaki ülkelerin Fransa'nın desteğini alması, bunları konuşuyoruz ama birbirinden bağımsız değil işte İsrail'in ve Siyonistlerin yardımına muhtaç olmaları. Dönelim yurda. Hava sıcaklıkları arttı. Yaz aylarında acı bir tecrübemiz var. Orman yangınlarının da çoğalması. İşte bu sebeple alınan önlemler ki 8 Haziran tarihiyle birlikte İstanbul'da ormanlara girişler yasaklanmıştı. Ormanlarda oluşabilecek yangınlara da anında müdahale edebilmek için kulelerden 7 gün 24 saat boyunca ekipler takipteler. Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi onlardan biri. 24 muhabiri Deniz Zeybek orayı ziyaret etmişti. Bakalım neler gözlemlemiş.
3: Türkiye'nin en büyük yangın gözetleme kulesindeyiz şu anda. Sarıyer'deyiz. Elbette ki yaz aylarına girdik. Deniz, kum, güneş, tatil en mutlu olduğumuz alanların içindeyiz ama elbette ki yaz ayı demek artan sıcaklık demek. Bu yüzden de orman yangınları ne yazık ki daha fazla oluyor artan sıcaklıkla birlikte. İşte burada da yangın gözetleme kulesinde de bununla mücadele ediniyor. 7 gün 24 saat esasına dayanıyor ki şu an kulede de zaten bulunan bir personel dürbünüyle birlikte 7 gün 24 saat esasına dayanarak burada dürbünle birlikte çıkan bir duman var mı diye elbette ki kontrol ediliyor. Sarıyer'de bulunan Türkiye'nin en büyük yangın gözetleme kulesinde şimdi elbette ki dışarıdan bir dürbünle herhangi bir duman çıkma olasılığı var mı yok mu diye onlar kontrol ediliyor, sürekli bakılıyor dışarıdan ama içeride de elbette ki kameralar var ve bu kameralardan da elbette ki yine pek çok yeri görebiliyorlar. Şimdi pek çok detayı yayın konuğumuzdan alacağız artık. İstanbul Bölge Müdürü Zafer Derince bizim yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun. Çok kıymetli ve önemli bir yerdeyiz. Artık yaz aylarına girdik ama elbette ki korkuyoruz. Çünkü ne yazık ki sıcaklıkla birlikte yangınlar da artıyor ama bu yıl alınan tedbirler nelerdir? Önce bununla başlayalım.
4: Şimdi öncelikle stratejimiz yangınların çıkmasını engellemek. Çıktığında söndürmek, o ayrı bir program. Çıkmaması adına biz değişik eğitimler yaptık. Okullarda eğitimler yaptık, köylerde eğitimler yaptık, askeri birliklerde eğitimler yaptık. Ormanla ilişkisi olan avcı, efendim arıcı, çoban bu gibi insanları, bu gibi vatandaşlarımızı eğiterek ormanda nasıl davranmaları gerektiğini, gelişigüzel ateş yakmamaları gerektiğini ve en önemlisi en ufak bir duman gördüğünde nasıl hareket edecekleri noktasında eğitimler yaptık. Umuyoruz bu eğitimlerimiz başarılı olacak ve yangın çıkmayacak diye umut ediyoruz.
3: Peki şimdi buranın önemini sorsam size, yangın gözetleme kulesinin, Sarıyer'deki bu kulenin özellikle de.
4: Bu kule Türkiye'de en yüksek bina olan kule. 38 metre boyunda ve bu kule tüm teknolojik imkanlarla donatılmış. Metro internet yapısı olan, asansörü olan ve bölge müdürlüğümüze bağlı Trakya'da dahil olmak üzere tüm kulelerin görüntülerinin buraya aktarıldığı, buradan kontrol edildiği bir kule. Ve 20 kilometre yarı çapında bir alanı bu kuleden bir gözetleyebiliyoruz. Boğaz ormanları, Boğaz'ın kenarındaki ormanları bu kuleden çok rahatça gözetleyebiliyoruz. Onun için çok stratejik bir kule.
3: Peki son olarak da şunu sorayım Zafer Bey. Ekip sayımız, araç sayımız nasıldır acaba?
4: Şimdi bir tane burada yangın söndürme helikopterimiz var İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde. 30 tane arazözümüz var. İstanbul il için söylüyorum bunu. Efendim 4 tane dozerimiz var. 300 tane yangın söndürme işçimiz var. 50 tane de yangın gözetleme işçimiz, ilk müdahale ekibimiz var, ilk müdahale araçlarımız var, 50 tane. İnşallah hiç yangın çıkmaz diyoruz ama bütün imkanlarımızla çıkacak bir yangına müdahale etme adına hazırız.
3: Çok
2: teşekkür ederim. Çok sağ olun aktardığınız bu bilgiler dolayısıyla. İstanbul Bölge Müdürü Zafer Derince'den detayları aldık. Burada 7 gün 24 saat esasına dayalı hummalı bir çalışma elbette ki devam ediyor. Biz şu an kulenin yükseğinden, tepeden sizlere aktardık ama elbette ki aşağıda da ekipler var. Amaç şu aslında, evet yangın çıkıyor, yangın çıkınca söndürmek bambaşka bir olay ama yangın çıkmadan anında müdahale etmek, işte o yüzden de bu kule oldukça önemli diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Bu bağlantıyla araya gidiyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
2: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
7: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: Amerikan üslerinin bulunduğu Körfez tehdidi altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 saatlik saldırısına İran'dan sert misiller. Orta Doğu'da savaş yeniden alevleniyor. CHP, CHP'ye karşı. MYK toplantısında gündem arınma süreci. CHP, vesayetle yönetilmez diyen Kılıçdaroğlu, ihraç kozunu kullanacak mı? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akdır ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin cevaplayacak.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
10: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
5: Otobik'te. Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Önemli gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısından mühim açıklamalar yapmıştı. İsrail'in zulmüne değinmişti ve Gazze kasabı diyerek de Netanyahu'ya ilişkin sert eleştirilerini dile getirmişti. Ne demişti? İsrail şımardıkça şımarmış, sadece bölge değil insanlık için de tehlikeli hale gelmiştir demişti. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımı Hitler'e yapıldığı gibi sessizlikle izleniyor demişti. İşte bunların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

0: de falan mesnetsiz açıklamalarda bulundu. O mesaj ve o söylemler üzerine de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir cevap verdi. Ne dedi? Getirelim ekranlara, detaylarını da paylaşalım. Efendim, soykırımcı Netanyahu'ya sert tepki geldi İletişim Başkanı Duran. Şöyle söylüyor: Gazze'de ve Batı Şeria'da 10 yıllardır on binlerce sivili katleden, çocukları açlığa mahkum eden, şehirleri yerle bir eden, uluslararası hukuku hiçe sayan, utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip bir yönetimin ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir. Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye'nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mazlumların sesi olmaya, hakikati savunmaya, zalimin karşısında durmaya da devam edecektir, diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan. Cevap bu şekilde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı bugün. Peki toplantı bitti mi? Sıcak başlıklar neler? Tüm detayları alalım. Ahmet Taner Işıldak takipte, ona soracağız. Ahmet Taner, kolay gelsin. AK Parti MYK'sı dedik. Başladı mı toplantı? Hangi aşamada neler konuşuluyor? Hepsi için sosyalde.
1: Merve Aydın, selamlar. Saatler 15'i gösterdiğinde kritik toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde şu dakika itibariyle Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ediyor. Tabii ekonomiden dış politikaya, siyasetten güncel duruma kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Dilerseniz fazla uzatmadan sözü başlayalım. İlk başta tabii teşkilatlar gündeme gelecek. Teşkilatlarla ilgili, teşkilatların saha çalışmalarıyla alakalı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK tarafı, MYK üyeleri tarafından bilgilendirilecek ve şunu da ifade edelim. Ay sonu AK Parti'nin bir kampa girmesi bekleniyor. Bunun hakkında bir bilgi var elimizde. O kampın detayları da tabii ki bu toplantıda daha da netleşecektir. Tabii bir yandan da vatandaşla temasın arttırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz son dönemlerde çok sık bir şekilde milletle güçlü temas anlayışını doktrin edinmiş durumda. Bunu da MYK üyelerine bir kez daha hatırlatacak ve yazın tam saha çalışmaları talimatı vermesini bekliyoruz. Yazın AK Parti grubunun mesaisi oldukça yoğun olacak. Tabii bir diğer önemli gündem maddesi ise yeni anayasa. Bununla alakalı olarak mecliste Grup Başkanı Abdullah Güler de biliyorsunuz burada şu anda MYK arasında. O şu an yeni anayasa çalışmalarında gelinen son aşamayı ve ne durumda olduklarını hem MYK üyelerine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirecektir. Tabii yeni anayasa demişken terörsüz Türkiye'den de bahsetmemek olmaz. Biliyorsunuz 18 Şubat 2026 tarihinde komisyon raporu kabul edilmişti. Mecliste kurulan bir komisyon vardı. O komisyonun raporu kabul edilmişti ve artık yasal aşama durumuna geçmiştik. Bununla alakalı olarak hazırlıklar tamamlandı. Yazın mecliste bu konuyla alakalı çalışmaların hız kazanarak devam etmesini bekliyoruz. İşte Abdullah Güler de bütün bu detayları MYK üyeleriyle paylaşacaktır. Tabii bir de güvenlik progresinden haber bekliyor biliyorsunuz. PKK'nın silah bırakma aşaması nedir? Ne durumdadır? Nasıl olacak? Bunlardan da güvenlik progresinden de haberler bekleniyor. Tabii bir diğer gündem maddesi ise ekonomi olacak. Vatandaşın alım gücü, enflasyonla mücadele, istihdam politikaları ve yatırıma açık bir hale gelmesi Türkiye'nin bu konuyla alakalı olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii MYK toplantısında CHP'deki gelişmeler de ele alınacaktır. Tabii CHP'deki gelişmeler siyasi açıdan değerlendirecek. Biliyorsunuz meclis çatısı altında işlenen bir süreç var ve CHP'de bir iç kriz söz konusu. Sürekli iki tarafta MYK yapıyor, grup toplantıları yapıyor. Bunun meclis dinamiğine nasıl bir zarar verebileceği ve bu konuda AK Parti'nin neler yapılacağı da yine MYK'daki konulardan bir tanesi olacak. Bir diğer önemli unsur ise her terörle mücadele hem de dış politika olacak. Mervade, yani sınır güvenliği, hudut güvenliği değerlendirilecek. Bir de biliyorsunuz Levant bölgesinde İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları vardı. Keza yine İsrail ile İran arasında çatışmalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu grup toplantısından da yüksek sesle dile getirdi. Gazze'yi hatırlattı. Yine bu toplantıda hem Gazze hem Lübnan'daki bu savaşın durmasını talep edecektir ve bu konuda atılabilecek diplomatik temaslar da değerlendirilecektir. Hakeza hemen kuzeyimizde yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da var biliyorsunuz. Bu konuda Türkiye'nin arabulucu pozisyonu oldukça önemli, oldukça mühim bir konuda Türkiye. Bu konuda da atılacak adımlar değerlendirilecektir. Aynı şekilde tekrar hatırlatalım, Gazze'deki durum da yine değerlendirilecektir. MYK toplantısında saatlerse 16.30'u gösterdiğinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek ve MYK toplantısına ilişkin detayları aktaracak Merve Aydın.
0: Evet, Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarını yaptığında sizlerle canlı olarak.

0: olarak paylaşacağız, ekranlara getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında bugün neler söylediğine bakalım. Gündeminde CHP'nin grup toplantısı krizi vardı. Malum Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu iki farklı grup toplantısı yaşananlar derken bu gerginlik için de CHP'nin içine düştüğü durum koltuk ve salon kapmaca. Ama tabii biz bunun tarafı değiliz diyor Başkan Erdoğan. Bunun dışında NATO'nun liderler zirvesine büyük önem atfediyoruz. Ankara zirvesine NATO tarihinde bir referans olması için de hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık dedi.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: CHP'deki Kılıçdaroğlu Özgür Özel gerginliği hakkında konuştu. Özgür Özel cebesinden yapılan çağrılara cevap verdi.
1: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki grup toplantısı gerginliğiyle mecliste yaşananlar vardı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz.
2: Erdoğan bir kez daha yaşananların CHP'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
1: Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
2: Erdoğan konuşmasında 6 beldede yapılan ara seçimlere ayrı bir parantez açtı. Seçimde Cumhur İttifakı 5 beldede zaferle çıkmıştı.
1: Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
2: Cumhurbaşkanı İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu. Gazze ve Beyrut'ta yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine net uyarıda bulundu.
1: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değindi. İstanbul'daki sıfır atık zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözü NATO'ya getirdi.
1: Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.
2: Cumhurbaşkanı hafta sonu Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A Milli Futbol takımını da unutmadı.
1: Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A Milli Futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum.
0: Dün iki farklı grup toplantısı efendim yaşananlar derken ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Değişim olacak, üç aşamalı olacak. Arınma ve temiz siyaset dedi. Hemen ardından Özgür Özel'in söylemleri üzerinden de bakarsak kendisi şu an için eleştirilerini sıraladı ve

0: toplantıdan haberi olmamış. Asla teslim olmayacağım. İlk durağımız iktidar. Meclisin kapısının nasıl bir şekilde açılabileceğini söyleyerek de onlar gelirse misafir gibi gelecekler dedi. Yani birbirleriyle cevap niteliğinde ve çekişmeli iki farklı toplantı gördüğü. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bir kez daha bakarsak tüm ezberleri bozan farklı ifadeler kullandı ve bu söylemleri nedeniyle bazı kesimler de kripto AK Partili gibi demeye başladı. Bu şekilde adlandırılmaya başlandı Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise yine bildiğini okudu ve dikine gitmeye devam etti. Ama hangisi dünyanın gerçeklerini, yaşananları okuyabiliyor ve aktarabiliyor? Türkiye için söylenmesi gerekenleri kim söyleyebiliyor? İşte buna haberimizde cevap arayalım.
1: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
2: Ontolojik bir tehdit hisseden devlet reaksiyonel bir refleks ortaya koyma ihtimalini mi değerlendiriyor? Kimileri sadece noktaları birleştirerek geleceğe yönelik ilginç çıkarımlar yapıyor. Bir savaş ihtimali ya da hazırlığı gibi. Bu açıdan sadece İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları değil, eski bakanlardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları da dikkat çekici.
3: Emevi Camisi'nde Halıcılar Birliği ile halı yapıp şükür namazı kıldıysak, Rabbim bize Gazze'de de halısını yapıp şükür namazı kıldırmayı nasip edecek.
2: Kılıçdaroğlu'nun bir anda ortaya çıkarak mutlak butlan kararı sonrasında sorumluluk üstlenmesi sadece hırslarıyla açıklanabilir mi? Üstelik CHP tabanının büyük bir bölümünün kinini kazanmak pahasına. Daha da önemlisi 40 yıllık dilini değiştirerek taban tabana zıt şeyler söylemesi olağanüstü şartlar kavramını dayatıyor.
4: Günlük dilimizde de vardır Fizan. Seni Fizan'a süreceğim diye çok söyleriz. Fizan Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin orada ne işi var?
5: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır.
2: Kılıçdaroğlu 77 yaşında ve yaklaşık 29 bin günlük bu hayatın sadece son 30 gününde kripto AK Partili olmakla suçlanıyor. Her şey bu kadar basit mi? 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda göreve başlamasıyla birlikte yaklaşık 55 yıldır devlet mekanizmaları içinde. Devletle bu denli hemhal olmak, onu kuvvetlenen bir tehdit ihtimaline karşı inisiyatif geliştirmeye zorlamış olabilir mi? Belki de başka bir CHP'li Bülent Kuşoğlu bu ruh halinden esinlendi ama adını tam koyamadı. Belki de doğru ipuçlarını ideolojik bagajları nedeniyle yanlış sentezledi ve Erdoğan üzerinden okudu.
6: Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun içinde o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre.
2: Saha 2026'nın en dikkat çekici ürünü 5000 kilometre menzilli balistik füze Yıldırım Han'dı. Yıllar süren bir know-how birikiminin sonucu olmalı. Peki dünyaya neden şimdi duyurulma ihtiyacı hissedildi? Türkiye orada aslında kaslarını mı gösteriyordu? Mayıs 2026'da Kocaeli'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Şöleni neden her zamankinden daha kapsayıcıydı? O şöleni organize edenler bazı katılımcıların çekirdek tabanlarını rahatsız etmesini göze alarak neden böylesi bir riske girdiler? Erdoğan neden çatlak sesleri sert bir dille susturma ihtiyacı hissetti?
7: Bakın biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: Kardeşlik ve dayanışma süreci ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'yi Atatürk'ün çizgisine çekme çabası. Ard arda gelmesi tesadüf mü?
8: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana var olan en önemli bir siyasi
2: dünya zor zamanlardan geçiyor. Haritalar değişmeye başladı bile. Olağanüstü koşullar, olağanüstü önlemler gerektirir. İktidar ya da muhalefet. Bazı siyasetçiler devlet adamı şapkasını taktılar bile. Takmadan sivrilen tek bir kişi varmış gibi görünüyor.
9: Özgür Özel diye sizin yetiştirdiğiniz Manisa'dan bir genç adam çıktı. İçinden bir lider çıktı. Yorulmak nedir bilmeyen bir adam koşuyor, meydan okuyor. Özgür Özel de hem cesur çıktı hem çalışkan çıktı.
2: Bu düzlemde sorulması gereken son soru şu. Özgür Özel gerçekten kendisi adına mı meydan okuyor, yoksa cesur ve çalışkan olduğu için mi toplumun bir bölümünü konsolide etmekten çekinmiyor? Bir tek başkanı.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında bugün artık 48. celse. Kimler savunma yaptı? Günün öne çıkan isimleri kimlerdi? Ki ilk günden itibaren Silivri'de tam da kritik noktadan takipte 24 editörü Oğuz Polat Bilek. Peki bugün ne oldu gözlemleri? Hepsini dinleyelim.
10: İmamoğlu suç örgütü davasında 48. celse görülüyor. Reklam dosyası sanıklarından Mustafa Nihat Sütlaş sanık kürsüsündeydi. Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunması oldukça ilginçti. Daha doğrusu savunmasından ziyade hakim ve savcı arasında geçen o çapraz sorgu oldukça ilginçti. Tüm suçlamaları reddetti kendisi. Yasal ve şeffaf bir ticaret yürüttüğünü söyledi. 2019 yılından bu yana, yani son 5 yılda aldığı 26 ihalenin tamamen yasal olduğunu iddia etti. Biliyorsunuz kendisinin iddianamede belirtilen bir kendisini diğer reklamcılardan ayıran özellik Murat Ongun'la çocukluk arkadaşı olması. Bu vesileyle iddianamede şöyle diyor: Giresun'daki cep telefonu dükkanını devrettikten sonra İstanbul'a geldi, iki firma kurdu. Ama hem gizli tanık ifadeleri hem itirafçıların beyanları o firmaların resmiyette Nihat Sütlaş'ın üstüne olmasına rağmen fiili yöneticisinin ve sahibin Murat Ongun olduğu iddiası üzerine. Zaten Kültür AŞ ve Medya AŞ'den aldığı ihalelerde de Murat Ongun'un bir yönlendirmesi olduğu belirtiliyor. Hakim sordu, Murat Ongun'la bir ilişkiniz var mı, ticari bir ilişkiniz diye. Kendisini yıllar sonra İstanbul'a geldiğimde bir hayırlı olsun ziyaretinde gördüm dedi, ama hakim hemen peşinden HTS kaydını sordu. HTS kaydı normal bas sinyali anlamına gelmiyor. Doğrudan telefon irtibatı anlamına geliyor. 50 dakika görüşmüşüz, sadece başkanım şeklinde bir yanıt verdi. Daha sonra savcı söz aldı. Reklamcılığa ne zaman başladınız, firmayı ne zaman kurdunuz şeklinde sorular yöneltti. 2019'da firmayı kurduğunu, daha sonra reklam ihaleleri aldığını söyledi. Peki öncesinden bu işleri yapıyor muydunuz bu şekilde bir ticaret diye sordu. Evet dedi, bir anlatır mısınız dedi. O Giresun'daki küçük cep telefonu dükkanında reklam işleri yaptığını iddia etti, ama şöyle açıkladı bunu: kendi firmamın Facebook reklamlarını yapıyordum şeklinde açıkladı. Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığınız var mı dedi. Kendisini sadece Murat Ongun'un yanında görmüştüm dedi. Ama 49 adet irtibat kaydınız var diye sordu savcı. On ticari ilişkilerde nedeniyledir şeklinde bir yanıt verdi. Tam 49 adet bu davanın firari sanığı ve kilit ismi olduğu iddia edilen, Murat Ongun'un kara kutusu olduğu iddia edilen Emrah Bağdatlı ile irtibatını bu şekilde açıkladı, ama onun öncesinde yine Emrah Bağdatlı ile bir ticari ilişkisinin de olmadığını söylemişti. Savunmasında şeffaf ve yasal bir ticaret yaptım dese de yaptığı bu savunma tabii kafalarda soru işaretleri bıraktı. Evet, duruşma sürüyor. Duruşma reklam dosyaları üzerinden tutuklu sanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

0: Türkiye 2002'den beri pek çok önemli zirveye, uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu zirvelerde alınan kararlar dünyada pek çok şeyi de değiştirdi. Dünya diplomasisine yön verdi. Şimdi Erdoğan liderliğinde ortaya konan Ankara merkezi diplomasinin geçmişine bakalım. Hali hazırda önümüzde bir NATO liderler zirvesi varken bu zamana kadar hangi toplantılara ev sahipliği yaptı Türkiye? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangilerinde öne çıktı? Hepsini izleyelim.
1: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. ...2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
2: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
1: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
2: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
1: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarda atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.
2: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
2: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
1: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
2: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
0: Efendim şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabı üzerinden bir mesajı var. Ona bakacağız. Kendisi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz açıklamalarına ilişkin net bir cevap veriyor. Ne diyor? Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanın ortak vicdanından mahkum olmuş Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmünde elindedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen bir soykırım soruşturmasında şüpheli, kabul edilen iddianamede ise sanık konumunda bulunan Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını, masumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Buna karşılık Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi bu açıklamalar. Öncesinde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da benzer minvalde Netanyahu'ya sert bir yanıt vermişti efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze meselesi adına güçlü durum.

gitti. Başkent Sofya'daydı fidan. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin zirvesine katılım gösterecek. Öncesinde başka temasları da oldu. Kimlerle görüştü? Programda ne var? Aktaralım. Bakan Fidan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret etti. Baş müftülük, üst yönetimi ve bölge müftüleriyle de toplantı gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezdi. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu. Bakan Fidan'ın Bulgaristan ziyaretinin asıl sebebi ise Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen toplantıya iştirak ediyor. Balkanlarda istikrar, Karadeniz'de güvenlik ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler görüşmelerin ana gündemini oluşturacak. Şimdi yaşananlara bakalım. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Trump dedi ki İran ordusu karmaşa içinde, İran bedelini ödeyecek ve tamamen yenildiler. Onlar için yapılacak bir şey yok. Müzakere için çok zaman harcadılar. Şimdi bedel ödüyorlar dedi. Bu açıklamaları niye yapıyoruz? Çünkü ABD'nin bir saldırısı gerçekleşti efendim. Peki bunlara ilişkin konuşalım. ABD Başkanı neler söyledi? Detaylandıracağız. Şöyle, Trump yine İran'ı tehdit ediyor ve bunun bedelini ödeyecekler diyerek de durumu açıklıyor. İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni bir saldırı emri verebileceği konuşuluyordu. Bunu da sosyal medya hesabından bir açıklamayla duyurdu Trump. ABD'nin anlaşma için çok uzun süre beklediğini belirtti. İran'ın müzakere etmede çok geç kaldığını savundu. Trump, artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar dedi. Trump, İran ordusunun tümüyle yenilgiye uğradığını da iddia etti. Tahran rejiminin fiilen var olmadığını öne sürdü. İran'ın çaresiz kaldığını ima etti. ABD Başkanı İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun da zorbası öldü ifadelerini kullandı. Trump, ablukanın başarılı olduğunu söyledi. Biz istemedikçe hiçbir şey geçmiyor, bu çelik bir duvar dedi. ABD Başkanı İran hiçbir ticari faaliyet göstermiyor. Ordusunun maaşlarını, hiçbir faturasını ödeyemiyor. Hızla başarısız bir ülke haline geliyor. Çok miktarda petrol dışarı kaçıyor. Allah'a şükürler olsun ifadesini kullandı. Trump, Fox News'a da konuştu. İran'a yönelik yeni saldırı emirleri verebileceğinin sinyalini verdi. İran'ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söyledi. Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. Yeni saldırı emri vermeye de yakınım ifadesini kullandı.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.
1: Birleşmiş milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, bütün kurullarımızla beraber, bakanlarımız, bakan yardımcılarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz gelenekselleşmiş kampımız var. Onu bu sene 25-26-27 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bugün yeni katılan milletvekilimiz Sayın Ersin Beyaz'a aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugünkü MYK'mızda son belde seçimlerinde net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin değerlendirilmesi yerel yönetimler başkanımız ve seçim işleri başkanımız tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii arkasından yapay zeka başta olmak üzere bu konulardaki siyasetimizi olgunlaştırmaya dönük çalışmalarımız bağlamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız kapsamlı bir sunum yapacak ve bu MYK'mızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Tabii seçim sonuçları, seçimlerin her aşaması bizim için çok önemlidir. O sebeple AK Parti sandığın gücüne, sandığın esas olduğuna ve sandığın namusuna inanan bir parti olarak küçük büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir. Bu açıdan baktığımızda da bu değerlendirmeyi güçlü bir şekilde yapmaya devam ettiğimizi bildirmek isterim size.

0: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için ana yol gösterici. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Bugün kapsamlı bir grup konuşmasıyla zaten iç ve dış bütün siyasi konuları ele almış oldular. Bir açıklamamız vardı biliyorsunuz. Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı "Siz Hepiniz, Biz Türkiye'yiz" şarkısı. Şimdi milli takımımız için bu şarkı, ben bunu söyledikten birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber onu bütün Türkiye dinleyecek ve o çerçevede de milli takımımıza da "Siz Hepiniz, Biz Türkiye" şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız. Bugün tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız çok kapsamlı bir açıklama yaptı iç ve dış politika konularında. O bağlamda bugün bu açıklamalardan sonra sizden direkt sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Var mı sorusu olan? Buyurun lütfen.
1: A Haber Televizyonu Mert Hacıaloğlu. Efendim bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasında önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından da İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'a hedef alan ifadeler kullandı. Öte yandan yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'e ilişkin sözleri de hem İsrailli bazı bakanlar tarafından hem de Türkiye'de bazı muhalefet çevreleri tarafından da eleştiri konusu olmuştu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Bu gerçekleştiren katliam, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu: İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.

0: Diğer bir konu İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleri. Şunu bir kere ifade etmek gerekir ki o açıklamayı, İçişleri Bakanımızın açıklamasını, affedersiniz, İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar ve burada İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki ifadesini de o sembolik ifadelerle ortaya koymuştur. Bunun ötesinde işgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek, bu Netanyahu hükümetinin sürekli olarak arz-ı mevut hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur. Bakın daha bu işler ilk başladığında David koridorunu kurmaktan bahsettiler. Arz-ı mevuttan bahsettiler. Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikme Netanyahu hükümetiyle özdeştir. Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. Bir türlü ikinci aşamaya geçilemiyor. Batı Şeria'ya aynısını yapmaya çalışıyor. Yeni siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ı işgal etti. Oradaki Lübnan vatandaşlarını o bölgeden uzaklaştırdı. Sonra bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden o anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır. İçişleri Bakanımız belli bir sembolizmle her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Ki burada da görüşümüz açıktır. Hükümetimizin görüşü açıktır. Biz 1967 Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 1967 sınırları esasında birleşik ve entegre bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini savunuyoruz ve bu görüşümüz Birleşmiş Milletler parametrelerine uyumludur, uluslararası hukukla uyumludur. Tabii burada acı olan Netanyahu hükümetinin bu soykırımcı bakanlarının kullandığı dille bazı içerideki muhalefet odaklarının aynı frekanstan bu konuyu ele almasıdır. Bu son derece üzücüdür. Lütfen o muhalefet odakları İsrail'li o soykırımcı bakanın açıklamalarına baksınlar ve ondan sonra kendi yaptıkları açıklamaları yan yana koysunlar ve bu paralellik nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun siyasi sonuçları nedir? Bunun ahlaki sonuçları nedir? Bununla yüzleşsinler. Buyurun.
1: Efendim, dış politika gündeminden çok çıkmadan hemen şunu sormak istiyorum. Netanyahu hükümetinin politikalarına az da olsa ABD'den artık tepki gelmeye başladı. Politika değişikliği olarak görebilir miyiz bu adamı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii şimdi tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz. Ama bir takım beyanlar var. Mesela bir takım haberler çıktı. Nedir o? İşte uluslararası düzeyde Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma soktuğunu Amerikan Senatosu'ndaki bazı üyeler ifade ediyorlar. Yine İran'la yürütülen bu barış müzakereleri, ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle ilgili müzakereleri yürüten Amerikalı yetkililerin İsrail istihbarat tarafından dinlendiğine dair bir takım haberler çıkıyor ki bunlar çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. İşte en sonunda Başkan Trump Netanyahu'ya şimdiye kadar belki sayısı onu bulmuştur bir uyarıda bulundu. Yani günün sonunda şudur. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke hiç durmayacaktır. Bunlar Orta

0: Doğu da herkesi hedef aldığı gibi yarın bir gün dönüp Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaktır. Zaten bunların aparatlarının sadece Mescid-i Aksa'yı ve camileri değil, kiliseleri, Hristiyan din adamlarını da nasıl hedef aldığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz şekilde bir takım aykırı itiraz eden sesler yükseliyor. Aslında aykırı da dememek lazım. Doğru sesler yükseliyor. Ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor. Burada esas olan İsrail'in bu eylemlerinin mutlak surette kesin bir şekilde durdurulmasına dönük adım atılmasıdır. Ancak ona politika değişikliği diyebiliriz. Evet, bazı emareler var ama politika değişikliği tanımının içine girecek düzeye gelmemiştir. Sağ olun. Buyurun lütfen.
1: Haber Global Televizyon'dan efendim. İki sorum olacak. Birinci sorum biz basın mensuplarıyla alakalı efendim. Özellikle 21 Mayıs sonrasında basın mensupları toplanan kalabalıklar tarafından tartaklanıyor. Fiziki müdahaleye maruz kalıyor. Yine canlı yayınlar sabote ediliyor. Basın mensuplarının can güvenliğini sağlamak caydırıcı önlemlerin alınmasını istiyor artık. Gazetecilerin can güvenliğine ilişkin yeni bir düzenleme veya çalışma gündeminizde var mı? Bu saldırıların temelinde ne olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Tabii şöyle, birincisi şundan dolayı çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu herhangi bir yerde, bir mitingde onun yayın politikasını beğenmeyen, o kanalın yayın politikasını ya da yayın organının yayın politikasını beğenmeyen birinin bu saldırıyı yapması gibi dünyanın her tarafında, işte İsrail'deki, İsrail'in bu katliamcı siyasetine dair gerçekleri dünyaya ulaştırmak isteyenlere dönük de saldırı oluyor. Ama sizin Türkiye'nin içiyle ilgili sorduğunuz soruya gelince, bunu biz kendi aramızda değerlendiriyoruz. Bu artık burada bardak taşmıştır. Yani birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir. Ama dediğiniz gibi yayını engelleme ve o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma, yakın zamanda biliyorsunuz bunu bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak surette bunun müeyyidesinin olması lazım. Tabii şunun da düşünülmesi lazım. Bunu çok genelde konuşmayalım, çok genel ifade etmeyelim. Evet, basın mensuplarına sahip oldukları, çalıştıkları televizyon ve yayın organının yayın faaliyeti bakımından hani laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Ama fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Yani esasında şimdi Özgür Özel ekibine ait o milletvekilinin o saldırısından sonra parti hukuku gereğinin yapılması icap ederdi. Yapılmaması bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. O bahsettiğiniz çalışmayı da yapıp değerlendirmeyi yapacağız.
1: Bir sorum daha olacak efendim. Özellikle Mahir Başarır'ın mutlak putlan kararından sonra sizinle birlikte seyahatte olduğunu, uçakta olduğunu, kararı öğrendiğinde sizin haberinizin olmadığını, uçaktan indikten sonra hızlı bir şekilde kendisinin yanından ayrıldığınızı bir gazeteciyle paylaştı. Bu diyalogla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii yani bazen insan mesela bir konuya şaşırmam diyor ama günün sonunda da mutlaka şaşıracak bir şey çıkıyor. Bu bahsedilen şekilde bir olay gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani bunun nasıl bir milletvekili tarafından uydurulduğu, bunun nasıl bu gazeteciler tarafından çift taraflı teyit yapılmadan yazıldığı, işte başlı başına bahsettiğimiz sıkıntıların önünde geliyor. Şöyle gerçekleşti olay. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik ve bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı otobüste. Bize denildi ki bir milletvekili geç kalmış, yani bir dakika bekleyebilir miyiz? Biz de tabii ki bekleyebiliriz dedik. Otobüsün içinde

0: De bir dakika bekledik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili geldi. Üstelik geldiğinde de siyasi tek cümle kuran kendisi, ben o konuya girmeyeyim, geç kalmasıyla ilgili bir siyasi şey kurdu, cümle kurdu. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımız var, onlar da şahitler. Karşılıklı selam verildi ve uçaktan inildi. Uçağa binildi. Otobüsten inildi, uçağa binildi. Biz eski Avrupa Birliği Bakanımız, ben eski Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır'la yan yana oturdum uçakta. Bahsettiğiniz milletvekilinin arkada nereye gittiğini, kim yani nerede oturduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla oradaki otobüsteki süre zaten kısıtlı bir süre. Bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Mutlak butlan CHP vesaire öyle bir konu konuşulmadı. Uçakta zaten yanımda Sayın Volkan Bozkır var. Biz ikimiz de eski AB Bakanı olarak işte AB ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili konular konuştuk, sohbet ettik. O bahsettiğiniz CHP milletvekili nereye gitti onu da bilmiyorum. Yok efendim şeymiş, mutlak butlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi dedi. Yoktu haberim. Yani nasıl bilebilirim ki yargı kararını? Kendisi söylüyor zaten. Fakat beni şaşırtan şu oldu. Yani bir otobüsten uçağa giderken karşılıklı selamlaşıyorsunuz. Aynı otobüstesiniz. Sadece işte diğer milletvekili arkadaşlarla bir hal hatır soruluyor. Hiçbir temas yok. Hiçbir siyasi konuşma yok. Uçakta herhangi bir şekilde yan yana oturmuşluğumuz yok. Fakat bunun üzerine bu şahıs böylesine bir senaryo kuruyor. Ama hiç şaşırmadım. Yani bu üzüntü verici tabii. Yani siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey. Ama hiç şaşırmadım. Daha önce de maalesef aynı kişiyle ilgili benzer olaylar söz konusu oldu. Halbuki siyasette rekabeti sürdürecek bir sürü alan var. Yani bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok. Bunu bir sürü gazeteci arkadaşımız da yazdı. Onlar da yanıltmış oldular. Bu bir siyasi işte seviyenin düşmesinin bir örneği olarak yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Bakın üzerinden kaç gün geçti. Bir sürü şey yazıldı. Yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Yani her tarafından belli zaten yalan oldu. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen.
1: TGT Haber'den Merve Şahin Poyraz. MK toplantısında CHP'deki gelişmeleri değerlendirdiniz mi? Teşekkür ederim.
0: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Biraz evvel bu gündemden bahsettim. Bu CHP'nin kendi meselesi. AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK, MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir şeyimiz yok. MYK ve MKYK'da ciddi konular konuşuyoruz. O yüzden CHP gündemini konuşmadık arkadaşlar. Başka soru var mı? Buyurun lütfen.
2: A Haber televizyonu Mert Hacıhaloğlu. Efendim bir de bu yoğun hiçbir dış siyaset gündeminin dışında bir sorum olacak. Milli takımla ilgili bir şarkı hazırlığı içerisinde olduğunuzu ifade etmiştiniz. Uzun bir aradan sonra Milliler Dünya Kupası'nda Başkan Erdoğan'ın da Türk sporuna olan ilgisi alakası ortada. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Bir mesajınız olur mu?
0: Hepsine çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten her gün onları konuşuyoruz. Keşke yanlarında olabilsek. Muhtemelen kendileri için hazırladığımız şarkı da şu anda yayınlanmaya başlamıştır. O şarkı vesilesiyle de kendilerine buradan bir selam gönderiyoruz. Bugün hepimiz milli takımız. Onları hepimiz adına orada mücadele eden kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Büyük başarılar diliyoruz kendilerine. An be an takip edeceğiz. Orada bulunan arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız vasıtasıyla da gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii demin 25, 26, 27 dedim. 26, 27, 28 Haziran'da kampımız. Biraz da maç tarihine denk geliyor biliyorsunuz. O yüzden böyle de bir şey var. Dolayısıyla artık kamp bittikten sonra akşam saatine mi denk gelir maç? Gece yarısı mı denk gelir? Ne olursa olsun kampta önemli siyasi gündemler var. Ama en önemli gündemlerin başında

0: milli takımın maçı olacak. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Sizin için de iyi bir hafta olsun. Arkadaşımızın sorduğu soru çerçevesinde söylüyorum. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için. Hoşçakalın, sağ olun.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Haydi salataya salataya kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı!
4: Beyaz!
3: Kırmızı!
4: Beyaz!
3: En büyük!
5: Türkiye! Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
6: En sahi aşk.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek.
8: Gol, gol, gol, gol.
7: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük... budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz efendim. Özetle başlıklara bakalım, birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. Güne yansıyanlarda özetle de ilk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Hani Tel Aviv'i şöyle bir yerinden hoplattı desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş Lübnan ve Suriye'ye sahip çıkacağız mesajları verdi. Aynı zamanda İsrail'in hezeyanına değindi. Arz-ı Mevut hayaline asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Doğu Akdeniz'de hayal peşinde düşenlere cevap çok sert ve net olur ifadesini kullandı. Yani bir anlamda Rumları uyardı İsrail'in kayığından inin diye. Kıbrıs'ta biliyorsun son dönemde tüm anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar aykırı işler yapılıyor. En sonunda Fransız askerlerini Rumlar adaya davet ettiler. Ortalık biraz gergin. CHP yönelik eleştirileri vardı. Partiyi pavyon köşelerine düşürdüler diye söyledi. CHP'deki kavganın tarafı değiliz mesajları verdi. Aynı zamanda AK Parti MYK'ya da başkanlık ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kısa süre önce değerlendirmelerde bulunmuştu. Birlikte izledik. CHP'ye karşı Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmadılar. Kılıçdaroğlu genel merkezde grup toplantısı yaptı ve bugün de MYK'yı topladı. Ardından disiplin kurulu süreçleri başlayacak diye değerlendirmeler var. Özgür Özel ve o yakın halkasındaki isimlerin ihracı mı olacak sorusu bugünlerde daha sık soruluyor. Özgür Özel'e karşı Kılıçdaroğlu bir hamle yapacak gibi. Zira partimizi rüşvet alandan, verenden, pavyoncudan, yolsuzluğa karışandan kurtaracağız mesajları net olarak vermişti Kılıçdaroğlu. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. Trump yeni saldırı emri vermeye yakınım diye söyledi. Biliyorsunuz İran bir Apache helikopterini düşürdü. Ardından İran yönelik ABD saldırısı geldi. Tansiyon yeni yükseldi. Ama şöyle kontrollü bir savaş var. Kontrollü bir çatışma iklimi var gibi. Trump diyor ki İran anlaşma konusunda çok zaman harcadı. İran'dan da ABD'ye bir misilleme var. Körfez ülkelerindeki 21 üssü vurduğunu duyurdu. Yani karşılıklı olarak tansiyon yükseldi. Dikkat çekici bir başka önemli mesele. Bozbey davası yakında başlayacak gibi. CHP'li eski Bursa Belediye Başkanı çete kurmak, rüşvet, yolsuzluk gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Ve bu süreçte 63 sanıklı iddianame kabul edildi. Yakında duruşmaya başlayacak ve yarın karşısına çıkıp hesap verecekler şüpheliler. Bizim çocuklar kazandı. A Milli Takım Beste Yarışması'nda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin hazırladığı şarkı birinci oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24'te ilk kez bu yarışmayı duyurmuştu, hatırlayacaksınız. AK Parti bir yine şarkı hazırlamış. Siz hepiniz biz Türkiye'yiz diye bir şarkıdan bahsediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kısa süre önce bu şarkıyı da duyurmuştu. Birçok kurumdan da milli takıma dair şarkılar, marşlar yazılıyor. Pazar günü kalbimiz onlarla beraber diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında soykırımcı Netanyahu'ya karşı sert ifadeler kullanmıştı. Hani konuşması anında Tel Aviv'de yankı buldu. Hatta Tel Aviv şöyle bir yerinden hoplattı gibi. Netanyahu hemen tuşların başına geçti. Sosyal medyada Erdoğan'ı karalamaya çalışan mesajlar paylaştı. O mesajlara da tepkiler peş peşe geldi. Az önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine eleştirileri paylaşmıştı. Yeni sıcak gelişme ise Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bir metin var. Sayın Cumhurbaşkanımız yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasının ibarettir diye söyleniyor. Soykırım uzman Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez mesajı paylaşılıyor. Dışişleri Bakanlığı Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğrudan doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insan değerleri içe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Netanyahu mesajında bir de utanmadan hani dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu savunmaya kalktı. Hani şunu söyleyebiliriz, İsrail'de biliyorsunuz işgal devam ediyor birçok noktada. Filistin'deki ailelerin evini işgal edip ardından da oradaki hanımefendi iç çamaşırlarını giyip dans eden İsrail askerleri görüntüsü kameralara yansımıştı. Yani bize masada ne vardı, bu nasıl oldu diye sormuştuk. İşte yolda duran araçtaki insanları tarayıp 7 yaşında 7 aylık bebekleri öldüren, çocukları kafasından keskin nişancı atışıyla vuran ve bunu da övünerek internette anlatan bir ordu demeye dilim varmıyor artık. İsrail işgal güçleri var karşımızda. Netanyahu da övgüyle onlardan bahsediyor. Dünyanın en ahlaklı ordusu diye söylüyor. Takdiri elbette dünyanın olacak ama şunu söyleyebilirim. En son yapılan ankette, 36 ülkede yapılan bir anket ve ABD tarafından yapılan bir ankette dünyanın 3'te 2'sinin İsrail'in bu soykırımcı politikalarından artık nefret düzeyinde tepkili olduğu paylaşılmıştı. Zaten Siyonizmi soykırımcılara korkutan bu nefret algısının artmış olması. Bakalım, takip edeceğiz hep beraber bu meseleyi. Ve gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki mesajlarına. Erdoğan CHP'nin içindeki bu kavgayı da biraz değerlendirdi, eleştirdi diyebiliriz. Atatürk'ün partisinin pavyon masalarını meze ettiler mesela. Mesajları verdi. Özellikle Kılıçdaroğlu arasında yaşanan kavgaya değindi. Aynı zamanda koltuk ve salon kapmacanın tarafı değiliz diye de mesajlar paylaştı.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: CHP'deki Kılıçdaroğlu Özgür Özel gerginliği hakkında konuştu. Özgür Özel cebesinden yapılan çağrılara cevap verdi.
1: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki grup toplantısı gerginliğiyle mecliste yaşananlar vardı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de

0: rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz.
1: Erdoğan bir kez daha yaşananların CHP'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
0: Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
1: Erdoğan konuşmasında 6 beldede yapılan ara seçimlere ayrı bir parantez açtı. Seçimde Cumhur İttifakı 5 beldede zaferle çıkmıştı.
0: Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu. Gazze ve Beyrut'ta yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine net uyarıda bulundu.
0: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Devletin zirvesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değindi. İstanbul'daki sıfır atık zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözü NATO'ya getirdi.
0: Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.
1: Cumhurbaşkanı hafta sonu Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımını da unutmadı.
0: Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum.
2: Özgür Özel CHP'de paralel yapılanmaya giderken birçok stratejik hata da yaptı efendim. Onlardan birisi Kılıçdaroğlu'nun CHP grup kürsüsüne çıkmasının engellenmesiydi. Meclise sokmadılar Kılıçdaroğlu'nu ve Özgür Özel CHP grup toplantısını kendince yaparken şöyle bir ifade kullandı. Meclis seçilmişlerin yeri. İyi ama gerisi 2023 seçimine götürelim. Hani Cumhurbaşkanlığı yarışı var. Kılıçdaroğlu yarışı kaybetmiş ama hala CHP Genel Başkanı. Ardından CHP grup toplantıları elbette devam etti ve kürsüye de her seferinde Kılıçdaroğlu çıktı. Hatta bir tanesinde milyonların umudu Kılıçdaroğlu sloganlarıyla kürsüye çıkmıştı ve o dönem CHP grup başkanı olan Özgür Özel'in aklının ucundan dahi geçmemişti. Bir dakika, siz seçilmiş değilsiniz. Oraya çıkıp konuşamazsınız. İnin ben konuşacağım dememişti. Özetlemek gerekirse Özgür Özel çuvallamaya devam ediyor.
3: Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bir seçilmiş, ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev. Ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı.
4: Özgür Özel'in önermesi bu. Özetle diyor ki Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, milletvekili sıfatı yok. Bu yüzden de CHP grup toplantısına katılamaz. İyi ama durum madem böyle, Özel ve ekibi 2023 seçimlerinden şaibeli kurultaya kadar olan süreçte Kılıçdaroğlu'nun defalarca grup toplantısı yapmasına neden izin verdi?
5: Partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
6: Milyonların umudu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum.
4: Hatırlayın, o dönem Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği halde kimsenin aklına sen artık seçilmiş değilsin, kürsüye gelemezsin gibi bir akıl tutulması önerme gelmemişti. Zira CHP iç tüzüğü de, meclis iç tüzüğü de çok açık. Buna rağmen Özel ve ekibi kapıya barikat kurdu, grup toplantısındaki koltukları işgal etti. Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmadı. Meseleyi biraz daha somut bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. CHP'yi bir şirket gibi düşünün. Kılıçdaroğlu yasal olarak şirketin sahibi durumunda. Özel ve ekibi ise genel müdür. Genel müdür yardımcısı, sekreter gibi görevlerde. Kılıçdaroğlu şirketine gelmek istediğinde tüzük gereği emrinde olması gerekenler ellerinde hortum, su sıkıyor. Yangın tüpüyle saldırıyor, barikat kuruyor. Kılıçdaroğlu isteseydi tıpkı CHP genel merkezine girdiği gibi meclise de girebilirdi. Zira Türkiye bir hukuk devleti ve meclis başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun talebini yerine getirmekle yükümlü. Ancak Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından meclis önünde kavga görüntüsünün önüne geçti.
7: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik.
4: Gelelim Özgür Özel'in ünvan gaspı meselesine. Zira bir yandan CHP grup başkanı sıfatını kullanıyor, diğer yandan seçilmiş CHP genel başkanı diye bir sıfat uyduruyor. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisine verdiği mazbataya dayandırıyor.
3: Buranın ne olduğunu gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen burası seçilmişlerin yeridir.
4: Şimdi bu çarpık zihniyeti yine çok çarpıcı bir örnekle anlatmaya çalışalım. Evet, gerçekten de Özgür Özel'in elinde bir mazbata var. Tıpkı cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun elinde üniversite diploması olması gibi.
8: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.
4: Burada mesele şu. İmamoğlu'nun gerçekten de bir diploması var. İstanbul Üniversitesi kendisine diploma verdi. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nun Özgür Özel'e mazbata vermesi gibi. Ancak yargı İmamoğlu'na sen bu diplomayı hileli yollarla elde ettin, bu yüzden de iptal ediyorum dedi. Aynı şekilde yargı Özel'e mazbatayı hileli, şaibeli işler yaparak elde ettin, bu yüzden de benim için yok hükmünde kararı verdi.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
4: Burada asıl dikkat çekici olan Özel İmamoğlu ikilisinin yargı kararlarına göre hedefe giden her yol mübah anlayışıyla doğru yoldan sapmış olması. Yani mazbata almak için pavyonda para dağıtmak, delege avlamak mübah, diploma almak için yalan beyanda bulunmak, evrakta sahtecilik yapmak normal. Peki bu zihniyetin ülke yönetmeye talip olması normal mi? Takdir milletin elbette.
2: Bugün 17 sohbetlerinde manşetimizi sert ve net olarak seçtik. Editörümüz Gökçen Sever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği mesajlar arasından bu başlığı buldu bizim için. Ve şimdi konuklarımızla tüm bu siyasete yansıyan, uluslararası gündemden yansıyan ne varsa konuşacağız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Şahin, sizinle başlayalım hemen isterseniz. Erdoğan'ın açıklamalarını siz nasıl okudunuz? İtirazları boylarından büyük yapılar. Siyonizmin kayığına binerek Akdeniz VG'de macera peşine düşmüşlerdir. Şayet Kıbrıs Türkiye'ne ve çıkarlarına yönelik bir hamle yaparlarsa cevabımız çok sert ve net olacaktır diye söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda da işte bu arz-ı mevut hezeyanı diyeyim ben artık. Onlar işte projesi diyor, hayali diyor, bir şeyler diyor ama ben hezeyanı olarak görüyorum. Bu mesele yeniden böyle niye alevlendi? Erdoğan aslında ne uyarılarda bulunmaya çalışıyor? Siz nasıl okuyorsunuz Orta Doğu coğrafyasında yaşananları?
9: İbrahim Bey, uzun zamandır İsrail bölgede bir oyun kurmaya çalışıyor. Bu oyunun ilk noktalarından birisi Orta Doğu, diğeri ise Adriyatik, Arnavutluk. İşte geçtiğimiz haftalarda hala Arnavutluk'ta bugün insanlar, Arnavut halkı İsrail'e karşı büyük bir tepki için protestolar yürütüyor. Neden? Çünkü İsrail Doğu Akdeniz'de tutunabilmek için sadece Rumların ve Yunanlıların desteğinin yetersiz olduğunu bildiği için bu oyunun bir ucunu Adriyatik'e dayandırarak, Arnavutluk körfezine uzatarak ve orada kurduğu kirli ilişkilerle gücünü yükseltti.
2: Sayın Şahin, bir son dakika var. Çok özür dilerim, affınıza sığınıyorum ama önemli bir son dakika. CHP'de arınma süreci resmen başlamış gibi görünüyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. 9 kişi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İsimleri de ben söyleyeyim. Balıkesir Milletvekili Ensatır Aytekin, Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut. Bu listeye baktığımızda bir tek Özgür Özel yok gibi ama Özgür Özel'in yakın çevresindeki tüm isimler şu an Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilmiş vaziyette. Yani tedbirli sevk edilme biliyorsunuz hani çıkartılma anlamına geliyor aynı zamanda. Şimdi affınıza sığınarak Sayın Akkır'dan bir değerlendirme alayım. İç siyasete dair sonra size tekrar döneyim. Sayın Akkır, biraz beklenen bir mesele miydi bu? Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin süreci uygulama kararı aldık diye açıklama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı biliyorsunuz YDK ile ilgili de bir gündem vardı bugün. Siz nasıl okursunuz efendim? Ne oluyor şu anda?
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar kınından çekildiği anlamına geliyor. Bu arınma sürecine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldukça hızlı bir şekilde başladı aslında. Ben işin gerçeği, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldukça hırslı bir siyasetçi. Yer yer iyi bir siyaset izliyor. İşte gerektiği zaman geri çekiliyor, gerektiği zaman öne çıkıyor. Fakat bu sürece oldukça hızlı girdiğini görüyorum. Ben sanki süreci hızlandıran özellikle dünkü işte grup konuşmasında mecliste konuşturulma, parlamentoda konuşturulmaması, genel işte CHP genel merkezde konuşturulmasının bir dışa vurumu olarak okumakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çatışma gittikçe derinleşmeye başladı. Bu derinleşmenin bir uzantısı bu. Ya şu anda ismi geçen şahıslar Özgür Özel'in etrafında siyaset yapan, neredeyse Özgür Özel etrafında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ittifakı konsolide etmeye çalışan ekip. Onun için ben sert bir giriş olduğunu düşünüyorum. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda koltuğunu konsolide etmesinin, genel başkanlık koltuğunu sağlamlaştırmanın yolu yönteminin de bu olduğu çok açık. Çünkü söylemin Kemal Kılıçdaroğlu'nu meşrulaştıran, ahlaki zeminde onu orada tutan tavrın bu arınma söyleminde saklı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten başladığı andan itibaren...
2: Yani bunu yapmasaydı arınma... bugüne kadarki duruşuna ve söylemlerine ters davranmış olurdu o zaman zaten.
10: Tabii ki tutarsızlık, bir sekans oluşmazdı, bir tutarsızlık oluşurdu. Bu bağlamda bu ve benzeri hamlelerin ben arda arda geleceğini düşünüyorum. Bu muhtemelen daha İlk hamle, bundan sonra gelecekleri beklemekte fayda var. Yani
2: peki Özgür Özel'in listede olmamasını nasıl okuyorsunuz? Yani burada enteresan olan bir durum var. Yani Özgür Özel yok.
10: Bir burada şimdi bir
2: açık kapı mı bıraktı acaba hala?
10: Kesinlikle. Yani bir taraftan da uzlaşma dilini Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hani bir taraftan hani siyasetçilerin kişilik özellikleri vardır. Onun en önemli kişilik özelliklerinden birisi hırslı olması. Biraz önce vurgu yaptım. Bir taraftan da onun uzlaşmacı dili. Hatırlayın biz 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken onun ne kadar uzlaşmacı bir siyaset izlediğini, ancak uzlaşmacılığın günün sonunda kendini dayatma biçmene doğru evrildiğini gördük. Onun için uzlaşmacı bir dili yer yer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyor. Burada aslında Özgür Özel üzerinden bir kısım milletvekili, şu anda Özgür Özel'in yanında duran milletvekillerinin bir kısmının aşama aşama biz süreç içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında

0: pozisyon alacağını göreceğiz. Ancak şu sevk edilen isimler dahi bu savaşın şu önemli. Şu sevk edilen isimler bu savaşın ne kadar keskin, ne kadar sert, ne kadar kanlı olacağını ve bu kaosun ne kadar büyük olacağını bize gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse her gün ekranlarda biz bu isimleri görüyoruz. Ali Mahir Başarır'ı görmediğimiz neredeyse hiçbir gün yok. Gökhan Günaydın hakeza öyle. Özgür Karabat o şekilde. Veli Ağbaba
1: peki,
0: o şekilde.
1: Peki şöyle bir soru sorsam. Şimdi burada mesela Özgür Özel'de ben seçilmiş CHP genel başkanıyım diye bir sıfat kullanıyor kendince. Evet, yani bana göre korsan bir sıfat ama şimdi bunlar da ben seçilmiş CHP genel başkanıyım, ben seçilmiş grup başkan vekilim falan gibi sıfatlar kullanmaya kalkarsa mesele nereye varacak?
0: Ya mesele günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibar kaybetmesine ve günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine varacak bu süreç. Üçüncü bir yolun olma ihtimali, üçüncü bir yolun ortaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğu okunuyor. Çünkü bu oldukça sert bir süreç. Yani makul olan toplumun çoğunluğunun makbul gördüğü siyaset aslında uzlaşmaya dayalı bir siyaset. Hani mesela Özal'ı düşünün dört eğilimi birleştirdi. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönem toplumun tüm farklı kesimlerinden oy aldı. Fakat şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bu bağlamda oldukça sert bir, özellikle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi sert bir siyaset izleyerek var olmaya çalışıyor. Çünkü bunun da nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in bu savaşı kazanmasının yolu yöntemi sert olmaktan geçiyor. Eğer sert olmazsa, yani sertlikten de söylem sertliğini ifade etmiyorum, kastetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri almazsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu feragat ettirmezse veya bir şekilde erken kurultaya götürüp Temmuz'dan önce kurultaya götürüp kurultayda seçimi kazanmazsa veya üçüncü bir ihtimal yeni bir parti kurmazsa, burada hülle de yapılabilir, farklı bir parti de satın alınabilir, işte DSP tartışmaları hatırlarsınız ekrana yansıdı. Eğer bu üç alternatif olmazsa Özgür Özel sadece siyasi bir aktivist olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma şansı da yok. Siyasi bir aktivist olarak var olabilir siyasette. Bunun için oldukça sert bir şekilde hamleler yapmaya başladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyasi aktörün yanında bu kadar sert girmek sadece keskin sirke küpüne zarardır ya.
1: Peki,
0: muhtemelen kendi siyasi sürecine oldukça zarar verecek.
1: Peki Sayın
0: son
1: Şahin,
0: cümlem olsun.
1: Sayın Şahin,
0: sert siyaset toplumun çoğunluğu tarafından makbul görülmez. CHP'liler tarafından da, bir kısım CHP'liler tarafından da makbul görülmez. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu da bunun farkında aslında. Kurt bir siyasetçi. Yani sonuçta 2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ve toplumsal dokunun da farkında. Bu süreç muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden muhalefetin itibar kaybetmesine neden olacak gibi görünüyor.
1: Peki Sayın Şahin, buradan devam edelim. Mesela şimdi grup toplantısında Özgür Özel dedi ki meclis seçilmişlerin yeridir dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu kürsüde yeri yok. Millet bayrağı bize verdi diye söyledi. Ama şöyle bir soru gündeme geldi. Mesela 2023 seçimini kaybettiğinde de CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu milletvekili değildi. Ve kürsüye de işte milyonların umudu falan diye çağrılıyordu. Yani kurultaya kadar da her hafta grup toplantısını yapmaya devam etti. O zaman mesela Özgür Özel'in de şu işte lisedeki isimlerin hiçbirisinin aklına da ya siz seçilmiş değilsiniz, ne işiniz var meclisteki, bir itiraz gelmemişti. Hani söylemleri de böyle tabana oturtmakta ikna anlamında kabiliyetli değil gibi sanki. Birçok stratejik hata yapmış gibi görünmüyor mu Özgür Özel? Bunu da şunun için soruyorum. Daha parti içindeki kavgalarda bu kadar stratejik hata yapan bir tırnak içinde lider, ülke meselelerinde, dünya meselelerinde falan çuvallarsa milletin hali nice olur sorusu hep aklıma geliyor. Siz nasıl okuyorsunuz bu kavgayı ve arınma sürecini?
2: İbrahim Bey, Sayın Özgür Özel'in aslında elinde savunabileceği herhangi bir kanıta dayalı veyahut meşru diyebileceğimiz bir alan kalmadı. Bu saatten sonra ne tüzük ne yasa ya da anayasadaki maddelerle halkın karşısına çıkma ihtimali yok. Bundan dolayı seçilmiş, atanmış gibi bir takım popülist söylemlerin

0: Esas itibariyle zaten halk nazarında uluslararası sorunları yönetme, Türkiye'yi başarılı bir dış politika alanında Türkiye'ye liderlik etme veyahut etrafı yangın yerine dönmüş Türkiye'yi bu ortam içerisinde başarılı bir şekilde yönetebileceği algısını şimdiye kadar zaten hiç oluşturmadı. Tüm içerideki zorluklara rağmen, tüm uluslararası konjonktürdeki dalgalanmalara ve dünya savaşı gibi büyük bir belanın konuşulduğu şu dönemde milletin büyük çoğunluğunun hala uzun bir iktidar süresine rağmen Erdoğan demesinin nedeni de Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları bu güven ve ancak ve ancak bu türbülansın içerisinde bu ülkeye en iyi şekilde kaptanlık ve liderlik yapabilecek alternatifsiz bir lider olarak görmeleri ve buna duydukları bağlılık ve aidiyetten ileri geliyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın uğraştığı meseleler ile Sayın Özel'in meşgul olduğu meseleleri yan yana getirdiğimizde bunların hiçbir şekilde denk olmadığını, bunların hiçbir şekilde mukayese edilebilecek düzeyde bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Doğu, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz hattındaki çok ciddi bilek güreşleriyle, satranç oyunlarıyla mücadele ederken Özgür Özel'in içerisinde bulunduğu koşulları değerlendirdiğimizde parti içi bir iktidar kavgasıyla bir hesaplaşmanın içerisinde
1: Mesela
0: Türkiye'yi
1: şöyle bir
0: meşgul
1: örnek vereyim mi
0: ettiğimiz.
1: Sayın Şahin? Haddimi aşarsam siz lütfen yanıldığım yerlerde düzeltin. Çünkü uluslararası ilişkilerin uzmanı sizsiniz ama biz hani hasbelkar gazeteci olarak okuma yapmaya çalışıyoruz. Mesela Suriye'de terör örgütü PYD'nin işte kimsenin burnu kanamadan tasfiye edilmesini başarmak gerçekten büyük bir liderlik, büyük bir devlet aklı, büyük bir siyasi irade ve istikrarlı bir presin sonucudur diyebilir miyiz? Hani şimdi baktığımızda insanlar ya ne var işte Şam yönetimi girdi oralara işte bir şekilde de hakimiyeti sağladı, terör örgütü de süngüsü düştü diye bakıyor ama arkasında Türkiye'nin yüksek gücü baskısı olmasaydı olur muydu sorusu aklıma geliyor açıkçası. Şunu söylemeye çalışıyorum. Erdoğan'ın yani oynadığı ya da işte mücadele ettiği siklet gerçekten çok farklı bir siklet bu anlamda.
0: İbrahim Bey, biz uzun yıllardır sürekli çalışma bölgelerinde saha araştırması yapan akademisyenleriz. Bu bağlamda defalarca Suriye'ye gittik, defalarca Balkan coğrafyasına, Afrika, Orta Doğu coğrafyasına gittik. Biz orada Türkiye'ye duyulan güveni, Sayın Erdoğan'a olan bağlılığı, aidiyeti ve alternatifsizliği orada zaten bizatihi sahada görüyoruz. Bugün Türkiye, Suriye'de imkansız olanı başardı. Bugün Türkiye Doğu Akdeniz'de imkansız olanı başarıyor. Bugün Balkan coğrafyasına gittiğinizde oradaki birçok Osmanlı bakiyesi halkın kendi yaşam güvenceleri olarak Türkiye'nin dirayetini, basiretini ve Erdoğan'ın kararlılığını sıklıkla vurguladıklarını görüyoruz. Çünkü bugün elbette Türkiye bir dünya barışı sağlayabilecek ölçüde güçlü bir ülke değil. Fakat bölgesel düzeyde gücü yettiği müddetçe etrafına barış götürmeye, istikrar götürmeye, refah götürmeye çalışan bir profil, istikrarlı ve çelişkisiz bir dış politika izliyor. Bunu sadece Türkiye'nin dostları değil, Türkiye'nin düşmanları veyahut rakipleri de bu noktada Türkiye'yi takdir ettiklerini görüyoruz. Nihayetinde bu Avrupalı liderlerin de konuşmalarına bu durum yansıyor. Diğer coğrafyalardaki liderlerin konuşmalarına da bu bakış açısının yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye duyulan bu gücün, bu güvenin, bu aidiyetin hiçbir şekilde erozyona uğramaması ülkemiz adına, insanlık adına ve bölgemiz adına olmazsa olmaz koşulların başında gelir. Zira eğer Türkiye bugün geçtiğimiz hafta ben Tiran'daydım. Bugün Tiran İsrail karşıtı protestolarla uluslararası
1: Gündemde, evet.
0: medyayı gündemi meşgul eden bir durumda. Orada birçok Arnavut akademisyenle, yazarla, gazeteciyle, siyasiyle bir araya geldiğimizde onlar da Türkiye'nin mücadelesine katkı verdiklerini, bölgede İsrail'in kurmaya çalıştığı oyuna karşı bir dirayet sergilediklerini
1: Evet.

0: ortaya koyarak bize aktardıklarını görüyoruz. O sebeple doğudan batıya bu bölgedeki bütün insanlık Siyonizm karşıtı bir düşünce etrafında birleşip bir siyasetin ipine tutunmuşken ve bu ipin liderliğini Erdoğan yapıyorken bugün Özgür Özel'in açıklamalarını veyahut bu CHP içerisindeki sancıları iktidar üzerinden meşrulaştırmaya çalışmasını da açıkçası ben çok hafiflik olarak görüyorum.
1: Peki Sayın Akkar, şimdi listeye baktığımızda adı fezlekede ya da iddianamelerde geçen isimlerin disiplin kuruluna sevk edildiğini görüyoruz. İşte İmamoğlu Sörgüsü davasında, işte Pavyoncu Başkan denilen işte Uşak Belediye Başkanı itiraflarında ismi geçenlerden ya da işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı eski CHP'li Muhittin Böcek, işte oğlunun itiraflarında ismi geçenlerin de olduğunu görüyoruz. Kimileri bunlar işte kasacı diye nitelendiriliyor. Şimdi şunu sormaya çalışacağım. Bu isimlerin seçilmesi CHP'deki diğer milletvekillerine bir mesaj olabilir mi? Yani diğer milletvekilleri bu süreçte nasıl bir tavır ortaya koyacak? Çünkü bugün listeye baktığımızda hani tabii bunu tam olarak bilmek mümkün değil ama mesela işte muhalif medyada, CHP medyasında yapılan listeler var. İşte 25-30 civarında Kılıçdaroğlu hareket eden milletvekilinden söz ediliyor. CHP'deki Özgür Özel tayfası 100-110 civarı diyor ama sanki 80-85-90 civarında, 20 civarında da böyle ortada kalmış, kararsan bir ayağı o tarafta bir ayağı bu tarafta isimler var. Mesela Mansur Yavaş'a yine işte bu kamuoyuna yansıyan bir iddiaydı. CHP Genel Merkezi önüne kamyonları, işte iş makinalarını getirip direniş hattı kurması yönünde talepler oldu ama Mansur Yavaş'ın ben böyle bir şey yapmam, bu işe girmem diye reddettiği yönünde iddialar var. Bu anlamda hani pozisyon alma nasıl olacak sizce bundan sonra? Hani pozisyonlanma nasıl olacak? Çünkü şöyle bir gerçek de var. Uzattım, affinize sığınıyorum ama seçim olsa Kılıçdaroğlu YSK'ya gidip 600 milletvekili adayınız budur diye listeyi verecek kişi şu anda.
2: Tabii. Ya bir tabii bu soruya başlamadan önce şu açıklamayı yapmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partili dostlara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Bir şaibeli kurultayı kazanmak Türkiye'de genel seçimleri kazanmak anlamına gelmiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ya da işte seçmen sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçimi kazandığını falan zannediyor. Yani Ali Mahir Başarır 2023'ü 2028'i mi kazandı? Ya da Özgür Özel 2023 ya da 2028 seçimini mi kazandı? Yani ortada bir başarısızlık varsa, yani mesela hani bunlar ısrarla...
1: Ya onlar yerel seçimdeki dünkü meseleyi başarı olarak sunuyorlar o
2: ya
1: anlamda.
2: Ya bu şey değil. Ya bu çok makul değil. Ona bakarsanız AK Parti'nin de kazandığı birçok yerel seçim var. Yani bu tam bir şey değil. Ya makul bir okuma değil. Önce anladım. Türkiye'yi anlamak ve seçimi kazanmanın yolu yöntemi doğru bir okuma yapalım. Önce analizimizi doğrultalım. Sonra saflarımızı belirleriz. Siyasi stratejimizi belirleriz. Şu anda buradaki mesela Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlıkla suçlanıyor değil mi? Ya Kemal Kılıçdaroğlu evet başarısız, 13 tane seçimi kaybetti ama 13 tane seçimde de yanında siz vardınız. Doğru. Özgür Özel yok muydu 2009'dan itibaren? Burada bir başarısızlık varsa bu başarısızlık üzerinden Özgür Özel siyasi bir rant devşirmeye çalışıyor. Ancak bu da makul ve makbul bir açıklama değil. Gerçekçi değil, sahici değil.
1: Aslında Kılıçdaroğlu da mesela kurultay konuşmasında şöyle demişti. Yani hepiniz benim yanımdaydınız. Sizin gösterdiğiniz ya da söz neyi yapmadım ben? Hani siz beni yönlendirdiniz yani bu süreçte diye o zaman söylemişti sistem ederken.
2: Kemal Kılıçdaroğlu o liste yaparken muhtemelen Özgür Özel yanındaydı. Ali Mahir Başarır yanındaydı. Bu işte bahsi geçen isimler yanındaydı. Onun için bu makul değil. Ya burada önce bir kendi içinde siyasetin tutar, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin tutarlı olması gerekiyor. Bir de şu önemli. Bu arkadaşların şu anda Özgür Özel'i canı pahasına savunduğunu iddia eden arkadaşların temel gayesinin ben Türkiye'de seçimi kazanmak, genel seçimleri kazanmak, hatta AK Parti'yi ve Erdoğan'ı devirmek olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşların temel gayesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olmak ve CHP'li olmak rantını devşirmeye devam ediyor.
1: Yani İkbal ve koltuk peşindeler mi diyorsunuz?
2: Kesinlikle tam olarak o. Çünkü bu insanların hayatına baktığınız zaman açık konuşalım. AK Parti'ye yakın gazetecilerin ekonomik hayatına bakın, toplumsal ve ekonomik hayatına bakın. Bu insanlara yakın olan insanların ekonomik ve sosyal hayatına bakın ve milletvekillerinin hayatını da kıyaslayın. Doğru. Ortadaki kavganın neden olduğu çok açık burada. Evet. Ali Mahir Başarır'ın, hep onu örnek veriyorum çünkü son dönemde çok fazla ekranda. Ya lütfen hayatına bir bakın.

0: Yani hiç mi düşünmezsiniz? Yani bir siyaset bu kadar rant devşirme aracı olmamalı. Biraz bu rantı paylaşın toplumla, size oy veren seçmenle paylaşın.
1: Bir de Sayın Akkır şu soruyu da sorabilir miyim? Ne değiştirdiler? Yani hani şimdi İmamoğlu ve Özgür Özel ne diye geldi? Biz işte CHP'de büyük bir değişim getireceğiz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. CHP'liler de bu soruya cevap versin. Sosyal medyadan yazsınlar ya da işte bizim hatlarımıza yazsınlar. Gerçekten bu ikili CHP'de neyi değiştirdi?
0: Bence hem bu soruya CHP ve genel olarak Türkiye'deki tüm muhalefet üzerinden cevap vereceğim. Bence Türkiye'deki muhalefetin en temel problemi alternatif bir Türkiye okuması yapmaması. Yani alternatif bir vizyonu, misyonu, alternatif bir siyasi söylemi, siyasi pratiği ya da özetle alternatif bir Türkiye okuması yok. Bu insanların, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'den, kısmen DEM Parti'den farklı, işte MHP'den bile hiçbir farkı yok. Yani sadece bir işte hiçbir alternatif okuması olmayan, ancak son dönemde o ortaya çıkmış olan rant siyaseti, işte iradenin, delege iradesinin gasp edilmesi, rüşvet, ihale, fesat karıştırmak eylemiyle Türkiye'de siyasal erozyonun vücut bulmuş haline dönmüş durumda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar, mesela hep ben İstanbul'da yaşıyorum, sizler de İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul'a bir hizmet kazandırsaydı, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak muhtemelen tarihin sonuna kadar, yani uzun bir müddet Ekrem İmamoğlu'nu konuşacaktık. Ama Ekrem İmamoğlu'nu neyle konuşuyoruz şu anda? İhaleyi fesat karıştırmak, rant, rüşvet, önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek, sonra Türkiye'yi ele geçirmek üzerinden konuşuyoruz. Bir de beni en fazla irite eden şu paylaşımı da yapmak isterim. İlginç bir şekilde Erdoğan'ın siyasi yolculuğuyla Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yolculuğunu karşılaştırma densizliği var maalesef. Birisi şiir okuduğu için, Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için hapis yattı bu ülkede. Kemalist bürokrasi tarafından hapis yatmak zorunda kaldı. Birisi de ihaleyi fesat karıştırmak,
1: resmen rüşvet ve yolsuzluk ile. Suçtan aslında diğeri, doğru.
0: Yani birisi yüz kızartıcı suçtan içeride yattı. Böyle bir karşılaştırma benim aklım hafsalama almıyor. Peki. Yani bu bağlamda konuyu çok dağıttım. Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar ortaya koymuş olduğu siyasi profil aslında nasıl bir Türkiye yönetmek istediklerinin de profili. Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun bizim parmakla gösterebileceğimiz, işaret edebileceğimiz yüksek bir projesi var mı? Ya yüksek bir belediyecilik örneği gördük mü biz? Ancak ya AK Parti'ye birçok konuda kızalım ki ben kızdığım birçok konu var. Ancak bakın parmakla göstereceğimiz onca hizmetini sayıyoruz değil mi? Yani bir 2000'li yılların 2003'te 4'teki Türkiye'yi hatırlayın, bir de 2025'teki Türkiye'yi hatırlayın, karşılaştırın. Onun için çok dağıtmadan son cümlem sorunla ilgili olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ahlaki meşruiyet üzerinden kendini konsolide etmeye devam ediyor. Çünkü karşı taraf fiili title'lar üretmeye başladı. Seçilmiş genel başkan.
1: Yani ünvan gaspı zaten bence başlı başına bir, tırnak içerisinde, acziyet itirafı gibi bir durumdu. Yani, yani ben mesela bir hukuk siyaset yapsam, derim kardeşim hukuk ne diyorsa o, ben mücadelemi halkla sürdüreceğim, buyursunlar. Ben zaten kendime güveniyorum. Millet de benim arkamda, eğer öyleyse. Öyle ya da böyle su akar yolunu bulur, millet benim arkamda durur derdim ve mücadelemi bu anlamda hukuki zeminde sürdürdüm. Ama yani neyse, şimdi konuyu çok dağıtmayayım. Sayın Şahin'e çok az vakit kaldı. Sayın Akkır, haksızlık olacak çünkü öbür türlü.
0: Aynen. Son bir cümle. Zamanı gelmiş fikri engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Hukuk dahil olmak üzere. Evet. Ben sözü İsmail Hocam'a bırakıyorum.
1: Hocam şimdi 7 dakikam kaldı. Hatta 6. dakika hepsini size vereceğim. Hakkınızı helal edin bu arada. Ama uluslararası gündemden de bir değerlendirme rica edeceğim. Hani Erdoğan'ın bugün grup toplantısında yaptığı uyarılar, Rumların İsrail kayığına binerek gitmeye çalıştığı liman neresi? Aynı zamanda biliyorsunuz Fransızları Rum kesimine davet ettiler. Onlar da orada üs kurmaya çalışıyor. Minnacık adada neredeyse her yer askeri tesis haline gelecek. Buradan nereye varacak Atina yönetimi, Rum kesimi? Bir de bu Orta Doğu'daki savaşla ilgili bir değerlendirme almak isterim. Yani işte bir Apache helikopteri vurdu. Haydi biz onları vuruyoruz. Onlar diyor biz 20 tane üssü vurduk. Böyle kontrollü savaş haline geldi sanki mesele. Ne oluyor şu anda?
2: İbrahim Bey, Doğu Akdeniz'den başlayacak olursak şunları söyleyebiliriz. Fransa uzun yıllardır, yani aşağı yukarı 2007'den itibaren Güney Kıbrıs'la yakından ilgileniyor. Bu da tesadüf değil çünkü 2005'te Türkiye'nin Afrika açılımı gerçekleşti ve Türkiye hiç olmadığı kadar, tarihinde hiç olmadığı kadar Afrika ile yakından ilgilenmeye başladı. Hem diplomatik düzeyde, hem ticari, hem siyasi, hem de sivil toplum düzeyinde Afrika'ya yakınlık göstermesi bu kıtanın en eski sömürgeci devleti olan Fransa'yı çok ciddi şekilde rahatsız etti. Bu nedenle Fransa Doğu Akdeniz'i Türkiye ile Afrika arasına bir tampon bölge olarak tasavvur ederek Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan'ı burada Türkiye'nin önüne çıkararak, bunların Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak Türkiye Doğu Akdeniz'de bir set çekmeye istiyor.
1: Yani ama Avrupa Birliği de bu durumdan yıldı sanki. En son işte Brüksel'den yapılan açıklamalarda artık bize nitelikli çoğunlukla kararlar alalım. Herkesin hani ikna olması olmuyor diye söylediler. En son mesela bugün yapılan bir açıklama var. İşte bürokrasiyi artık kaldıralım ortadan bazı konularda. Güvenlik konularında çok fazla bürokrasi var. Bunları artık azaltalım diye tepki gösteriyorlar. Hani sanki o şımarık AB üyesi pozisyonu da biraz yavaş yavaş azalıyor ya da işte tepki mi çekiyor?
2: Tabii çünkü artık Avrupa Birliği kıtanın güvenliğiyle ilgilenmek zorunda. Yani ne artık Rum tarafının ya da Yunanistan'ın paranoyasına vakit ayıracak zamanları var. Ne onların şımarıklıklarını çekebilecekleri bir tartı ortada kaldı. Avrupa'nın artık can ve mal güvenliği ciddi anlamda tehdit altında. Nihayetinde yayınladıkları ulusal güvenlik belgelerinde bunu açık bir şekilde ortaya koyduklarını görüyoruz. İşte Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan'a sağladığı alan, açtığı alan daraldıkça bu iki ülkenin Avrupa Birliği dışındaki aktörlere daha fazla alan açma eğilimi taşıdıklarını görüyoruz. Bu çerçevede İsrail'i ve Fransa'yı bir kaldıraç kuvvet olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına çıkarma gayreti içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Nihayetinde Fransa...
1: Ama o konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle bir ifade kullanmıştı. Arkalarını Amerika'ya almadan gelebiliyorlarsa buyursunlar demişti.
2: Bunun mümkünatı yok. Zaten hani şunu demeye çalışıyoruz. Ben Rumları, Yunanları yakından tanıyan bir akademisyen olarak bunların mantığı şu. Biz dünyada Siyonistleri ardımıza alırsak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip Fransa'yı da yanımıza alırsak Türkiye'yi iki noktadan da sıkıştırmış oluruz. Dolayısıyla da istediğimiz gibi Türkiye'yi yola getirebiliriz ve kendi çözüm önerilerimizi, çözüm modellerimizi Türkiye'nin karşısına daha güçlü bir şekilde sunabiliriz şeklinde bir şımarıklıkları vardı. Fakat 2000'li yılların başından bugüne kadar her attıkları adımda başarısız olduklarını görüyoruz. Hatta biz bir grup akademisyenle bu konuda bir akademik çalışma yaparak Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ı modelledik ve bunlara uluslararası ilişkiler kavramı içerisinde uygun gördüğümüz terim kumarbazın iflası oldu. Çünkü bunlar her defasında kumar oynuyorlar Türkiye'ye karşı ve her defasında kaybettiklerini görüyoruz. Fakat bugüne kadar Türkiye her iki ülkeye, yani hem Güney Kıbrıs'a hem Yunanistan'a şunu söyledi: ya sağda solda kendinize aktörler, bana karşı cepheler, bloklar kurmak için vakit harcamayın. Gelin Kıbrıs sorununu adil bir perspektifte beraber
1: hatta
2: çözelim.
1: Hatta yani üçüncü ülkeleri hiç bulaştırmayın. Biz kendi aramızda bunları çözebilecek kabiliyet ve kapasitedeyiz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan net olarak söylemişti.
2: Tabii, çünkü İbrahim Bey, Türkiye hiçbir zaman şunu söylemedi: Doğu Akdeniz'deki kaynaklar bana aittir demedi. Ege Denizi'ndeki kaynaklar bana aittir demedi. Her defasında şunu dedi: birlikte işletelim, win-win modeliyle hareket edelim ve bölgede hem istikrarı hem huzuru hem de refahı artıralım. İki ülkede bundan kazançlı çıksın, Doğu Akdeniz'i barış denizi haline getirelim diye Sayın Cumhurbaşkanımız onlarca yıldır söylüyor bunu. Sadece bugün söylemiyor. Ta 2000'li yılların başından itibaren Annan planında inisiyatif

0: İnisiyatif alındı. Crans-Montana'da 2017'de inisiyatif alındı. Tüm Avrupa başkentlerine mektuplar yazıldı. Diplomatlar bu konuda seferber edildi. Fakat Rum tarafı ve Yunanistan yanlarına da İsrail'i alarak şunu söylüyorlar: bu denizler bizim, bu bölge bizim medeniyetimize ait ve dolayısıyla biz bu medeniyeti, bu
1: Peki.
0: bölgeyi yeniden inşa edeceğiz. Bütün mantıkları, bütün perspektifleri bu paranoyak düşünceye dayalı. Fakat geçmişte de olduğu gibi bugün de gelecekte de buradan bir noktaya varmaları, istediklerini elde etmeleri pek mümkün değil.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkar bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor.

0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'i vurdu. Trump, masaya dön mesajı verdi. Bölge nereye sürükleniyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş'te sorulmamış sorular, konuşulmayan ihtimaller ve gündemin arkasındaki büyük resim masaya yatırılıyor. Kafkasya'da sandık konuştu, Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Peki bu sonuç Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Batı dengesi için ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor. Ege'de 12 mil, Mavi Vatan ve Atina hattı yeniden ısınıyor. Ve Ankara'da siyasetin trafiği hızlı. CHP'de sular durulmuyor. Davalar, belediyeler, liderlik tartışmaları, parti içi fay hatları. CHP bölünmeye mi gidiyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran. Gündem yine yoğun. Diyeceksiniz ki ne gün değil. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin programı bir hayli yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bugün AK Parti grup toplantısında hitabı vardı. Özellikle ana muhalefette yaşananlarla ilgili meseleye değindi. Sonrasında MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıya dair gündem başlıklarını ve gündemdeki konuların, işte o soruların cevaplarını da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik paylaştı. Birazdan ekranınıza taşıyacağız. Bugün CHP'de yine heyecanlı bir gündü. Dün hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı MYK toplantısı vardı. Daha doğrusu grup toplantısı vardı. Bugün CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı ve o MYK toplantısından çok da sürpriz olmayan ama belki bazılarını şaşırtacak açıklamalar ve gelişmeler çıktı. 9 isim disiplin kuruluna sevk edildi ihraç istemiyle. Kim o isimler? Bundan sonra nasıl devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolculuk ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düşmesinin ardından İran'a Amerika Birleşik Devletleri bir misillemede bulundu. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ama İran'da Körfez ülkelerine yönelik saldırıları var. O bilek güreşi devam ederken Amerikan Başkanı Trump açıklamalarını sürdürüyor. Bir yandan da müzakerenin ve uzlaşmanın yakın olduğu mesajlarını veriyor. Artık sona yaklaştık diyor. Hangisi doğru? Sahadaki mi, masadaki mi? Ona da bir parantez açacağız. Şaşırtıcı bir gelişme. Daha önce farklı versiyonlarını duymuştuk. İşte sahte doktor, sahte dişçi gibi, bu kez sahte pilot. Haber Kanada'dan 17 yıl boyunca çalıştı bir pilot. 900'den fazla uçuş gerçekleştirdi.

0: emekli oldu ama sonrasında ortaya çıktı ki o yeterliliğe sahip değilmiş. Yani pilot değilmiş aslında. Nedir detayı, onu da anlatacağız. Başlıyoruz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'nin grup toplantısı gerginliğiyle Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı CHP'nin içine düştüğü duruma dikkat çekti. Koltuk ve salon kapmacanın tarafı değiliz mesajı gönderdi.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: CHP'deki Kılıçdaroğlu Özgür Özel gerginliği hakkında konuştu. Özgür Özel cebesinden yapılan çağrılara cevap verdi.
1: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki grup toplantısı gerginliğiyle mecliste yaşananlar vardı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz.
2: Erdoğan bir kez daha yaşananların CHP'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
1: Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
2: Erdoğan konuşmasında 6 beldede yapılan ara seçimlere ayrı bir parantez açtı. Seçimde Cumhur İttifakı 5 beldede zaferle çıkmıştı.
1: Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
2: Cumhurbaşkanı İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu. Gazze ve Beyrut'ta yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine net uyarıda bulundu.
1: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Devletin zirvesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değindi. İstanbul'daki sıfır atık zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözü NATO'ya getirdi.
1: Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.
2: Cumhurbaşkanı hafta sonu Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımını da unutmadı.
1: Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum.
0: Ve geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere. Teşbihte hata olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, son dönemde yaşananlar adeta bir aksiyon.

0: dizisi gibi her bölümünde farklı bir heyecan var. Dün hatırlayacaksınız iki farklı grup toplantısı. Biri parti genel merkezinde, diğeri mecliste gerçekleşmişti ama her gün yeni bir heyecan, her gün yeni bir aksiyon desek yerindedir. Ve o aksiyonu başından bu yana, son dönemdeki o aksiyonları başından bu yana Emre Ayaz takip ediyor. Bugün de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı vardı. Peki ne oldu? Kimler hakkında ne karar çıktı? Emre Ayaz'dan öğreneceğiz. Emre?
1: Kaan Yakupan, bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında mutlak butlan sonrası 3. MYK toplantısı gerçekleşti. Saat 2 civarında başlayan toplantı 17 itibariyle sona erdi ve parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında sizin de söylediğiniz gibi önemli ihraç sevkleri vardı. Bununla ilgili 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklamasında Müslüm Sarı dedi ki mutlak butlan belası ile ilgili CHP konuyla ilgili şaibi bulunan ve sıkça tartışılan bu arkadaşlar ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunmaktadır dedi. Bu konuda da partiyi arındırmak adına zor da olsa kararı aldık dedi ve karar oy birliğiyle alındığının da altını çizdi Müslüm Sarı parti sözcüsü. Ve isimlere baktığımızda ise 9 isimden bahsediyoruz. 9 isim Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Atmaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Özer, Burhanettin Bulut. Bu 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Aslında burada baktığımızda Umut Akdoğan sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaysa partinin iç tüzüğündeki 63. maddeye değindi ve biz meclis üyesiyiz. Milletvekillerini MYK kararıyla disipline veremezsiniz. Parti meclisi kararı gerekir dedi ve bakıldığında bu konuda da Müslüm Sarı detayları verdi. Bu konu nasıl karara bağlandı MYK'da onun detayını verdi ve iç tüzükteki 68. maddeyi gösterdi. 68. maddede CHP'nin iç tüzüğündeki 68. madde ne diyor? Buradaki ivedi kararlarla MYK Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir şeklinde ibare var ve bu yetkilendirmede CHP'nin iç tüzüğünün 68. maddesinde yani disiplin süreçleri konu başlığındaki süreçle ilgili bu kararı verdi ve tedbirli bir karar uygulandı. Aslında bakıldığında tedbir kararıyla gelen Kılıçdaroğlu 3. MYK'sında tedbirli ihraç talebiyle bu sevkleri gerçekleştirmiş oldu. Bakıldığında sizin de az önce bahsettiğiniz konu dün grup toplantısı açısından da iki başlılık vardı. İki tarafta Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını aynı saatte aynı günde yapmak istemiş ve bu ikilikten de sorunlar çıkmıştı. Aslında tabir caiz midir bilemedim ama mühür kimdeyse Süleyman odur. Misali bugün MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına toplandı ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 vekille birlikte önemli bir karar alındı. Tabi bu konuda bakıldığında detaylara Özgür Özel ile ilgili konu da soruldu. Çünkü bu isimler varken Özgür Özel'in olmaması imkansız gibi görünüyordu. Bu soruda parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya sorulduğundaysa Özgür Özel ile ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız dedi parti sözcüsü Sarı ve bununla ilgili de kurultay sürecine de değindi. Önemli bir başlığımız da kurultay dedi Müslüm Sarı. Kurultayda bizim bu MYK'daki gündem başlıklarımızın en öncesine geliyor dedi ve hangi takvimde bir kurultay yapabiliriz? Yarın parti meclisinde göreceğiz dedi. Nitekim geçmiş günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. 11 Haziran'da parti meclisini toplayacağız ve parti meclisinin toplanmasıyla birlikte kurultay sürecinde başlatacağız açıklaması vardı. Eylül ayında bir kurultay söylemi dolanıyordu. Bu soruldu. Bu doğru mudur şeklinde. Öyle bir değerlendirmemiz şu an yok dedi parti sözcüsü Müslüm Sarı ve CHP uygun olan en makul zamanda kurultayı yapacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın şeklinde de açıklamalarda bulundu. Şu detayı da son olarak ekleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze saat 14'te dün grup toplantısını gerçekleştirmişti ve grup toplantısında Özgür Özel dönemindeki genel başkanlık sürecinden bahsederken CHP'nin şu an dedi dış politikadaki bir görüşü yok dedi. CHP'nin dış politika görüşünün olmamasına dem vurmuştu ve bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla başa gelmesiyle birlikte 3. toplantıda Türkiye'nin dış politikası hakkında da görüşler konuşulduğunu önemli bir başlık olarak da bunun İran'a ABD savaşının da olduğunu söyledi. Nitekim en dikkat çeken çarpıcı konuysa bugünkü MYK'da 9 ismin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi oldu. Özgür Özel'in de daha sonra değerlendirileceği söylendi Kaan Yakup'a.
0: Emre Ayaz'a teşekkür ediyoruz. CHP'de bugün yaşanan tüm gelişmeleri bizimle paylaştı. O CHP'deki değişim sürecinin ardından şimdi artık bir dönüşüm süreci yaşanıyor gibi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tüm ezberini bozdu artık. Yeni şeyler söylüyor. Hatta bu söylemi nedeniyle bazı kesimler kripto AK Partili olarak adlandırmaya başladılar bile. Özgür Özel ise dikine gitmeye devam ediyor. Peki aslında hangisi dünyanın geçtiği konjonktür gereği Türkiye için söylenmesi gerekenleri söylüyor? Normal zamanlarda olmadığımızı gösteren bazı belirtiler var.
2: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye.
3: Ontolojik bir tehdit hisseden devlet, reaksiyonel bir refleks ortaya koyma ihtimalini mi değerlendiriyor? Kimileri sadece noktaları birleştirerek geleceğe yönelik ilginç çıkarımlar yapıyor. Bir savaş ihtimali ya da hazırlığı gibi. Bu açıdan sadece İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları değil, eski bakanlardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları da dikkat çekici.
4: Emevi Camisi'nde Halıcılar Birliği ile halı yapıp şükür namazı kıldıysak, Rabbim bize Gazze'de de halısını yapıp şükür namazı kıldırmayı nasip edecek.
3: Kılıçdaroğlu'nun bir anda ortaya çıkarak mutlak butlan kararı sonrasında sorumluluk üstlenmesi sadece hırslarıyla açıklanabilir mi? Üstelik CHP tabanının büyük bir bölümünün kinini kazanmak pahasına. Daha da önemlisi 40 yıllık dilini değiştirerek taban tabana zıt şeyler söylemesi olağanüstü şartlar kavramını dayatıyor.
5: Günlük dilimizde de vardır Fizan. Seni Fizan'a süreceğim diye çok söyleriz. Fizan Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin orada ne işi var?
6: Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır.
3: Kılıçdaroğlu 77 yaşında ve yaklaşık 29 bin günlük bu hayatın sadece son 30 gününde kripto AK Partili olmakla suçlanıyor. Her şey bu kadar basit mi? 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda göreve başlamasıyla birlikte yaklaşık 55 yıldır devlet mekanizmaları içinde. Devletle bu denli hemhal olmak onu kuvvetlenen bir tehdit ihtimaline karşı inisiyatif geliştirmeye zorlamış olabilir mi? Belki de başka bir CHP'li Bülent Kuşoğlu bu ruh halinden esinlendi ama adını tam koyamadı. Belki de doğru ipuçlarını ideolojik bagajları nedeniyle yanlış sentezledi ve Erdoğan üzerinden okudu.
7: Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun içinde o devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre.
3: Saha 2026'nın en dikkat çekici ürünü 5000 kilometre menzilli balistik füze Yıldırım Han'dı. Yıllar süren bir know-how birikiminin sonucu olmalı. Peki dünyaya neden şimdi duyurulma ihtiyacı hissedildi? Türkiye orada aslında kaslarını mı gösteriyordu? Mayıs 2026'da Kocaeli'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Şöleni neden her zamankinden daha kapsayıcıydı? O şöleni organize edenler bazı katılımcıların çekirdek tabanlarını rahatsız etmesini göze alarak neden böylesi bir riske girdiler? Erdoğan neden çatlak sesleri sert bir dille susturma ihtiyacı hissetti?
8: Bakın biz bu yola çıkarken de bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
3: Kardeşlik ve dayanışma süreci ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'yi Atatürk'ün çizgisine çekme çabası. ard arda gelmesi tesadüf mü?
9: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana var olan en önemli bir siyasi kurum. Parçalanması, şehirlenmesi veya başka amaçlanmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
3: Dünya zor zamanlardan geçiyor. Haritalar değişmeye başladı bile. Olağanüstü koşullar, olağanüstü önlemler gerektirir. İktidar ya da muhalefet. Bazı siyasetçiler devlet adamı şapkasını taktılar bile. Takmadan sivrilen tek bir kişi varmış gibi görünüyor.
10: Özgür Özel diye sizin yetiştirdiğiniz Manisa'dan bir genç adam çıktı. İçinden bir lider çıktı. Yorulmak nedir bilmeyen bir adam koşuyor, meydan okuyor. Özgür Özel de hem cesur çıktı hem çalışkan çıktı.
3: Bu düzlemde sorulması gereken son soru şu: Özgür Özel gerçekten kendisi adına mı meydan okuyor, yoksa cesur ve çalışkan olduğu için mi toplumun bir bölümünü konsolide etmekten çekinmiyor?
0: Özgür Özel'in CHP'yi soktuğu yol yeni bir siyasetçi tiplemesini fenomen haline getirdi. CHP'li olmaktan çok dahil olduğu kliği önceleyen ve CHP tabanıyla ortaklaşmayan ve varlığını karşı mahallenin nefret objesine dönüşmeye borçlu olan bir problemli çocuk Ali Mahir Başarır.
11: Kızımı ben masalarda büyüttüm.
12: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
11: partinin
12: birlikte
11: masalarında. Hayır, olamaz.
3: Özgür Özel ipleri gerdikçe CHP'deki çatışma derinleşiyor. Eski yoldaşlar kanlı bıçaklı düşmana döndü. Tabandaki sosyal ayrışma liderlerin negatif yüklemesini kaldıracak seviyeyi çoktan aşmış görünüyor.
11: Hiç kimse hain değildir.
12: Hain.
11: Diyemezsin onu.
12: Hain.
11: Diyemezsin.
12: Hain.
3: Titanik'in batmakta olduğunu en son üst kameralardaki elit zümre anladı. Avam panik halinde sağa sola koşturuyorken orkestra balo salonunda sonbahar rüyası valsini icra ediyordu. Benzer bir davranışı bugün CHP'li elitlerde görmek mümkün. Çimenler sadece filler kavga ederken ezilmez, filler dans ederken de kaderleri aynıdır. Mutlak butlan kararının CHP genel merkezine geldiği gün yağmur altında verdiği bu poz, Ali Mahir Başarır'ın gösterge siyasetinin en ikonik anı olmalı.
13: Başkanım 12 seçim kaybetmiş. Bu adam düşsün milletin yakasından.
14: 13.
3: CHP elitlerinin tabanla duygu ortaklığı içinde olmadığını gösteren başka bir an da bu küçük diyalogda saklı.
13: Başkanım 12 seçim kaybetmiş. Bu adam düşsün milletin yakasından.
14: 13.
3: CHP'li seçmenin hayat memat meselesi olarak gördüğü bir travma, Ali Mahir Başarır için kendi kliğini yüceltmeye yarayan dalga geçirecek bir argüman sadece. Bu tavır onun CHP seçmeninin yaşadığı kapsamda bir biz duygusunu yaşamadığının, konuyu hiçbir zaman içselleştirmediğinin, ortaklaşamadığının, dava yerine kendi kliğini önceliklendirdiğinin bir ifadesi.
15: Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım. Bismillah diyoruz.
16: Sağ ol. Teşekkür ederiz.
3: Başarır 2018'den bu yana milletvekili, parti meclisi üyesi. Son 2023 seçimlerinde de vitrindeydi. Üstelik 2023'te Kılıçdaroğlu tek başına yarışmadı. O seçimde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesi de yarıştı ve kaybetti.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı reklamcı Mustafa Nihat Sütlaş her söylediğini yine kendisi yalanladı.
17: İBB'deki yolsuzluk sarmalında en büyük vurgunlardan biri reklam ihalelerinde yapılmıştı. İddianameye göre o ballı ihalelerle hem birçok kişi zengin edildi hem de örgüte mali kaynak sağlandı. İddianamede bu anlamda dikkati çeken isimlerden biri de Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'tı. Giresun'daki Artı İletişim adındaki cep telefonu dükkanını cüzi bir para karşılığı devredip İstanbul'a gelen Sütlaş iki reklam firması kurdu. Kurduğu şirketlerle bir anda sektörde beliren Mustafa Nihat Sütlaş 5 yılda 26 ihale aldı. İddianameye göre o ihaleler adrese teslim ihalelerdi.

0: İmamoğlu suç örgütü davasının 48. celsesinde Mustafa Nihat Sütlaş iddialara karşı savunma yaptı. Sütlaş savunmasında suçlamaları reddetti. Şeffaf ve yasal bir ticari hayatı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme başkanının sorduğu sorulara verdiği yanıtlar oldukça ilginçti.
1: Murat Ongun ile ticari bir ilişkiniz var mı?
2: Yıllar sonra hayırlı olsun ziyaretine gittiğinde görüştüm. Kendisiyle ticari olarak bir münasebetim yoktur.
1: HTS kayıtlarınız olduğu için sordum.
2: Başkanım 5 yılda 50 dakika görüşmüşüm.
1: Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığınız var mı?
2: Murat Ongur'un yanında görmüştüm.
1: Onunla da 49 adet irtibat kaydınız var.
2: Görüşmüşüzdür başkanım iş olarak.
0: Evet, yıllar sonra ilk kez gördüğünü söylediği Murat Ongun'la irtibat kayıtlarını yalanlayamadı. Hatta bir kez görüştüm dediği Ongun'un yanında davanın firari ismi Emrah Bağdatlı ile tanıştığını söyledi. Hatta Bağdatlı ile ticari ilişkim olmadı demesine rağmen hakim 49 adet irtibat kaydını yani telefon görüşmesini sordu. İş olarak görüşmüşüzdür yanıtını verdi. Sütlaş, 20 bin TL gibi cüzi bir miktara devrettiği Giresun'daki cep telefonu dükkanı ile ilgili de enteresan yanıtlar verdi. Bu kez diyalog duruşma savcısıyla Sütlaş arasında yaşandı. Sütlaş, cep telefonu dükkanında reklam işleri yaptığını iddia etti ancak kendi firmasının sosyal medya reklamlarından bahsetti.
3: Reklam isti kaç yılında kurdunuz?
2: 2019 sonunda.
3: Ne zaman İBB'den iş almaya başladınız?
2: İlk işleri muhtemelen Kültür AŞ'den. Şu anda bilmiyorum ama resmi belgeleri getirelim efendim.
3: Bu tarihten önce reklam işiyle uğraştınız mı?
2: Evet efendim. Artı İletişim diye bir firma zaten. İşi iletişim olan.
3: Nasıl işler yaptınız?
2: Cep telefonu bayiliği yaptım. Sonra kendi firmamın sosyal medyada reklamını yaptım.
0: Reklamist ve reklamcılık AŞ firmaları resmiyette Sütlaş'a ait görünüyor. Ancak davanın tanıkları ve itirafçıları firmaların aslında Murat Ongun'a ait olduğunu ve finansal olarak sürekli desteklendiğini bakın nasıl anlatıyor.
4: Toplu taşıma araçları içerisinde bulunan dijital ekranlar için 2015 yılında Emlak Müdürlüğü tarafından bir ihale yapılmış. Bu alanlar Modya isimli şirket tarafından işletilmektedir. 2019 yılından sonra yeni açılan hatlara ilişkin yeni ihaleler yapıldı. Bu araç içi dijital ekran ihalelerini Medya AŞ aldıktan sonrasında hepsini reklamist firması yapmıştır. Reklamist firmasının almış olduğu bu ihaleler kapsamındaki hatlardan reklam geliri düşük olan bir kısım alan Modya firmasına ait kiracı olarak verilmiştir. Modya ile reklamist arasındaki bu anlaşmayı Kaan Sürmegöz organize etmiştir. Kaan Sürmegöz reklamist firmasının zarar edebileceği yerlerde zarar etmemesi amacıyla bu organizasyonu yapmıştır.
0: Üstelik reklamist firması sadece usulsüz ihale almakla suçlanmıyor. İstanbulluların verilerinin İstanbul Senin uygulaması üzerinden kopyalanmasına ilişkin bir ses kaydı da dosyada var.
2: Bu taş kaç kurbağa ürkütüyor diyorlar ya.
5: DMP sahibi oldum. Bu verileri de açarsak ajanslara DMP'den 3-4 kat, belki 5-6 kat para kazanırız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkartır. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar. Bu bizim için çok büyük bir sorun.
6: Biz bunu şöyle söyleyeyim sana. Biz bu işi ticari bir iş yapmak için girmedik biz bu işe. Biz bu işe bir siyasi mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bunun da bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz.
0: İddiaya göre Reklam İstanbul'un İstanbul Senin uygulamasından topladığı veriler hem kullanıldı hem satıldı. Hatta seçimde seçmen manipülasyonu içinde kullanıldı.

0: Bir yanda ateşkes yakın söylemleri, diğer yanda saldırılar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda düşen bir Apache helikopteri sonrası tansiyon yeniden yükseldi. Washington, İran'daki hedefleri vurduğunu açıklarken Tahran'da bölgedeki Amerikan üslerine füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Karşılıklı tehditlerin gölgesinde diplomasi trafiği sürerken Trump yönetimi bir yandan da İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunuyor.
1: Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ve İran yine birbirlerine saldırdı. ABD, İran'ın Hürmüz çevresindeki bölgelerini hedef aldı. Birçok kentte patlamalar yaşandı. İran'dan karşılık gecikmedi, Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Krizin fitilini Hürmüz çevresinde görev yapan ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin düşmesi ateşledi. Başkan Trump helikopteri İran'ın düşürdüğünü belirtti. Misillemenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Saatler sonra Trump saldırı emri verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı

İran'ın güneyindeki bazı hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarının vurulduğunu duyurdu. CENTCOM'a göre yaklaşık 4 saat süren saldırılar meşru müdafaa kapsamında yapıldı. İran saldırılarda hiçbir ticari limanın hedef alınmadığını belirtti. Sirik kentindeki iki su deposunun vurulması nedeniyle bölgede

0: savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurarak bölgede alarm seviyesinin yükseltildiğini bildirdi. İran ayrıca Buşehr eyaletinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Irak'ın Erbil kentinde de patlamalar yaşandı. Kente İHA saldırısı düzenlendi. İranlı muhalif silahlı Kürt grupların hedef alındığı belirtildi. İran savaş uçakları da sınırda önlem amaçlı uçtu. ABD jetleri de bölgede devreye uçuşu yaptı. Peki bölgede yeni bir saldırı dalgasını tetikleyen helikopter düşürülmesinin arkasında İran mı var? Tahran'dan çelişkili açıklamalar geldi. İranlı yetkililer helikopterin kasıtsız düştüğünü savunurken meclis sözcüsü Rıza'yı helikopteri vurup şeytana tokat atan savaşçıların ellerinden öpüyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD saldırılarının ardından sert konuştu. Hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacağız dedi. Bölgedeki yabancı askeri varlığın risk oluşturduğunu belirtti. Arakçı, ABD'nin güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı. Diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de konuşuruz mesajını verdi. Gerilim tırmanırken diplomasi kanalı ise tamamen kapanmış değil. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la kapsamlı bir anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Ancak sürecin haftalar, hatta aylar sürebileceği uyarısında da bulundu. J.D. Vance, Fox News'e verdiği demeçte ise İsrail'le çıkarlarının İran konusunda ayrışabileceği mesajını verdi. Vance, İran'la nükleer konuda anlaşmaya varılması durumunda İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir. Ancak temelde bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz dedi. BM Güvenlik Konseyi'nde ise İran'ın nükleer faaliyetleri yeniden gündemdeydi. ABD ve bazı batılı ülkeler Tahran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Rusya, Batı'yı İran'a baskı kurmakla suçlayıp konsey toplantısına itiraz etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İran'ın anlaşma için yürütülen müzakereleri gereğinden fazla uzattığını savundu. Artık bunun bedelini ödeyecekler dedi. Ayrıca İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni saldırı emirleri verebileceğini belirtti. Bu açıklamaları daha önce yapmıştı. Trump şu dakikalarda Beyaz Saray'da Oval Ofis'te yine aslında açıklamalarına devam ediyor. Oradan yansıyan bir şey olduğunda onları da detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Ama Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşma için çok uzun süre beklediğini belirtti. İran'ın müzakere etmede çok geç kaldığını savundu. Trump, artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar dedi. Trump, İran ordusunun tümüyle yenilgiye uğradığını da iddia etti. Tahran rejiminin fiilen var olmadığını öne sürdü. İran'ın çaresiz kaldığını ima etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'dan sadece laf var, eylem yok, Orta Doğu'nun zorbası öldü ifadelerini kullandı. Trump, ablukanın da başarılı olduğunu söyledi. Biz istemedikçe hiçbir şey geçmiyor. Bu çelik bir duvar dedi. Amerikan Başkanı, İran hiçbir ticari faaliyet göstermiyor. Ordusunun maaşlarını ve hiçbir faturasını ödeyemiyor ve hızla başarısız bir ülke haline geliyor. Çok miktarda petrol dışarı kaçıyor. Allah'a şükürler olsun ifadelerini kullandı. Trump, Fox News'a da konuştu. İran'a yönelik yeni saldırı emirleri verebileceğinin sinyalini verdi. Trump, İran'ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınabileceğini söyledi. Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. Yeni saldırı emri vermeye yakınım ifadesini kullandı. Bölgede şiddeti artırarak siyasi akıbetini kurtarmayı uman Netanyahu. Sonbaharda genel seçim sınavından geçecek. Trump, Netanyahu'nun artık bırakmasını istediğinin sinyallerini verse de İsrail Başbakanı devam etmeye kararlı. İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırması ise Netanyahu için iyi haberler taşımıyor. Ankete göre halkın %61'i Benjamin Netanyahu'nun yeniden yarışmasını istemiyor.
0: İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Başbakan Netanyahu'nun İran, Gazze ve Lübnan'da gerilim ve şiddetin dozunu artırmasının sebeplerinden biri de bu. Bu şekilde siyasi akıbetini kurtarma planları yaptığı düşünülüyor. Kamuoyu araştırmaları ise halkın çoğunluğunun durumdan ve Netanyahu'dan memnun olmadığını gösteriyor. Son anket İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapıldı. 31

0: Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Netanyahu 2009'dan beri kesintisiz şekilde iktidarda. Yeniden aday olması bekleniyor. Ancak son ankete göre halkın %61'i Netanyahu'yu tekrar görmek istemiyor. Bir kez daha başbakanlık yarışına girmesine sıcak bakmıyorlar. Hatta aynı oranda katılımcı Netanyahu'dan sonra en fazla iki dönem başbakanlık kuralı getirilmesini istiyor. Söz konusu yasal düzenleme talebine İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti. Anket ayrıca İsrail vatandaşlarının %54'ünün Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Anket ayrıca İsrail'e ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi. İsrail vatandaşlarının %44'ü İsrail'in güvenliğinin ABD Başkanı Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor. Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında Mayıs'ta %64 seviyesinde olan söz konusu oran ciddi bir düşüş göstererek %41'e geriledi.
1: Ehliyet her şeyde önemli. Bakın Kanada'da ortaya çıkan sahtekar pilot dünyanın gündeminde. Air Canada'da 17 yıl çalışıp bu şirketten emekli olan bir pilotun buradaki çalışma hayatı boyunca gerekli sertifikaya sahip olmadan görev yaptığı ortaya çıktı. 900'den fazla uçuşta yolcuların hayatını riske atmakla suçlanıyor.
0: Yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 17 yıl çalışmış, 900'den fazla uçuş yapmış, Kanada'da ortaya çıkan sahtekar pilot skandalı dünyanın gündeminde. Skandal Air Canada Havayolu şirketinde yaşandı. Ontario Eyalet Polisi söz konusu pilotun belgelerinde gariplikler tespit etmişti. Başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. Jeffrey Wallen ticari pilot lisansı vardı. Ancak havayolu nakliye pilotu lisansı yoktu. 2009'da ehliyetsiz olarak havayolu pilotluğuna başlamıştı. 2025'te de emekli olmuştu. Wall 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hat uçuşu yaptı. Tamamında lisanssızdı. 1 Haziran'da gözaltına alındı. Hem firmayı hem sivil havacılık otoritelerini mesleki yeterlilik konusunda yanılttığı düşünülüyor. Polis pilotun binlerce yolcunun hayatını riske attığı görüşünde. Durum son derece nadir bir olay olarak değerlendiriliyor. Firma da iddiaları ciddiyetle inceliyor. Buna karşılık yolcuların hayatlarının tehlikeye atılmadığını savunuyor. Açıklamada, çünkü tüm pilotlar 6 ayda bir zorunlu eğitimden geçiriliyor. Ayrıca her yıl sertifikalı bir pilot eşliğinde uçuş kontrolünden geçiyorlar. Jeffrey Wall da tüm eğitimleri başarıyla geçmişti denildi. Söz konusu pilot, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma ve sahte nişan bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçiler için önemli bir müjde verdi. Çiftçilere yönelik destek tutarları güncellendi. Erdoğan ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin elindeki tüm mahsulü de alacağını söyledi.
2: Temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz.
3: ABD-İsrail-İran savaşı sonrası hükümet harekete geçti. Çiftçilerin omuzlarındaki yük hafifletilecek. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
2: Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı savaş nedeniyle üretim maliyetlerinde yaşanan artışlara dikkati çekti. Temel destek ve planlama destek tutarlarının güncellendiğini söyledi.
2: Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum.
3: Erdoğan bölgesel kalkınma yatırımlarına da ayrı bir parantez açtı.
2: Bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz.
1: Efem ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları sınavının giriş belgelerini erişime açtı.
4: Milyonlarca adayın katılacağı Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için son düzlüğe girildi. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmeye başladı. Temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testleri ve yabancı dil testi için yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecek. Sınav maratonu 20 Haziran'da TYT ile başlayacak, 21 Haziran'da AYT ve YDT oturumları ile devam edecek.
1: A milli futbol takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marş artık belli. Bu kez tribünlerin sesi gençlerin notalarından yükseliyor.
4: Tribünlerde tek ses, sahada tek yürek. A milli futbol takımının Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marş artık gençlerin notalarında hayat buldu. Bizim çocuklar, ay yıldızlı heyecanın yeni marşı oldu.

0: Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışmasına Güzel Sanatlar Liselerinden 82 eser katıldı. Finale kalan eserler jüri değerlendirmesinin ardından halkın oyuna sunuldu. Son sözü ise vatandaş söyledi.
1: Sinsin hasret, gelsin o kupa, duysun herkes görsün dünya.
0: Ve kazanan Bursa'dan çıktı. Halk oylamasının birincisi Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Bizim Çocuklar adlı eser oldu. İlker Gezer, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkun Gün ve Emin Utku Özçevi'nin besteleyip seslendirdiği marş, tribün coşkusunu, milli heyecanı ve takım ruhunu notalara taşıdı. Başarı sadece bir ödülle sınırlı kalmadı. Birinci seçilen eser için profesyonel klip çalışması da gerçekleştirildi. Bursa Merino Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla çekilen görüntüler tamamlandı. Marş yayın için hazır hale getirildi.
1: Öldürlesin, yerlesin.
0: A Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda artık sahada futbolcular, tribünde ise gençlerin sesi olacak.
2: Dünya Kupası heyecanı nihayet başlıyor. Yarın ilk maç var. Biz de pazar sabahı Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. Ama futbol dışında başka detaylar da dikkati çekiyor.
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda geri sayım sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon... ...Meksiko City'deki açılış maçıyla başlayacak. Toplam 48 takımın mücadele edeceği turnuvada 104 karşılaşma oynanacak. Final ise 19 Temmuz'da New York'ta yapılacak. Hazırlıklar da tamamlandı. Gözler Meksika-Güney Afrika maçına çevrildi. A Milli Futbol takımı da ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında 14 Haziran Cumartesi günü Avustralya ile saat 07'de karşılaşacak. Milliler Arizona'daki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcularımız teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik çalışmalarını

0: devam etti. Kenan Yıldız antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da idmanı takip etti. Hacı Osmanoğlu hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu söyledi.
1: Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için Cenab-ı Allah nasip edecek inşallah. Gruptan da lider çıkıp ondan sonra yolumuz daha da açılıyor, devam ediyoruz.
0: Ancak Dünya Kupası daha başlamadan organizasyonun ev sahibi ABD aldığı kararlarla eleştirilerin odağında. İran Futbol Federasyonu, FIFA tarafından kendilerine ayrılan taraftar bileti kontenjanının geri çekildiğini duyurdu. Her ülkenin %8'lik taraftar bilet kontenjan hakkı var. Ancak ABD bunu da engelledi. İranlı taraftarlara yönelik vize kısıtlamaları da tepkilere neden oldu. İran milli takımı da hedefte. ABD'de konaklaması dahi yasaklanan İran milli takımı kampını Meksika'ya taşımıştı. İran kafilesi maçlar için ABD'ye günübirlik giriş çıkış yapacak. Benzer tartışmalar sadece İran'la sınırlı kalmadı. Özbekistan ve Senegal milli takımlarının narkotik köpekleriyle aranması da tepkilerin odağında. Yaşananlara tepki gösteren İran yönetimi ABD'ye hırsız herkesi hırsız sanır sözleriyle yüklendi. Krizin bir diğer mağduru ise Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Artan oldu. Diplomatik engeller nedeniyle ABD'ye girişi engellenen Artan, İstanbul üzerinden ülkesine geri gönderildi. FIFA ise ev sahibi ülkenin göçmenlik ve vize kararlarına müdahale edemeyeceklerini açıkladı. Futbol dünyası şimdi bir yandan Dünya Kupası heyecanını yaşarken, diğer yandan sporun siyasetin gölgesinde kalıp kalmayacağını tartışıyor.
2: Her halükarda futboluyla, futbol dışı gelişmeleriyle çok konuşulacak bir Dünya Kupası olacak. Herkes heyecanla, merakla bekliyor. Şimdi bir ara, sonrasında devam edeceğiz.

0: Hı.
1: Amerika sık mı?
0: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
0: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yer

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Orta Doğu'da savaşın saati yeniden kuruldu. İran, İsrail'e vurdu.
1: Yapay zeka sayesinde bunu yapmak isteyeceklerini düşünüyorum ve çok popüler bir karar olacak. İki sorun var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. Bu konuda İsrail ve Türkiye arasında bir sıkıntı var mı? F-35 satılacak mısınız? Erdoğan çok iyi bir dostum ve kendisiyle çok iyi çalışıyorum. Onu severim. Bunu söylememi istemiyorlar. Çünkü Erdoğan'ı çok seviyor diyorlar ama çok harika bir lider ve güçlü bir kişi. Son derece güçlü bir kişi. Ve böyle bir şey duymadım. Evet, eğer böyle bir şey olsaydı kendisini arardım ve sorun olmayacağı konusunda kendisiyle görüşürdüm. Tabii ki o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. İyi bir dostluğumuz var. Orta Doğu'daki barış haricinde buradaki doğum gününüz için başka ne istersiniz? Evet, daha da büyüğünü istiyorum. Dünya için barış istiyorum. Orta Doğu, evet, ama tüm dünya için barış istiyorum. New Jersey'de Demokrat Kongre üyesi adayı ile ilgili olarak bir sorum olacak. Kendisinin bağlantıları ile ilgili olarak, evet, korkunç birisi, gerçekten berbat bir şey, bunların hepsini gördüm. Evet, şu anda kendisini, evet, çok iyi dostlar olduklarını biliyorsunuz ve neler olduğuna bakacak olursanız aynı şekilde mahkemede onun için tanıklık yapmıştı ve Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılması konusunda kendisinin de parmağı olduğunu açıkçası itiraf etmişti. Bence Maine'deki aday daha da kötü, çünkü o zaten tam bir domuz. Yani gerçekten kendisini izledim, birkaç kez izledim, tam bir domuz. Yani aklıma o geliyor, ona bakıyor. İnsanlara isim takma konusunda çok iyiyimdir ama belki de bunu ona domuz dediğim için domuzlara hakaret olmuş olabilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump soruları yanıtlıyor. İran konusunda sorular kendisine.

0: be.
1: Hı.
0: Annem kasak mı?
1: Oo, çok uzakta bizi.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

başlatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Saat 19.24'da akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Ama önce bazı başlıklar. İsrail hem ordusuyla hem sivillerle Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da provokatör girişimlere devam ediyor. Gazze şeridinde bir yandan ateşkes sürecinin ikinci aşaması tartışılırken yeni ve büyük bir saldırı başlayacağı iddia ediliyor. Sahada neler olup bittiğine bakacağız. Dünyanın gözü İran ve Ukrayna'dayken Pakistan-Afganistan gerilimi yeniden tırmandı. Pakistan ordusu Afganistan topraklarına hava saldırıları düzenledi. Ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı var. Oradaki son durumu da ekrana taşıyacağız. Hürmüz Boğazı'nın kapanması tüm dünyayı yeni rota arayışlarına itti. Türkiye, küresel ticaretin yeni rotasını belirliyor. İstanbul'da imzalanan dev anlaşmayla Çin ile Türkiye arasında kesintisiz lojistik hattı kurulacak. Yani orta koridorun önemi bir kat daha artacak. Anlatacağız. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Peki iddianamedeki suçlamalar ne? Sanıklar hakkında ne ceza isteniyor? Onu da paylaşacağız. Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde bir kaza yaşanmış ve kaza sonrası itfaiye borularından su sızmıştı. O suyu görenler bir anda paniğe kapıldı ve bunu deniz suyu sandı. İşte o kazanın görüntülerini de aktaracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Ekranınızda son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu dakikalarda Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor. Tabii bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında özellikle Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz yakınlarında düşürülmesinin ardından İran tarafından o gerilimin nereye ulaşacağına dair gazeteciler merak ediyor, soru soruyorlar Beyaz Saray'da. Peki Trump ne diyor? İran'a bugün çok sert şekilde saldıracağız. Onlarla anlamlı bir anlaşma istiyoruz. Evet, cümlenin başı farklı, sonu farklı gibi görünebilir. Evet, bir yandan İran'ı tehdit eden bir üslup kullanıyor. Bugün çok sert şekilde saldıracağız diyor. Ama diğer yandan da tabii ki anlamlı bir anlaşma istiyoruz diyerek de kapıyı açık bırakıyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları vardı.

0: İşte o açıklamalara yönelik zaten Türkiye'den ardarda tepkiler geldi ama gazeteciler o meseleyi de sordu. Peki Trump ne dedi? Erdoğan çok güçlü bir lider. Erdoğan bana saygı duyuyor. Ben de ona saygı duyuyorum. İyi bir dost, onunla çalışmayı seviyorum ifadesi kullandı. Tabii burada Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri ve bunun ardından gelen tepkiler sorulduğunda Netanyahu'nun adını hiç anmadı. Evet, Erdoğan'la ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak çok güçlü bir lider, iyi bir dost, onunla çalışmayı seviyorum ifadesini kullanıyor ama Netanyahu'nun adını da anmadı. Son günlerde Benjamin Netanyahu ile aralarının açıldığına yönelik çeşitli iddialar var. Bu iddialar güçlü olarak da gündeme getiriliyor. Diğer yandan işte tavşana kaç, tazıya tut misali değerlendirenler de yok değil. Trump başka ne soruldu? İranlılar bizi oyalayıp duruyor ifadesini kullanıyor Amerikan başkanı. Pakistan istediği için saldırılara ara verdim. Hemen anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Peki yoksa, işte o yoksa da açıklamalarının diğer satırlarında gizli, İran'a bugün çok sert şekilde saldıracağız. Peki bu saldırılara durdurma koşulu ne olabilir? İşte onlarla yapacakları anlamlı bir anlaşmadan bahsediyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Trump açıklamalarına devam ediyor. Olası yeni detaylar verirse, yeni son dakika bilgisi olursa onu da paylaşacağımızı ifade edelim ve devam edelim yolculuğumuza. Türkiye 2002'den beri pek çok önemli zirveye ev sahipliği yaptı. Bu zirvelerde alınan kararlar dünya diplomasisine yön verdi. Şimdi Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Ankara merkezli diplomasi anlayışının dününü ve bugününü bir hatırlayalım.
1: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. ...2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
2: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
1: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
2: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
1: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarda atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.
2: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
2: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
1: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
2: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
0: Az önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında da kendisine soruldu. Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları. O açıklamalara ard arda tepkiler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu iddiaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla Netanyahu'yu kınadı.
3: Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
4: Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları karşılıksız kalmadı. Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
3: Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretlerine cevap verdi. Türkiye'yi soykırımla suçlayan Netanyahu'nun asıl amacını anlattı. İran ve Irak'taki kardeş Kürtlerin İsrail'in oyununu bozduğunu söyledi, ekledi.
3: Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi. Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasını hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların Türkiye'ye çamur atmaya çalışmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsizce hedef almasının tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı da katil Netanyahu'ya tepki gösterenler arasındaydı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez denildi.

0: Özgür Özel CHP'de paralel yapılanmaya giderken birçok stratejik hata yaptı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP grup kürsüsüne çıkmasını engelledi. Bunu da meclis seçilmişlerin yeridir söylemiyle tahkim etmeye çalıştı. Oysa Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğinde de milletvekili değildi. Ama grup toplantılarını yapmaya devam etmiş. Özel ise itiraz etmek aklına dahi gelmemişti.
1: Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bir seçilmiş, ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev. Ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı.
2: Özgür Özel'in önermesi bu. Özetle diyor ki Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, milletvekili sıfatı yok. Bu yüzden de CHP grup toplantısına katılamaz. İyi ama durum madem böyle, Özel ve ekibi 2023 seçimlerinden şaibeli kurultaya kadar olan süreçte Kılıçdaroğlu'nun defalarca grup toplantısı yapmasına neden izin verdi?
3: Partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana

0: sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
1: Milyonların umudu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum.
2: Hatırlayın, o dönem Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği halde kimsenin aklına sen artık seçilmiş değilsin, kürsüye gelemezsin gibi bir akıl tutulması önerme gelmemişti. Zira CHP iç tüzüğü de, meclis iç tüzüğü de çok açık. Buna rağmen Özel ve ekibi kapıya barikat kurdu, grup toplantısındaki koltukları işgal etti. Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmadı. Meseleyi biraz daha somut bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. CHP'yi bir şirket gibi düşünün. Kılıçdaroğlu yasal olarak şirketin sahibi durumunda. Özel ve ekibi ise genel müdür. Genel müdür yardımcısı, sekreter gibi görevlerde. Kılıçdaroğlu şirketine gelmek istediğinde tüzük gereği emrinde olması gerekenler ellerinde hortum su sıkıyor. Yangın tüpüyle saldırıyor, barikat kuruyor. Kılıçdaroğlu isteseydi tıpkı CHP genel merkezine girdiği gibi meclise de girebilirdi. Zira Türkiye bir hukuk devleti ve meclis başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun talebini yerine getirmekle yükümlü. Ancak Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Mansur Yavaş'ın çağrısının ardından meclis önünde kavga görüntüsünün önüne geçti.
3: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik temizlik.
2: Gelelim Özgür Özel'in ünvan gaspı meselesine. Zira bir yandan CHP grup başkanı sıfatını kullanıyor, diğer yandan seçilmiş CHP genel başkanı diye bir sıfat uyduruyor. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisine verdiği mazbataya dayandırıyor.
4: Buranın ne olduğunu gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen burası seçilmişlerin yeridir.
2: Şimdi bu çarpık zihniyeti yine çok çarpıcı bir örnekle anlatmaya çalışalım. Evet, gerçekten de Özgür Özel'in elinde bir mazbata var. Tıpkı cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun elinde üniversite diploması olması gibi.
5: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.
2: Burada mesele şu. İmamoğlu'nun gerçekten de bir diploması var. İstanbul Üniversitesi kendisine diploma verdi. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nun Özgür Özel'e mazbata vermesi gibi. Ancak yargı İmamoğlu'na sen bu diplomayı hileli yollarla elde ettin, bu yüzden de iptal ediyorum dedi. Aynı şekilde yargı Özel'e mazbatayı hileli, şaibeli işler yaparak elde ettin, bu yüzden de benim için yok hükmünde kararı verdi.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz.
2: Burada asıl dikkat çekici olan Özel İmamoğlu ikilisinin yargı kararlarına göre hedefe giden her yol mübah anlayışıyla doğru yoldan sapmış olması. Yani mazbata almak için pavyonda para dağıtmak, delege avlamak mübah, diploma almak için yalan beyanda bulunmak, evrakta sahtecilik yapmak normal. Peki bu zihniyetin ülke yönetmeye talip olması normal mi? Takdir milletin elbette.
6: CHP'ye sızan FETÖ'cüler tartışması da sürüyor bir yandan. Kılıçdaroğlu bu sızıntıyı engelleyemediği için özür dilemişti. Özgür Özel ise sızıntı iddiasını topyekun inkar etti. Üstüne bir de eski defterleri açtı. Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşü üzerinden vurmaya çalıştı ancak yine baltayı taşa vurdu.
4: Adalet yürüyüşünün biri isim babası, biri fikir babası Aykut Erdoğdu'yla Bülent Tezcan yok.
2: Özgür Özel grup toplantısında eski defterleri açtı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü diye başlattığı eylemde yanında olanlar şimdi yanında değil, yanlış yoldasın mesajı verdi. Ama mesele belki de tam da burada düğümleniyordur. Zira hatırlayın, Kılıçdaroğlu ne demişti?
7: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu ve yanındakiler o yürüyüşü dönemin CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandığı için yapmıştı. Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün MİT tırları kumpasında görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni firari durumdaki Can Dündar'a sızdırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti. Meselenin bam teli tam da burasıydı. Zira Berberoğlu'na o belgeleri CHP'den kimin verdiği, götür bunu Cumhuriyet Gazetesi'ne teslim et diye kimin talimat verdiği her daim tartışıldı. Şimdi geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu genel başkanlık yaptığı dönemde FETÖ'cüler tarafından kuşatıldığını itiraf ediyor. Bu konuda gerekli önlemleri alamadığı için de samimiyetle milletten özür diliyor. Peki ya Özgür Özel ne diyor?
4: Asla ve asla, asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız.
2: Özgür Özel toptancı bir anlayışla tüm iddiaları başından bu yana reddediyor. Kısa bir liste yapmak gerekirse, Kurultay'da şaibe var, İmamoğlu suç örgütü, Antalya'da rüşvet, Manavgat'ta baklava kutusu, Uşak'ta vurgun, İzmir'de kooperatif vurgunu. Bu liste ilk akla gelenler. İnternetteki arama motorunda kısa bir gezintiyle tüm detaylara ulaşmak da mümkün. Özel'in kefil olduğu, namus sözü verdiği isimlerse birer birer itirafçı oldu. İfşa süreçleriyle Özel'in argümanları derin yara aldı. Zaten mitinglerdeki pijamalılar sitemi de bunun bir yansıması oldu.
4: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.
2: Özetle Özgür Özel bugüne kadar reddettiği tüm iddialardan vuruldu. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye sızan FETÖ'cüler iddiasını topyekun reddediyor. Kefalet sistemini işletiyor. Ancak Özel'in kefaletinin millette artık ne kadar karşılığı kaldığı sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
6: İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 862 sayfalık iddianamede Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. İddianamede Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza şeklinde tabir edilen usul ve esaslara aykırı yetki verdiği, bu yetkiyle imar kanunu ve mevzuata muhalefet edilerek firma sahiplerinden elde edilen rüşvetler karşılığında usulsüz projelerin ruhsatlarının onaylandığı, Bozbey liderliğinde usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden rüşvetler alınarak haksız ekonomik kazançlar elde edildiği vurgulandı. Ayrıca iddianamede suç örgütü bünyesinde elde edilen usulsüz gelirlerin paravan firmalar ve şahıslar vasıtasıyla önce gizlenmeye çalışıldığı, akabinde yine paravan şirket hesaplarından Bozbey'in aile üyeleri olan sanıklara yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapiste cezalandırılması talep edildi.

0: Dünya ateş çemberinden geçiyor. İsveç'te yapılan son araştırmaya göre küresel çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bir yanda Ukrayna, Rusya, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran gerilimi dünyayı sarsarken nükleer silahlara harcanan para rekor kırdı. Bu küresel kaosun ortasındaysa Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında derin bir güven krizi patlak verdi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesinden çıkarak Türkiye'nin de yer alacağı dev bir Avrupa Savunma Birliği kurmanın peşinde.
1: Dünya 1945'ten bu yana hiç bu kadar savaşmamıştı. İsveç Uppsala Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2025 yılında dünya genelinde 65 aktif çatışma kaydedildi ve devletler arası doğrudan savaşlar bir önceki yıla göre 2 katına çıkarak rekor kırdı. Ukrayna, Rusya, İsrail, İran ve Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimler bu tabloyu şekillendiren başlıca çatışmalar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çatışmalarda yaklaşık 245 bin kişi hayatını kaybetti. Bu kanlı bilanço 1994 Ruanda soykırımından bu yana görülen en ağır tablo olarak kayıtlara geçti. Savaş rüzgarları eserken nükleer silahlara yatırılan para da dudak uçuklatıyor. Uluslararası nükleer silahları kaldırma girişiminin raporuna göre aralarında ABD, Rusya ve Çin'in bulunduğu 9 ülke nükleer cephanelikleri için bir yılda yaklaşık 119 milyar dolar harcadı. Bu saniyede yaklaşık 3768 dolar demek. Aslan payını 69,2 milyar dolarla ABD alıyor. İngiltere ise Rusya'yı geride bırakmasıyla dikkati çekti. Uzmanlar nükleer silahlar felakete yol açmadan kullanılamaz. Bu parayla 12 milyar insan bulaşıcı hastalıklardan korunabilirdi diyerek adeta isyan etti. Silahlanma yarışı ve savaşlar sürerken Avrupa cephesinde de tarihi bir kırılma yaşanıyor. 15 Avrupa ülkesinde yapılan son ankete göre halkın sadece %10'u ABD'yi hala bir müttefik olarak görüyor. Avrupalılar olası bir saldırıda Amerika'nın yardıma geleceğine inanmıyor. Ayrıca ankete katılanlar ABD silahı yerine Avrupa malı alalım diyerek kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Avrupa Birliği Savunma Şefi Andrius Kubilis ise kıtanın yeni rotasını çizdi. ABD'nin askerlerini çekmesiyle doğacak 500 milyar avroluk boşluğu kendi içlerinde dolduracaklarını açıklayan Kubilis, içinde İngiltere, Kanada ve Türkiye'nin de yer almasını teklif ettiği bir Avrupa Savunma Birliği kurulması için düğmeye basılması çağrısında bulundu.
0: İsrail'in Filistin'deki baskı ve zulmü devam ediyor. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da provokatör girişimler sürüyor. Gazze şeridinde ise bir yandan ateşkes sürecinin ikinci aşaması tartışılıyor, diğer yandan Gazze şeridine yeni ve büyük bir saldırı başlayacağı öne sürülüyor.
1: İsrail ateşkes sürecindeki yükümlülükleri ve dünyadan gelen tepkilerin aksine Gazze'de işgali %70'e çıkarmaya karar verdi. Netanyahu hükümeti düğmeye basıyor. Haaretz gazetesi yazdı. Gazze'ye büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlık var. Genelkurmay Başkanı sunulan saldırı planlarını onayladı. İsrail'in bu seferki bahanesi Hamas'ın toparlanmakta olması. Gözler Başbakan Netanyahu'da. Saldırı planına son onayı onun vermesi gerekiyor. Üst düzey komutanlardan baskı var. Saldırı gerçekleşirse İsrail askerleri yoğun nüfuslu alanlara girebilir. Ateşkes sürecinde insani yardım girişlerinin serbestleşmesi gerekiyordu. Ancak İsrail sadece göstermelik olarak çok kısıtlı şekilde izin verdi. Aksine İran'ı bahane ederek birkaç gün önce sınırları tamamen yine kapattı. En azından şimdilik Kermebu Salim sınır kapısı tekrar açıldı ama trafik çok yetersiz. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridini yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin bölgeye girmesine izin vermesi gerekiyordu. Henüz bunu da yapmadı. Diğer taraftan Kahire'deki müzakerelerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşmeler yapılıyor. Görüşmelere Katar, Türkiye ve Mısır arabuluculuk yapıyor. Hamas sözcüsüne göre bazı başlıklarda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldı. Bir yandan da saldırılar devam ediyor. İsrail askerleri Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat ve Megazi mülteci kamplarında ateş açtı. Biri çocuk, iki

Filistinli daha şehit oldu. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze'nin sahil kesimine de saldırılar vardı.

0: yıkımlar ve tahliyelerle Filistinliler yıldırılıp göç ettirilmeye çalışılıyor. İşgalcilerin en önemli hedeflerinden biri ise Mescid-i Aksa. Uluslararası Kudüs Vakfı açıkladı. İsrail güvenlik bahanesiyle son haftalarda Mescid-i Aksa'nın içindeki bazı yapıları boşalttı. Son hedefleri Musa Kubbesi oldu. İsrail adım adım Mescid-i Aksa'da statikoyu değiştirmeye çalışıyor. Dünya tepkili olsa da özellikle İsrail'le aşırı sağcı siyasetçiler yaşanan gelişmelerden çok memnun. Onlardan biri her fırsatta Filistinlilere nefret kusan ve provokasyon yapan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir. Bir diğeri ise Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Bu isimler batılı ülkelerden de yaptırım görüyor. Son haber Fransa'dan geldi. Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Smotrich'e Fransız topraklarına giriş yasağı getirildi. İtamar Ben-Gvir ise İtalya ile kavga halinde. Roma savcılığı Sumut filosunda gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarına İsrail'de yapılan kötü muamele hakkında soruşturma başlatmıştı. Ben-Gvir, çizme ülkesi terlik ülkesi oldu diyerek kararı alaya almıştı. Roma savcılığı Ben-Gvir hakkında da soruşturma başlattı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail'li aşırı sağcı bakana sözlerini aynen iade etti.
1: Bir harlanıp bir sönümlenen krizler, gerilimler de var dünyada. İran ve Ukrayna'da aslında tüm gözler ama Pakistan-Afganistan gerilimi yeniden tırmandı. Pakistan ordusu Afganistan topraklarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılara dair ilk açıklama Afganistan'dan Taliban yönetiminden geldi. Buna göre Pakistan ordusu Afganistan'ın doğusundaki sınır bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Kunar, Host ve Paktika vilayetlerindeki noktalar hedef alındı. Saldırılarda en az 13 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 11'i çocuk, biri kadın, biri de yaşlı bir erkek. Pakistan ordusu ise sınırdaki sığınakları hedef aldığını duyurdu. 26 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Pakistan Talibanı olarak bilinen örgüt son dönemde ülkedeki saldırılarını artırmıştı. Pakistan bu örgütün Afganistan'ın doğusundaki dağlık bölgelerde barındığını söylüyor. O nedenle de zaman zaman hava saldırıları düzenliyor. Afganistan'ı kontrol eden Taliban bunu reddediyor, saldırıların egemenliklerini ihlal ettiğini belirtiyor. Bu nedenle iki ülke Şubat ayı sonunda sınır hattında yoğun çatışmalar yaşamıştı. Türkiye küresel ticaretin yeni rotasını belirliyor. İstanbul'da imzalanan dev anlaşmayla Çin ile Türkiye arasında kesintisiz lojistik hattı kurulacak. İşbirliği orta koridoru bir dünya markası haline getirecek.
2: Türkiye küresel ticaretin merkez üssü olma yolunda dev bir adım attı. Çin ile Türkiye arasında demiryolu ticaretini rayına oturtacak kritik bir işbirliği imzalandı. Çin ile Türkiye arasındaki lojistik trafiğini hızlandıracak, ticari hacmi zirveye taşıyacak tarihi mutabakat imzalandı. Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ile Çin Lojistik firması arasında imzalanan anlaşma sadece bir imza değil, iki kıta arasındaki ticaretin yeni rotası oldu. Demiryolu ticaretinin yeni rotası olacak hattın önemine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da değinmişti. Türkiye'nin hedefinin enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmek olduğunu söylemişti. Yeni ticaret hattının Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturması bakımından da ayrıca stratejik önem taşıdığını söylemişti.
3: Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir hat oluşturdu. Sayın Dışişleri Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da ticaretin ne kadar canlanırsa barışın da o kadar kalıcı ve her tarafı kalkındıran bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'nin konumu itibariyle hani hep o tarihi konuştuğumuz jeopolitik işte jeostratejik konumu itibariyle her şeyini realize edeceği bir döneme girdik. Çin Avrupa'ya olan ulaşımı açısından da Türkiye'yi çok kritik bir ülke olarak görüyor. Kazan kazana dönüştürmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz.
2: Halkalı istasyonunda gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi operasyonları hız kazanacak. Tarifeli blok tren seferleriyle lojistikte süreklilik sağlanacak. Çin'den Türkiye'ye gelen yüklerin ardından dönüş yükleri organize edilerek ticaret dengesi güçlendirilecek. Yeni lojistik merkez yatırımlarıyla Türkiye lojistik bir üs haline gelecek.

0: Ankara'da bir parkta çıkan tartışma bir ailenin hayatını kararttı. Henüz 16 yaşındaki bir genç akranı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Acılı baba adalet çağrısı yaparken yaşanan olay gençler arasındaki şiddeti bir kez daha gündeme taşıdı.
1: Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan ben adalet istiyorum. Yerini bulsun bu adalet. Ciğerlerim yandı benim. Ben bittim, beni bitirdiler. Hak ettiği cezayı alsın. Ben sadece bunu istiyorum.
2: Ankara'da bir parkta başlayan tartışma dakikalar içinde faciaya dönüştü. Henüz hayatının baharındaki 16 yaşındaki Kayra Ataman arkadaşlarıyla vakit geçirmek için gittiği parktan bir daha dönemedi. Etimesgut'ta bulunan Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre 17 yaşındaki TE ile Kayra Ataman arasında başlayan gerginlik bıçakların çekildiği kanlı bir kavgaya dönüştü. Genç çocuk aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kayra Ataman'dansa acı haber geldi. 16 yaşındaki genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Kayra Ataman'ın babası Hanife Ataman yaşadığı acıyı bu sözlerle anlattı.
1: Bildiğimiz kadarıyla bir tane sarhoş laf atıyor bunlara. İşte benim oğlum da yanına gidiyor. Niye laf atıyorsun şöyle böyle diye. Ondan sonra da oğlu geliyor arkadan. Benim oğlumun kalbine iki tane bıçak saplıyor ve benim oğlumu orada öldürüyor.
2: Evladını kaybeden acılı baba benzer acıların başka aileler tarafından yaşanmaması için çağrıda bulundu.
1: Bu artık çocuk katliamları bitsin. Yalvarıyorum bitsin. Ne olur bitsin. Bir baba olarak yalvarıyorum ben. Bitsin artık bu. Yani benim içim ciğerim yandı. Başkalarının yanmaz. Yalvarıyorum. Ne olur yanma. Adalet yerini bulsun. Ben adalet istiyorum. Bu çocuk katliamları bitsin artık. Ne olur.
2: Cinayetin ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın şüphelisi TE ile babası BE gözaltına alındı. Soruşturma sürerken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
0: Avrasya Tüneli'nde sürücülerin yüreğini ağzına getiren bir olayın görüntüleri çıktı ortaya. Hatırlayacaksınız birkaç gün önce tünelde bir anda yola yayılan su nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar kısa sürede paniğe sebep olmuştu. İşte o olayın başlangıç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ardından tünel içindeki itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sistemde bulunan musluk patlıyor. Patlayan musluktan çıkan su kısa sürede tünelin içine yayılıyor. Su akışı nedeniyle Avrasya Tüneli bir süre araç geçişine kapatılırken ekiplerin çalışmasının sonrasında trafik yeniden normale dönmüştü. İstanbul Valiliği de olay sonrası yaptığı açıklamada tünele yayılan suyun deniz suyuyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını duyurmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler günlerdir merak edilen olayın nasıl yaşandığını gözler önüne serdi. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur cinayetinde dikkati çeken yeni detaylar çıktı ortaya. Cinayeti işlediğini söyleyen Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve gaz maskesi bulundu. Zanlının polise verdiği ifadede kullandığı sözler ise soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri oldu.
3: Tam 10 yıldır faili meçhul dosyalar arasında yer alan Aynur Kambur cinayetinde soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Şişli'de evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülen mezdeke dansçısı Aynur Kambur dosyasında gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün polise verdiği ifade dikkati çekti. Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gündüz, sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini anlattı. İfadesinde bizim sülalede dansözlük yapılmaz diyerek Kambur'u öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturmanın bu aşamasında dikkati çeken bir başka gelişme ise Sarıyer'deki evde yapılan arama oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evde uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirildi. Bulunan silahın cinayette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal inceleme başlatıldı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını öne sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alındığında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu ve bu nedenle hakkında ayrıca işlem yapıldığı belirtildi.

0: 10 yıl boyunca karanlıkta kalan cinayetin perde arkasını aydınlatmaya çalışan ekipler, ele geçirilen silahlar ve yeni deliller üzerinden soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Aynur Kambur'un ölümüne ilişkin dosyada ortaya çıkan her yeni detay, yıllardır cevabı aranan soruların da yeniden gündeme gelmesine neden oluyor.
1: Türkiye ve tüm dünya için rekor sıcaklıklar kapıda. Günlerdir uyarılar ve çağrılar var. Sıcak hava denilince akıllara hemen orman yangınları da geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar yüzünden bu yıl her zamankinden daha kritik diyebiliriz. Deniz Zeybek ve Ali Maşalacı özel izin aldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın gözetleme kuleleri ve yangın koordinasyon merkezine girdi. Hem hazırlıkları görüntüledi hem uyarıları dinledi.
2: İstanbul'da en riskli alanlar adalar, Sultanbeyli ve Aydos mıntıkası, bir de Alibeyköy barajı civarı.
3: Yaz sıcakları kapıda, kentin akciğerleri olan ormanlarsa risk altında.
4: İstanbul'un kuzeyinde yükselen bu kule sadece betondan ve çelikten ibaret değil. Burası milyonlarca ağacın, yüzlerce canlı türünün ve geleceğe bırakılacak yeşil mirasın bekçisi.
3: Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekipler yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 7 gün 24 saat görev başında. Bir kıvılcımın felakete dönüşmemesi için gözler sürekli ormanların üzerinde.
2: Bu kule Türkiye'de en yüksek bina olan kule. 38 metre boyunda ve bu kule tüm teknolojik imkanlarla donatılmış.
3: Ormanlar Türkiye genelindeki pek çok gözetleme kulesi, termal kameralar, çeşitli izleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla an be an takip ediliyor. Yangınla mücadelede amaç artık sadece yangına müdahale etmek değil. Yangını çıktığı ilk dakikalarda tespit ederek büyümeden durdurmak.
4: Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi de bu zincirin en kritik halkalarından biri. Karadeniz kıyısından İstanbul Boğazı'na kadar uzanan geniş bir alanı gören kule, kameralar ve görevli personelle olası tehlikeleri anında merkeze bildiriyor.
3: Yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar yangın riskini yükseltirken ekipler de hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmış durumda.
2: Bir tane burada yangın söndürme helikopterimiz var İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde. 30 tane arazözümüz var, 4 tane dozerimiz var, 300 tane yangın söndürme işçimiz var, 50 tane de yangın gözetleme işçimiz.
4: Burası da Maslak'ta bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yangın Koordinasyon Merkezi. Ekranlar bir an bile boş kalmıyor. Kulelerden gelen her görüntü, sahadan ulaşan her ihbar titizlikle takip ediliyor.
2: İklim değişiklikleri bizim için en önemli iklim unsurları yangına hassasiyet açısından sıcaklık, nem ve rüzgar. Bunlar etkili, ancak en önemli etki insan. Bizim yangınlarımızın %91'i geçmiş seneler istatistiklerine baktığımızda insan kaynaklı. Bunların da %71'i dikkatsizlik ve ihmal.
4: İstanbul'un akciğerleri için gözler gökyüzünde, kulaklar telsizlerde. Yeşil Vatan'ın bekçileri ise her zaman görevlerinin başında.
2: Bir orman tek bir fidanla başlar, ancak tek bir kibritle de yok olabilir. Vatandaşlarımızın bu noktada çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Ormanlarımıza ve yeşil vatana sahip çıkmalarını istiyoruz.
1: Öğrencilerin ellerinden tuvale dökülen çizgiler yakında sergiye dönüşecek. Acıbadem Okulları'nın hayata geçirdiği Mananın Rengi sergisi için hazırlıklar sürüyor. Öğrenciler ayetler üzerine yaptıkları tefekkür çalışmalarını tuvale yansıttı. Ortaya hem estetik hem manevi bir yolculuk olan Mananın Rengi sergisi çıktı.
5: Güzel bir çalışmaya imza attık. Din kültürü öğretmenimizin liderliğinde çocuklarımızın derslerde okudukları ayetlerden hareketle bu ayetlerle ilgili yaptığımız atölye çalışmalarının neticesinde öğrencilerimizin ayetlerden ne anladığını, o ayetlerin onların gönlünde ve zihninde hangi anlamları doğurduğunu düşünmelerini ve buradan ilhamla birer resim çizmelerini istedik.
6: Gençler fırçayı ellerine aldı, Kur'an-ı Kerim ayetlerini kendi tefekkür dünyalarıyla yorumladı. Acıbadem Okulları öncülüğünde hayata geçirilen 1415 projesi, Türkiye, Pakistan ve Arnavutluk'taki öğrencileri Mana'nın Rengi teması etrafında bir araya getirdi.
5: Bu sergiye Mana'nın Rengi ismini verdik. İsmi de aslında ben buradan şu anlamı çıkardım ve bu beni şöyle etkiledi ve şöyle bir resim olarak, görsel olarak bunu ortaya koydum. Düşüncesi var arka planında. İşte biz 84 eser, 40 öğrencinin ortaya çıkarmış olduğu bu 84 eseri inşallah bu sergide sergilemiş olacağız. Ailelerle, velilerle ya da bu alana ilgili sanatsever dostlarımızla bunları buluşturmuş olacağız.
6: Sergi gençlerin manevi değerlerle sanatı bir araya getirmesini amaçlıyor. Bu amaçla 40 öğrencinin ellerinden 84 eser ortaya çıktı.
5: Din kültürü öğretmenimizin liderliğinde ortaya çıkmış bir proje. Bu projenin özgün tarafı şu: biz bunu yerel olarak Acıbadem okullarında başlattık ama istedik ki öğrencilerimiz bu düşüncelerini, bu fikirlerini farklı ülkelerdeki arkadaşlarıyla da paylaşsınlar ve birlikte bu projeyi harekete geçirsinler istedik. Bunun için Türk Maarif Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı ile temasa geçtik. Farklı okullarla temasa geçtik ve neticede Arnavutluk, Pakistan ve Almanya'dan projeye katılım oldu.
6: Sanatın birleştirici gücünü vurgulayan bu özel seçki 15 Haziran Pazartesi günü kapılarını açacak. Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Eğitim ve sanat dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek olan açılış töreni Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Öncesinde ise heyecanlı bir hazırlık var.
5: Kendilerinin bir anlam çıkarması becerisini, resmetme becerisini kazandırdık ama bir taraftan da farklı kültürlerdeki arkadaşlarıyla, paydaşlarıyla bir araya gelmelerini, efendim birlikte bir fikir ortaya koymalarını, bir üretim yapmalarını, sonra onu Türkiye'de, İstanbul'da bir araya gelerek sergilemelerini sağlayarak da aslında cesaretlerini, özgüvenlerini artırmış olduk.
6: Genç sanatçıların ayetler üzerine yaptıkları derin tefekkürün bir yansıması olacak sergi için hazırlıklar sürüyor.
1: Akşam haberlerinin noktalama zamanı geldi. Sözümüz değil ama süremizin sonunda geldik. Bugün çarşamba. Açık Görüş günü Murat Çiçek ve konukları saat 20'den itibaren sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek

0: tek teklife satalım. De böyle, otobitte.
1: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
2: Çok gürültülü olur.
1: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
2: Çok geniş, zor temizlenir.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
2: Onun da rengi kötü, bilemedim.
1: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
5: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
4: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
8: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
5: kredi? İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle Esas Mesele'de konuşuyoruz. Esas Mesele, Cuma 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Baba, Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta kızım.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler. Beyler, beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Hadi.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Fark etmesi zor.

0: Yok artık.
1: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Efendim 24 ekranlarında ve 24 radyoda Açık Görüş başladı. Malumunuz bu programı izleyenler bilir ki her çarşamba saat 20'de 24 ekranlarında ve 24 radyoda Türkiye'yi ilgilendiren konuları Türkiye perspektifinden anlattığımız Açık Görüş programı yayınlanıyor. Bu hafta biraz iç siyasete ağırlık vereceğiz ama biz yayına hemen girmeden önce Beyaz Saray'da bir basın toplantısı vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Onun üzerinden İran meselesine, Amerika-İran gerginliğine, İsrail'in dahil olduğu Lübnan'ı da içine alan meselelere ve Türkiye'nin gerek İran gerek Lübnan'la ilgili bakışına, bu konuyla ilgili tavırlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün grup toplantısındaki ifadeleriyle değineceğiz. Elbette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu mekik diplomasisinin detaylarını konuşacağız. Ermenistan'da seçim var. Bunların detaylarını elbette değerlendireceğiz. Yansımalarını konuşacağız. Paşinyan'a o kadar laf söylendi ama yine seçimin galibi oldu. Hemen arkasından Ermeni Rum Patriği kabul etti Sayın Cumhurbaşkanı. İkili görüşmeler vardı. Onların detaylarını da konuşacağız. Ama Açık Görüş'e bu hafta ağırlıklı olarak biraz iç siyasetten bakacağız. Çünkü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali Türk siyaseti açısından artık utanç verici bir hale geldi. Tüm bunların detaylarını konuşacağız. Peki kimlerle, hemen hatırlatayım. Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi ve Savtek dergimizin genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar'da. Yusuf Hocam hoş geldin.
1: Teşekkürler Murat Bey.
0: Osmaniye Korkut Adı Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Yeşilkuş. Fatmacığım hoş geldiniz size.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve ilk defa bizim Açık Görüşümüze katılacak ama siz 24 ekranlarından gayet yakından tanıyorsunuz. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan. Hocam hoş geldin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Ali Saydam yolda trafiğe takıldı. Tabii yani İstanbul'u yöneten belediye başkanını böyle içeri atarsanız trafik sorunu da olur diye klasik şakamızı birazdan geldiğinde aktaracağız kendimize, kendilerine. Şimdi şu CHP meselesiyle başlayalım. Burada bir ironi vardı, onu da altını çizeyim de. Geldiği günden beri İstanbul'a gram faydası olmayan belediye başkanı, malumunuz yolsuzluk, irtikap, rüşvet, bilimin bunun gibi bir sürü mevzudan şu anda tutuklu şekilde yargılanıyor. Ancak işi Silivri'de şov yapmak, bugünkü zannedersem toplantıda da yine şov yapmasına jandarma müsaade etmeyince, hani futbol sahalarında olur ya böyle, dokunursun kendisine 3 parandeyle yere atan futbolcular vardır. Aynı şekilde jandarma bana dokundu, ittirdi, böyle şey olur mu diye yine şov gayreti içerisinde. Bundan önce o rüşvetin, irtikapın, ondan sonracığım her türlü yolsuzluğun bir hesabını versin de itme meselesi sonra konuşulur. Şimdi Yusuf Hoca senle başlamak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali.
3: Evet.
0: Bugün grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı da değindi. Birazdan o konuyu da konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı sesini de vereceğim ama ya öyle bir hal aldı ki genel başkan meclise girip grupta konuşamıyor. Grup başkanı sıfatını alan, ki bu sıfatın da yine korsanlıkla alındığı yönünde CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının açıklamaları var. Grup başkanı benim, ben konuşurum, benden başkası konuşamaz meselesi. Bugün ben akşam gazetesinde köşe yazımda da şey yazdım. Bu biz çocukken oynardı, bu koltuk kapmaca hikayesi var ya, böyle etrafına dönersin müzik durunca falan.
3: Başlangıcı.
0: Evet, o hikaye döndü artık. Yani kim önce kalkan koltuğu alıyor neredeyse. Bir de enteresan bir hinlik yapıyor Özgür Ezel ekibi. Olur da gelirse Kemal Kılıçdaroğlu diye önden danışmanları falan filan görüp bütün koltukları falan bizden başa kimse oturmasın diye meclis kurumundaki koltukları doldurmuşlar. Bugün 24'te analizde izledim. Hani iddiaları şu Özel tarafının, diyor ki genel başkan milletvekili değilse parti iç tüzüğüne göre grubu grup başkanı toplar, o şey yapar diyor, yönetir diyor. Fakat bizim bugün 24 ekranlarında izlediğim analizde de mesela biliyorsun seçimlerden hemen sonra, yani 2023 seçimlerinden hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yarışı kaybetti. Ne zamandı bu? 28 Mayıs'taydı. Peki kongre ne zaman oldu? Yani kurultayları ne zaman oldu? Kasım'da. Yani 28 Mayıs'ta Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım neredeyse. 6 aylık süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla geldi. O kürsüde milletvekili olmamasına rağmen bir sürü konuşmalar yaptı. Bugün onların izni yapmıştı. Bu kayıkçı kavgası nedir? Niye aynı böyle bir şey yapıyorlar?
1: Aynı şartlar Meral Akşener için de geçerli. Musavat Dervişoğlu'ndan teslim edinceye kadar o da geldi konuşmalarını yaptı.
0: Tabii.
1: Milletvekili olmamasına rağmen hala konuşmalarını yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da var. Şimdi bunları alt alta tabii, üst üste topladığımızda şu: eğer bir partinin genel başkanı milletvekili değilse vekil değil grup başkanı çıkartıyor. Tamam, bu anlamda bir grup başkanı olmalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Tabii. O da net hamle.
0: AK Parti'de Abdullah Güler mesela değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, grup başkanı. Ama bu işin doğası gereği o partinin genel başkanını konuşturmayız korsanlığına gelemez. Gelmemeli. Yani işin mantığıyla aykırı. Çünkü partinin genel başkanı gelip konuşmak isterse o konuşur. Partinin genel başkanı konuşmazsa grup başkanı gelir konuşur. Ali Mahir Başarır yine büyük bir iştiyak içerisinde Özgür Özel'i sahneye çağırdı ve Özgür Özel o meclisteki netameli, sıkıntılı sürecin sonunda muradına erdi ve bir konuşma yaptı. Ama öbür tarafta da Kemal Bey grup konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yapacağını söyledi. Bu tabii Cumhuriyet tarihinde belki de ilk, bir partinin genel başkanı korsan yöntemler ile sabahtan oda tutularak gece orada uyuyanlar vasıtasıyla kapıya kendini bağlayacağını söyleyenler vasıtasıyla oda işgal ediliyor ve bir partinin genel başkanı kendi grubunda konuşturulmuyor. Bunun ismi aslında parti içinde bir parti oluşturulmuş durumda şu an. Hı hı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu sabır ile çözebilecek kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde geçmiş bir genel başkanlık süreci var. Ne yaptı bununla ilgili olarak? Bu konular ile alakalı sıkıntılı 9 ismi bugün partinin MYK'sında aldığı karar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının önüne koydu.
0: Karar alındı mı?
1: Karar alınmadı.
0: Ama disipline verildi.
1: Yüksek disiplin kuruluna verildi. Oradan da onaylanıp çıkacak o iş. Şimdi tabii bu isimlerin bir özelliği de parti meclisinin de içinde yer alan isimler. Dolayısıyla partiden ifraz edildiklerinde parti meclisinin içi de Kemal Kılıçdaroğlu için bir genişlik sağlayacak. Şöyle itirazlar var.
0: Ya bu, yenilerini alacak, kendine yakın isimleri alacak anlamında mı söylüyorsun?
1: Net ihraç olmadan yenisini alamıyor. Net ihraç gerçekleşecek ve yeni isimlerle yola gidecek Kılıçdaroğlu. Buradaki 9 ismin de özelliği İddianamelerde ismi geçen isimler.
0: Ali Mahir Başarır
1: mesela. Ali Mahir gibi, Veli Ağbaba gibi, işte İslam Özgür Karabat gibi Özgür falan Karabat. İddianamelerde bol bol ismi geçen. Hatta şöyle söyleniyor.
0: İmamoğlu tayfası aslında bakarsan evet, değil mi bir anlamda?
1: İmamoğlu, Özgür Özel Network'ün içinde yer alan kişiler. Şu konuşuluyor. 21 kişiyi aslında ele almışlar. Hı hı. Şimdilik 9 kişiyle yola gitmişler. Şunu söylemek istiyorum. Ankara'da hava öyle ki önümüzdeki günlerde bu 9'a yenileri de eklenebilir. Bu 9'da kalmayacak. Hmm. İtirazlar şuradan yoğunlaşıyor. Millet

0: Milletvekilliği statüsü olanlar için bu işlemi yapma yeri parti meclisi.
1: Tamam.
0: Siz bunu partinin merkez yürütme kurulunda nasıl karara bağlı?
1: Bugün parti meclisi de 8 gün içinde 3. kez toplandı.
0: Evet.
1: Pardon, MYK'sı 3. kez toplanmıştı. Parti meclisi de toplayacak herhalde bildiğim kadarıyla. Toplamıştı yine.
0: İşte bu şunu soruyorlar. Tüzük gereği parti meclisinde alınması gereken bir kararı nasıl MYK'da aldınız? Fakat orayla ilgili de Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Dedi ki evet bu doğru. Yani bu tür isimleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmek için kararın parti meclisinde alınması lazım. Fakat aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine aynı tüzüğünde sevgili Murat Çiçek, İvedilikli işler diye bir bölüm var.
1: Hmm.
0: İvedilikli işlerde ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek işler herhangi bir şekilde parti meclisinde alınmaktan ziyade Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla bu işlem tesis edilebilir. Neye karşı? Normal üyelere karşı. Diyor ki Müslüm Sarı'da biz bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ya normal işte İstanbul'da bir üye neyse işte bunlar da o şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir üye. Biz dolayısıyla bu üyelik üzerinden işlem tesis ettik. Bunun başkaca örnekleri var. Alınmış kararlar var. Çünkü yargıya taşıyacaklar yarın.
1: Tabii.
0: Tüzüğe aykırı hareket ettiklerinden
1: Tabii.
0: dolayı.
1: Tabii.
0: Fakat tüzüğe aykırı hareket ettik demiyor. Yani diyor ki biz ivedilikli işler bölümündeki ilgili maddeyi uygulayarak bu 9 ismi kapının önüne koyduk. Ve daha önce bunun örnekleri var diyor. Yani kıstas teşkil edecek. Bu şekilde kararlar alınmış. Şimdi bu 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildiğinde yerine 9 tane yeni isim gelecek. Tedbirli ne demek? Tedbirli bu isimlerin hiçbirisinin bu vakitten sonra partide bir görev alması aksi yargı tarafından ortaya koyulmadığı sürece mümkün olamaz diyor. O zaman biz buradan neyi anlamamız gerekiyor? Bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi ve şu vakitten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurullarında görev yapabilme imkanları ortadan kalktı.
1: Evet.
0: Ve yarından itibaren parça parça farklı isimler bu 9 isme eklenme ihtimali var. Peki neden Özgür Özel bu listenin içerisinde yok? Bununla alakalı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e bir mağduriyet şansı vermek istemediği, o yüzden şimdilik bu listeye koymadı ama ilerleyen zaman içerisinde konulabileceğini söylüyor. Bir diğer konu da sevgili Murat Çiçek önemli. Bu 9 isim partiden ihracı kesin olarak onandıktan sonra Özgür Özel'in parti içerisinde daha fazla durmayıp ayrılması bekleniyor. Bu
1: Peki.
0: da CHP'nin kesin
1: Detaylandıracağız.
0: Olarak...
1: Detaylandıracağız. İsimleri tamamen sayalım. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'tan oluşuyor. Disipline sevk edilen isimler meselesi. Ali Hocam hoş geldin bu arada.
2: Efendim hoş bulduk. Yani, İyi yayınlar diyorum.
1: İstanbul'a hakkında... hizmet eden belediye başkanını içeri evet, atarsan evet, böyle trafikte sorun
2: duydum,
1: yaşarsın.
2: Duyduğum yolda çok özür diliyorum tekrar. Efendim, fakat yani ben olmadan da soy yayını kimse izlemiyordur diye de çok da endişelenmiyorum.
1: Evet. Öyle diyeyim artık seni yayında bozacak halim yok herhalde. Kesinlikle öyle.
2: Estağfurullah.
1: Öyle,
2: estağfurullah
1: hakikaten
2: efendim.
1: Bir ekip olarak.
2: Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar.
1: Şimdi müsaadenle Fatma Hocam'la devam edeyim. Şimdi tabii bu siyasetin bu algısı Türkiye açısından da kötü bir imaj. Yusuf Hocam bıraktığı noktada aslında şunu söyledi. Ana planında bu olduğu gözüküyor. Çünkü aslında Özgür Özel'in de patronu olan Ekrem İmamoğlu bir mağduriyet oluşturması hususunda uzman bir isim olmayan meseleler üzerinden gayet kendi kitlesi için başarılı ondan sonra mağduriyetler oluşturuyor. CHP'de de benzer mağduriyetler üzerinden bakın biz kalmak istiyorduk ama gördünüz evet. mü bizi nasıl attılar, gönderdiler ettiler cümlesini kitlesine söyleyebilmek için oyun bozanlık yapıyor. Mesela bir şey daha söyleyeyim Yusuf Hoca'nın söylediğine ek olarak Faik Öztürk'ün bir açıklaması var. Bunlar diyorlar ya milletvekili değilsen grup başkanı çıkar konuşur evet. cümlesini söylüyorlar ya bunlar. Faik Öztürk da diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan herkes kendi işine gelenleri ortaya çıkartıyor. O da diyor ki ya diyor CHP yönetmeliğinin diyor bir 6. maddesi var diyor. Siz okumadınız herhalde diyor Özgür Özelcilere, İmamoğlu'culara. Orada diyor ki diyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetmeliğinin 6. maddesi. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır.
3: Evet.
0: İşi ibare doğası var. Da böyle değil
1: evet.
0: midir?
1: Doğası da budur tabii yani. Ki. Evet. Genel başkana yaptırmam ben toplarım.
3: O zaman öyleydi şimdi değil işte.
1: Tabii yani 2023'te mesela bunları uyguluyorlardı. Şimdi buradan bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyorlar herhalde. Sizin yorumunuz ne? Kısa sürede bunlar ayrılırlar mı yoksa hani çarpışa çarpışa devam edip ondan sonra ne bileyim partiyi ele mi geçirecek? DSP'li de görüşmüşler
3: evet,
1: herhalde partiyi
3: bize verin diye. Söylüyorlar şimdi.
1: Evet DSP Genel Başkanı açıklama yaptı. Evet geldiler görüştüler reddettik cümlesini kullanıyorlar. Ekim Partisi'nden, İstiklal Partisi'nden
3: Halk
1: falan
3: Partisi
1: bahsediyorlar.
3: Diyen var.
1: Evet, öyle bir şey.
3: Siz
1: yorumunuzu dinleyelim.
3: Şimdi söylediğiniz nokta çok önemli. Özellikle bir mağduriyet algısı yaratmak. Biz pazar günü genel merkezdeki o görüntüleri aslında bir nebze de o mağduriyet algısının yaratılması için gördük. Dedi ki Sayın Özel ve ekibi biz burayı terk etmedik. Polis zoruyla, darbe yönetimiyle çıkarıldık. İşte önümüzdeki süreçte eğer bir parti satın alması veya herhangi bir parti kurulması yolunda bir gidişat açılacaksa bakın biz direndik ama bizi zorla çıkardılar baba ocağından. Meselesinin alt temelini oluşturmak maksadıyla o gün aslında başta Sayın Özel ve yönetiminin hiç direnmeyip çıkacağı ama sonra Silivri merkezli bir talimat doğrultusunda kaldıklarına yönelik iddiaları eğer değerlendirecek olursak o mağduriyet algısı burada tabii ki öne çıkıyor. Şimdi artık önümüzde davulun başkasında olduğu, tokmağın başkasında olduğu bir iki başlılık söz konusu. Meclisteki görüntülerin çok daha vahim sürecini bence önümüzdeki süreçte görmeye devam edeceğiz. Bu iki başlılık devam ettiği müddetçe. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle genel merkeze tekrar dönerek ve grup toplantısını orada yaparak biraz daha hani büyüklük gösterdiğini de bir kenara koymamız gerekiyor. Ama burada yeni partiye giden yolda bu mağduriyet algısıyla beraber diyelim ki bir parti kuruldu veya yeni bir parti satın alındı artık onların planlamaları doğrultusunda.
1: Satın almaya bilmiyorum. Alıştıkları için alabiliriz.
3: Öyle bir iddia söz konusu olduğu için söylüyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte bu partinin oy oranlarını ne şekilde bekliyorlar? Yani bugün Sayın Özel'in o genel merkezdeki yürüyüşünden sonra ya da veya bayramlaşma günü yapmış olduğu konuşmasında bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bir bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir bayrak değil. Aksine diğer siyasi partilerin bayraklarının olduğu bir konuşma ortamı vardı.
1: Onun yansıması gerçi birazdan konuşacağız ama bu belde seçimlerinde gördük. Yani evet. Beni seven sandığa gelsin dedi. Seçim kazanamadı neredeyse. Bir tane evet. Bir tane belde yıkıl payı evet. Aldı. Geri kalan beşi iktidarda. Cumhuriyet
3: evet. Dolayısıyla şimdi baktığınızda bu iki başlıkla beraber ne mecliste bir karar mekanizmasını oluşturabilecek bir yeti görüyorum. Ne de aynı zamanda önümüzdeki süreçte bu koltuk sevdalarından ve kavgalarından dolayı Türk siyaseti açısından faydalı bir süreç göremiyorum. Dolayısıyla şimdi baktığınızda arınma süreciyle başlayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak işte bu ihraçlarla beraber parti içerisindeki arınma yollarını açmaya çalıştığı bu zaman diliminde Sayın Özel ve yönetimi nasıl bir açıklamayla çıkacak ortaya? Bir yandan şimdi baktığınızda zamanında PIROM dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain Kemal sloganları atıyorlar. Veya 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu bir seçim kazanamadıysa bunun tek sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu muydu? İşte ihraç listesinde gördüğümüz Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Özgür Özel'in belki önümüzdeki süreçte ihraç listesine eklenir bilmiyorum ama işte veya o kendi yetiştirdiği ekibin Veli Ağbaba'nın poşetlerle beraber unuttuğu paralar bir kenara hiç mi sorumluluğu yoktu? Yani o masalar kurulurken herkes yedi işte hesap sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na mı kesildi?
1: Öyle.
3: Yani. Dolayısıyla şimdi o zaman PIROM dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain Kemal veya Sayın Başarır'ın söylemiyle Allah belanı versin diyecek kadar bir fikir çatışması, menfaat çatışması içerisine girdiğinizde önümüzdeki süreçte de Sayın Özel ve ekibine de bu hakaretler gelmeyecek mi?
1: Geliyor ama şu anda bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geliyor. Yani FETÖ'cü özgür diyorlar
3: medya
1: mesela.
3: Medya kısmından da aslında konuşmamız gerekiyor. Zamanında o seçim zamanı hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerlere göklere sığdıramayan muhalif medya diyeceğimiz taraf şimdi onu hain veya işte daha ilk mutlak mutlan davasının yeni başladığı zaman diliminde bile sokağa çıkamazsın yüzüne tükürürsün. Kürürler demişler. Diye söylemini değiştirmişlerdi. Yarın öbür gün İmamoğlu ve Özel için de aynı hakaretleri etmeyecekler mi? Maalesef öyle bir algı var ki işte siyaseti buna doğru çevirdiler. O yüzden şimdi diyelim ki bir parti kuruldu. Önümüzdeki süreçte bir ittifak oluşturacak mısınız? sonuç olarak oy oranlarına bakacak olsanız, evet belki teşkilat açısından Sayın Özel'in kalabalıklığı ayrı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalabalıklığı ayrı. Hani ikisinin birbirine tam anlamıyla bir oy oranına belirlemek belki mümkün olmayabilir ama sonuç olarak tek başlarına yegane bir seçim kazanamayacakları ortadayken yarın öbür gün yan yana gelip ittifak oluşturduklarında el ele tekrar işte hadi beraber yürüyelim, bir ittifak oluşturalım mı diyeceksiniz?
1: Siyaset bunu, böyle bir şey derler
3: bunu yapacaksanız yani. Bu kadar hakaretler neden? Bir yandan şimdi bakıyorsunuz FETÖ konusuna geliyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkçası benim şunu da sormam gerekiyor. Bunca zaman Sayın Özel veya bahsettiği kişilerin o basına vermiş olduğu FETÖ ile ilgili açıklamaları, demeçleri zaten gün yüzündeydi. Şimdi mi fark ettiniz
1: ya,
3: veya?
1: Şöyle bir şey var. Tabii ben onu söyleyeceksiniz belki ama ben biraz kusura bakmayın lafa girmiş oldum. Ya partiye eğer FETÖ sızdıysa ve siz bundan dolayı özür diliyorsanız bu partiye FETÖ'nün sızmasının ana müsebbibi
3: tabii
1: sizsiniz.
3: Ki,
1: yani
3: tabii ki. Şimdi
1: Washington
3: o tarafı
1: temsilciniz
3: var.
1: Dahil olmak üzere yani şeye gittiniz, Amerika'ya gittiğinizde 8 saat hamburgercide kaybolma meseleleri, ondan sonra o dönem söylenen hani kimlerle görüştü, FETÖ'nün Amerika'daki adamlarıyla mı görüştü meselesi, artı CHP içerisinden FETÖ'den yargılananlar vesaire vesaire, bunların hepsi yani Kemal Kılıçdaroğlu hani ben sokmuştum ama bunlar benden daha fazla soktu demesi gerekiyor aslında bakarsanız.
3: Ya da mesela bunların haricinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde FETÖ'ye dair bunların FETÖ iltisakıyla alakalı nasıl belgeler var? Bunları ne zaman paylaşacak? Ne zaman yargıya teslim edecek? Bunları da bilmek istiyoruz doğal olarak. Bir yandan şimdi Mahmut Tanan'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Diyor ki bizi genel başkan oraya gönderdi. Ya siz avukat bir bireysiniz, milletvekilisiniz. Kimse sizin başınıza silah dayamadı. Madem böyle bir şey vardı o zaman neden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir tepki göstermediniz? Hani o zaman herkes her şeye göz yumdu da şimdi ya, çıkar çatışması olunca mı herkes
1: aynı,
3: birbirine?
1: Aynı Mahmut Tanal, FETÖ'nün yayın organı, Zaman Gazetesi'nin önüne kendini zincirleyen
3: evet,
1: adam değil mi?
3: Evet işte tamam. Şimdi onun yani. Onun sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutuyor. Ben de diyorum ki yani burada bunca zaman herkes birbirine menfaat çatışması olmadan önce hoş görüyorken işte az önce bahsettiğiniz tüzüğü kendine göre yorumlayıp her şey yolunda giderken şimdi ayrışma olunca mı kurallar baştan yazılmaya başlandı? Kimin evet. Elinde ne belge varsa sadece arınma anlamında yolsuzluk anlamında değil FETÖ'de dahil olmak üzere bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli ayrı belge varsa bunu Türk siyaseti için muhakkak yargıyla paylaşmalı. Evet.
1: Peki Meral Hocam en son geleceğim. Müsaadenizle Ali Hoca ile devam edelim. CHP'yi konuşacağız ama AK Parti'ye bağlamadan konuşursan sevinirim. Yani hani burada nihayetinde AK Parti'nin ondan sonra aradaki fark başarısızlık meselesini falan lütfen yüklemeyelim. Yani en son bir general araştırması var. Fırsat olursa ondan da bahsedeceğim.
2: Evet bu Netanyahu'nun Sayın Erdoğan'la ilgili o hakaretamiz sözlerine benzer sözlerle bana sansür
1: yok,
2: uygulamaya
1: bu ağır oldu ama yok öyle değil öyle
2: çalışmanızı
1: değil
2: yani. Kesinlikle kabul etmiyorum yok hükmünde
1: sözümü geri aldım o zaman
2: estağfurullah
1: ama yok tabii öyle bir benzetme bile yok, bunun köşesinden bile geçmez
2: efendim.
1: Şimdi tabii CHP'nin bu yapmış olduğu bir iletişim kazası mıdır? Çift başlılık olsun hani post kapma kavgası mı dersiniz, kayıkçı kavgası mı dersiniz bilmiyorum. Ama geldiği nokta sadece CHP değil, bunu da Sayın Bahçeli net bir şekilde özetliyor. Dünkü grup toplantısında da ifade etmişti. Öyle ki, bilmiyorum katılır mısınız, bu bir eleştiri ya da hak, hukuk kaybı, benim hakkımı gasp ettiler onu almaya çalışıyorumdan ziyade hani bir maraza çıkartıp ayrılma hamlesi gibi gözüküyor herhalde. Nasıl yorumlamakla? Mesela Mansur Yavaş bir şey yaptı, bir tweet attı. Mesela Özgür Özel, Sayın Özel taraftarlarının ya da kendisinin hiç kullanmadığı, belki kullanmayacağı nezakette bir dil kullanarak Kılıçdaroğlu'nu meclis grubunda konuşma yapmayın, bu çatışmaya gelmeyin diye anında cevap verdi. Tamam dedi, ben de 14'te o zaman genel merkezde yaparım deyip böyle yani pası aldı, göğsünde yumuşattı. Bence gole de çevirdi CHP içerisinden baktığınızda. Süreci nasıl yorumluyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz?
2: Sanırım bir kere en az bu ilişki ve iletişim yönetim meselesini benim kadar bildiğinizi ben dahil herkes biliyor.
1: Estağfurullah.
2: O yüzden sorunuz cevabını içinde taşıyor aslında. Benim bu olaya bakışım şey değil yani. Yasal süreç nasıl oluyor? Yok işte şu mahkeme şu kararı aldı, Yargıtay'a gitti, yok öteki polis zoruyla çıktı, buradan işte bu öyle dedi, bu Ali Mahir Başarır şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu açıdan bakıldığı zaman doğru tahlil yapılamayacağı kanaatindeyim. Ama %100 katılıyorum sizin sorunuzun içinde bulunan ve Bahçeli'nin de altını çizdiği yaklaşım biçiminin. Yani artık başka yol kalmadı, ne yapalım, yeni bir parti kurmak lazım noktasına gelinebileceğini, gelinmek üzere olduğunu. Hatta şey tartışılıyor, acaba bunun arkasında Kavala mı var, onu finanse ediyor falan böyle. Yani bir siyasi parti için, iktidara yürüyen, yürüdüğünü söyleyen bir siyasi parti için hiç akıllı işler değil. Beni ilgilendiren şu, iletişim mühendisliği. Buraya gelmeden şöyle bir baktım araştırmalara. Aradan yaptığı araştırmalar var. Genel'in yaptığı araştırmalar var falan. Baktım. Mart 2025'te CHP, onların her iki tarafın yaptığı araştırmaya göre aşağı yukarı işte 35 puan civarında birinci geliyor. 34'te de AK Parti geliyor. En son Mayıs ayı araştırmasında 28 nokta bir şey düşmüş CHP. AK Parti de 35'e falan çıkmış. 6 puan bugün fark atıyor.
1: Ben Yener'den baktım. CHP 30.4 civarında gözüküyordu Yener'den baktığımda.
2: Evet. AK Parti dediğin gibi 29 gözüküyor şeyde de. Arada da arada çok büyük fark yok. Fakat fark düşmüş yani. CHP'nin oylarının düştüğü bir gerçek yani. Bu da panik yaratıyor yani. Biz hala birinci partiyiz deyip duruyor Özgür Özel ama
1: Bu çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Ya birinci partiyiz söylemini de kendileri kabul ettirdiği gibi ülkeye de kabul ettirmiş pozisyondalar. Yani biz seçimleri, yani bir partinin birinci parti meselesini biz parlamento seçimlerini kıyas alarak söyleriz değil mi? Yani hani belediye seçimlerinde birinci parti çıkmak genel anlamda ülkenin birinci partisi olduğu anlamına gelmiyor. Yıllardır biz böyle yapıyoruz yani programlarda, haberlerde vesaire. Evet. Yerel evet. Seçimlerde en çok oyu alan birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
2: Peki yani belediye seçimlerinde alınan sonuçta bence başarıdır Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu, ben kamu vicdanına çok güvenirim, Anadolu İrfanı'na da. Burada bir mesaj vermiştir AK Parti'ye seçmen.
1: Bu önemli.
2: Önemli bir mesaj vermiştir. AK Parti bunu okumuştur ki şimdi bu son araştırmalar
1: yani
2: gösteriyor.
1: Yani o mesaj aslında CHP değil de AK Parti'ye olan mesajdı.
2: Evet, evet. Yani. Kesinlikle yani, kesinlikle. O mesajı da almış AK Parti. İşte ortada. Bir bu, ben buna bakarım yani. İki, bir de şuna bakıyorum ben. Bir kurumun, kişinin toplumsal algısını belirleyen temel öge varoluş nedeni denen. Ya bu da şöyle ölçülüyor. Ya TV24 deyince aklınıza ne geliyor? TV24 deyince aklınıza parayı ver, çık, konuş. Efendim, her türlü suistimal, irtikap vardır. Genel yayın yönetmenleri de iyi para yer falan. Böyle bir şey mi geliyor akla? Yoksa burada habercilik hakikaten doğru haber verilir mi? Yorumlar ve yorumcular acaba şey midir? Ciddi insanlar mıdır? Falan. Mutlaka bence ikincisi. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi dendiği zaman aklınıza ne geliyor sorusunu 10 sene önce sorduğunuz zamanla bugün sorduğunuz zaman arasında fark var mı?
3: Çok büyük var. Çok büyük
2: fark. Çok büyük fark var. Bugün bunun da araştırması var. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partili seçmenlere sorulduğu zaman o rakamlar düşmüş vaziyette, güven azalmış vaziyette vesaire. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani boşuna kalkıp da arınma lafını etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da ahım şahım bir liderdir demek istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangi vizyonu çizmiştir diye bana sorsan Kemal Kılıçdaroğlu açıkça işte enerji politikaları konusunda görüş şudur. Milli savunma sanayi konusundaki yaklaşım biçimi budur.
1: Yani onu anlatan bizim Türkçemizde güzel bir deyim var. Ehveni şer diyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu bu bakımdan baktığınızda benim bakış açıma göre
2: tamam, hangi konuda ehvenişe? Bu adam para yemez.
1: Ülkeye zarar işte, vermeme hususunda ben evet, daha az zarar verecek.
2: Evet yani iyi niyetlidir. İşte Kemal amca falan ama yani bir Türkiye'yi alıp götürecek, bir ileriye doğru taşıyacak bir vizyon, bir varoluş nedeni var mıdır? Yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 10 sene önceki varoluşsal durumuyla bugünkü aynı mı? Değil. O zaman ben ortada bir eksen kayması olduğundan söz edilmesi ve tartışılması gereken bu olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da Yargıtay, kurultayda seçilse Özgür

0: olarak gidip milletvekili olmasa da grup toplantısında konuşur mu, konuşmaz mı? Bunun tartışması işte yok bilmem meclisin şeyine göre, yönetmeliğine göre şöylesi vaciptir, öbür türlü böylesi doğrudur. Bunu ben gereksiz buluyorum. Burada bir etik kodlara baktığınız zaman tabii ki bir, eğer yasalar yasal olarak genel başkanlık senden olup ona verildiyse önce karşı çıksan bile gidip şeyi imzalar, teslim edersin. İki, adam genel başkan olarak devam ediyorsa efendim hay hay tabii ki genel başkanımız olarak gelip konuşması, karşı çık, eleştir ama saygıda, ahlaki kodlarda
1: şeyi de söylüyorlar,
0: şey yapma
1: mesela,
0: yani.
1: Şeyi de söylüyorlar mesela, şimdi sen bu mutlak mutlan kararı sana tebliğ edildiğinde, hoş orada da bayağı bir genel başkana, herhangi bir partinin genel başkanına yakışmayacak derecede kendisine uzatılan icra mektubunu yırtıp ondan sonra masanın kenarına koyma hikayesi, bu bir. İkincisi, ben hem Özgür Özel'in, Sayın Özel'in grup konuşmasını, bu ara sadece Halk TV yayınladı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da genel merkezdeki konuşmasını, onu da sadece Sözcü yayınladı. Sözcü televizyonda vardı, Halk televizyonu görmedim ben, muhtemelen yayınlamadı. Dinledim ikisini de. Mesela Özgür Özel çıkışında Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla Özgür Özel'i takdim ederken buyurun sayın genel başkanım cümlesini kullandı.
2: Tabii.
1: Şimdi bir seçim yaptılar bunlar değil mi? Yani hani ki o seçimin de korsan olduğunu söylüyorlar. Bu seçimin neticesinde Özgür Özel artık genel başkan olmadığını kabul etti ve grup başkanı sıfatını taşımaya başladı. Ben grup başkanıyım, ben konuşurum diyor. Bir taraftan bir afiş çıkartıyor. Seçilmiş genel başkan. Bu da İmamoğlu'ndan literatüre kazandırılan bir şey.
3: CHP lideri var.
1: Ve CHP lideri var vesaire. Hadi lider meselesi, yani liderlik kendi başlı başına bir şey sıfat olmadığı için. Yani
3: ama işte seçim... iki tarafı da kabul etmek istemediği zaman da lider.
1: Böyle yürüyorlar yani. Bir taraftan da Ali Hocam dediğin gibi şu görüntülerde falan.
0: Ya şimdi bu bir de şöyle, bu iddia değil, dedikodu değil. Bu getirilmiş kendisine önce, okumuş bu. Ondan sonra bu sahnelenmiş yani. Tabii. Şimdi bana sonra değil mi?
3: Böyle. Zaten bundan önce UYAP'a yükleniyor. Yani dijital olarak versiyon ellerinde her türlü.
0: Eyvallah. Yani önce okuyor. Sonra diyor ki sen bunu bir daha getir. Yani spin doctor diyorlar buna. Uluslararası terminolojide, halkla ilişkiler terminolojide spin doctor. Yani böyle Obama'nın resmi vardı. Ayaklarını masanın üstüne uzatmış. Altı ayakkabısının altı delik mesela. Böyle bir şey olabilir mi yani? Hayır, ama bu işte spin doctor böyle. Fır döndü PR'cı diyoruz biz Türkçe'de buna. Türkiye'de böyle numara. Şeyde de o spin doctor'lık yani. Anıtkabir'e gidiyorsun, cebinden şey çıkartıyorsun.
1: Ya ne kadar ayıp bir şeyler
0: yani,
1: bunlar ya.
0: İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın geçmişe Bülent Ecevit, Erdal İnönü, İsmet Paşa.
1: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bunlar hep zarafet timsali adamlardı
1: mısın,
0: ya.
1: Katılır mısın bilmiyorum. Ama bu işler... Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlenmesinin ardından ortaya çıkan işler.
0: Evet,
1: değil
0: işte
1: mi?
0: Tamam.
2: Yani yoğunlaştı, çok belirginleşti.
0: Evet, evet. Yani evet. Çünkü bunun nedeni üstadım, o 13 yıl seçim kaybetme falan değil. 76 yıldır tek başına iktidar olamıyorsun. 1900 işte 23'ten, 20'lerden
1: 46'ya kadar,
0: şeye kadar, 50'ye kadar 30 sene bu ülkeyi yönetmişin tek parti olarak, 50'den 76'ya kadar tek başına iktidar olamıyorsun. Esas temel eksen kaymasının temel nedeni bence bu. O öyle olmayınca o zaman ne yapacağız? Antin kuntin. İşte amaç aracı mübah kılar. Vardır onların teorik izahları da. Ona denk düşüreceksin. İşte o diyeceksin seçilmiş genel başkan, beriki bilmem ne. İşte, Cumhuriyet Halk Parti'nin akil insanlarının, ahlaklı insanların esas düşünmeleri gereken bu. Yani partinin şeyi bozulmuş bence. Nüvesi, özü bozulmuş. Ahlaki temel direkleri sarsılmış, yıkılmış. Bunun benim yani
1: bu cümlene destek veren isim görünüş itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu. Değil
0: evet.
1: Mi? Yani arınma diyor, FETÖ'cülere bilmek
0: eyvallah,
1: için
0: tabii,
1: ben özür
0: tabii,
1: diliyorum
0: tabii.
1: Diyor. Bu partiye mutlak butlanı bulaştıranlardan hesap soracağım diyor vesaire. Ama Özgür Özel tarafına baktığı

0: zaman böyle bir şey yok. Yani hani AK Parti'nin yargı yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe diye şey yapıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi vardı. Müsaade ederseniz onu da bir dinleteyim mi? Grupta konuştum.
1: Bunu söylersiniz tabii ki.
0: Sayın Cumhurbaşkanı müteahhit yereler bunu ifade ediyor, söylüyor. Şimdi özellikle Özgür Özel, Sayın Özel'in destekçileri ya da başta Sayın Özel olmak üzere ona yakın olanlar bunu bir hükümet darbesi olarak addediyorlar. Oysa malumunuz, bir kere daha altını çiziyorum. Yani hafızayı beşer dediğimiz unutmakla melul olan, mükellef olan hafızamızda şunu bir kere daha canlandırmakta fayda var. Bu Kasım ayında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına şaibe bulaştığı, oyların satın alındığı, dolayısıyla seçimin ıskat edildiği, sakatlandığını söyleyen kişi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tabii. Lütfü Savaş'tır.
2: Tabii tabii. Ve İlk onun dava, yanındaki diğer,
0: onun yanındaki diğer CHP'lilerdir. İlk davayı onlar açmıştır. Doğru mu Yusuf Hocam?
2: Doğru.
0: İlk
2: doğru.
0: Davayı onlar açmıştır. Doğru. Bu dava açıldıktan sonra işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarının çok affedersiniz pavyoncu Özgür tezahüratına neden olan pavyonda paraların el değiştirilerek oyların satın alındığı itirafları var. Bununla ilgili olarak işte kime elden ne kadar para verildiği yönünde itiraflar var. Kimlere cep telefonu dağıtıldığı yönünde itiraflar var. Kimlere o cep telefonun içerisinde kripto paralarla oyların satın alındığına ilgin itiraflar var. Uşak Belediye Başkanı'nın etkin pişmanlık neticesinde söylediği sözler var. Gelen paraların nasıl o bölgede delege satın almak üzerine kurgulandığı ile ilgili. Adem Soytekin'in şu anda işte o davada etkin pişmanlıkla ilgili olarak alınan paralarla nasıl oyların devşirildiği, o paraların nereye gittiğine yönelik ifadeler var. Davayı açan CHP'liler, ifade veren CHP'liler bu konuyla ilgili
2: meclisin
0: olarak itirafta bulunanlar.
2: Meclisin kapısının önünde kavga eden CHP'liler.
0: Evet, hepsi bunlar.
2: Birbirlerine disipline sevk eden CHP'liler.
0: İşte Ali Hocam'ın dediği gibi yani vardıysa kodlarından ayrılıp rüşvet, irtikap vesaire gibi suçlara bulaşan yine bunlar. Ama neymiş efendim? Hükümet daha doğrusu Özgür Özel'in ilginç bir cümlesi vardı. Erdoğan'ı rakipsizleştirmek için yapıyorlar bunları. Cümle buydu grup toplantısında. Sayın Cumhurbaşkanı benim hatırladığım kadarıyla 5. bu iş başladığından beri 5. 10. kez ifade ediyor. Bugün grup toplantısında yine söyledi. Hazırsa Kubilay onu bir dinleyelim ardından devam edeceğiz.
3: CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır.
0: Bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi. Bir cümle alayım sonra Merve Hocam'a döneceğim. Ali Hocam, ekleyeceğim bir şey varsa bu mevzuyla ilgili.
1: Evet efendim. Araya girmiştim ben çünkü. Tekrar arz edeyim. Bu ise herkesin kaybedeceği bir oyun haline geldi Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eksen kayması, zayıf bir muhalefet oluşturması, bilakis

0: biz AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı falan işine gelmez. Çünkü bu karşında bir şeyin olmaması, bir mücadele edeceğin bir yapının olmaması kadar vahim bir şey olmaz. Bir siyasi iletişimden bir lokma anlayan birinin son derece net bir şekilde anlayacağı gibi. Yani o ancak zıtların birliğinden bir demokrasi ve ifade biçimi doğuyor. Yoksa karşında böyle paspal birbirini yiyen, abuk subuk kariyer yollarında mücadele eden bir takım var. Bu seni de sağlamlaştırmaz. Zayıflarsın kendin. İki, ülkenin itibarını yerle bir eder. Üç, şeyin toplumda adalet duygusunun, etik kodların falan birdenbire tartışılır hale gelmesine neden olur.
1: Doğru, doğru.
0: Yazık günah yani. Memlekete yazık günah.
1: Doğru. Artı vatandaş olarak da bize bir faydası yok. İyi muhalefet iktidarı da canlı tutar.
0: Evet.
1: Vatandaşa da büyük faydası olur.
0: Evet. Yani bu gölge bakan falan. Ulan çalıştırsanız da gölge bakan bölge. Nerede gölge bakan?
2: En son karar verdiler. Dediler ki gölge bakanlar İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için çalışacak.
0: Ha? İşte bravo.
2: Tabii, yani en son ona karar vermişlerdi.
1: Merhaba hocam. Şimdi siz uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Onunla ilgili başlıklarımız var. Bunları mutlaka konuşacağız. Biliyorum uzmanlık esas alanınız ama nihayetinde hepimiz de bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Ve bu ülkenin siyasetine bir yana kalma şansımız yok. Öyle hani boş bakma şansımız yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz bu CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve dolayısıyla Türk siyasetini?
3: Murat Bey, şöyle bir şey diyeyim. Programın başından bu yana sadece konuştuklarımız üzerinden bile aldığım notlarla gördüğüm iki konu var. Birincisi, CHP'liler CHP'yi CHP'lilere karşı koruyorsa CHP kim nasıl yönetecek sorusu var. Ve bu sorunun yanıtını maalesef alamıyoruz an itibariyle. Bu sorunun yanıtını alamadığımız gibi CHP ile alakalı şunu söylemek gerekiyor. Bence buradaki en temel sorunlardan bir tanesi gerçek anlamıyla CHP'nin nereye gideceğine yönelik karar verme. Şu ana kadar biz CHP'nin ve Türk siyasi tarihi içerisinde ayrılma konusunda en önemli örneğin Ecevit dönemi olduğunu görüyoruz. Acaba karşımızda böyle bir dönem çıkacak sorusunu sorduğumuzda da sanırım hepimiz bunun yanıtının olumsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü gidişat tam anlamıyla o şekilde ilerleyen bir çerçeve sunmuyor bize. Burada da sanırım bizim açımızdan en belirleyici olan konu CHP-CHS tartışmalar var. Bunları çok net olarak görüyoruz. Ama bir yandan da özellikle meclisteki süreci ya da mecliste yaşanan tartışmaları ya da CHP binasında yangın musluklarıyla yapılan saldırıları düşündüğümüzde şiddetin siyasallaştığı bir arka planda çıkmış oluyor. Peki o zaman partiyi nereye konumlandıracağız? Buradaki süreci nasıl okuyacağız? Ben bu soruların yanıtlanması konusunda parti yönetiminin nasıl ilerlemesini istediklerini aslında kendi seçmenine sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü CHP seçmeni bunu hak ediyor. Ne olursa olsun evet biz bir muhalefetten konuşuyoruz burada, bir muhalefet partiden konuşuyoruz. Ama tarihsel olarak da kendi tarihsel gerçeklerini değiştirmeye çalışan, kendi seçmen kitlesine rağmen bir şeyler yapmaya çalışan bir duruş var. Şimdi kendi içerisinde dediğim gibi hani bir paradoks yarattı CHP ve bu yarattığı konu üzerinden baktığımızda da temel sorunlardan biri şu an Kılıçdaroğlu üzerine odaklandığımızda bir kontrol sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü hukuki olarak bir bağlam oluştu. Ama buna karşılık Özgür Özel'in oluşturduğu bağlam tamamen siyasal şiddet ya da şiddetin siyasallaşması konusunda bir mağduriyet alanı oluşturma. Peki bunları biz nasıl birleştireceğiz? Neden bunu söylüyorum? Büyük ihtimalle CHP ile bağlantılı olmayan, bizimle işte farklı seçmen kategorileri içerisinde gördüğümüz pek çok insan var, pek çok vatandaşımız var. Ve ne oluyor? Otomatik olarak hepimiz bundan doğrudan etkileniyoruz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği konulardan biri Batı'ya şikayet etme konusuydu. Ben bunun çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Hani uluslararası ilişkiler diyoruz ama sistemde hiçbir şey dış politikadan bağımsız düşünebilecek gibi ilerlemiyor. Hele Türkiye tarihi açısından bakacak olursak siyasi tarihimizde gerçekten bunu görüyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in paylaşmış olduğu bir yazısı vardı. NATO üzerinden Türkiye'deki durumu şikayet eden. Peki beklentisi ne? NATO 5. maddeyi mi uygulasın? Yani CHP'ye gelsin, 5. maddeyi uygulasın. Tam. Ya böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir tasavvur olabilir mi?
1: Doğru ama şimdi öyle bir noktaya geliyor ki mesela bu vermiş olduğunuz örnek son örnekti. Ben daha başlara doğru bir örnek vereyim.

0: vereyim size. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasında ifade ettiği CHP Genel Başkanı birilerinden aldığı talimatla kürsüye çıkıp mitingler şunlar bunlar yapmaz diyerek Ekrem İmamoğlu'nu kastederek söylüyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in de üzerindeki bir figür olarak kabul ettiğimizde bunu, herkesin kabul ettiği bir mesele, muhtemelen sadece Özgür Özel kabul etmiyor ama bu gerçek. O da mesela Batı'ya, ya bu kadar süreç içerisinde Batılı dostlarımızın bizi yalnız bırakmasından dolayı çok üzüldük cümlesiydi. Tabii. Orada da mesela bir şey var. Tabii. O da gel bizi kurtar diyor. Batılı dostlardan kastı Avrupa için söylüyor bunu.
1: Tabii ki de ya işte o zaman yine aynı soruyu soracağım. CHP şu an ne bekliyor? Parti yönetilsin mi istiyor? Yoksa beklediği şey ya dışarıdan biri bir yardım kapısı açsın da ilerlesin. Ama biz onun öyle olmadığını zaten 15 Temmuz sürecinde gördük. Yani bunu tüm dünya gördü. Darbeler tarihi içerisinde dünyanın nevi şahsına münhasır bir noktadır. Yani 15 Temmuz'da yapılmaya çalışılan şey. Hı hı. Şimdi bu bağlamdan baktığınızda 2016'dan bu yana geldiğimiz gerek dış politika gerek iç politika başlıkları o kadar farklı ilerledi ki. Şimdi burada atılan adımlarda ya da söylenen hem bir söz geçmişte ya da soğuk savaşta olduğu gibi Türkiye'nin bulunduğu konumda okunamayacak sözler. Bunu da çok net anlamak gerekiyor. Bunu söylememdeki en temel neden bugün Avrupa Birliği'nden ya da batılı aktörlerden herhangi bir ülke kalkıp Türkiye'ye gelip yeni güvenlik sistemi içerisinde Türkiye ile hareket etmek istediğini, savunma sanayi alanında işbirliği yapmak istediğini, yeni ticari ortaklıklar kurmak istediğini söylüyorsa o zaman Türkiye'nin jeopolitik özgül ağırlığı değişmiştir. Ya biz bugün mesela Kafkasya'daki süreçten bahsediyorsak, oranın şekillenmesinden bahsediyorsak burada Türkiye'nin özgür ağırlığı, gücü değişmiş konumda ama bu gibi olaylar ya da batıya yapılan çağrılar günün sonunda neye dönüyor? Dış politikada biz en ufak bir şeyde devirmek isteyen aktörlerin gözünde işte Türkiye bunu yapıyor. Ya da Ursula von der Leyen'in çok yakın bir dönemde dediği şöyle bir şey vardı. Biz dedi Avrupa'yı Türkiye, Çin, Rusya gibi aktörlere bırakamayız. Neden söyledi bunu? Yani düşünecek olursak Ekrem İmamoğlu davasından yola çıkalım, şu anki süreçten yola çıkalım. Otokratik zihin dünyası üzerinden bizi kurgulayıp meşruiyet yaklaşımlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Ya ben şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle kendi muhalefetinin bu durumunu üzülen en fazla AK Parti'dir diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir muhalefet iyi bir iktidarla birlikte yürür. İyi bir iktidar iyi bir muhalefetle birlikte yürür.
2: Evet. Türkiye önünde sonunda hak ettiği muhalefet anlayışına kavuşacaktır evet. diye.
1: Yani hani bizim karşımızdaki temel tablo bu. Bu da dediğim gibi hani hepimiz açısından son derece üzüntü verici, endişe verici bir süreç. Çünkü biz bunları konuşmak yerine daha farklı başlıklar konuşabilirdik. Ama bunlara biz sürekli bir döngüyle sıkışıyoruz.
0: Ama şey şu, sizin dediğiniz nokta aslında bir anlamda da. Şimdi biz bu, siz tabii ilk defa katılıyorsunuz Açık Görüş programına. Biz genelde bu programda meseleleri Türkiye perspektifinden değerlendirmek üzere kurgularız ve iç siyasete aman aman çok fazla yer vermemeye gayret gösteriyorum. Tabii ki gündem olunca elbette konuşuyoruz ediyoruz ama Türkiye'nin bölgedeki durumu, etkisi, işte bugün görüşler konuşacağız birçok yerde. Mesela Afrika'da Nijer Devlet Başkanı'nın buraya gelmesinin Fransız gazetelerinde Türkiye'nin konumuyla ilgili çıkan bir sürü makaleler var. Evet. Şimdi
2: akşamda manşetini aldım.
0: Tabii aynen öyle. Ya gönül isterdi ki bunları hani konuşarak edelim ama sizin aslında şöyle söylediğiniz çok önemliydi. Yani bunları konuşabilmek için içerideki siyasetin de doğru düzgün işliyor olması lazım. Ali Hocam da aynı şeyi söyledi. İçerideki siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kendini yemesini dışarıda bırakırsak aslında bir sorunlu bir siyaset değil okuyabildiğimiz kadarıyla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu Türkiye'yi böyle gösteriyor
3: gibi. Çok basit bir örnek verebilir miyim patron?
0: Ali Hocam içeceğiz tamam. Buyurun.
3: Bir tek cümle müsaade buyursanız. 5 Haziran şundan 4 gün önce 5 gün önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü değil mi?
0: Evet.
3: Bunun etrafında Türkiye'nin konuşacağı bir sürü mesele var ya. Konuşabildik mi? Yok. Gelsin CHP gitsin CHP. Bu ne ya? Yani dünyanın çok önemli meselesi ya. İnanılmaz bir sıcak dalgasının geleceğinden bahsediliyor. Yani tarihte belli bir insan kitlesinin yok olduğu bir sıcaklık bravo, problemi. Kesinlikle. Atlas Okyanusu'nun altından
2: sıcak Mayıs yaşanmış değil mi?
3: Evet feci tamam. bir tamam. Daha gelecek diyorlar. Esas Ağustos'a işaret ediyorlar. Şimdi ne yapılıyor bunda? Ne, önlem alınıyor nedir? Bilmem ne hükümet bunu ne yapmalı? Bunu konuşamadı. Kimse konuşamadı.
0: Ya geçen hafta işte gündemlerinden bir tanesi de şeydi. Bak mesela bizim uzunca yıllar boyunca gündemimizde olmayan bir mevzu gündeme girdi. Daha da fazla girmesi gerekiyordu. Nüfus artış oranı.
2: Yani Güney Kore nüfus düşüş oranı
0: bravo. Evet. Ya. Güney Kore birinci sırada dünya ülkelerinde. Türkiye 10. sıradayız. 10. sıradayız biz. 1.42 ile 10. sıradayız. Evet, yani evet. Bu sene için.
3: Bunu konuşamıyoruz. Şimdi
0: mesela düşünebiliyor musun? AK Parti iktidarı döneminde eğitime yapılan yatırımlar, derslik sayılarının artırılmaları vesaire. Bunların hepsi 5 sene sonra, 10 sene sonra falan bu okulların tamam boş olacak. Evet. Tamam yani hani niye? Çünkü okula gidecek çocuk olmayacak. Tabii, evet, yani hayır, en azından bu kadar desteğe ihtiyaç olmayacak.
2: Mesela öğretmen mi alınmalı? Var olan öğretmenler ilkokula mı yönlendirilmeli? Mesela bunu niye tartışmıyoruz?
3: Bunu tartışamıyorsun çünkü ortada Özgür Özel, Ali Mahir Başarır gibi
2: Bela Baba falan var.
3: Bir enteresan olay var yani.
0: Peki. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından iç siyaseti ve hemen arkasından da siyaseti konuşacağız.

0: köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay oluştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
2: Bu da tamam. Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı.
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi aşk.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Hakan Çalhan oğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansı.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağ olun.

0: Evet, kısa bir aranlardan açık görüş kaldığı yerden devam ediyor. Televizyonlarını ya da radyolarını yeni açanlar için bir kere daha hatırlatayım. Yusuf Alabar'da Ali Saydam, Fatma Yeşilkuş ve Merve Suna Özcan'la birlikteyiz. Hocam böyle 3-4 tane isim olunca Ali Hoca kızıyor, onun için biraz kısalttım yani. Hani
1: 4
0: Merve
1: tane
0: Suna, Özel Özcan. Evet.
1: 4 isim var.
0: Evet.
1: Maşallah. Allah artırsın.
0: 2 soy isim.
2: Teşekkürler.
3: 2 isim, 2 soy isim.
0: Evet. Şimdi CHP'yi konuşuyoruz Yusuf Hoca. Bu manevralar CHP'de hani herhalde okunuyor değil mi yani? Hani bu adamların aslında CHP'yi ele geçirmek gibi. Tabii. Bir ya da burada bir hukuksuzluk var, direniyoruz hikayesi değil herhalde. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İmamoğlu'nun CHP bana yük, ben kendi başıma da hani bunları yaparım ederim gibilerinden söylediği cümleler söz konusu. Ve Özgür Özel mesela parti içerisinde kalıp mücadele edip bir şekilde partiyi yeniden ele geçirmeyi hedeflerken Ekrem İmamoğlu'nun hayır yeni parti kurulacak, bu partiye de mağduriyetler üzerinden taşınacağız şeklinde bir direktifi olduğu ifade ediliyor. Bütün bu süreç neticesinde evet. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi kendi kendilerini tasfiye mi ettirecekler? Nasıl okuyorsun?
3: Şimdi tabii şöyle, söylemiş olduğunuz hususu Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bizzat dile getiriyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını ve daha sonra kendisine benzetecek modeller kurarak Anadolu'daki birçok büyükşehir ve vilayetin kaynaklarını Cumhuriyet Halk Partisi siyasetini ele geçirmek maksadıyla örgütledi diyor. Zaten açılan soruşturma örgütlü bir suç.
0: Tabii. Şimdi, örgütün lideri evet, de İmamoğlu.
3: Bu diyor yolsuzluk havuzunun sebebi önce CHP siyasetini ele geçirmek, daha sonra da Türkiye siyasetini ele geçirmek. Şimdi eğer buradan bir çıkış alırsak, hem Butlan davasında iddianamede ismi geçenler, hem de başta Ekrem İmamoğlu davası olmak üzere Beşiktaş'tan Bolu'ya, Uşak'tan Antalya'ya varıncaya kadar yerel yönetimler nezdinde ismi iddianamelerde geçenlerin ne yaptığına bakıldıysa, çok açık bir şekilde siyaseti ele geçirme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun konuşmasında da vardı, kendi şahsi ikballerinin önünü açma. Şimdi bu mağduriyet yaratır mı? Şimdi burada kamuoyunun duygu, düşünce, duruşunu Türkiye'de en iyi ölçen üstadlardan Ali Bey var. Ben çok fazla şey yapmayayım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz sene Mart ayında ortaya çıkan mağduriyet algısı, yani ilk tutuklama kararının verildiği günden bugüne geldiğinde rüzgarın tersine döndüğünü de bizlere gösteriyor. İşte partinin oy oranlarındaki düşüşten bunu çok açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçlerde parti kurma süreci biraz daha ötelenirse, şimdi arkalarında var olan kısmi mağduriyet rüzgarını da bulamayacaklar.
0: Ama tabii şöyle bir şey de var. Şunu da altını çizmekte fayda var. Yani bilgilenmek ve bilgilendirmek açısından. Yeni parti kurarlarsa 2028'in normal tarihi olan Mayıs ayına bu partinin seçime girememe riski var.
3: Var.
0: Çünkü tüm Türkiye'nin %50'sinden daha fazlasında
3: %40'ından daha fazlasında teşkilatlanacak. Olağan kongresini yapmış olacak.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla zaman açısından sıkıntı olabilir diyor. Onun için zaten
3: arıyorlar.
0: Yedek parti arıyorlar.
3: Evet, yani arıyorlar. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz DSP'ye gitmişler. Giden de bizzat Murat Emir, Ankara'nın emiri oldu diyorlar ya mal varlığından dolayı. Gitmişler ve Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısıyla konuşmuşlar. Kendisi de konuşmadım demiyor zaten.
0: Genel başkan konuşmadık
3: ama diyor. Bunu konuşmadık diyor. Bir de diyor aksakallı bu konuyu diyor kendi lehine çarpıttı falan diyor. Çünkü dedi ki DSP genel başkanı kusura bakmayın bizde satılık parti yok dedi.
0: Bunu açıklama aksakallı falan açıklaması var ya. Geldiler evet bu teklifi yaptılar biz de reddettik dedi.
3: Murat Emir de diyor ki biz onun için gitmedik. Ya şimdi Allah aşkına yani böyle bir envanterde DSP Genel Başkan Yardımcısına tekavüt tapu memuru Ahmet Bey olarak bir çaya geleyim diyerek gitmediniz yani.
0: Evet.
3: Yani bunun için gidildi. Hatta yalanlanmış olmasına rağmen kaynak kişisinin arkasında durduğu Demokrat Parti'ye de bu konuyla ilgili gidildi. Oradan bir Anavatan Partisi çıkartma ihtiyacı duydu. Dört eğilimi içine alıp işte içinde Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği dört eğilimle birlikte acaba bir şey yapılabilir mi diye falan. O dört eğilim Anavatan Partisi'nde Turgut Özal gibi dünya vizyonu oldukça geniş bir isim tarafından sahneye koyuldu ama yani Özgür Özel tarafından bir dört eğilim nasıl koyulacak? Ya ben hiç Turgut Özal'ı bir kabre gidip de rakılı kutlama yaptığını görmedim. Ya da hacca niçin gidip Arapları zengin ediyorsunuz diyen 90 yaşındakilerden medet uman bir Turgut Özal da görmedim.
0: Önder Sav'ı kastederek.
3: Önder Sav'ı kastederek söylüyorum. Şimdi dolayısıyla o şey bir de şu var. Şimdi ben işte 60 yaşına merdiven dayamış birisi olarak son 45-50 yılını şahit olarak biliyoruz. Türk siyasetini. Ondan öncesini de okuyarak biliyoruz. Şunu biliyoruz. Bu konuda tek istisna Demokratik Sol Parti. Başarılı olmuş. Yani CHP varken kendisini başbakanlığa taşımış. Orada da uluslararası konjonktür, APO'nun yakalanması falan gibi olaylarla bu iş yürütüldü.
2: Bir küçük bilgi aktarayım mı sizi destekleyen? Efendim çok basit bir şey. Şöyle bir araştırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp kurulan kaç tane parti var? Hemen bir aktarayım müsaade buyursunuz. 12 tane parti var efendim. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi başkanı Nuri Demira. Demokrat Parti var bir tek o gayet baş 46'da en Adnan Menderes.
3: O tek parti olduğu için mecburen içinden çıktı.
2: Evet. Güven Partisi 1967 Turan Feyzioğlu başkanı. Cumhuriyetçi Parti 1972 Kemal Satır başkanı. Demokratik Sol Parti buyurduğunuz gibi bir tek onda bir şey var. Sosyal Demokrat Kalkın Partisi biliyorsunuz Halk Partisi. SODEP değil mi? Murat Karayalçın. Hı hı. Yeni Parti 2008'de Tuncay Özkan. Halkın Yükseliş Partisi 2005'te Yaşar Nuri Öztürk. Efendim Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan.
0: 10.000'de bir.
2: Yenilik Partisi 2018'de Öztürk Yılmaz. Türkiye Değişim Partisi 2020'de Mustafa Sarıgül. Memleket Partisi Muharrem İnce 2021. Şimdi insan bir döner şu listeye bakar. Tabii. Değil mi? Ya yeni yani yeni bir parti kurarsan veya işte senin üstad dediğin gibi bir partiyle partiyi devralırsak falan ne olur? İşte bu olur yani. Bu araya bir bilgi olarak arz edeyim istedim.
3: O zaman bakma. Mesela gidip Emine Ülker Taran'a sorabilir. 10.000'de bir oy almayı nasıl başardın?
2: Nasıl değil mi?
3: Ya da Memleket Partisi'ne. Bunun bir istisnası olarak da gündeme getirilen Doğru Yol Partisi'ni söylüyorlar Süleyman Demirel'e ama o Adalet Partisi'ni tarihin o küflü raflarına yerleştirip çıktı piyasa. Aynen. Kapattı.
0: Tabii.
3: Adalet hatta onunla ilgili çok mücadele verdi. Kapatılacak, kapatılmayacak. Zorla da onu kapattı. Kendisi tek kaldı. Şimdi dolayısıyla ben Özgür Özel'in falan parti kurduğunda çok büyük bir başarısı.
0: Bir şöyle bir şey var Ali Hoca'nın söylediğine denk yani desteklemek babından sürekli kesiyoruz kusura bakma. Şimdi Türk siyaseti için ne derler ya da dünya içinde geçerli olabilir bu çok emin değilim araştırmadığım için bilmiyorum. Ama bir siyasi parti siyasi oluşum yapacaksan bu iş parasız olmaz derler
3: tabii.
0: Değil mi? Yani para olması lazım kaynak olması lazım tabii. Bu kaynak gönüllülük esasına göre de olabilir. Bu kaynak bağış meselesi üzerinden de olabilir onların da zaten belli başlı kriterleri var limitleri var. Bunlar üzerinden yürürsün değil mi? Yani ama en önemli mesele bu işle ilgili olarak bir kaynak yani doğru. Vakit sağlama.
4: Siyasetin finansallaştırılması problemi burada çıkıyor.
0: Tam karşımıza. Da orada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için bulunmaz bir fırsattı. Ekrem İmamoğlu'nun deyimiyle İstanbul nimet nimetti.
3: Bravo.
0: Sözü buradan hatırlıyoruz artık. Dolayısıyla yeni bir parti kurabilmek için yani düşünsene CHP gibi bir partiyi tırnak içinde söylüyorum. Cüz'i bir parayla

0: satın alabildiler bunlar. Delegelerin bir kısmı kendileri.
1: Şimdi parti, delegelere verilenler
0: parti,
1: cüzi.
0: Partiyi tamam. Kurmayla 70, kıyasladığın zaman.
2: 70 tane daire vermişler mesela falan. Bunlar dediği gibi Murat Bey'in son
0: CHP derece. Açısından çok cüzi. Yeni bir parti kurmaya kıyasla da cüzi paralar doğru. Bunlar. Dolayısıyla kaynak var. Yani kaynağın var olduğunu itirafçıların söylemlerinden biliyoruz. Bu paraların bir kısmının yurt dışına taşındığı yönünde iddialar iddianamede yer alıyor. Biliyoruz. İşte hafriyat meselesi, Murat Gül İbrahimoğlu tabii, meselesi, tabii. Yıllık 200 milyon doların ondan sonra bir şekilde bu fona aktarıldığı yönde. Dolayısıyla para var. Şunu söylüyor herhalde Ekrem İmamoğlu. O para var, kurarız partiyi diyor herhalde.
1: Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu para var, partiyi kurarız. Bana yük oluyorsunuz, ben kendi başıma yürüsem falan diyor ya. Şimdi bir yani neresinden hani diyor ya, ya işte İsmail değil İbrahim, koyun, keçi değil koyun falan. Yani neyini düzelteceksin bunu bilmiyorum ama çünkü Ekrem İmamoğlu bir kere Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. En son konu artık şeye kaldı, son mahkemeye kaldı. Çünkü diplomasındaki usulsüzlük çuvala sığmayacak derecede büyük olduğu için Özgür Özel bile diyor ki ya bu olay 30 yıl önce oldu. 30 yıl önce ben birisini öldürseydim zaman aşımından dolayı ceza yatmazdım diyor. Yani diyor ki biz bir halt ettik, bir şeyler yaptık ama zaman aşımı olsun. O zaman şöyle mi oluyor? Zaman aşımı olacaksa aynı diplomayı alan başka hocalar da var biliyorsun.
0: Tabii.
1: 20 tıp profesörü küsür. Diyelim ki ameliyata devam mı etsin? Yani buraya geliyor iş. Buradan mülhem. Ben Ekrem İmamoğlu'nun kendi başına yürümesinin önünde yasal engeller olduğunu olmasa dahi bu vakitten sonra çok bir anlamının olmayacağını düşünüyorum. Ama hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in şu an için Mansur Yavaş üzerinde uzlaşı sağlamış olabileceklerini düşünüyorum. Bu uzlaşıyı gönüllü bir araya gelerek değil, kerhen de olsa bir uzlaşı sağlamış olduklarını düşünüyorum.
3: Peki Mansur böyle Yavaş, bir denklemde özür dilerim hocam. Böyle bir denklemde Mansur Yavaş hangi tarafın teklifini kabul ederek
1: yol yürüyor? Şu an Özgür Özel'le yol yürüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı pazartesi günü havalimanında karşıladığında ki protokol gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ya da yardımcıları gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki arbede de mevcut yönetimin ya yani daha doğrusu Özgür Özel'in kendisinden dozer ve greyder talep ettiğini, partinin önünü ablukaya al dediğini fakat bunu kendisinin dinlemediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediği iddiaları var.
2: Ya.
1: Ve bu iddialar yalanlanmadı. Bunun dışında Kızılay'daki toplantıya gitmesi için de üzerine inanılmaz bir baskı yapıldığını. O zaman şöyle... Mansur Yavaş siyaseti müthiş konformist bir siyaset. Yani hem oraya kiliseye gidip mum yakıp hem de cemaatin arasına karışıp namaz kılmak diyebileceğimiz bu yaklaşım Mansur Yavaş tarafından en ideal şartlarda uygulanıyor. Emin olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan her iki tarafla da arasını iyi tutaraktan bir yol almaya devam ediyor. Ama eğer ki 2007'nin Kasım'ına kadar bu seçimler yapılmaz... Cumhuriyet Halk Partisi büyük yol ayrımına uğrarsa Mansur Yavaş'ın bu iki tarafı da idare eden yaklaşımının ila nihayeye gitmeyeceğini ve günün sonunda taraflardan birisine yanaşmak durumunda kalacağını
0: ama öngörüyor. Diğer tarafta bu sefer diğer tarafında desteğini kaybetmiş olacak.
1: Evet öyle.
0: Yani çünkü
1: Muharrem, sürdürülebilir değil.
0: Muharrem İnce diyordu ya beni aday gösterdiler ama kimse hiçbir parti çünkü il başkanlıklarına talimat gitmemiş. Hiçbir il başkanı CHP'nin Muharrem İnce'nin kampanyasına çalışmamıştı mesela. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kurtların önüne atmıştı. Öyle diyordu kendisi.
1: Ben zaman içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki dengeleri yavaş yavaş değiştirdiğinde kendisine teveccühün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri nezdinde artacağını, eğer zamanı geçirirler, parti kurmakta gecikirlerse de Özgür Özel'in bugünkü eksilmiş olmasına rağmen bulduğu rüzgarı çok mumla arayacağını düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Şimdi şeye bir konuşalım. Bugün akşam gazetesinde ben öyle yazdım, öyle düşünüyorum ama sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi bin nihayetinde Yusuf Hoca'nın da en azından çerçevesini açtığı mevzu şu. İki parti kaçınılmaz gibi gözüküyor. Öyle veya böyle.
1: Öyle gibi.
0: Öyle gözüküyor. O zaten bütün planlarını da bunlara göre yapmışlar.

0: Ben şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugün her ne kadar FETÖ'den arındıracağız, özür diliyorum vesaire vesaire söylemiş olsa da malumunuz bir FETÖ marifetiyle Deniz Baykal'ı indirilip genel başkan olduğu bir şahsiyet, bir genel başkan. Şimdi biz bütün bunları konuşurken şeyi söylüyorlar, yandaş medya tırnak içerisinde. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu savunuyor. Bak görüyor musunuz? Vallahi hiç kimseyi savunmuyoruz. Yani yesinler birbirlerini ama bunun neticesinde ülkeye zarar verdiği için bunu konuşmaya gayret gösteriyoruz. Orada şöyle bir şey söyledim ben. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kaset marifetiyle geldi. Fakat CHP'nin içerisinde o dönem inanılmaz hazır işleri vardı. Ha mesela bunlardan bir tanesi Önder Sal, partinin genel sekreteriydi. Kemal Kılıçdaroğlu siyasette hiç yer almamış bir bürokrattı. Hani koydular iyi idare ederiz falan hikayesiyle. Aradan 13 yıl genel başkanlığı var. Bu kadar süre geçmiş. Biz Önder Sal'ı ilk defa gördük Özgür Özel'i desteklerken. Yani öyle bir üzerinden zaman içerisinde o yumuşak güç diyorlar ya pirom. Silindir gibi geçti ki CHP'nin bütün azı dişlerini kökünden sökerek aldı. Dolayısıyla sanki Özgür Özel biraz böyle kendisine hafif gelecekmiş gibi ve nihayetinde şu anda sayı olarak az olsa bile kendisini destekleyenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu, Özgür Özel ve ekibini büyük bir maharetle tasfiye edeceği ve çalışmaların bu yönde olduğunu ve partiyle geçireceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani burada aslında eleştirilecek o kadar problem alanı var ki Sayın Çiçek. Baktığınızda şimdi Deniz Baykal örneğinden bahsettiniz. O dönem Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde, yani genel başkan sıfatıyla göreve geldiğinde kimse FETÖ'yü veya kimse bunun yanlış bir husus olduğunu değerlendirmeyip aksine Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi yolunda ilerleme hevesiyle bu yola bu sürece dahil oldular. O dönem her ne kadar şimdi Sayın Kılıçdaroğlu biz tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerine geri döndüreceğiz dese de bu kuruluş değerleri gerçekten 1930'lu değerlerden çok çok uzak. Kendisinin göreve gelmesiyle beraber de değişen ve değişim geçiren bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı ki bugün eğer Kılıçdaroğlu bu kadar tepkiyle karşı karşıya kalıyorsa bir bakıma zamanında Muharrem İnce yaptıklarının da karşılığını alıyor diye düşünüyorum ben. Ne dedi? Ben yeni Cumhuriyet Halk Partisi oluşumu yapıyorum dedi. Değişen bir Cumhuriyet Halk Partisi karşımıza çıktı. Ama Sayın Özel'le beraber o değişim daha da farklı bir dönüşüme uğramaya başladı. O yüzden işte iki başlılık siyaset içinde siyaset paralel bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi arınma meselesi çok uzun süredir konuşuyoruz. Tamam arınılsın tabii ki Türk siyaset tarihi açısından hangi kurum ve kuruluş varsa her taraf arınılsın ama şimdi ben bakıyorum mesela Veysi Uyanık birçok kez açıklama yaptı. Ben rüşvet aldım, rüşvet verdim gibi birçok söylemi oldu. Fakat Veysi Uyanık'ın oğlu Hakan Uyanık'ı baktığınızda MYK listesinde, Sayın Kılıçdaroğlu listesinde görebiliyorsunuz. Arınma bu şekilde mi devam edecek? Veya kuruluş değerlerinde bunun neresi bağdaşıyor? Bunu da sormamız gerekiyor. O yüzden o kuruluş değerleri, o 1930'lu değerlerle ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özel'in bağdaşmadığı bir zaman dilimindeyiz maalesef. Şimdi tekrardan bir parti kurulma yoluna gidilse, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hep şu söylemler sorulmaya başlandı özellikle. Denildi ki gerçekten bu kadar Sayın Özel'i ve İmamoğlu'nu güçlendirdiğini fark etmedi mi? İşte o konuşmayı yaptığında, özellikle genel ve merkezdeki ilk konuşmasını yaptığında ben aramızdaki FETÖ'cüleri tespit edemedim. Hani özür diliyorum bunun için demesinin ardında gerçekten bu kadar güçlendirdiğini fark edemedi mi sorusunu
0: yaptı. 2023 seçiminde böyle şey yapınca kendimi bazen tutamıyorum, kusura bakma. Ya 2023 seçimleri öncesinde KHK'lıların, yani hani FETÖ irtibatı
2: yasakları,
0: devlete geri alacağım dedi. Vaatlerinden bir tanesi buydu ya.
2: Yani hani İslam şey Yunanistan'a helikopteriyle sığınan pilotu geri alacak.
0: Onu söyledi. Yani hani şimdi mesele partiyi ele geçirmek olduğu zaman mı FETÖ'cüleri hatırladı? Yani hani niye? Çünkü o mevzu da son birkaç haftadır Özgür Özel'in o Manisa'da zamanında eczacıyken ya da işte grup başkan vekiliyken bu FETÖ yönelik tekrardan operasyonlarda çıkıp cansiperhane savunacağı, bunlar hizmet hareketidir, yanlış yapılıyor cümlesi üzerinden bir söylem geliştirildi. Öyledir değildir. Buna mahkeme zaten şeyine kararını verir ama siz 2023'te söylediniz ya da 1,5 sene önce söylediniz yani hani ben bütün KHK'ları geri iade edeceğim.
1: Yani işte burada bahsettiğim o az önce ilk bölümde de konuştuğum sadece bu 13 yıllık seçim başarısızlığının tek hesabının Sayın Kılıçdaroğlu'na kesilmemesi gerektiği gibi aynı şekilde Sayın Ali Saydam da bahsetti ya yerel parti, yerelde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı elde ettiğini ama bunun AK Parti'ye bir mesaj

0: olarak gittiğini. Fakat burada da tek başarı Sayın Özel'in başarısı değildi. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yani bunca zaman aynı yolu beraber yürüyüp şu saatten sonra artık arınma yolunda ilerlenen iki başlıklı taraf doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde ben şimdi konuştuğumda hep şu soruyla karşı karşıya kalıyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı var bir kere. Ama en büyük karşılaştığım temel tepki ya gerçekten neden bunu yapmışlar? Özellikle İmamoğlu ve Özel ekibinin bu belediyeler üzerindeki yolsuzluk ve irtikap sürecinde bunu İnanmayarak değil, hayal kırıklığıyla bana soruyorlar. Gerçekten niye yaptılar, niye böyle oldu sorusunu çok fazla, çok sık duyar oldum. Şimdi küskün Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini hangi partiyi açarsanız veya geçerseniz tekrardan kendinize seçeceksiniz, alacaksınız. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha kalıplaşmış bir fikir bakış açısı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok özür dilerim bir kedi koysanız ona oy verebilecek nitelikte tamam. İşte altı oku gördüm, mühür basıyorum mantığı içerisinde olan bir anlayışı var.
1: Siz kedi diyorsunuz da çok daha ağır sıfatlar kullanarak cümleler kuranlar var. Yani sosyal medya üzerinden sadece kedi olsa yani, tuvalet terliğini bile biliyorsunuz. Seçimlerde evet. Öyle söylemişlerdi. Oy veririm diyen sosyal medya fenomenleri vardı.
0: O yüzden baktığınızda bir yandan o kitleyi tekrardan Sayın Özel kitlesine çekebilmek ne kadar? Evet, teşkilatlanma açısından o delegelerin iradesinin satın alınmasıyla beraber bu iddialar gerçekleştiği takdirde ki zaten mutlak mutlanın kararıyla beraber tabii. Bir nebze gerçekleştiği de ikrar edildiği de ortada.
1: Az önce ben bana söylüyorum bu CHP mutlak kutlanma meselesini. Şunu da unutmayalım. Kasım 2023'ten sonra bildiğim kadarıyla 3 tane kurultay yaptılar. Yani evet, bunu bilinçli kurultay. Olarak yaptılar ki yarın bir gün bir şeyler çıkarsa geri dönünce evet. Hangi kurultaya dönülecek edilecek bu karmaşayı oluşturmak için çıkarttılar. Bu bir. İkincisi bu kurultaylar da kendileri ifade ediyorlar. Yani mahalle delegelerine kadar, mahalle sorumlularına kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kazındığı yerine kendi adamlarının koyulduğu ifade ediyor. Yani şu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu bu şartlarda 10 gün sonra 15 gün sonra kurultaya gitsin kazanamaz genel başkanlığı. Kemal Kılıçdaroğlu biliyor
0: bunu. Evet, en başından delegelerin tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ahlaki bir kurultay yapacağız dediğinin altını çizmesinin temel sebebi de bu. Ama şimdi Özgür Özel kanadına baktığınızda diyor ki 26 ya da 27 Temmuz'a kadar Temmuz'un bunun yapılması gerek. Orada da siyasi partiler kanununa göre parti tüzüklerindeki o olağan genel kurullarını işte CHP'yi ele aldığımızda 2 senede bir yapması gereken ve genel başkan diyelim ki 1 sene daha uzattı. Yani 3 sene içerisinde yapması gereken olağan kurultayı minimum 2 kez yapmazsa seçime giremez. Hükmünden dolayı diyor ki işte bakın 2 kez olmadı. Dolayısıyla biz seçime giremeyeceğiz. Bir an önce 27 Temmuz'u özür dilerim. O tarihe kadar bu kurultayın yapılması gerek var iddiası var. Baktığınızda bu kurultaylar yapıldı zaten. Yapıldı da nasıl yapıldı? Biz arkasındaki o şaibeyi konuşuyoruz şu anda. Biz yapılmadığını iddia etmiyoruz. Yapılan kurultayın ardındaki o delegelerin iradesini tartışıyoruz. İşte ne dedi Sayın Özel? Ben mi telefon vermiştim? Hadi herkes telefonunu havaya kaldırsın dedi. Bakın herkesin telefonu farklı diye el salladılar. Yani gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından demiyorum bunu. Bir vatandaş olarak şu an karşınızda bizim gerçekleri eğer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu yolsuzluk, bu irtikap iddiaları gerçek değilse bu kadar mahkemeye verileriyle sızmış olan hususlar Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde ve Sayın Özel yönetimin nezdinde gerçek değilse bunun kanıtlarını sunmasını istiyoruz. Tek kanıt telefonu havaya kaldırın demekle olacak bir şey maalesef değil. Dolayısıyla şimdi bu kadar İşte yine Sayın Saydam çok güzel söyledi. Bundan 10 sene önceki Cumhuriyet Halk Partisi adını duyduğunuzda ve şimdiki duyduğunuzda aklınıza çok daha farklı söylemler geliyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini tekrardan yeni kurulacak veya kurulması planlanan o partiye nasıl entegre edeceksiniz? Ya da oradan alacağınız oy netice itibariyle bir genel seçimde sizi başkanlığa ulaştıracak bir oy olmayacak. Kimisini bakıyorum %36'ları kadar iddia sunan araştırmalar, muhalif medya araştırmalarının özellikle sonuçlarında görebiliyorsunuz. Ama gerçeğin bununla sınırlı olmadı o kadar keskin ki. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte bir seçim söz konusu olduğunda kim kiminle nerede aynı safta duracak? Kim tekrardan bu kadar mesela siz dediniz ya işte siyasette böyle bir şey. Bugün birbirlerine küfrettikten sonra yarın yan yana gelebilirler diye ama şimdi yine bir örnek vereceğim. İşte Mahmut Tanal hani dedi ya beni genel başkan gönderdi. Yarın öbür gün diyelim ki Sayın İmamoğlu veya ekibi tarafından bu yolsuzluk ve irtikap dosyalarında kesin hüküm çıktıktan sonra Mahmut Tanal şunu mu diyecek? Beni oraya Özgür Özel göndermişti genel
1: öyle
0: başkan.
1: Diyecek.
0: O yüzden işte bunların hepsi maalesef kayıt altında. Bunların hepsi işte tekrar gün yüzüne çık çıktığında insanın güvenini zedeleyen, Türk siyasetinin özellikle muhalefet, ana muhalefet partisine güvenini zedeleyen çok büyük hususlar. Yani burada gerçekten işte yargı paketi, ekonomi paketi gibi çözüm önerisi sunulması gereken yerde bizim sabah uyandığımızda, akşam uyuduğumuzda tek konuş

0: yaptığımız şey hangi belediye nasıl yolsuzluk yapılmış? Ya demokrasiden, basın özgürlüğünden örnek veriyorum, işte insan haklarından bu kadar dem vuran bir anlayışın işte Özgür Özel'in gelmesiyle beraber ben altı okun birini mora boyayacağım deyip sadece tek bir kanattan ilerlediği anlayışa yöneldiler. Evet. O yüzden hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Özel maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerlerinden çok da uzak bir politika izlemiş oldu.
1: Peki. Ali Hocam, şimdi belde seçimleri oldu. Belde seçimleri elbette Türkiye'nin genel siyasetine referans olabilecek seçimler değildir. Yani nihayetinde bunu hani siyaset 101 dersinde falan da anlatırlar herhalde, tahmin ediyorum. Ama Özgür Özel bunu öyle bir hale getirdi ki hani beni seven arkamdan gelsin diye o şeyler vardı ya, beni seven sandığa gitsin meselesini yaptı. Şimdi Yılmaz Özdil diyor ki Özgür Özel diyor bu 6 yerin seçimini genel seçim haline getirdi. Ondan sonra genel seçim provası dedi. Kaybedince de ondan sonracıma beni seven CHP oy verecek söz mü dedi. Netice hezimet oldu diyor. Mesela sen bunu bu hale getirdin diyor. Nevşin Mengü benzer şeyler söylüyor. Ve onlar da şeye dönüyorlar bu sefer. Önce şimdi mesela çoğunu almış olsaydı gördünüz mü Özgür Özel bu noktaya gelecekti diyor. Şimdi diyor ki ya bu genel seçimin provası olmaz diyor. Hmm. Şaban Sevinç başka şeyler söylüyor vesaire vesaire. Şimdi yani hakikaten bunların hali pürmeli hali ilginç. Buradan da hani yola çıkarak böyle bir bölünmede kim başarılı olur, olabilirler mi? CHP'nin hani yeni bir parti kurulmak için bahsetmiş oldukları o maddi kaynaklar bunları başarıya götürür mü, götürmez mi? Onu yorumunu alayım, ardından dış politikaya geçeceğim.
2: Evet, yerel yönetimine 6 belediyede oy kullanılmış. İşte hı, burada rakamları verdi arkadaşlar, sağ olsunlar. Şimdi burada Peter Drucker'ın bir lafı var. Diyor ki iletişimin özü diyor söylenmeyeni duymaktır diyor. Yani buradaki hadise şeyin söylediğini duyuyoruz yani. Özgür Özel ne demiş? Yani işte biz şöyleyiz, muazzamız, şahiniz, ben de böyleyim. Beni de sevenler gelsin, oy kullansın. Şimdi demek ki seni sevmiyorlar. Sonucu mu çıkacak buradan?
1: Değil mi?
2: Değil mi? Öyle bu düz mantıkla, Aristo mantığıyla demek ki seni sevmiyorlar. Yani bu. Şimdi bu stratejik hata iletişimde yaptığınız zaman böyle bir hata yapılmaz mı? Yapılır yani. Okuyamazsın, bilmem ne yaparsın. Bunun okuyamamanın nedeni gene ifade etmeye çalışayım. Üstadım da bahsetti. İletişim mühendisliği denen bir kavram var. Yani buradaki bir bakarsın buraya ne oluyor ya burada, ölçersin, biçersin, bunu görürsün, bunu okursun doğru dürüst. Şeyi okuyamadıkları gibi üstadım. Sen gene kızacaksın bana. Ama senin müthiş müsamaha duyguna dayanarak tekrar ifade edeyim. Yani AK Parti'ye verilen oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na, lidere verilen oy oranı arasında 15'den fazla 16 puan falan fark var. Cumhurbaşkanı daha önde. Şimdi aynı araştırmada CHP'nin oyu diyelim ki 31-30-29 şeyi koydular. Mansur Yavaş'ı, Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu da sordular. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz diye. Kendi partilerin oylarının aşağı yukarı neredeyse 20 puan, 18 puan altında bunların oyları. Yani AK Parti'ndeki Cumhurbaşkanımızdaki durumun tam tersi söz konusu. Ya bunu nasıl okuyacaksınız kardeşim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm ben diyenlerin oranı %30 diyelim. Hı hı. İleride Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum diyenlerin oranı %12. 18 puan fark var arada. Ne diyor seçmen? Hadi oku. Şimdi bu benzer bir çalışmayı şurada yapsalar da göreceklerdi bu sonucu yani. Bu sonuç birdenbire son 2 günde oluşmuş bir sonuç değil ki bu.
1: Değil.
2: O zaman da kalkıp böyle abuk subuk bir konuşma yapmazlardı. Efendim stratejiyi bak kıymetli komutanım benden kesin daha iyi bilir. Çünkü stratejik kavramı askerlikten çıkma bir kavramdır. Yani Clausewitz tarafından ortaya konmuş bir kavramdır strateji. Askerlikte çıkmıştır.

Yani nedir? Kendi mevcut olanaklarını ölçersin. Ortamı ölçersin. Ona göre nereden yola çıkıyorum, nereye gideceğim, buraya nasıl

0: Unutmam ben. Tarihe geçti. Benim tarihimde var o. Aynen cümle şu. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak şahsi namusumla kefilim. Sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, bütün belediye başkanlarına kefilim dedi. Şimdi hakikaten çok iyi oldu hatırlattınız. Bunların bir kesinleşse karar, demin hanımefendi söylüyordu değil mi? Kesinleşse bunların...
1: Ya Uşak, Bolu, yani hani İmamoğlu'nu evet, saymıyorum
0: Bolu
1: bile.
0: Bolu Belediye Başkanı, Mersin falan. Kesinleşse, zaten itiraf ediyor hem Mersin hem Bolu. Ne olacak senin namusun ya?
1: Ne diyeceğiz?
0: Yani, ne diyeceksin yani? Kusura bakmayın yani, ben namussuzmuşum mu diyeceksin yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsaf yani. O yüzden bu şeylerde yapılması gereken hadise, bakın. Ben iletişimim, benim çok iyi iletişim. İnsanlar benimle, beni dinliyorlar, arkamdan geliyorlar. Yahu şeyden çıkıp, parti merkezinden çıkıp Anıtkabir'e yürüdün, insan sayısına bakıp oradan yola çıkarak bu işi ben bitirdim diye duyguya kapılmaman lazım. İşte iletişim mühendisliği denen kavramı bir anlasalar, bunu herkese tavsiye ediyorum tabii. İlişki ile iletişim arasındaki farkı da bizim millet karıştırır. Anlamazlar yani. Benim çok iyi iletişimim var. Oysa bahsettiği ilişkidir yani.
1: Aynen.
0: Bakkal, bizim bakkal beni her gördüğü zaman selam verir. İletişimim çok kuvvetli. Ulan o ilişki. İletişim değil. Neyse. İletişimin, burada seyircilerimize bir kıyak yapalım. Söyleyelim abi. İletişim, karşı tarafı ikna etmek ve değiştirmek üzerinedir. Onu sevme, beni sev. Ona oy verme, bana oy ver. Bunu alma, bunu al. İletişim budur. Gayet basit. Somut sonuç. İlişki ise haz ve fayda üzerine kuruludur. Oğlunla, ailenle, patronunla fayda sağlayacaksın ki o ilişki bir işe yarasın. Şimdi bunu birbirine karıştırdığın anda beni sev kardeşim muhabbetine rakı masası.
1: Çok arabesk ama ya.
0: Ya öyle ama ya.
2: Peki şimdi buraya eklemek istediğim şeyler.
1: Olur ama şunu da söyle istersen. Şimdi şunu anlamlandıramıyoruz. Yani çok uzun da süredir de üzerinde konuştuk. Verdiğimiz tek cevap şu oluyor. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Sayın Kılıçdaroğlu olsun, gerek Sayın Özel olsun, bütün siyasetini Erdoğan düşmanlığı, tabii, Erdoğan nefreti üzerine kurdular. Yani
2: hala da öyle.
1: Hala da öyle. Onun için zaten hani 30'lardan çok çok aşağılara falan inemiyor. Ama bir taraftan da ya yani nereden biliyoruz bunu? İşte kendilerine muhalef diyen CHP'li medya mensuplarının açıklamalarından, yorumlarından da okuyoruz. CHP seçmeninde büyük öfke var. Tamam, büyük öfke mesela niye başka bir yere akmıyor? Niye başka bir yere yönelemiyor?
2: Çünkü demonize etme konusunda, yani işte Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide etme konusunda oldukça mesafe kat ettiler. Bu karşıtlığı başka bir noktaya, niye başka yere kanalize etmiyorlar sorusunda hiçbir özne, Sayın Cumhurbaşkanı kadar kendisi üzerinden karşıtlık yaratacak elverişlilik sunmuyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ne sunacak mesela? Nükleer enerji karşıtlığı. Hiçbir anlamı yok. En çok enerjiyi onlar kullanıyor halbuki. Yani Bodrum'da, Marmaris'te, 3 villada, 3 evde, 3 klima çalışıyor. Araba elektrikli falan. Ama nükleer enerji karşıtlığı, hidroelektrik santrallerine karşı, ona karşı, buna karşı falan. En ideal karşıtlık Erdoğan üzerinden yürüyor. Ama bu tarihte de böyleydi. Özal karşıtlığı. Çankaya'nın şişmanı. Süleyman Demirel'in karşıtlık yaratma kriterleriydi bunlar. Çankaya'nın şişmanı. Elini sıkarım mı, sıkmam mı falan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu falan taşlıyorlar falan ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oyunu almıştır. %49'a yaklaşmış bir oy. Evet. Kimse bunu küçümsemesin. İçerisine Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nu da koydu. AK Parti genel başkanlığı yapmış adamı da getirdi koydu. O masanın etrafına. Hiç sıkılmadı. Millet gözüne bant çekti, kulaklarına ot tıkadı. Masanın altına da neyi yerleştirdi? HDP'yi yerleştirdi. Musavat Dervişoğlu şimdilerde HDP üzerinden mangalda kül bırakmıyor. Ya kardeşim, o partinin, 6 partinin ortak politikalar mutabakat metni vardı. Kafasına atsan adamın kafası kanar. 250 sayfa. İçinde tek kelime YPG, PKK kelimesi geçmiyor. Bak, tekrar sözümün de arkasındayım. Ne dedi Musavat Dervişoğlu?

0: partinin grup başkanı olarak ey Meral Hanım altında sizin imzanız var ama ben bunu kabul edemem falan dedi mi? Erdoğan karşıtlığı böyle bir şey. Bu karşıtlığı büyüttüler ve bunun üzerinden bunu zamanında Sultanahmet için de yaptılar. Demek ki Türkiye sosyolojisi bu karşıtlık...
1: Netanyahu ile de aynı düzlemde.
0: Tabii doğru.
1: Aynı şeyi Netanyahu da söyledi işte dün.
0: Bugünkü atmış olduğu evet, tweetle ilgili evet, söylüyorsunuz evet. Ama onunla da ilgili bir müsaade ederseniz dış politikada konuşacağım. Şöyle şu tablo kalırsa onunla ilgili bir şey söyleyeceğim.
2: Bir tablo versene.
0: Şimdi seçimle ilgili benim bu tabloyu yorumlamam çok duygun olmaz ama çok büyüttüler bunu. Köy köy gidip konuşma yaptı Özgür Özel. Dedi ki bu seçimlerin sonucunda nasıl bir rüzgar yakaladığımızı hep beraber göreceğiz anlamına gelecek bir kampanya yürüttü. Beklediler ki 6 yerin en az 5'ini bunlar alır. Şimdi hiçbirisini alamayıp sadece bir yeri alabildikler ve orada da oy kaybederek Çevrecik'te, Reşadiye Çevrecik'te alabildiler.
2: Evet.
0: Onun dışında alamadılar. Çevrecik'te de var olan oyları düştü. Şimdi bu bir örneklem teşkil tabii eder mi? Şimdi burada iki hoca, bir de araştırma konusunda Türkiye'de duayen bir hoca var. Bu bulunduğu yerle ilgili bir örneklem teşkil eder ama coğrafyayı da demografiyi de biz örneklemin içine dahil etmemiz gerektiği için margini temsil etmiyor. Karadeniz'i temsil etmiyor, Marmara'yı temsil etmiyor. Çünkü evet, vilayetlerin içerisinde küçük yerler. Yoksa şundan dem vuruyorlar. Ya kardeşim anketle 2000 kişiyle yapılıyor. Anketler geçerli oluyor da bu niye geçerli olmuyor? Çünkü sen bilmiyorsun da ondan. Yani örneklemin her yere ait bir şeyler taşıması lazım. Evet. Şırnak'la ilgili bir şey söylüyor mu?
3: Evreni
0: ama o anketteki 2000 kişinin içinde Doğu ve Güneydoğu'dan örneklem olarak alınan denekler var. Şimdi buradan tabii o anlamda bir şey çıkmaz ama bir şey çıkar. O da şu. Yani Cumhur İttifakı hala 25 yıldır iktidar eden Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen nezdinde şartlar oluşturulduğunda benim alternatifim yok, devam edebilirsin mesajı buradan çıkar.
2: Ya, tabii CHP'nin kazandığı yerde bile oy oranını 35 puan birden artıran bir parti AK Parti.
0: Tabii.
2: CHP'de 25 puan, 27 puan civarında düşüren bir parti.
0: O yüzden 74 ben şu konuda hani sizle de ayrışabilirim. Ali abiyle yan yana düşüyoruz.
2: Estağfurullah.
0: AK Parti'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzel kişilik olarak partinin oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranının bu kadar açık olmasının üzerine tefekkür edilmeli. Bunu bütün hüsnü niyetimizle söylüyoruz. Aksi takdirde yani bu böyle ila nihayeye gitmez.
2: Yani şöyle tabii yani
0: ama burada da alınmış güzel bir başarı var.
2: Altına şu cümleyi söyleyerek bu meseleyi kapatalım. Gerçi Ali Hocam onun cevabını şöyle vermiş oldu. Evet. Her seçim sonrasında alınan yenilgi neticesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da başbakan olduğu dönemlerde evet milletin demek istediğini anladık, bunları düzelteceğiz, yapacağız dedi ve bunun üstesine
0: yapamasa
2: yaptı.
0: 25 yıl iktidarda kalır
2: şimdi mı? Bunda da aynı tabii, şey. Mucize. Mesela dedin ya yani 30'lardan, 32'lerden, 31'lerden, 29'lardan 30'un altına düştüğü falan da söyleniyordu anketlerde. Evet. Şimdi 35'in üzerine çıkıyor olması bundan o süreç içerisinde bir şeyler alındı, üzerine çalışıldı.
1: Kesin. Ha,
2: bu hızı yeterli mi? O ayrı bir tartışma konusu. AK Parti açısından bakarlar ona. Nerede siyasetçi onlar. Bizim bir tane oyumuz var.
0: Tabii.
2: Bakacaklar, görecekler, edecekler.
0: Yani bir yerde yalnız bir iki oy söylemi vardı. Ben tabloda göremiyorum ama.
2: Hangisinde?
0: İki oy konusu yok, tabloda yok. İki oy konusu gündeme geldiğinde Züğürt Ağa geldi benim aklıma. Hani diyor ya ağam diyor size bir oy çıktı diyor. Adam diyor ki lan karım bizim eşimiz de bize oy vermemiş herhalde. Züğürt Ağa filmi geldi. Enteresan ama Cumhuriyet Halk Partisi konuyu kapatıyoruz iç siyaseti. Yaşananlar üzücü. Yine Ali Bey'e döneceğim. İktidar her yerde var ama muhalefet bir tek demokrasilerde var. Evet, gerçekten bu üzücü bir hal. Doğru. CHP dilerim bir an için yani, bundan çıkar ve muhalefetine başlar.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet misyonundan vazgeçerse ila nihaye orayı destekleyecek şey diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de muhtemelen başka yerlere
0: tabii
2: gidecek, onları destekleyecek. Şimdi Merve Hocam, buna eklemek istediğiniz bir şey var mı süreçle ilgili, AK Parti'yle ilgili?
3: Ben hocamın dediğine bir şey ekleyeceğim. Buyurun. İletişimden bahsetti. Son derece önemli bir konu. Buradaki en temel sıkıntılardan bir tanesi anlatılar savaşı yapılıyor. Herkes bir şey anlatıyor. Hı-hı. Ve anlattığının doğru olduğunu düşünüyor. Ama günün sonunda biz bunların karşılığını tam olarak alamadığımız bir sürece evriliyoruz. Ve bu sefer de ne oluyor? İnanılmaz dezenformasyon üretimi ortaya çıkmış doğru. oluyor. Yani mesela program başından bu yana 2 saate aşkın yakın bir süredir bu konuyu konuşuyoruz ve aslında ne kadar dezenformasyon üretilen bir alan olduğunu da görüyoruz. Çünkü doğru. iletişimin doğasına aykırı olarak söylenen konular var. Ya da işte bilerek dezenformasyon üreterek kendi lehine alanları çekme yaklaşımları var. Hı hı. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında özellikle CHP'nin içindeki sürece dair biz doğrudan taraf olunmadığı ama sürecin nasıl ilerlemesine gerek dine ilişkin kavramların da verildiğini gördük. Bence bu son derece önemliydi. Çünkü madem iletişimden, madem kavramlardan konuşuyoruz, kaos süreci içerisinde istikrara ulaşılması gerekiyor ki bu noktada bir perspektif çizebilsinler. Hmm. Bence bu açıdan son derece değerli en azından yol haritası sunması konusunda açıklama vardı. Bir de Sayın Numan Kurtulmuş'un da özellikle meclisle alakalı açıklamış olduğu o nokta değerliydi. Çünkü en azından bir duruş, bir alan oluşması gerekiyor ki buradaki sürecin nereye evrileceğini görebilirim.
2: Ya tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel politikalarından bir tanesi rakibini mindere çekmek üzerine kurgulu. Ya da kendisi çamur dövüşü yaptığı için o çamura bir şekilde muhatabını da yani AK Parti'de çekmek herhalde fikrinde. AK Parti gayet başarılı bir şekilde o mindere ya da onları çekmeye çalıştığı çamura gelmiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dediğiniz gibi kavramları söylüyor. AK Parti'nin ne işi olur yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuk kavgasıyla falan ama o koltuk kavgası az önce siz de ilk bölümde ifade ettiniz Türkiye'yi dışarıdan kötü ve yönetilemez bir halde gösteriyor. Bunun bir an evvel bitmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin benzer cümleleri var orada. Onu da hemen bir cümleyle aktarayım. Ondan sonra size şu İsrail meselesini konuşmak istiyorum. Bunu soracağım. Özel diyor krizi derinleştiriyor. Özgür Özel. Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır. Türk siyasi hayatında parti içi mücadelelerin ve ideolojik farklılıkların yol açtığı siyasi ayrışmalar yeni değildir. Ancak tarihsel tecrübeler göstermektedir ki ayrışmaların etkisi yalnızca ilgili siyasi harekete sınırlı kalmayıp ülkenin genel siyasi iklimine de yansımaktadır. Eğer ayrışma süreci kamuoyu önünde sert suçlamalar, ihanet söylemleri ve karşılıklı tasfiye girişimleri üzerinden ilerlerse parti tabanlarında kalıcı kırılganlıklar oluşturabilecek, gelecekteki olası işbirlikleri zorlaşabilecek ve seçmenlerde siyasete yönelik güvensizlik artabilecektir cümlesiyle buna dikkat çekiyor. Peki bunu daha çok konuşacağız herhalde çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kararı almadan önce Kemal Kılıçdaroğlu partiyi zaten 2023 Kasım'ına butlan kararıyla döndü. Parti meclisi, MYK'sı. Tahmin ediyorum delegeler de, il ilçe delegeleri falan da buna döndü diye biliyorum ama bunun üzerinden bir yeniden kurultay yapabilmek için son revizyon, son düzeltmeleri yapacak. Bu da normal şartlar altında bir siyasi partinin kurultay yapabilmesi için 6 ila 8 aylık bir sürece ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani
4: yargı kararının da kesinleşmesi gerekmiyor.
2: Tabii o da var.
4: Yani sadece delegeleri tekrardan en baştan dizayn etmek değil aynı zamanda orada yargının da netice itibariyle kesin hükmünü bağlaması gerekiyor ki yarın öbür gün tekrardan başkanlık konusunda bir problem alanı olmasın.
2: Tabii bize bütün bunları yaparsın ondan sonra değişimleri yaparsın pat
4: tekrardan bozma
2: verir ondan sonra ayda
4: yani mesela bir diğer döner. Problem alanı şu diyelim ki yeni bir partiye geçildi Özgür Özel oranın genel başkanı oldu. Yargıtay bu kararı bozdu. Hangi iki partinin
2: tekrar
4: genel başkanı
2: gelecek. Doğru haklısın. Merve Hocam 3-4 dakikada en azından girizgahı yap. Reklamdan sonra tekrar seninle başlarız. Şimdi bu Amerika-İran ya da İsrail-İran artık ne dersek Amerika diyoruz ama İsrail işin içerisinde. İsrail-Lübnan'da keza öyle. Bu coğrafya artık kanıksadık mı? Yani hani Amerika'nın İran'a füze saldırısı yapmasını bu gece daha sert gelecekmiş onu söylüyor. Çünkü İran bir Amerikan helikopterini drone'la düşürdü ama İran açıklama yaptı. Ya vallahi biz düşürmedik falan. Herhalde helikopter drone'a çarpmıştır, ondan düşmüştür falan. Kasti bir saldırımız yoktu gibi. Şimdi biz barış gelecek, müzakereler yapılacak diyoruz. Yayına girmeden önce Trump'ın açıklaması vardı Beyaz Saray'dan. Canlı verdik bir kısmını da. bombardımanlar, saldırılar sürecek. 2-3 dakikada bir özetleyin, reklam dönüşüne tekrar geleceğim.
3: Tabii ki de. Yani şimdi buradaki genel çerçeveyi şöyle okumak gerekiyor Murat Bey. Burada barış isteyen bir aktör yok. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri aynılıkta olduğu müddetçe de biz Orta Doğu coğrafyasında barışı çok zor görürüz. Son günlerde özellikle mesela pek çok yayında da şu söyleniyor, işte Trump Netanyahu'yu eleştiriyor. Evet, eleştiriyor ama söylemlerini eylem haline getirmediği müddetçe bu eleştirilerin her biri havada kalıyor. Yani günün sonunda bugün karşımızdaki çerçeve sadece İran'la ya da Lübnan'la ya da Filistin'le okuyabileceğimiz bir başlık üzerinden ilerlemiyor zaten. Geçtiğimiz yıllarda Netanyahu çıkıp Birleşmiş Milletler Orta Doğu ile ilgili bir harita göstermişti. Bunu her programda hatırlatıyorum çünkü İran, Irak, Suriye siyah işaretlenmişti. Lanetli topraklar denmişti. Sonrasında da yine çok yakın bir dönemde biz Orta Doğu'nun haritasını değiştiriyoruz dediler. Şimdi zaman zaman ben sosyal medya paylaşımlarında da işte Büyük Orta Doğu Projesi atıflarını görüyorum. Ama bu zaten 19. yüzyılın sonunda karşımıza çıkardı. O sömürgeci zihniyetin yansımasıydı. Çünkü o dönemde de Siyonizmle birlikte içkinleşen bir politikayla Orta Doğu'da sistemi değiştirip 48'de İsrail'i kurdular.
2: Evet.
3: Yani şimdi bu süreci ilerletme konusunda...
2: İngilizlerin dünyanın başına bela etti, şey getirdiler.
3: Şimdi bu İngilizler yani aynı zamanda da Filistin'i tanıyorlar.
2: Tabii.
3: Ama Filistin'i tanıdıkları halde herhangi bir adım da atmıyorlar. Hala çocuklar öldürülüyor, hala siviller öldürülüyor ve bir barış masası göremediğimiz gibi maalesef ki ben biraz bu konuda karamsarım ama burada bize bir şiddet sarmalı, şiddet döngüsü ortaya çıkardılar. Zaman zaman her şey düzeliyor gibi yapıyorlar, piyasaları rahatlatıyorlar, maalesef ki de bir de bu gerçek var. Sonrasında saldırılar artıyor, enerji fiyatları yükseliyor, şirketler kazanıyor, silah satışı artıyor bölgeye, şirketler kazanıyor. Peki ben buradaki hayatını kaybeden çocukların, sivillerin gerçeğini nerede okuyacağım?
2: Aynen.
3: Bu sorunun yanıtı maalesef yok.
2: Aynen.
3: Yine öyle bir döngüdeyiz.
2: Hakan Fidan'ın, hatta Dışişleri Bakanımızın açıklaması var. Ya Hürmüz'deki bu iş devam ederse birkaç ay sonra Afrika coğrafyası gıda kıtlığına maalesef çekecek. Yani hani bir de böyle bir durum var ama az önce sizin ifade, kimin umurunda? Ne Amerika'nın umurunda, ne İsrail'in umurunda, ne de İran'ın umurunda.
3: Maalesef yani oradaki en temel konuda ne yazık ki biz 21. yüzyıldayız ama hala işte o ne diyelim, ötekileştirme, işte oryantalist bakış mı diyelim adına, ırkçılık mı diyelim bilmiyorum, bu gerçekle karşı karşıya olduğumuz bir dönem var. Orta Doğu'da bir çocuk hayatını kaybetmesiyle Batı'da bir çocuğun hayatını kaybetmesi arasında hiçbir fark yok.
2: Ama normal şartlar altında.
3: Evet, ama bunun arasında inanılmaz farkların yaşatıldığı bir dönemdeyiz. Yani bu açıdan da buradaki süreç bitecek mi diye sorulduğunda ben kendi kendime de diyorum ki buradaki süreç bitmesin diye uğraşıyorlar.
2: Anladım. Peki bir ara verelim. Aranın ardından bu meseleyi konuşacağız. Diğer Türkiye'yi ilgilendiren Sayın Cumhurbaşkanı mesela yayının başında söyledim. Niger Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Nijer Cumhurbaşkanı'nın enteresan bir cümlesi var o konuşmada. Sayın Erdoğan diyor, Sayın Başkan diyor, bize o kadar yardım etti ki diyor. Siz, çünkü onların da savaştığı yerel aktörler var. Yani dışarıdan desteklenen, Nijer'i karıştırmaya çalışan
0: özel
2: aktörler var.
0: Özel oluşturulmuş birim.
2: Evet, aynen. Sayın Cumhurbaşkanı diyor, siz talimat verdiniz arkadaşlarınıza. İhtiyaçları olanları verin, parasını alırsınız daha sonra dediniz diyor. Yani biz önce parayı ver, sonra ürün verelim falan hikayesi de o sayede biz içerideki bu karışıkları falan düzelttik diyor. Venezuela devlet başkan vekilini mesela kabul etti. Hindistan'daydı 5 gün.
3: Evet.
2: Buraya geldi, görüştü. Bu karma karışık toz duman CHP siyaset içerisinde kaybolmasın diye bir sonraki arada bu mevzuları konuşacağız. Kısa bir aranın ardından.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
1: bankanın güzeli. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Haydi salataya salataya, kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
4: Beyaz.
3: Kırmızı.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
6: aşk. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
13: bankacılık. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
14: Sigortam.net. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
15: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
16: sadece telefona bakıyordum.
17: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
18: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
17: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
18: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
16: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
18: Ben o gün şanslıydım.
19: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
20: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor.

0: Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: De böyle. Otobik'te.
11: Hadi.
12: Onlar da alamamış.
13: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
12: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
13: O zaman spor araba.
12: Az kaçar.
13: Elektrikli araba.
12: Çok yakar. Park etmesi zor.
14: Yok artık.
15: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
15: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
15: Emlak katılım tasarruf finansman var.
13: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
16: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücret.

0: ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli izleyiciler ve 24 radyo dinleyicileri, ilk bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu Halep Hürmelal'i konuştuk. Bir tane resmi genel başkan var. Mutlak butlan kararı nedeniyle partinin 2023 Kasım ayına döndürüldüğü ve o dönemde genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu var. Diğer taraftan da o seçimi kazanan ama nasıl kazandığı mahkeme kararı neticesinde iddianamelere konu olan ve evet ben genel başkan değilim madem mahkeme bu kararı verdi o zaman grup başkanı olayım deyip bir seçim neticesinde grup başkanı olan bir başka isim var ve bunların taraftarları gerek Cumhuriyet Halk Partisi önünde gerek mecliste veya nerede bulunurlarsa bulundukları ortamda kavga, niza çıkartmak üzere kurgulamışlar. Öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun aklıyla vuruşarak çekilip bir mağduriyet oluşturacaklar. Bu mağduriyet neticesinde gördünüz mü bizi yuvamızda istemediler. Erdoğan'ın rakipsizleştirme politikası neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin yeniden başına getirdiler ve biz burada barınamadık. Mağduruz da mağduruz deyip yeni bir parti kuracaklar. Öyle gözüküyor. Yine ikinci bölümde Türkiye'yi yakından ilgilendiren meseleler var. Bu bölümde, son bölümde ona devam edeceğiz. Merve Hocam'la başlamıştık. Bu ara sevgili Ali Saydam Yusuf Alabar'da ve Fatma Yeşilkuş'la ve Merve Suna Hocam'la açık görüşü gerçekleştiriyoruz. Şimdi İsrail-İran meselesinde söylediğiniz son cümle şuydu. Yani hiç kimse barışı istemiyor dediniz. O zaman göstermelik bunların yapılanları. Ne zaman bitecek peki? Yani nihayetinde bunların barışı istemiyor olması dünyayı öyle bir hale soktu ki hani biz bölgede ateşin, kıvılcımın ya da işte sorunun düşmediği bir ülke olarak gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde. Ama etkileniyoruz. Her anlamda etkileniyoruz. Hadi bizim etkilenmemiz ekonomik anlamda vesaire vesaire ama Sayın Fidan'ın ifadesiyle bir iki ay daha devam ederse Afrika kıtlık çekmeye başlayacak. Çünkü gıda gelemeyecek yani o yolları kullanarak gelemeyecek diyor. Öngörünüz ne? Yani hani Haziran itibariyle biter deniyordu. Haziran sonu itibariyle biter bu işler deniyordu ama sene sonu mu bulacak? Ne olacak bu?
1: Yani şu an sanki gidişat onu gösteriyor gibi. Çünkü şunu söyleyelim hemen. Daha öncesinde ilk başladığında biz de hepimiz şuna odaklanmıştık. Ya belli bir süresi var bunun. 60 günlük bir süre var. Trump da dedi ki 4 hafta, 6 hafta dedi. O 60 günü geçtik artık kongreden hiç haber yok. Hı-hı. Ne dediler çünkü? Kendileri için inanılmaz bir çıkış kapısı buldular. Dediler ki ateşkes süreci savaş dönemine tabi değildir. Dolayısıyla karşımızda artık bunun üzerinden ilerleyen bir durum var. Yani şu an savaş statüsünde olmadığını söyleyen bir Trump ve ekibi var. Kaldı ki ben şunu düşünüyorum şahsen. Bugün Trump yerine başka bir isim olsaydı acaba bu savaşı görmeyecek miydik?
0: Ben sormuş olayım. Görmeyecek miydik?
1: Sanırım yine görecek.
0: Öyle mi?
1: Çünkü
0: niye?
1: İsrail'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Yahudi lobisi üzerinden o kadar çok baskı kurduğunu görüyoruz ki. Yani bu sadece seçim süreci içerisinde karşımıza çıkan bir durum da değil.
2: Ama şimdi, John Kerry dedi ki aynı şeyleri Biden yönetimine de Obama yönetimine de zorladılar ve biz kabul etmedik dedi. Yani Trump olmasa belki gerçekten de Amerika'daki karar mekanizmaları direnebilirdi.
3: Biden çok kez Netanyahu ile bir görüşmeyi reddeden bir figürdü hatta
2: tabii,
3: o dönem.
1: Yani hocam orada da şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Evet belki böyle olmayacaktı diye düşünüyoruz ama bir Ramazan gününde Biden dondurma yerken ateşkes süreciyle alakalı Gazze'deki ateşkes süreciyle alakalı ihlaller sanki hiç yokmuşçasına
2: doğru
1: hareket etti. Yani böyle
2: ama
1: bir,
2: Gazze'de.
1: Evet Gazze özelinde.
2: İran'da değil.
1: Ama hocam zaten gidişat İran'a yönelikti. Çünkü Netanyahu o dönemde Birleşmiş Milletler kürsüsünde İran'ı siyah renkte gösterdiği haritayı koydu. Evet Trump dönemi kesinlikle bunu daha çok kolaylaştırdı. Onda kesinlikle katılıyorum. Çünkü en başta Epstein dosyaları bu dönemde karşımıza çıktı. Bir yandan Trump bir önceki başkanlık döneminde zaten İsrail'e açık kapı oluşturdu. İbrahim Anlaşmaları, Kudüs'ün başkenti olarak tanınması, evet. Cevlan Tepeleri yani Golan Tepeleri ile alakalı adımlar. Şimdi bunun üçüncü aşaması kırılması Litani Nehri'ne kadar Lübnan toprakları İsrail'in mi diyecek? Yani buna doğru evirmeye çalışıyorlar. Ben bu nedenle diyorum. Yani Trump olmasaydı, belki başka bir isim olsaydı, Biden döneminde de zorlayabilecekleri, ki bence Biden'da belki oğlu üzerinden zorlayabilirlerdi. Yine bu alanı yaratabilirler.
0: Ki zorladılar da zaten. Yani, Hunter Biden üzerinden.
1: Bir de iki ateşkes görüşmesi esnasında savaşı kim başlattı diye bakmak gerekiyor. Her ikisinde de İsrail'in saldırılarını çok net olarak gördük. Amerika destek için girdi ama son çatışmalardaki süreçte yine Amerika ile İsrail'in aynılıkta olduğunu gösteriyor. J.D. Vance bir nebze İsrail ile farklılaştığımız noktalar var dedi nükleer başlık, nükleer gündem üzerinde. Ama onda da ne kadar farklılaşacaklar sorgulamak gerekiyor. Ufacık olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi nükleer başlık demişken burada nükleer gündemle alakalı şu çok önemli. İran üzerine bu kadar nükleer gündem üzerinde odaklanıyorlar ama İsrail'de yok mu? İsrail'de de var ama söylenmiyor. Bir muğlaklık yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Fakat Eisenhower döneminden başlamak üzere İsrail'in nükleer programına karşı Amerika'daki başkanların karşı durduğu durumlar var. Kennedy dönemi bunun en ilginç örneklerinden biri.
0: Öldürdüler.
1: Trump dönemine bakalım. 3 tane suikast girişimi oldu. Ne olursa olsun ben uluslararası ilişkilerde tesadüflere inanan bir insan değilim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da Trump dönemi içerisinde farklı şekilde kendisine alan açan bir Siyonist lobinin olduğunu çok net görüyorum.
0: Ama şimdi Amerika'da şunu görüyor. Tabii ben şunu da ektim sonrasına da ektim. Ama Amerika şimdi şeyi de anlayamıyorsun şimdi. Amerika tek parçalı bir Amerika mı yoksa çok parçalı bir Amerikalı mı? Onu da şey yapmak lazım aslında bakarsan. Çünkü bir taraftan da geçtiğimiz günlerde Amerikan yönetimi İsrail ajanlarının Amerika sistemine sızmalarını engellemek üzere kararlar aldılar mesela. Böyle bir tehlikeyi gördüler. Böyle bir açıklama oldu ya. Ben bunu ekleyeyim. Sen ne diyeceksin Yusuf Hocam?
2: Doğru. Amerika Birleşik Devletleri tek bir Amerika değil. Yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Ama önemli karar mekanizmaları Siyonizmin tasallutu altında. Bu çok net. Fakat burada bu programda defalarca söyledim. Şimdi yine söyleyeyim. Amerika'nın içerisindeki magacıların ortaya koyduğu argümanlarla geçenlerde yapılmış bir anket vardı. İsrail algısı ülkelere göre nasıl değişti diye. Amerika'daki İsrail algısı dünyada en büyük oranda negativite ihtiva eden ülkeye dönüşmüş. %94 de Türkiye en büyük şey ama Türkiye bundan 10 yıl önce de %91'di mesela.
0: Anladım.
2: Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o değişim dünyada liderliği kimseye bırakmayacak cinsten, özellikle 30 yaş altının İsrail siyasetini asla tasvip etmediği biliniyor. Şimdi enteresan, Kennedy'den ve Trump suikastlerinden bahsettik. Bu hafta içinde olan bir şey var ki açık görüş farkıyla ortaya koyalım. J.D. Vance ile ilgili Maariv gazetesi İsrail'de şöyle bir haber yaptı. Dedi ki Irak'taki Kürtlerin İran yönetimine karşı ayaklanmasını Erdoğan önledi.
0: Evet.
2: Ve bu konuyu Erdoğan'a sızdıran J.D. Vance'di. Haber aynen böyle çıktı. Şimdi ben bunu kendi içinde açtığımda operasyonun Türkiye'ye değil de J.D. Vance'e yapıldığını görüyorum. Çünkü J.D. Vance İran harekatına karşı çıkmış, Siyonist olmayan bir isim. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin başkanı olma, başkan adayı olma konusunda anketlerde açık ara önde çıkan bir isim. Zaman zaman Trump'un bile husumetine uğruyor bu sebepten. Şimdi J.D. Vance'i niçin böyle şey yapıyorlar? Bilgi sızdırdı. Olayın yalan olduğunu nereden anlamalıyız? Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mozambik değil. Yani Irak'ta

0: en gelişmiş istihbarat sistematiğine, Suriye'de en çok tahkim edilmiş istihbarat toplama birimine sahip ülkenin adı.
1: Ya İsrail, şimdi bir şey hatırlatınca hak vereceksin bana. İsrail'in bu hamlelerini güzel okuyorsunuz, hak veririm ama şunu hatırlatayım ben size ekleme yapmak için. Hatırlar mısın? Hakan Fidan'ın istihbarat başkanı olduğu dönemde de İran'a bilgi sızdırır bu.
0: Sızdıran adam falan diye şey gördüm. Aynı manipülasyonları aynı manipülasyon. Şimdi burada yapıyorlar. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Yani siz orada Iraklı gruplara silah yağdıracaksınız ve Türkiye bunu bilmeyecek de J.D. Vance'den mi öğrenecek? Ha, operasyon J.D. Vance'e yapılıyor burada. Dün bir olay yine bu konuyla alakalı. Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçlusu şeyini yapıştırdı mühürünü. Evet. Kerim Han da başlattı. Kerim Han'ı ne yaptılar dün? Cinsel taciz suçlamasıyla görevinden aldılar.
1: Peki, kardeşim, bir şey daha ekle. Buna da yine de ekleme yapayım. İspanya Başbakanı'nı nasıl indirmeye çalıştılar?
0: Ya, orada da jüristokrasi devreye girdi.
1: Eşi üzerinden indirmeye çalıştılar. Tabii, orada evet. Mesela. Eşinin buradan, yolsuzluk yaptığı.
0: Buradan yürü. Şunu anlayacağım.
2: Kardeşi de sanırım herhalde. Evet.
0: Daha öncesinden de İngiliz gazetelerinde Mossad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarının eşlerini ve çocuklarını dahi dinlediğini, takip ettiğini ve İsrail aleyhine karar çıkmasını bu sayede de engellediğini İngiltere gazeteleri çarşaf çarşaf yazdılar. Şimdi biz buradan çok net anlıyoruz ki İsrail nükleer silahın önünde engel Kennedy ise kaldırıyor. Trump'sa işte kafasını çevirmese karpuz gibi kafayı ikiye yaracaktı amiyane bir tabirle. E şimdi J.D. Vance'le ilgili bilgi sızdırıyor falan. One Minute'den bu yana yaklaşık 16-17 yıl geçti. Buna en anlamlı direnen ülkenin adı Türkiye, liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan.
1: Aynen öyle. Şimdi vakit kalırsa tekrar döneceğim bunlara. Merve Hocam, şu şeyi de bir konuşalım. İsrail'in burada hani fütursuzluğu falan ya da hangi kelime kullanacağım onu da bilmiyorum ama zaten hani İsrailli haricinde geri kalanları İsrail'e, Yahudi'ye hizmet için yaratılmış diye düşünen bir zihniyetten bahsediyoruz. Tahrif edilmiş Tevratlarına göre. Öyle bir noktaya geldi ki mesela Trump'ın açıklamalarından bu Lübnan'a saldırıyı derhal durdur. Seni hapisten ben kurtardım zaten vesaire vesaire cümleleri.
2: Bir gerilim var arada şu an.
1: Söylüyor ama sahaya baktığınızda bu sözün bir kıymetinin olmadığını da görüyoruz bir taraftan. Yani hani bazen bazı şeylerin yapılmasını istersen yapma dersin. Ama aslında o yap demektir falan. Öyle mi algılamak lazım? Şimdi, Lübnan keza öyle. Bir de şunu ekleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı da bizim sınırımız Beyrut'tan başlar. Bizim sınırımız işte Şam'dan başlar. Güvenlik mevzusuyla ilgili olarak ifade ediyor. Dolayısıyla mesele sadece İsrail'in Lübnan'a saldırması, İsrail'in İran'a saldırması, İsrail'in Suriye'ye bu anlamda saldırması değil. Bu artık biz de tehlikenin içerisindeyiz anlamına gelebilecek ya da bu çemberin içerisindeyiz. Bizim müdahale etmemiz gereken, tedbir almamız gereken noktadayız diye bugün grupta açıklamaları vardı. Belki bu perspektiften Lübnan meselesini değerlendirirsiniz.
2: Şimdi çok uzun süredir biz Netanyahu ve Trump arasında büyük bir gerilim olup olmadığını tartışıyoruz aslında. Ve özellikle dediğiniz gibi şimdi basına sızan noktalarda Trump evet kabul ediyor. Telefonda Netanyahu'ya kızdım diyor. Ama saha gerçekten öyle değil. Sahada hala İsrail ne diyorsa onun sözünün geçtiği bir savaş durumu mevcut. Bu sadece İran özelinde değil. Gazze'de de aynı şeyi konuşuyoruz. Veya Lübnan'da, Beyrut'ta da yaşananları aynı şekilde konuşabiliyoruz. Hı-hı. Şimdi ne zaman ki İran özelinde bir barış veya bir ateşkes söz konusu olsa hemen İsrail'in biz bunu bilmiyorduk, bizden habersiz gerçekleşti deyip saniyesinde işte hepsinin dosyaları olsun başka dosyalar üzerinden Trump'a baskı unsuru uyguladığını da görüyoruz açıkçası. O yüzden burada eğer gerçekten İsrail faktörü bu kadar keskin rol oynamasaydı bana kalırsa Trump'ın çoktan bir an önce ortak bir uzlaşı nezdinde İran'la hemfikir olabileceği bir antlaşma görebilirdik. Bunca zaman işte belki Merve Hocam'la ayrıştığım nokta orası, bunca zaman diğer ABD başkanları hep İran'ı dengelemek üzerine kurulu bir strateji izlediler. Ama Trump'ın gelmesiyle beraber artık denge değil, direkt olarak saldırı yapabilecekleri bir baskı içerisine Trump kendisini buldu. Ve her zaman sizin programlarınızda söylüyordum. Bu savaşı nasıl İsrail başlattıysa bitirecek olan taraf İsrail'dir. İran ve ABD değil. Çünkü İran da evet şu anda Hürmüz'ün kapalı olmasından, abluk altında olmasından çok rahatsız veya bir şekilde bu kadar savaşın uzamasında evet dirençliğini, dayanıklılığını her daim kanıtlıyor, gösteriyor ama sonuç olarak

0: Onun da ekonomik can damarı dediğimiz ve koz olarak kullandığı Hürmüz'ü artık koz olarak kullanamadığı bir zaman diliminde. Trump'a bir açıdan baktığınızda evet nükleeri konuşuyoruz, uranyumu konuşuyoruz ama kendi hanesine sürekli olarak eksi ve yazılan bir zaman diliminde ve Kasım ayına doğru giderken bir an önce bu bataklıktan çıkmak için aradığı o kapıları, çaldığı o kapıları hep İsrail maalesef yüzüne kapatmış oluyor. Dolayısıyla bu da savaşın ne kadar çıkmaz olduğunu bize gösteriyor. Ama bir yandan baktığınızda normal şartlar altında biz şunu da konuşuyorduk. Bu savaşın kongre onayı olmaksızın 60 gün içerisinde sonlanması, eğer kongre onayı olacaksa devam etmesi, fakat onay yoksa 30 gün geri çekilme süresi olduğuna yönelik hani 90 günlük bir süre görüyorduk. Şimdi ne dediler? Biz süresiz ateşkes yaptık, artık saldırı olmayacak. Ama baktığınızda hala saldırılar devam ediyor. Peki hangi operasyon adı altında? Hala kongreden bir onay yok. Tekrardan bu gerçekleşen her bir saldırıyı kongreye bildirip onay alması gerekirken şu anda zaten ABD iç hukuku içerisinde de zaten büyük bir kırılma var. Yani
1: orada şey yapıyorlar işte kelime oyunuyla, bu bir savaş değil, biz operasyon yapıyoruz. Operasyon, işte operasyon içinde parlamentodan izin almak zorunda değiliz diyor.
0: Evet, ama operasyon için bile zaten 60 günlük süresi varken biz 8 Nisan'da ateşkesi getirdik, o yüzden süreyi sıfırladık gibi bir bakış açısıyla yaklaştı Savaş Bakanı Pete Hegseth. Ama madem öyle, tekrar 8 Nisan'da ateşkesi getirdiniz, bu saldırılar neden var? Bunları sıfırdan başlayacaksanız tekrardan biz bir 60 gün daha sayacak mıyız? Yani orası da biraz çok karmaşık bir açıdan bakabiliyoruz. Diğer taraftan şimdi İsrail, hatırlarsanız tam İran'la böyle ABD'nin ateşkesi görüşmeyi ilk başladığı konularda hemen Lübnan'a çok ağır saldırılar düzenledi. Ve İran dedi ki ultimatomlarında, bana saldırmayacağınız gibi Lübnan'a da saldırmayacaksınız. Fakat İsrail'in bu kadar saldırgan tutumu dediğimiz gibi en büyük engellerden birisi. Şimdi Türkiye'nin güvenliği açısından konuştuğumuzda işte Trump diyor ya, ben Kürtlere silah verdim. İran'da ayaklanmaları için, çünkü iç ayaklanmayla beraber oradaki savaşı daha fazla hararetlendirme ve hareketlendirme üzerine kurulu stratejileri çökmüş oldu. Ve sonra dedi ki çok kızgınım Kürtlere, çünkü silahlarımızı aldılar ve hiç de bir şey yapmadılar. Bir yandan baktığınızda biz terörsüz Türkiye'yi konuşurken sadece Türkiye içerisinde değil, bunun terörsüz bölgeyle entegrasyonuyla ele aldığımızda işte ne kadar önemli olduğunu şimdi görüyoruz. Suriye'de de eğer bugün böyle bir denklem olmamış olsaydı, böyle bir savaş ortamına Suriye'nin de dahil edildiği bir ortam düşündüğünüzde işte Sayın Cumhurbaşkanı dediği nokta tam da buradan çıkıyor. Bizim güvenliğimiz Şam ve Beyrut'tan geçer dediği nokta tam da burası. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde evet biz içerideki birlik, işte muhalefetin içerisindeki o karmaşıklık veya o çatışma alanına bir yandan ülkenin gidişatını sirayet etmemesi açısından o birliği korumaya çalışırken bir yandan dışarıda İsrail gibi bir tehdit, o arz-ı mevut hayallerini gerçekleştirmek üzerine saldırma ihtiyacını kimsenin sorgulamayacağı bir güç elde etmeye çalıştığı bir zaman diliminde baktığınız zaman doğal olarak dışarıdaki her bir denklemi içeride de düşünmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla burada yine söylüyorum, eğer bu savaş bir şekilde antlaşma yoluna gidecekse bu Trump'ın zaten istediği bir şey. Ve hep de şunu konuşuyoruz. Ben daha fazla bu kadar savaşın kara harekatı veya diğer bölge ülkelerinin, işte körfez ülkelerinin dahil edilebileceği senaryoları da çok tartıştık. Ama bir şekilde artık bunun eksi hanesini Trump tek başına üstleneceği bir duruma doğru evrildiği için bu kadar hareketlendirme noktasında geri durduğu kanaati deyip tek problem alanı işte İsrail'in buradaki o saldırgan tutumu ve bölgede kendi hamiliğini korumaya çalışması ve bir şekilde bir yandan şimdi Suudi Arabistan'ı konuşuyoruz. İbrahim Antlaşmaları mevzusu var ki biz yine tam anlaşmaya çok yakınız cümlesinden sonra Trump'tan şöyle bir cümle duyduk. Eğer gerçekten anlaşma olacaksa bölge ülkeleri İbrahim Antlaşmaları'nı imzalayacak. Yani kimin talebi bu? İşte İsrail'den gelen yine bir ultimatum. O yüzden burada dengelenmesi gereken ve durdurulması gereken ama bir türlü Trump'ın maruz kaldığı İsrail tarafından şantaj, artık tehdit, bunun adını her ne koyarsanız, bununla mücadele edemediği hususlar, işte hepsinin dosyaları olabilir, başka hususlar olabilir. Bunlarla baş edemediği müddetçe her daim o İsrail Birleşik Devletleri gibi hareket edeceğini görmeye devam edeceğiz.
1: Anladım. Ali Hocam, diğer bir iki başlığa geçeceğim. Kısa kısa bu dış politikayı değerlendirelim. Durdurulabilecek mi İsrail? Şimdi Türkiye ye yönelik açıklamalar var. Yani bu açıklamalardan bir tanesi Türkiye'nin bölgede gücünü tahkim ettiği, evet ne Osmanlıcılık yapmıyor ama o dönemdeki hinterlandını, gücünü, etkisini falan iki ilişki.

0: yerle kurmaya çalışıyor. Şimdi Fatma Hocam söyledi, Suudi Arabistan'da mesela Hicaz'ı devre dışı bırakacak bir demir yolu projesi var.
1: Hemen basına taşıdılar zaten.
0: Evet, hemen şey yaptılar. Çünkü Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu gitti. Mevkidaşıyla Suudi Arabistan'da protokol imzaladı. Türkiye artık şeyi görmüyor. Bunu özellikle 15 Temmuz'dan hemen önce ya da hemen sonra zannedersem yapmıştı. Orada yapmıştı. Cumhurbaşkanı söylemişti. Türkiye'nin güvenlik doktrini değişti. Artık terör saldırılarını ya da saldırıları sahasında karşılayan değil, çıktığı yerde bitirmeye yönelik hamleler yapıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün grupta ifade ettiği, mesela Lübnan'a yönelik İsrail saldırısı da bizi ilgilendirir kardeşim. Çünkü oradaki istikrarsızlık bizi de etkiliyor cümlesini kullanıyordu. Ne olur yani, İsrail durdurulabilir mi? Ya da durdurulabilirse bunu kim yapabilir? Trump kulak çektim falan diyor ama hiç şey değil. Bir tek şey var. Bu bir değişiklik getirir mi? Onu sorayım bir de ek olarak. Tahmin ediyorum Ekim ayında seçim olacak İsrail'de. Netanyahu burada gider diyorlar. Ama gelenler de Netanyahu'dan daha mı iyi? O da ayrı bir tartışma konusu. Buyurun.
2: Efendim. Yusuf Hocam çok net çizdi tabloyu. Bunlar Netanyahu'ydu, bilmem neydi, Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerika Cumhurbaşkanı, şu bu. Bunların hepsi hikaye. Yahudi lobisi dedi. Tabii. Amerikan sanayine bak, Amerikan iletişim sistemine bak, Amerikan medyasına bak. Avrupa'daki
3: Silikon Vadisi'ne bak.
2: Silikon Vadisi'ne bak. Nereye istersen bak. Bunlar tarih boyunca bir şekilde oraya yerleşmişler ve de yönetiyorlar işi. Şimdi Türkiye'ye gelince üstadım, bu sizin lütfedip izin verdiğiniz programda arada bir şu kavramı ortaya atarım ben, biliyorsunuz. Ben bunu Spiegel dergisinde geçen sene okumuştum. Ondan beri de değişen bir şey yok dünyada. Bugüne kadar Türkiye regional bir regional power, regional power'dı diyor.
0: Über regional oldu değil mi?
2: Über regional, über regional power haline geldi diyor. Şimdi bu ne demek? Bölgeler üstü. Ne demek? Bunu bir şeyle birleştirirsek milletin neden korktuğunu da anlayacağız yani. İsrail'in neden bir sonraki düşmanının, Türkiye, İran'dan sonraki bir sonraki düşmanının neden Türkiye olacağını, olarak ilan edileceğini, hazırlandığını da anlayacağız. Şöyle, maalesef biz lisede, bu sizin kuşakta da var mıydı lisede bilmiyorum, keşifler okurduk değil mi? Coğrafi keşiflere. Lan bunun nesi keşif? Bu basbaya sömürgeciliğin bir hareketi yani. Sen Avrupa'da barutu bulmuşsun, bilmem ne yapmışsın, güçlenmişsin. Ve de ham maddeye de ihtiyacın var, sanayi toplumuna doğru gelişiyorsun, gidiyorsun. Brezilya'daki insanların Portekizce konuşmasını nasıl izah edeceksin başka türlü? Veyahut da Belçika'nın Belçika Kongosu diye bir yer vardı ya. Belçika Kongosu yani. Belçika şu kadar hap kadar ülke. Efendim Konya'dan küçük herhalde. Orada Belçika'yı...
1: Cezayir'de Fransa.
2: Kongo'da Cezayir'de Fransa, İtalya, Libya.
0: Sömürgesiydi işte oradan bütün dediğin gibi. Elması, madeni, her şeyi toparlıyordu.
2: Osmanlı. Osmanlı'da var mı sömürge meselesi? Evet. Hayır, tam tersine. Adalet götürüyor oraya. Yerel halkın özgürlüğünden yana. Ve de böyle başka bir mefkureyle gidiyor Osmanlı. Çok daha önemli bir şey var. Biz Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey okuduk değil mi? Osmanlı kendisine hiçbir zaman imparatorluk dememiş ki. Devlet-i Ali Osmaniye diyor. Bir laf daha var. Bayağı sıkı bir laf. Ama o imparatorluk lafını hiçbir zaman kullanmamış
3: Batı
2: Osmanlı.
3: Kullanıyor.
2: Efendim?
3: Batı kullanıyor.
2: Batı kullanıyor ya. Evet. Batı Osmanlı'ya Osmanlı İmparatorluğu diyor. Biz de lisede Osmanlı İmparatorluğu diye okuyarak geldik. Yani ne kadar yanlış bilgilendirme. Bu nedenle biz referanslarımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak ortak ruhi şekillenmemizin gidip dayandığı yer neresi? Kodlarımız nereden alıyor? Osmanlı'dan. Bizim şeyimizde sömürgecilik yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nijerya Başkanı'yla yaptığı konuşma ve oraya müdahalesi, Libya'ya yaklaşım biçimi, über regional dedirten, bölgeler üstü güç dedirten, şeye Yunanistan, neydi adamına, Savaş Bakanı mı? Savunma Bakanı mı ne diyor,
3: çok Dendias.
2: Dendias, evet. Bir sürü bakanlık var onun da, bir tane en son galiba şey. Onun ifadesi Türkiye çok büyük. Yapacak bunun söyle, ona bunu söyleten Türkiye'nin Libya'da efendim şeyde Katar'da efendim şeyde işte Nijer'de ve buralarda aldığı Somali'de. Pozisyon. Gelelim şimdi buraya. Esas Yahudi lobisinin ve İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili nedeni bu. Yani burada Orta Doğu'da haritaları değiştireceğiz. Güç dengeleri bilmem ne. Türkiye ne olacak? Onu nasıl halledeceğim?
0: İsrail'in bakış açısıyla yani yılanın başını küçükken ezmeye uğraşıyor.
2: Eyvallah. İşte bu hocam.
0: Değil mi?
2: Sorunuzun yanıtını kendiniz verdiniz. Yani İsrail'in durumu bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ortaya koyduğu bu. Türkiye'nin sınırları şuradan buradan başlar lafı, işte o bölgeler üstü. Evet. Aldığı Türkiye'nin pozisyon ve bu ülkelerle girdiği, hangisinde sömürgeci bir yaklaşımla giriyor ya? Bu son dönemde Enstitü Sosyal'in başlattığı müthiş bir münevverlerin desteklediği inanılmaz entelektüel bir şey var. Dekolonizasyon diye. Dekolonizasyon, efendim ilimde, bilimde dekolonizasyon, tarih anlayışında dekolonizasyon. Keşifler meşif, ne oluyor ya Magellan? Yok Vasco da Gama, bunlar çok önemli kâşif. Ne kâşifi ya? Herifler o dönemdeki kralların emperyal şeyleriyle, hedefleriyle yola çıkıp...
0: Christoph Kolomb mesela değil mi?
2: Christoph Kolomb kesinlikle. Yani bu...
0: İspanya'dan aldığı parayı
2: falan. Yani. Çok doğru tesis edildi. Yani bu nedenle Osmanlı kültüründe bambaşka bir İslamiyet'ten gelen bir adalet duygusu, işte vicdan meselesi, böyle bir kültür var ve Türkiye Cumhuriyeti de buna sırtını yaslamış vaziyette. Bu nedenle çok daha büyük endişe uyandırıyor bölgede.
3: Doğru. Hocama bir katkı yapabilir miyim?
2: Estağfurullah.
3: Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle bir gerçek var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken ben mesela bu alana çok böyle entegre olduğum için Osmanlı İmparatorluğu'nda adalet dairesi var. Belirttiğiniz konu son derece önemli. Biz bunun kodlarını da Orta Asya geçmişimizden alıyoruz. Yani o Göktürk alfabeleri, Göktürk anıtlarına baktığımız zaman orada da milleti aç bırakma, iyi yönet der her zaman. Yani bizim kültür kodlarımız o kadar geçmişe dayanıyor ve o kadar ayakları yere basan bir kültür ki bunu her gittiğimiz yerde uyguluyoruz. Mesela bizim de derslerimizde keşif hareketleri söyleniyor. Ama ben en baştan beri bunu hep eleştiriyorum. Çünkü var olan bir yeri siz keşfedemezsiniz. Ancak bunu nasıl keşfedersiniz? Kendinizi mutlu etmek için. Çünkü o dönem ne yaptılar? Değerli ne varsa topladılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar maalesef. O nedenle bizim sistemde en büyük ihtiyacımız iki kavram. Birincisi istikrar, ikincisi de adalet. Hocamın da belirttiği gibi.
4: Eyvallah. Peki buradan... Zaten demokrasi kavramı yeni bir kavram yani dünyada. Onun öncesinde ne var? Güç ve adalet. İbni Haldun'un ortaya koyduğu, evet, iki şey. Güç ve adalet. Gücünüz var, adaletiniz yok. Moğollar gibi gelir gidersiniz. Adaletiniz var, gücünüz yok, naif bir devlet, ağzınıza çakarlar ve gönderirler sizi. Dolayısıyla güç ve adalet, hatta diyorlar ki hani olabilse adil bir krallık en evlası odur. Ama krallar işte sultanlar, padişahlar, meşrutiyet, monarşi düzeltiyorum, kendi içerisinde entropiye gidiyor. Yani evet, zaman içerisinde çok güçlü sultanlardan, krallardan sıkıntılı adamlara geçebiliyor. Demokrasinin avantajı orada çıkıyor. Ama demokrasinin de kendi içinde çıkmazları var.
2: Çok. Hocam bu buradan... şeyde affedersin. Hı. Yani demin Christoph Kolomb dedin. Yani bu bana sorarsa hani muazzam adam gitti keşfe. Herif gerizekalı. Zaten Amerika'yı Hindistan zannetmiş biliyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Yani, Amerigo Vespucci'ydi değil mi? Amerika'ya, evet, ismini veren Amerigo Vespucci.
2: Ama o buldu yani. Kolomb gittiğinde o şey zannediyor. Hindistan kıyılarına geldim diyor.
3: Aynen. Ya, herkese de Indian deniyor bugün hala Amerika'daki yerlilere de.
2: Evet, bravo. Evet, Indian diyor. Yani böyle
0: zaten Piri Reis haritası Amerika keşfinden önce değil mi abi? Yani evet, o haritada var, bravo, zaten bravo, yani.
2: Hayır, bunu böyle bunu bir aşağılık...
0: Evet.
2: Burada üzerimizden geçen Tanzimat dönemi bizim bu batılılaşma serüvenimiz, birdenbire kendi kendimize kolonyalize etmişiz. Kendi, evet, kendimize yani.
0: Maalesef.
2: Önce Fransızların etkisiyle değil mi? Frankofonlar.

0: Evet.
1: Ondan sonra Anglo-Saksonlar.
2: Sonra da bununla
3: ilgili şey çok güzel bir sözü vardı. Yavuz Bülent Bey miydi? Tam hatırlamıyorum. 70-80'li yıllar herhalde.

0: Sen bu soruyu bana İngilizce soruyorsun. Senin kimi sömürdüğü de o zaman anlaşılır diyor.
1: Petrolün olmadığı bir kuvvette en fazla kumunu sömürürüz.
0: Değil mi?
2: Ya Kudüs, Osmanlı'nın Kudüs politikasına baksana ya.
0: Tabii.
2: Bütün dinleri orada.
0: Tabii.
2: Şey, oraya...
1: Şam kapısında ne yazıyor biliyor musun Ali abi? La ilahe illallah İbrahim Halilullah. İstemiş ki oradan giren Hristiyan yüksünmesin, gocunmasın, kalbi muber olmasın.
2: Ya.
1: Sultan Süleyman yazdırtıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim onun halilidir, dostudur. Çünkü bütün dinler İbrahimi olduğu için şimdiki işte eyvah, İbrahim anlaşması. Evet. Yani Hazreti Musa'nın çocukları da, İsa'nın çocukları
2: tabii,
1: da,
2: tabii, tabii,
1: Hazreti evet. Muhammed'in takipçileri, ümmeti de oradan geçerken rahatlıkla geçsin.
2: Üstadım, hı, vefa kelimesinin İngilizcesinin ve Almancasının olmayışını oturup 3 saat tartışabilirim. Yani dilinde, kendi dilinde vefa kelimesinin karşılığı olmayan bir millet, beni anlaması mümkün
0: doğru,
2: değil ki.
0: Şimdi devam edelim. Ben çok az bir sürem kaldı.
1: Girizgah yapsam.
0: Peki bir cümle söyle.
1: Bir hızlı bir şekilde. Hı. Şimdi Netanyahu'nun konuşmasına bir cevap vereyim. Vefa kelimesi diyor ya. Kats da bir tweet attı biliyorsun. Evet. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun o karanlık günlerine. Vefa dedi ya. Ulan nankör. 1492'de seni kirli İzabel Engizisyonlarında katletmek üzereyken Kemal Reis Sultan Bayezid Han'ın talimatı üzerine gitti, seni aldı, İzmir'e, Selanik'e ve İstanbul'a yerleştirdi. Sen şimdi senin 7 ceddini katledecek adamların elinden seni kurtaran devlet-i âliye nankörlük yapıp karanlık Osmanlı İmparatorluğu diyorsun. Hadi sen bunu dedin. Yok mu İstanbul'dan buna cevap verecek bir Yahudi vatandaşımız? Sen ne diyorsun ya? Bizi oradan alıp getiren, Ders Adet'e yerleştiren, o günden bu yana da birinci sınıf vatandaş olarak yaşatan, Avrupa'daki soykırımlar, Hitlerler varken bizi burada el üstünde tutan bir devlete sen bunu nasıl söylüyorsun diyecek bir tane adam çıkmaz mı ya?
2: Çıkmadı. Kızmış, maalesef. Kızmış.
0: Soru çok kızmış.
2: Yusuf abim kızmış.
0: Tamam, biraz şimdi şeye çevirelim meseleyi. Merve Hocam kısa alacağım. Bir başka bir mevzu var onu konuşabilmek için. Şimdi... İki tane önemli ziyaret gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi Nijer Cumhurbaşkanı. Bir diğeri de Venezuela'nın devlet başkan vekili Rodriguez geldiler. Tabii yani açıklamaları falan dinledik ama bu Nijer meselesi Fransız basınında çok geniş yer buldu. Hatta bugün akşam gazetesinde de var mevzu. Fransa'yı Afrika'dan silen Türkiye diyorlar. Biz zaten hani Somali ile başlamıştık o kıtadaki yerleşimlerimize ve o kıtayla ilgili olarak kazan kazan diplomasisine. Şimdi Nijer Cumhurbaşkanı'nın söylemleri önemli. Yani bize bu terörle mücadele için hakikaten parasını alırız sonra siz önce şeyleri gönderin demişti. O sayede aldık diyor. Artı Nijer ordusunun elit askerleri. En son Isparta Dağ Komando Tugayı'nda zaten. Tugay'dı değil mi Yusuf abi?
1: Evet.
0: Dağ Komando Tugayı'nda eğitildi. Eğitimlerini Türkiye'den alıyorlar. Aynen Çad gibi, tabii, aynen tabii. Libya gibi, Somali. Aynen Somali gibi, aynen diğer ülkeler gibi. Ya yani Türkiye'nin bir taraftan uluslararası arenada parlayan yıldızı aynı zamanda Türkiye'nin yeni dostluklar, yeni kazan kazan politikaları üretmelerini sağlıyor. Afrika açılımı ile ilgili bir iki cümle alayım.
3: Tabii ki de. Afrika açılımında da iki tane anahtar kelime var az önce konuştuğumuz. Birincisi adalet, ikincisi eşitlik. Hı-hı. Çünkü Afrika ülkelerine hep yukarıdan bakan bir zihniyet var. Fransa'yı bölgeden çıkaran Türkiye değil, Fransa'yı bölgeden çıkaran sömürgeci zihniyeti. Yani sadece Nijer'de görmüyoruz. Aynı şekilde işte geçtiğimiz yıllarda başlayan Burkina Faso'da, Çad'da da benzer durumlar var. Ve büyük ihtimalle tüm bölgede bunu biz göreceğiz.
0: Mali'de mesela tabii.
3: Aynen. Çünkü... Batılı aktörler hala 19. yüzyıl yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Ama buradaki her bir ülke bir aktör sistemde. Her bir ülkenin halkı uluslararası alanda temsil ediliyor. Hani uluslararası ilişkilerin temel koşulu egemen eşit aktörlerde. O zaman Türkiye buna ilişkin hareket ediyor ve davranıyor. Şimdi burada bir diğer konu var. Buradaki terör unsurları buraya nasıl girdi diye de sormak gerekiyor. Çünkü batılı aktörler burayı terörize ederek buranın yeraltı kaynaklarını soruyorlar.
0: Somali'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri girdiyse oraları da çok rahat da sokarlar herhalde.
3: Aynen. Ha. Dolayısıyla Türkiye açısından Afrika açılımı son derece önemli.
0: Ya bir de varsa şu Nijer'in nerede olduğunu gösteren bir harita koyun şuraya. Yani hani biz de vermiş olalım. Yani Afrika'nın

0: Ortasında mı, güneyinde mi, kuzeyinde mi, batısında mı, doğusunda mı bir görelim. Evet hocam.
1: Şimdi bu açıdan da baktığımızda Türkiye'nin Afrika açılımıyla birlikte aslında biz dünyaya çok önemli bir mesaj verildiğini görüyoruz. Uluslararası sistemde her bir aktör eşittir. Eşitler arası ilişkiler kurulur. Dolayısıyla Afrikalı aktörlerin bu kadar Türkiye ile işbirliğini arttırmasında ya da Türkiye ile ortaklıkların artmasındaki en temel konu kendilerini devlet gibi hissetmeleri. Yani bu küresel sistemin bir gerçeği. Çünkü bugün İngiltere'de gitse, Fransa'da gitse genel olarak yaklaşımlar ne oluyor zaten burada? Her bir aktörün yukarıdan baktığı, işte kendisini merkeze aldığı, ne kaynakları varsa her birini kullanmaya çalıştıkları. Özellikle Burkina Faso, Çad'dan, Mali'den bahsederken geçtiğimiz yıllarda Fransa'nın sistemden çıkarılmaya çalışıldığı o zihin dünyasını söyleyelim. Hı-hı. En büyük endişesi neydi? Ya ben uranyumu nereden alacağım diye sordu. Çünkü sömürüyor yani uranyumu. Ama bizim öyle bir durumumuz yok burada. Bir yandan da şunu da eklemek istiyorum. Şimdi üniversitede olduğumuz için hocam da benzer şekilde Afrika'dan gelen çok fazla öğrencimiz var. Hı-hı. Ve biz onlarla da inanılmaz kültürel, inanılmaz böyle kalp dünyalarımızın birleştiği bir süreçte devam ediyoruz. Neden? Çünkü bir yandan da biz eğitim diplomasi, kültür diplomasi yürütüyoruz ve bunu yaparken de biz hiçbir şekilde bir batılı ülkede ya da Amerika'da olduğu gibi insanları rengiyle yargılamıyoruz.
2: Çünkü paradigmanda yok.
1: Aynen.
2: Yani hacca gittiğinde onlarla yan yana tavaf ediyorsun. Yani. Batı'da öyle değil ama.
1: İşte kuruluş
2: İnsanat
1: kültürü
2: bahçeleri.
1: Öyle.
2: Ya. Hayvanat bahçesi.
1: Ya. İşte. Ya o nedenle batılı aktörleri buradan çıkaran Türkiye değil. Ama şu açıdan haklılar, Türkiye'nin insani, vicdani ve eşit yaklaşımı. Bu batıda yok çünkü.
0: Orta Afrika'daymış. Boynuzun altı hemen. Libya'nın, evet. Libya'ya komşu, Çad'a komşu,
2: burası
0: Cezayir.
2: Burası Sahel tabii. Tam şurası kalsa böyle, burası Sahel.
0: Ne demek?
2: Yani Sahel bölgesi dediğim Somali, Etiyopya, Sudan, Çad, Nijer. Tabii Sahel Sahra bölgesi. Altı. Neden çok kritiktir? Afrika'nın kuzey-güney aksındaki geçiş güzergahıdır. Evet. Bir de Nijer gibi, Mali gibi, Çad gibi ülkeler hem nadir toprak elementleri hem de uranyum anlamında çok altın. Zengin ülkelerdir. Dolayısıyla Fransa'ya en çok burası rahatsız ediyor. İtalyan Başbakanı Meloni diyor ki Paris'te her yer ışıl ışıl aydınlatılırken Paris'i aydınlatan uranyumun çıktığı ülke Nijer'de çocuklar karanlıklara gece karnı aç olarak uyuyorlar. Evet. Şimdi tabii Türkiye'nin burada yürütmüş olduğu diplomasi, hocamın da söylediği gibi çok çok kıymetli. Afrika çok. Zaten başlı başına Türkiye'nin şey yaptığı bir ülke ama sadece biz burayı devletle biz halletmiyoruz. Geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta işte Kurban Bayramı'ydı.
0: Evet.
2: Tabii. Afrika'da en fazla kurban kesen ülke Türkiye. Evet. Çok şükür, çok güzel. Devlet değil bu, milletin ta kendisi.
0: Valla bu şeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moritanya ziyareti vardı.
2: O da hemen ucu işte, denize ben çıkış noktası. Sol tarafta. Sahil.
0: Mali'nin yanı. Evet. Ya nüfusun %10'unun 15'ini falan hafız Cumhuriyet olduğu bir ülke.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu politikalar konusundaki fikriyatı ve...
2: bilen yok.
3: Stratejisi.
0: Oraya girmeyelim. Vaktimiz kalmadı. 3-5 saat konuşmamız gerekir bu.
3: Hayır, bu sayede şeyi öğrenme fırsatımız oldu. Nijer'le Nijerya nedir? Niye böyle falan?
0: Ya şimdi bu, evet.
3: Müthiş. Müthiş ya. Türkiye'ye
0: Moritanya'da,
3: baksana.
0: Moritanya'da bak bu ülkelerin birçoğunda özellikle Moritanya için söylüyorum. Moritanya inşallah yanlış hatırlamıyorum. Nüfusunun %10, %20'lik kısmının hafız olduğu. Yani Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden insanların olduğu.
3: Ya.
0: Ve şöyle bir şey görüyoruz Ali Hocam. Kıymetli dostlar, bize yıllarca Afrika'nın kara kıta olduğu,
2: fakir
0: hastalıklarla bulaştığı, boğuştuğu,
3: ne işiniz var Afrika'da?
0: Hijyenik pis olduğu, hiçbir şeyin olmadığı, aman ha sakın oralara gitmeyin denildiği ama adamların sömürmek için yüzyıllardır oralarda olduğu gerçeğini de bir şekilde kaybettiklerini görüyoruz. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten her şeyi geçtim. Yani bu kazan politikası neticesinde Batılılar gibi, Çin gibi sömürmekten ziyade ya beraber ortak iş yapalım, sizler de kazanın, bizler de kazanalım diye eşit göz mesafesinde, eşit göz seviyesinde konuşma yapıyor olması hakikaten bu ülkeler açısından da bir şart. Kendi ülkem Türkiye açısından da bir şart ve şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu tarafları kucaklarken elbette Batı'yı falan elimizin tersiyle itmiyoruz ama şunu da unutmakta fayda var. Ya 15 Temmuz sürecinde, Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğu süreçlerde, depremde şurada burada, elbette yapacak güçleri yok, bunları biliyoruz ama el açıp Günlerce dua eden insanlar bunlar. Türkiye'nin başarısı için. Türkiye...

0: mübadeleleri atlatması için. Tabii. Bunda bile vefa borcumuz var. Bir iki cümle hocam Türkiye'nin Afrika politikası ile ilgili şey alayım. Venezuela ziyaretini de değerlendireceğim ama.
1: Tabii. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Afrika Türkiye'nin kazan kazan politikaları üzerine şekillenmiş o geleneksel Afrika politikasının yine önemli bir stratejik ayağı. Çünkü nasıl ki Somali'de biz Türk Somu kurduysak aslında Nijer'in de aynı şekilde Türkiye'den böyle bir beklentisi var. Niye? Biraz geriye gelelim. Çünkü Tijani aslında darbeyle gelmiş bir siyasi figür. Çünkü Sahra Altı ülkeleri Afrika'da özellikle
0: çok kolay hemen, kolay demokrasiye gelemiyorlar
1: evet,
0: onlar.
1: Evet hemen yani hemen hemen hepsi yaşamış bu deneyimi yaşamış ülkeler oluşuyor ve göreve gelir gelmez işte birçok anayasada değişiklikler ve aynı şekilde ülke içerisindeki o milli görüşünü sergilemek üzerine kurulu politikalar yürütüyor ve orada 1500 askerden oluşan Fransız askeri üssünü kapatıyor. Akabinde ona çok yakın olan Amerikan askeri üssü var, orayı gönderiyor, uzaklaştırıyor, ülkeden feshediyor ve sonra biraz daha işte Rusya-Ukrayna savaşının yeni yeni başladığı bir dönemde Ruslar belki bölgede olabilir diye biraz Rusya ile görüşme içerisinde oluyorlar ama Rusya çok fazla tahıldan öteye bir girişimde bulunmuyor aslında Afrika'ya ve bir bakıyorlar ki aslında Rusya'da çok fazla destek verebilecek, ülkeyi kalkındırma anlamında katkı sunabilecek bir antlaşma üzerine kurulu yaklaşmıyor.
2: Rusya'nın nükleer enerji konusunda Çin'le birlikte çok yatırımı var. Şimdi
0: Nijer tarafında mı?
2: O tarafların bölgede. Hepsinde. Afrika'da genel olarak. Bunu şundan ekliyorum. Biz bölgede diğer aktörlerle de çatışmıyoruz. Bu bizim açımızdan önemli bir nokta. Hocama katkı olarak
1: 2023 yılından itibaren akabinde 2024 yılında ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz zaten Murat Bey. Altın ve uranyum özelinde görüşmeleri gerçekleştiriyoruz ve şimdi zaten bunları mutabakata dökmek, anlaşmaya dökmek, eğitim alanında, yatırım alanında, enerji alanında yazılı bir metne dökmek çok çok anlamlı. İşte her zaman altını çizdiğimiz gibi o kazan politikasının ne kadar sömürgeden uzak bir anlayış olduğunu bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Ve aynı şekilde Nijer'in beklentisi şu ki nasıl ki Somali'de bir Türk son kurarak işte Türkiye'nin en büyük yine askeri üslerinden bahsediyoruz. Oradaki güvenliği daha koruyucu ve daha istikrarlı bir hale getirdiğiniz gibi Nijer'de de bunu yapabiliriz beklentisi var o tarafta da. Dolayısıyla sadece Türkiye için değil hem Nijer açısından da çok büyük bir avantaj bu görüşmeler.
0: Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı ile biz hani gazetecilik mesleğinin belki en önemli şeylerinden bir tanesi de bu. Togo'ya gittik ya.
3: Evet.
0: Ya 1000 yıl geçse benim Togo'ya falan gitmek gibi bir şey mi olmaz? Bu ara bir kere daha hatırlatayım. Bütün biz bu seyahatleri kendi şirketimizin cebinden, kasasından karşılıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bizi alıp ondan sonra otel paralı şunları mı vermiyor. Geldiği günden beri de böyle bir şey yok. Hem kendi izleyicimize söyleyeyim. Bir kere daha hatırlatalım.
3: Roma gezisi öyle, gibi tabii. Değil yani.
0: Ya sizin vergilerinizle falan gezmiyoruz. Yani. Onu ifade edeyim bir kere daha. Togo'ya gittik ya. Yani orada mesela...
3: Liman çıkışı değil mi?
0: Tabii yani çok hakikaten şey.
3: Batı Afrika'da.
0: Ya gidince öğreniyorsun birçok şeyleri de. Yani tabii ki mesela şimdi bizim Milli Eğitim Bakanımıza kızıyorlar. Çünkü Maarif modeliyle falan bunlar artık anlatılıyor, konuşuluyor. Bunların hiçbir tanesi bize anlatılmadı. Hiçbir tanesini bilmiyor. Okumadık bile. Kara kıta Afrika dönüp bakmayın falan şey üzerinden yürüdü. Tatile bile gitmeyin diyorlardı yani. Düşünebiliyor musun? İşte Togo'ya gittik. Ya Çin öyle bir anlaşma yapmış. Bakın biz Somali'ye 2013'lerde mi gitmiştik hocam?
3: O civarda
0: falan. Togo'da Çin'in, Xi Jinping'in bir öncekinin falan filan yıllarca Afrika zirvesi yapıyor Çin biliyor musun? Orada. Bütün Afrika ülkelerinin liderlerini topluyor. Afrika zirvesi yapıyor. Ve Çin... Xi Jinping'in fotoğrafını gördüm. Etrafında bütün Afrika ülkelerin liderleri falan filan var. Xi Jinping vay orada şey yapıyor. Ve şöyle yapıyor Çin. Diyor ki sende işte lityum madeni var. Tamam okey. Çıkartabilecek misin? Yok. Ben çıkartayım diyor. Bunun için diyor bilmiyorum kaç yüz milyonluk yatırım yapmak lazım. Ben yapacağım diyor. Sen elini sürme. Senin de şu kadar dış borcun var. Onu da ben halledeceğim. Evet. Çıkarttığımın da yüzde şu kadarını sana vereceğim. Evet. Şimdi mesela şeyler yapmışlar çok kızıyorlar Çinlilere falan. Çin'den adam taşınıyordu. Mesela TOKİ benzeri bir şey var. Togo'ya şeye falan kurmuş. Evler yapıyor falan filan. Bedava diyor falan. Ya dünyada hiçbir şey herhalde ruhsata sözü bedava kadar pahalı değildir derler. Bir anlaşma güzel yapıyor. 30 yıl boyunca seni bağlıyor.
1: Evet.
0: Tamam 30 yıl. Diyor ki bu madenler benim kardeşim. %70 benim, %30 senin. Ya da %50 neyse bilmiyorum. Zaten %50'yi de çıkardı senden satın oluyor zaten. İşin doğası bu.
3: Kutlanma falanla da uğraşmıyor. Buralara yoğunlaşabiliyor.
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla hakikaten çok kıymetli yerler ve...
4: Enteresan ama bak bu Nijer'le Nijerya'yı ben bu sayede öğrendim. Şeyde müthiş bu. Nijer'in resmi dili Fransızcaymış. Nijerya'nınki İngilizce.

0: Commonwealth ülkesi o da.
1: Niye dedim ya, niye o Fransızca da o İngilizce? Çünkü Nijer Nehri'nden alıyorlar isimlerini. Fransızlar oraya ele geçirmiş şeyi, Nijer'i. Nijerya'da İngilizler ya, böyle bir şey. Çin şimdi yeni herhalde yani.
2: Yok yok, bizden eski. 20 küsür yıldır oradalar.
1: Yapma
2: adamlar ya. Görmüş mevzu yani. Nihayetinde şöyle isabet ediyor hocam.
1: Bizimkiler böyle senin, gitmiyordur, ben sana söyleyeyim.
2: Ya bizimkilerin işi yurtta sulh, cihanda sulh. Tamam mı? Yani oradan başka taraflar var. Dönme bakma hikayeleri yok.
1: Adalet.
2: Adalet. Şimdi bak, bir tane harita var. Sağ olsun bizim reji.
1: Çok iyiymiş ayarlamış.
2: Afrika'nın diyor şu anda demokrasi adı altında dünyanın Afrika'nın geri kalan yerlerindeki bu işleri nasıl çaldığını gösteren bir harita. Mesela siyah yerlerden petrolleri ve doğalgazı falan alıyor. Öbür taraftan tekstil tarafı, öbür taraftan demir tarafı, sağ tarafa kahve ve çay, ondan sonra cıma, elmas, altın, gümüş ve birçok mevzuları.
3: Artı nadir toprak elementleri var.
2: Tabii burada şey yok tabii, o zamanlar şey yok. Tabii. Şu anda üstünü toparlamışlar, altın almaya çalışıyorlar.
3: Ben burada bir cümle söylesem de kapatsın.
2: Son kaç? Peki son, bitiriyoruz artık. Buyur Yusuf hocam,
3: son,
2: söyle.
3: Son bir cümlemiz olsun. Ya şimdi bu Afrika'yı anlamak ve bize Afrika'ya yoğunlaşmayın diyen sadece Batılılar olmadı. Namık'tan gibi. Siyasetçiler de oldu. İşte orada deniz aşırı maceracılık, ne işimiz var falan. Sürekli bize vagon olmayı, lokomotiflere. Bu konuyu en güzel işleyen kitaplardan bir tanesi de Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maske isimli eseridir. Bir Senegalli Afrikalı'nın nasıl Paris'e gittikten sonra değiştiğini, dilini değiştirdiğini, dilini Fransızlar gibi böyle yuvarlamaya gayret ettiğini ve kendi ülkesinde beyaz gözükmeye çalıştığını. Aa, bir baktım aynısı Türkiye'de var bunun. Beyaz Türk gözükmeye çalışan, Londra'ya uşak olmaya Türkiye'yi davet eden falan zihniyet. Buradan bir kitap tavsiyesi olsun. Frantz Fanon'un Siyah Deri Beyaz Maske eseri bu Afrika sömürgeciliğini en iyi anlatan kitaplardan biri.
2: Peki, tamam. Bitirdik. Rami Koç'la ilgili bir şey söyleyeceğim mi? Rami Koç'un fıkrası.
1: Ya 95 yaşındaymış, onu söyleyeyim. 95.
2: Peki.
1: Yani gaf meselesi çok kısa
2: fikir,
1: bir şey
2: fikir değil mi bu?
1: Amatörle profesyonel arasındaki fark, amatör içinden geldiği gibi davranır. Profesyonel seçilmiş davranış sergiler. Niye şortla çıkmıyorsun buraya? Değil mi?
2: Evet.
1: Çık.
2: Ödeyeceğim taksitlerim falan vardı. Ödeyeceğim taksitlerim.
1: İçinden geldiğin gibi davranamazsın medya karşısında.
2: Davranış. Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve iletişimci sevgili Ali Saydam.
1: Sağ ol.
2: Açık Görüş'ün partnerlerinden, paydaşlarından bir tanesiydi. Osmaniye Korkutlu Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi ve Saltek dergimizin genel yönetmeni sevgili Yusuf Alabar'da çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Açık Görüş'ü bitirdik bu haftada. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden, Türkiye çerçevesinden anlatmaya gayret gösterdik. Böyle de devam edecek inşallah. Türkiye bugün iç siyasette hakikaten çapı yerlerde sürünen siyasetten, muhalefetin hali pürmeli halinden kurtulup iktidarla ortaklaşa Türkiye'nin başına bela olabilecek meseleleri halledeceği günlerin inşallah çok yakın olduğunun umuduyla bitirelim. Haftaya çarşamba yine aynı saatte saat 20'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi geceler diliyorum.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafı

0: ufkunuzu saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
6: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
7: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Thinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
4: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
5: Aile gibi olduk artık.
4: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
5: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
4: Bu otel her birimizin sigortası.
6: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Ay Salih. Bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
12: Çok gürültülü olur.
11: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
12: Çok geniş. Zor temizlenir.
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
12: Onun da rengi kötü, bilemedim.
11: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
15: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
14: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Sesini...

Moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Bugün gündeminde CHP'nin grup toplantısı gerginliğiyle Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar vardı efendim. Cumhurbaşkanı CHP'nin içine düştüğü durumu nasıl tarif etti? Hangi uyarılarda bulundu? Birazdan aktaracağız. Ve CHP'de ilk arınma hamlesi de geldi sevgili izleyenler. Öyle ki Özgür Özel yakınlığıyla bilinen 9-2 isim MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklama MYK sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Peki ihracı istenen isimler arasında kimler var ve o listede Özgür Özel var mı, birazdan detaylandıracağız. Bir diğer yandan soykırımcı Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'den peş peşe tabii sert açıklamalar geldi sevgili izleyenler. İsrail'in katil başbakanı neler söyledi? Yine hangi yalanlara sarıldı ve o sözlere kim nasıl yanıtlar verdi, birazdan konuşacağız. Evet, Orta Doğu'da da dün gece tansiyon tabii yüksekti. Hürmüz Boğazı'nda düşürülen bir Amerikan Apache helikopteri sonrası ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi sevgili izleyenler. Trump'tan bugün de saldırıların süreceği mesajı geldi. Tabii ABD Başkanı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisine dair de açıklamalar yaptı aslında. Bölgedeki son durum ne? Trump neler söyledi? Az sonra bakacağız. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı nihayet başlıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ağır vize ve güvenlik ambargoları turnuvalara gölge düşürdü sevgili izleyenler. Öyle ki Orta Doğu ve Afrikalı katılımcılar hayli büyük sorunlar yaşıyor. Dünya Kupası önce Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi skandallar yaşanıyor? Detayları birazdan aktaracağız dedik. Moderatör gece başladı.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'nin grup toplantısı gerginliğiyle Özel ve Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı CHP'nin içine düştüğü duruma dikkati çekti. Koltuk ve salon kapmacanın tarafı değiliz mesajı gönderdi. Detaylara bakalım.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: CHP'deki Kılıçdaroğlu Özgür Özel gerginliği hakkında konuştu. Özgür Özel cebesinden yapılan çağrılara cevap verdi.
1: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki grup toplantısı gerginliğiyle mecliste yaşananlar vardı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz.
2: Erdoğan bir kez daha yaşananların CHP'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
1: Siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Aynı tavrımızı koruyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
2: Erdoğan konuşmasında 6 beldede yapılan ara seçimlere ayrı bir parantez açtı. Seçimde Cumhur İttifakı 5 beldede zaferle çıkmıştı.
1: Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
2: Cumhurbaşkanı

0: İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu. Gazze ve Beyrut'ta yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sözü Doğu Akdeniz'e getirdi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimine net uyarıda bulundu.
1: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Devletin zirvesi Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara da değindi. İstanbul'daki sıfır atık zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Sözü NATO'ya getirdi.
1: Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız.
0: Cumhurbaşkanı hafta sonu Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımını da unutmadı.
1: Pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum.
2: Ve CHP'de ilk arınma hamlesi geldi sevgili izleyenler. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Açıklama MYK sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor. Ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
4: CHP'de arınma başladı. MYK'da Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 isim doğrudan tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
3: Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında arınma için kolları sıvadı. Özgür Özel'e destek veren ve mutlak putlan kararı sonrası açıklamalarıyla parti içi gerilimi artıran isimlerin biletleri kesildi.
3: Bizim uzattığımız ele arkadaşlarımız yumruk sıkarak karşılık verdiler. Ve partide bir çeşit fiili de facto iki başlı bir yapı oluşmuş oldu. Buna hiçbir tüzel kişilik izin vermez.
4: Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. De facto yapı var, buna izin vermeyiz mesajı gönderdi.
3: Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve açıklamaları da hep not ettiğimizi bu toplantılarda da defaten söyledik.
4: Sarı kurultay konusuna da ayrı bir parantez açtı.
3: Mevcut hukuki zeminde nasıl, ne şekilde, hangi içerikle, hangi takvimle bir kurultay yapabiliyorsak o şekilde yapacağız.
2: Evet, Müslim Sarı'dan gelen açıklamalar bu yönde efendim. Paralel grup toplantısı krizinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partinin merkez yönetim kurulunu topladı ve toplantıda Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Peki kimler? Hemen şöyle bir bakalım. 9 isimden birisi Burhanettin Bulut, bir diğeri Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba yine aralarında bulunuyor. Bir diğer yandan Umut Akdoğan'dan da bahsedebiliriz. Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Ensar Aytekin. Tabii bu dediğimiz gibi 9 milletvekili, ihraç edilen, disipline sevk edilen 9 milletvekili Özgür Özel'e yakınlıklarıyla bilinen isimler efendim. Peki bu karar neden alındı ve bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, neler göreceğiz? Şimdi çok kıymetli bir hukukçu konuğumuz var, avukat Uğur Çağlar bizlerle. Uğur Çağlar, merhabalar, hoş geldiniz.

0: Yayına.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi az evvel 9 milletvekilinin ismini saydım. 9 isim var ve Özgür Özel'e yakın isimlerden bahsediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bugün toplantıda Özgür Özel'e yakın bu isimleri ihraç talebiyle disipline sevk etti. Şimdi her biri de Özgür Özel döneminde CHP'de üst düzey görevler üstlenen milletvekilleri aslında baktığımızda bu hamle için Özgür Özel'in A takımı CHP'den arındırılıyor denilebilir mi?
1: Tabii hani bu hukuki statüden daha çok siyaseten parti içerisindeki iktidar mücadelesinin bir gereği olarak ortaya çıkıyor. Eğer siz bir şeyin başındaysanız buraya hükmetmek yani idare etmek istersiniz. Doğal olarak burada özellikle grup toplantısının yapılması, Kılıçdaroğlu ekibinin oraya gidememesi ve bu çerçevede çıkan süreç bu noktada A takımı ile ilgili bir süreci başlattığını ve bir disiplin sürecine bu işi getirdiğini gösteriyor. Yani bu boyutu biraz daha içerideki koltuk ya da hani iktidar mücadelesi diye adlandırabiliriz. Bu çerçevedeki değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Artık hani arındırma adı altında yapılacak işlerle ilgili değerlendirme herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'nda ama bu noktada özellikle iktidar mücadelesi için bir yol yöntem olarak çünkü herkes bir noktada hem Özgür Özel tarafı hem de Kılıçdaroğlu tarafı hukuku bu iktidar mücadelesi için bir yöntem olarak kullanıyor. Yani bu bir hukuksuzluk değil, elbette ki herkes kullanabilir. Böyle bir yöntemle ilerliyorlar.
0: Peki şimdi CHP sözcüsü Müslüm Sarı kararı kamuoyuna duyururken peki önemli bir detayı daha dikkat çekti. Oraya da bahsetmek gerekirse bu isimlerin hakkında şaibeler bulunan iddianamelerde ismi geçen milletvekilleri olduğunun altını çizdi. Aklanırlarsa kapımız açık mesajını da verdi. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Evet. Şimdi ben baştan beri aslında bakarsanız bu konuya ilişkin değerlendirmemde bu açık kapının özellikle Özgür Özel tarafından bugüne kadar bırakıldığını düşünüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma kavramı içerisinde parti içerisinde böyle bir harekete girişmesi ve genel başkanlığa gelmesinde aslında bakarsanız temel etken Sayın Kılıçdaroğlu'nun, özür diliyorum, Sayın Özgür Özel'in bugüne kadar bu sistemi işletmemesiyle ilgilidir. Sebebi şu, bu konulara ilişkin özellikle şaibe iddiaları veyahut başka suçlara ilişkin parti içerisindeki iç denetim mekanizması Sayın Özgür Özel tarafından hiçbir zaman işletilmedi. Her zaman ilk andan itibaren sanki hiçbir suç yokmuş gibi kendince bir karar verdi. Oysa doğru olan disiplin sürecini bu noktada işletmekti. Bu eksiklik bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına gelen süreci getirdi. Yani bakın o mutlak butlan kararında bile bütün mahkeme süreçleri usule ilişkin tartışmalar yapıldı ama buraya ilişkin iddialar yani burada gerçekten bir usulsüzlük var mı yok mu ilişkin bir savunma ya da bunun detayını ilişkin bir açıklamayı biz hiçbir zaman bu çerçevede göremedik. Onun için burada artık bu sürecin başladığını görüyoruz. Yani parti içi disiplin kurullarının işletilmesi için illa bir karar verilmesine gerek yok. Parti kendi içerisinde de bu incelemeleri, çalışmaları yapabilir. Bugün bu hareketin bu noktada çıktığını görüyoruz. Bu açık kapı aslında bakarsanız Sayın Özgür Özel tarafından bırakılmıştır ve bu da Sayın Kılıçdaroğlu tarafından şimdi harekete geçirilmiş bir durumdur.
0: Peki bu 9 kişilik listede şimdi Özgür Özel'e bu çok yakın isimler var ama Özgür Özel yok. Bir yandan bu da merak ediliyordu. Yani bir anlamda Özgür Özel'in parti içinde topal ördek konumuna düşürülmesi mi isteniyor? Böyle denilebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi neden Özel'in ihracını talep etmedi burada? Ve bundan sonraki süreçte böyle bir adım atılması gündeme gelir mi sizce? Nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi önemli olan hakkındaki iddialar ve kişinin tüzük gereği parti disiplin kurallarına aykırı davranıp davranmadığı. Merkez Yönetim Kurulu tarafından buna ilişkin bir tespit yapıldığı söyleniyor. Zaten zannediyorum buna ilişkin verilen soru da bu konuda değerlendirileceği. Yani aslında bakarsanız hem genel merkezin genel başkana bırakılmaması veyahut da onun izni ona bağlı olduğu halde grup

0: başkan vekili olarak bu toplantının genel başkandan habersiz ya da onun izni olmadan yapılması, onun katılmasının engellenmesi disiplin suçlarından birini oluşturmaktadır. Ama burada şunu unutmamak lazım. Hukuka aykırılık veyahut da buna ilişkin işlemlerle ilgili burada yapılacak işlemlerin tasarruf yetkisi şu an işte tartışma var biliyorsunuz. Hangi tüzük geçerli, hangisi geçersiz? Bu tartışmalar arasında şu an genel başkanda, Merkez Yönetim Kurulu'nda ve parti meclisinde olacak. Doğal olarak bu yetkiyi istediği zaman kullanacak. Yani şu an siyaseten bence bir plan dahilinde hareket ediliyor ve bu plan dahilinde bir çerçeve içerisinde bu isimler teker teker muhakkak disiplin kuruluna sevk edilecekler. Bunun parti içi dengeler anlamında yapılan bir işlem olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Uğur Çağlar, bir de Özgür Özel kanadından gelen itirazları da sormak istiyorum. Disipline sevklerin hukuksuz olduğu öne sürülüyor. Parti meclisi kararı olması gerektiğine dair de görüşler var. Ne dersiniz? Neler düşünürsünüz bu
0: Evet.
1: konuyla ilgili?
0: Şimdi bir şeyi çok net ifade etmemiz lazım. Bakın bugün gün boyu işte farklı siyasi görüşlerden hareketle hukuki açıklamaların yapıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Aslında bakarsanız mahkemeler dahil biz hukukçular hepimiz bu hukuk maddelerini bir noktada değerlendiren kişileriz. Yani bizimkisi bir değerlendirme, onların da yaptığı bir değerlendirme. Ama asıl değerlendirmenin yapılacağı yer daha doğrusu geçerli değerlendirme mahkemeler tarafından yapılacak. Ben konunun hani bu boyutunu çok önemsiyorum. Neden? Çünkü herkes kendince haklılığını ifade ediyor. Burada ben de doğal olarak bir görüş bildireceğim. Ama benim ortaya koymuş olduğum görüş illa mahkeme tarafından kabul edilecek değil. Sadece nedir biliyor musunuz? Burada önemli olan bu kadar görüş arasında bunların hepsinin eğer bir mahkeme başvurusu olur ise o zaman bir sonuca varacağını bilmemiz gerekir. Yani örneğin kurultayla ilgili bir başvuru yapılmasaydı mahkemeler hiçbir zaman devreye girmeyecek ve bununla ilgili bir karar ortaya çıkmayacaktı. Bugün de disiplinle ilgili farklı farklı görüşler var. Fakat bu farklı görüşlerden hangisinin geçerli olacağına mahkemeler tarafından karar verilecek. Şimdi ben bu tartışmaların kaynağına geleyim. Birincisi burada tüzük hükümleri uygulanacak. Yani tüzükte diyor ki Yüksek Disiplin Kurulu'nun yetkisi çerçevesinde eğer partinin üst düzey yetkilileri ise yani bunları isim isim saymış ama halkımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. Üst düzey yetkililerine ben ayrı bir sevk düzenledim diyor. Buradaki sevk maddesi yani disipline sevk edilmesi için parti meclisinin karar vermesi ve parti meclisinden geçmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi tüzüğün gene devamında yani 63. maddenin 5. fıkrasında ise ivedi hallerde Merkez Yönetim Kurulu'nun da tedbirli olarak sevk edileceği söyleniyor. Şimdi biz buradan yola çıkarak evet sevk edilebilir görüşündeyiz. Orada şöyle bir ifade var deniyor ki İl disiplin kurulları da dahil olmak üzere. Şimdi buradan ifadeyle farklı görüşte olanlar bunun il disiplin kurulları için geçerli olduğunu söylüyor. Oysa oradaki DDA ifadesi yani il disiplin kurullarının yetkisini de demesinin ifadesi yani başka bir yetki var. Bu yetkiye ilişkin olarak bunları da kapsayacak şekilde doğrudan MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na bir sevkin gerçekleşebileceği anlamı çıkıyor. Benim yorumumla. Diğer taraftan dediğim gibi burada farklı görüşlerde de arkadaşlar diyorlar ki hukukçu meslektaşlarımız hayır burada sadece il disiplin kuruluna ilişkin kısım geçerlidir. Oysa bu maddede ivedi hal o zaman boşta kalmış oluyor. Nasıl boşta kalmış oluyor? İvedi hale ilişkin yani evet siz alt tarafta parti üyelerinin il disiplin kurullarından gelen süreçlerinde bunu ivedi olarak ele alabiliyorsunuz ama parti meclisi üyesi veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ya da belediye başkanı olduğunda o zaman ivedi hareket edemiyorsunuz anlamına
1: Evet.
0: gelir. Bu da bir boşluk oluşturur. Bence buradaki özellikle o DDA ifadesinden yola çıkarak bu ivedi durumun herkes tarafından kullanılabileceği yani daha doğrusu bütün sevkler için kullanılabileceği anlamını ortaya çıkartıyor. Ama dediğim gibi ben de bir yorum yapıyorum. Başka yorumlar da yapılıyor ama bunun için daha enteresanı çok eleştirilen özellikle Özgür Özel tarafından çok eleştirilen Asliye Hukuk Mahkemeleri konusunda bir yol açılacak. Muhtemel yarın gidip Asliye Hukuk Mahkemesi'ne onlar da başvuruda bulunacaklar. Bu da enteresan bir durum olacak bizim için.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Teşekkürler efendim. Evet, sevgili izleyenler, avukat Uğur Çağlar bizlerleydi. Konuyu değerlendirdi. Tekrar teşekkür edelim ve moderatör gece kaldığı yerden devam etsin. CHP'ye sızan FETÖ'cüler tartışması da tabii bir yandan sürüyor sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu bu sızıntıyı engelleyemediği için özür dilemişti, hatırlayacaksınız. Özgür Özel ise sızıntı iddiasını topyekün inkar etti. Üstüne bir de eski defterleri açtı. Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşü üstünden vurmaya çalıştı, ancak yine baltayı taşa vurdu. Detaylar analiz haberimizde.
1: Adalet yürüyüşünün biri isim babası, biri fikir babası Aykut Erdoğdu ile Bülent Tezcan yok.
2: Özgür Özel grup toplantısında eski defterleri açtı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü diye başlattığı eylemde yanında olanlar şimdi yanında değil, yanlış yoldasın mesajı verdi. Ama mesele belki de tam da burada düğümleniyordur. Zira hatırlayın, Kılıçdaroğlu ne demişti?
3: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu ve yanındakiler o yürüyüşü dönemin CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandığı için yapmıştı. Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün MİT tırları kumpasında görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni firari durumdaki Can Dündar'a sızdırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti. Meselenin bam teli tam da burasıydı. Zira Berberoğlu'na o belgeleri CHP'den kimin verdiği, götür bunu Cumhuriyet Gazetesi'ne teslim et diye kimin talimat verdiği her daim tartışıldı. Şimdi geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu genel başkanlık yaptığı dönemde FETÖ'cüler tarafından kuşatıldığını itiraf ediyor. Bu konuda gerekli önlemleri alamadığı için de samimiyetle milletten özür diliyor. Peki ya Özgür Özel ne diyor?
1: Asla ve asla, asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel yapı, FETÖ ya da namuslu arkadaşlarımıza hırsız atılan iftiralara uygun olarak çeşitli iddianame laflarını doğruymuş gibi, iddianameye bile giremeyen iftiraları doğruymuş gibi arıp yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız.
2: Özgür Özel toptancı bir anlayışla tüm iddiaları başından bu yana reddediyor. Kısa bir liste yapmak gerekirse, Kurultay'da şaibe var, İmamoğlu suç örgütü, Antalya'da rüşvet, Manavgat'ta baklava kutusu, Uşak'ta vurgun, İzmir'de kooperatif vurgunu. Bu liste ilk akla gelenler. İnternetteki arama motorunda kısa bir gezintiyle tüm detaylara ulaşmak da mümkün. Özel'in kefil olduğu, namus sözü verdiği isimlerse birer birer itirafçı oldu. İfşa süreçleriyle Özel'in argümanları derin yara aldı. Zaten mitinglerdeki pijamalılar sitemi de bunun bir yansıması oldu.
1: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.
2: Özetle Özgür Özel bugüne kadar reddettiği tüm iddialardan vuruldu. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye sızan FETÖ'cüler iddiasını topyekun reddediyor. Kefalet sistemini işletiyor. Ancak Özel'in kefaletinin millette artık ne kadar karşılığı kaldığı sorusu da ortada duruyor. Takdir milletin elbette.
0: Özgür Özel'in CHP'yi soktuğu yol yeni bir siyasetçi tiplemesini fenomenleştirdi. CHP'li olmaktan çok dahil olduğu kliği önceleyen ve CHP tabanıyla ortaklaşmayan varlığı karşı mahallenin nefret objesine dönüşmeye borçlu olan bir problemli çocuk Ali Mahir Başarır.
4: Masalarda büyüttüm.
5: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle birlikte
4: masalarında. Hayır, olamaz.
2: Özgür Özel ipleri gerdikçe CHP'deki çatışma derinleşiyor. Eski yoldaşlar kanlı bıçaklı düşmana döndü. Tabandaki sosyal ayrışma liderlerin negatif yüklemesini kaldıracak seviyeyi çoktan aşmış görünüyor.
4: Hiç kimse hain değildir.
5: Hayır.
4: Diyemezsin onu.
5: Hayır.
4: Diyemezsin.
5: Hayır.
2: Titanik'in batmakta olduğunu en son üst kameralardaki elit zümre anladı. Avam panik halinde sağa sola koşturuyorken orkestra balo salonunda sonbahar rüyası valsini icra ediyordu. Benzer bir davranışı bugün CHP'li elitlerde görmek mümkün. Çimenler sadece filler kavga ederken ezilmez, filler dans ederken de kaderleri aynıdır. Mutlak butlan kararının CHP genel merkezine geldiği gün yağmur altında verdiği bu poz, Ali Mahir Başarır'ın gösterge siyasetinin en ikonik anı olmalı.
6: Başkanım 12 seçim kaybetmiş, bu adam düşsün milletin yakasından.
7: 13.
2: CHP elitlerinin tabanla duygu ortaklığı içinde olmadığını gösteren başka bir an da bu küçük diyalogda saklı.
6: Başkanım 12 seçim kaybetmiş, bu adam düşsün milletin yakasından.
7: 13.
2: CHP'li seçmenin hayat memat meselesi olarak gördüğü bir travma, Ali Mahir Başarır için kendi kliğini yüceltmeye yarayan dalga geçirecek bir argüman sadece. Bu tavır, onun CHP seçmeninin yaşadığı kapsamda bir biz duygusunu yaşamadığının, konuyu hiçbir zaman içselleştirmediğinin, ortaklaşamadığının, dava yerine kendi kliğini önceliklendirdiğinin bir ifadesi.
8: Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım. Bismillah diyoruz.
9: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: Başarır, 2018'den bu yana milletvekili, parti meclisi üyesi. Son 2023 seçimlerinde de vitrindeydi. Üstelik 2023'te Kılıçdaroğlu tek başına yarışmadı. O seçimde İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesi de yarıştı ve kaybetti.
0: Ekran bağımlılığına karşı dikkat çeken bir zirve düzenleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek dijital anafor ekran bağımsızlığı zirvesinde uzmanlar, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.
10: Dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri bu kez geniş kapsamlı bir zirvede ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
11: Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifi bu meseleye verdiği önemi ortaya koyuyor. Zira kendileri 25 Nisan 2026'da 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde bir beyanda bulunmuşlardı. Çocukluk ana vatanını dijital istilaya karşı korumak. Bu dijital istilayı da işte evimizin içerisine kadar sokan şey dijital anafor.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek zirvede ekran bağımlılığı, dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ve ailelerin karşı karşıya kaldığı yeni riskler masaya yatırılacak. Alanında uzman isimler sunumlar yapacak. Farklı disiplinlerden akademisyenler görüşlerini paylaşacak.
11: Kimisinde güçlü, kimisinde daha zayıf ama her evin içerisinde bir anafor var. Bu anaforun farkına varalım. Bunu nasıl zayıflatırız? Aile bağlarımızı nasıl güçlendiririz? Bunların yollarını konuşmak için bu zirvede bu bir araya geleceğiz.
10: Zirve kapsamında televizyon yöneticileri ve yapımcıları da özel oturumlarda bir araya gelecek. Aile dostu yapımların desteklenmesi, yayın içeriklerinin toplumsal etkileri ve aile temsillerine ilişkin akademik çalışmalar katılımcılarla paylaşılacak. RTÜK tarafından aile dostu yapımlar için ödül töreni de düzenlenecek.
11: Bu ekranların bizi içerisine soktuğu iklim her birimizi ürün haline getiriyor. Halbuki biz bir değeriz. Her bir insan bir değer ama değersizleşip orada o dikkat ekonomisinin, yalnızlık ekonomisinin ve dopamin ekonomisinin bir ürünü haline dönüşüyoruz. İşte bütün bunları etraflıca ele almaya çalışacağız bu zirvede.
0: Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı Vın Yüreysa 10 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde 32. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Peki ya fuarda meraklılarını neler bekliyor? Bakalım.

Win Eurasia 2026 sanayi ve üretim teknolojilerinin kalbini İstanbul'da attırıyor. 32. kez kapılarını açan Win Eurasia 2026, sanayi ve üretim teknolojilerinin

0: otomatik kaynak makineleri hem yapay zekaya entegre hem de iş gücünü ve iş hızını çok daha arttırmakta.
1: Yetkinliklerimizi göstermek üzere misafirlerimizi ağırlıyoruz ilk günümüz. Yeniliklerden kaynak uygulamamız var. Kaynak uygulamamız bu daha çok kompakt bir uygulamaya sahip. Kullandığımız robotik yazılım ve endüstriyel kollarla müşterilerimizin verimlilikleri, dinamiklerini artırmak yönünde.
2: Fuar Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Japonya, Çin ve İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeden katılımcıyı aynı çatı altında buluşturuyor.
0: Çalışanların duygusal olarak daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilmek için işte bu robotlarda, fabrikalarda, iş merkezlerinde, iş alanlarında vatandaşın kullanımına sunulmak için bekleniyor.
3: İşlemleri tekrardan oynatmak gerektiği durumlarda mesela bir yerden alıp bir yere bırakacak ve bunu sürekli yapacak ve farklı noktalarda bunu uygulayacak gibi bir operasyon gerçekleşiyorsa burada kullanıcı benim kendi sistemi bizim geliştirmemiz sistemle beraber operasyonu bir kere gerçekleştirip aynı şekilde save ettikten, kaydettikten sonra robota öğreterek robot da bu işlemi gerçekleştirebilir noktasına geliyor.
2: Fuarın en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri de köpeksi robotlar. Fuarda yalnızca üretim teknolojileri değil, insan hareketlerini taklit edebilen yeni nesil robot sistemleri de sergileniyor.
4: Evet, çok eğlenceli bir robot.
0: Arkadaşın gibi hissettirdi mi?
4: Evet.
0: Neler yaptın, anlat bakayım.
4: Onunla böyle dans ettik, oyun oynadık. Çok eğlenceli bir robota.
0: Türkiye'de hız kazanmış olan otomobil üretimi için de önemli robotlar fuar alanında yer alıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu robot 1,5 tona kadar olan araçları ve ağır metalleri taşıyabilmekte.
2: Üretim teknolojilerinin geleceğine yön veren Win Eurasia 2026, konferanslar, iş görüşmeleri ve yenilikçi çözümlerle sektör profesyonellerini bir araya getirmeye devam ediyor. 13 Haziran'a kadar devam edecek fuar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
5: Evet, bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi Cloudflare dikkat çekici bir veri paylaştı sevgili izleyenler. Öyle ki web sitelerine yönelik isteklerin %57,4'ünün artık bot istekleri olduğunu duyurdu. İnsan kaynaklı trafik oranı ise sadece %42,6'da kaldı. Yani internet trafiğini artık ağırlıklı olarak insanlar yönlendirmiyor efendim. Bu ne demek ve sonuçları ne olacak? Şimdi kıymetli bir konuğumuz değerlendirecek. Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunay Kamer bizlerle. Tunay Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
6: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
5: Teşekkürler. Şimdi güncel verilere göre internet trafiğinin %57'si artık botlardan geliyor. Biraz önce de bahsettim. Bu tabloyu internetin doğası değişiyor şeklinde mi okumalıyız? Bu pay daha da artarsa ki yapay zekanın yaygınlaşmasıyla da aslında baktığımızda artacağı benziyor. İnsan internet denkleminin dışında mı kalacak? Botlar interneti ele mi geçirecek? Neler söylersiniz?
6: Şimdi teknolojinin gelişimiyle birlikte tartıştığımız konular boyut değiştirebiliyor. Bu da uzun zamandır aslında tartışılan konulardan bir tanesi. Hatta sosyal medya içerikleri noktasında da bu tartışmalar var. Şöyle, yapay zeka ile birlikte artık içerik geliştirmek ya da belli işlerinizi yapmak adına siz kendi ikizinizi, dijital ikiz dediğimiz ikizlerinizi geliştirebiliyorsunuz veya bir dijital ajan dediğimiz ajanlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bu örneğin sizin mesajlarınıza, yani e-postalarınıza otomatik cevap verebiliyor veya cep telefonunuzda gelen mesajlara otomatik sizin belirlemiş olduğunuz tarzda belli içeriklere göre mesajlar verebiliyor. Sizin adınıza randevu alabiliyor. Sizin birçok iş görüşmenizi planlayabiliyor. Yani aklınıza ne geliyorsa aslında hani vermiş olduğunuz komut ya da onu tanımlamayla alakalı ya da ona vermiş olduğunuz yetkiye göre sizin birçok iş ve işleminizi günümüzde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu sayının giderek daha artacağını düşünüyoruz. Çünkü belli tehlikeleri acaba barındırır mı, açığa çıkarır mı endişesi birçok kullanıcıda var ama günden güne bunu deneyimleyen kişilerin sayısının giderek arttığını gözlemliyoruz. Sizin de verdiğiniz rakamlara baktığımızda %55 civarında neredeyse internet ortamında yapay zeka ajanlarıyla iş ve işlemlerin yaptığı gözlemleniyor. Bu hayatımızı aslında baktığımızda bir düzene sokuyor. Yani hani elbette dediğim gibi teknolojinin olumsuz veya tehlikeli boyutları

0: Var ama bakıldığında teknoloji neden vardır? İnsan yaşamını kolaylaştırmak için vardır. Dolayısıyla bu dijital ikiz ya da dijital ajan uygulamasına alışan bireylerin ilerleyen dönemlerde daha yoğun bir şekilde olacağını gözlemliyorum. Hatta şu bir gerçek, eskiden biz belli uygulamalara girerken insan doğrulaması yapıyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Yani girerken insan mısınız, değil misiniz? Şimdi o tartışmalar beraberinde birçok sitede daha farklı boyutlara doğru evrilecek. Artık yapay zeka araçlarının karşılıklı konuştuğu insanın devreden çıktığı belli modellerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yapay zeka araçlarının birbiriyle konuşma sesleri sosyal medyada viral da olmuştu hatırlanacağı üzere. Yani bu tür olaylar daha sık sık yaşayacağımızı düşünüyorum ama şöyle bir endişem var benim yalnız yapay zekanın kullanımı ile ilgili. Ben üniversitenin yapay zeka çalışmaları koordinatörüyüm aynı zamanda. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zekanın beslendiği veri kaynaklarına baktığınızda birçoğu sosyal medya platformları, yani en bilinen YouTube, Reddit ya da diğer belli platformlara bakıyoruz. X'ten dahi beslenen yapay zeka araçları olduğunu biliyoruz. Şimdi yapay zeka ile ürettiğimiz birçok içerik burada yer alabiliyor görüldüğünde Müşra'nın. Dolayısıyla yapay zeka kendi ürettiği bilgiyi tekrardan kendi alıp kullanıyor. Dolayısıyla yapay zeka halüsinasyonu dediğimiz uydurma bilgiler de olabiliyor. Yani çünkü tahminleme dediğimiz bir şey gerçekleştiriyor yapay zeka. Yani siz herhangi bir veri istiyorsunuz ya da bir görsel oluşturmasını istiyorsunuz veya bir ses, bir video oluşturmasını istiyorsunuz. Vermiş olduğunuz komut prompta göre o tahminleme gerçekleştirip o tahminleme çerçevesinde size bir çıktı sunuyor. O çıktının hepsinin gerçek olup olmaması mümkün değil. Yani %100 doğru olması mümkün değil. Çünkü veri setine göre değişiklik gösteriyor bu. Dolayısıyla size uydurma bilgiler veriyor. Daha sonra uydurma bilgileri kendi hazinesine tekrar alıyor. Büşra Hanım'ın istemiş olduğu veriyi daha sonra Tunay Bey istiyorsa Tunay Bey'e bu sefer Büşra Hanım'ın uydurduğu verilerden de etkilenerek yeniden bir şey veriyor. Yani bir dönem sonra yapay zekanın verileri de aslında uydurma bilgilerden yola çıkarak bir kaos ya da farklı bir durum açığa çıkacak. Bunu da gözlemleyeceğiz ama şu an gelinen noktada ciddi anlamda yapay zeka, dediğim gibi yapay zeka araçları insan hayatını kolaylaştırma yönünde ciddi çalışmalar var. Bu dijital ikizleme özellikle yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dediğim gibi veya bir içerik hazırlarken ya da dil bilgisi, gramer açısından dahi düzenleme ile ilgili ALL modellerini yoğun bir şekilde vatandaşların kullandığını gözlemliyoruz. Ki az önce de ifade ettim, sosyal medya içerikleri oluşturma noktasında da veya kitap görsellerinin oluşturması noktasında da birçok yapay zeka aracı günden güne kullanılıyor. Ki 2025 yılının sonunda Amerika'daki birçok şirket, adı bilinen şirketler 600 milyar dolarlık büyük veri merkezlerle ilgili bütçe ayırdığını açıklamışlar. Yani 2026 için sadece. Düşünebiliyor musunuz rakamları? Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde daha yoğun bir şekilde kullanılacak yapay zeka araçları. Artık vazgeçilmezimiz olacak. Nasıl sosyal medya ve cep telefonları vazgeçilmezimiz olduysa yapay zekada artık burada endişe duymaya gerek yok. Yani Hollywood filmleriyle belli insan
1: Hocam,
0: robot, az önce haberlerde de geçti. Robotik sistemler hayatımızın da bir parçası oldu, otonom sistemler. Elbette belli durumlar açığa çıkıyor ama korkuya gerek yok diye düşünüyorum. Korktuğunuz şeyi yönetemezsiniz. Dolayısıyla insan odaklı yapay zeka, teknoloji veya araçlarının kullanımı bence önemli. Öyle söyleyeyim
1: şimdi
0: Müşra'nın.
1: bir de internetin bir gün tamamen birbiriyle etkileşime giren botlardan oluşacağı yönünde eksi bir de teori var. Ölü internet teorisi, siz de biraz değindiniz. Sizce yani bu noktada mıyız? Öyle mi diyorsunuz? Yoksa yapay zeka aslında internet daha da zenginleştiren bir araç mı?
0: Ya bununla ilgili hatta şunu da söyleyeyim, işte yani yapay zeka araçları kullanarak aslında internette ya da sosyal medya platformlarında reklamı engelleyen sistemler var. İlerleyen dönemlerde reklamların da ortadan kalkacağı ile ilgili ciddi raporlar sunuluyor uzun zamandır ama bu sefer içerik içerisinde yerleştirilebilir. Yani ekstra pop-up dediğimiz uygulamalar yerine içinde gösterilen reklamların çıkacağını gözlemliyoruz. Ve veriler birbirleriyle, dediğiniz gibi az önce vermiş olduğunuz örnek çok güzel, o çakışmaları yaşayacağız belli bir dönem ama belli bir pik seviyesine ulaşır, daha sonra düzenlenir, yani regüle edileceğini düşünüyorum onların.
1: Şimdi
0: Bu dönemlerde o problem olur.
1: yapay zeka şimdi bir insanın 5 internet sitesi gezmesine karşılık 5.000 siteyi tarayabildiği söyleniyor bir yandan da. Bu hız farkı içerik üretimini ve ticari yapıyı nasıl dönüştürecek peki? Yani Microsoft'un 2026 raporunda Türkiye'nin yapay zeka kullanımını %30 artırdığı da belirtiliyor. Bu oran ne anlatıyor?
0: Şimdi şöyle, yani yapay zekayı günden güne kullanıyoruz. Bu bir gerçek. Yani bu tartışmaz bir gerçek. Yani dediğim gibi şu an sadece LLM modelleri, o ChatGPT, işte Grok, Gemini gibi belli araçları daha yoğun kullanıyoruz, ama beraberinde
1: Ortalamalar
0: işte
1: dünya genelinde hangi seviyede peki hocam?
0: sayısal olarak şu an tam rakam ezberimde yok, ama dünya ortalamasına yavaş yavaş yükseliyoruz biz. Bu bir gerçek. Özellikle ücretsiz uygulamaların daha yoğun bir şekilde kullanıldığı ve deneme usulüyle zaten biz bunu keşfediyoruz. Ön yargılarımız ve korkularımız var, ama akademik işlerde de kullanıyoruz. İşte iletişim boyutunda da kullanıyoruz. Ticari boyutlarda da kullanıyoruz ve dediğim gibi sadece eğlence amacıyla kullandım, sosyal medyada da kullanıyoruz. Dolayısıyla bu sayı artacak. Ben buna eminim. Yani hatta böyle her bir aracı ayrı ayrı satın almak yerine daha bloke araçların piyasaya çıktığını gözlemliyoruz. Yani siz bir platform üye oluyorsunuz, ama içerisinde o bildiğimiz tüm yapay zeka araçlarına entegre eden bir şey var. Siz uygun bir prompt veriyorsunuz. Ona göre bir route, ya hedef mi belirliyor? Sizi hangi yapay zeka aracı işinizi görecek? Bunu belirlemeyle ilgili çalışmaları yapan platformların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Hatta daha ucuz. Çünkü bunu harcarken, hani cebinizde ne kadar para varsa o kadar alışveriş yapıyorsunuz ya, size bir token tanımlıyor üyeliklerde. Yani siz 3000 işlem yapabiliyorsunuz diyelim toplamda, yani bir ay içerisinde. 3001. işlemi vermiyor, veya yapmış olduğunuz işleme göre harcadığı bir jeton token var. O azalınca, ama bu ortak platformlarda hangisi bittiyse, hangi üyeniz bittiyse diğerinden, yani Gemini'deki tokenınız bittiyse ChatGPT'den token kullanarak hayatınızı kolaylaştıracak birçok yapay zeka aracına ulaşma ile ilgili yoğun bir şekilde çalışmalar var. Yani Türkiye'de yoğun bir şekilde kullanılıyor yapay zeka. Yani havacılık sektöründen savunma sanayi, aklınıza ne geliyorsa artık yapay zeka, dediğim gibi, vazgeçilmezimiz. İster istemez botlar aracılığıyla farklı uygulamalar hayatımıza girecek. Yani bir takım olumsuz durumlar olacak, ama bir pik seviyesi var. O pik seviyesinden sonra onlar regüle ediliyor zaten.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunay Kamer konuyu değerlendirdi. Hocamıza tekrar teşekkür edelim. Moderatör gece kaldığı yerden devam etsin. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere önemli bir müjde verdi sevgili izleyenler. Öyle ki çiftçilere yönelik destek tutarları güncellendi. Erdoğan ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin elindeki tüm mahsulü de alacağını söyledi. Kalem kalem detayları haberimizde.
2: Temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz.
3: ABD-İsrail-İran savaşı sonrası hükümet harekete geçti. Çiftçilerin omuzlarındaki yük hafifletilecek. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
2: Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı savaş nedeniyle üretim maliyetlerinde yaşanan artışlara dikkati çekti. Temel destek ve planlama destek tutarlarının güncellendiğini söyledi.
2: Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum.
3: Erdoğan bölgesel kalkınma yatırımlarına da ayrı bir parantez açtı.
2: Bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz.
1: Helikopterler havalandı, arama kurtarma ekipleri enkaza girdi. Zamanla yarış başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'da gerçekleştirdiği insani yardım tatbikatı

0: katında afet anına yönelik müdahale senaryoları gerçeğe en yakın şekilde uygulandı efendim. Tatbikata 658 personel, 10 arama köpeği ve 101 araç katıldı. İşte öne çıkan o anlar geliyor.
1: Birinci Doğal Afet Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, dağda çığda arama kurtarma bölüğü helikopterle deprem bölgesine intikal etmektedir. Kahraman personelimiz milletimizin umudunu bölgeye taşımaktadır.
2: Helikopterler havalandı, sirenler çaldı. Enkaz altında yaşam mücadelesi başladı. Türkiye'nin afetlere karşı gücü Ankara'da sahaya indi. Saniyelerle yarışan ekipler enkaz altında can aradı. Helikopterler havadan keşif yaptı. Kurtarma timleri zamana karşı mücadele verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Dakikalar kritikti. Arama kurtarma ekipleri özel ekipmanlar ve köpek timleriyle enkaza girdi. Yaralılar tahliye edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı. Senaryo gereği her adım gerçek bir afet anında uygulanacak şekilde hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra AFAD, Jandarma, Kızılay, UMKE ve Karayolları ekipleri aynı hedef için sahadaydı. Tatbikatta kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kabiliyeti de test edildi. Dünyada Ankara'daki tatbikatı yakından takip etti. Bulgaristan'dan Japonya'ya, Irak'tan Meksika'ya kadar pek çok ülkeden gelen gözlemciler çalışmaları sahada izledi. Olası bir afette ne olacak? Kim nerede görev alacak? Yardım nasıl ulaştırılacak? Tüm bu soruların cevabı Ankara'daki tatbikatta sahada test edildi. Gerçeğe yakın senaryolarla yürütülen çalışmalarda Türkiye'nin afetlere müdahale gücü bir kez daha ortaya kondu.
0: A milli futbol takımının Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marş artık belli. Bu kez tribünlerin sesi gençlerin notalarından yükseldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eserler arasından seçilen Bizim Çocuklar Ay Yıldızlı Heyecan'ın yeni marşı oldu.
3: Son bir ölçü.
2: Tribünlerde tek ses, sahada tek yürek. A milli futbol takımının Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marş artık gençlerin notalarında hayat buldu. Bizim Çocuklar, Ay Yıldızlı Heyecan'ın yeni marşı oldu.

0: Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışmasına Güzel Sanatlar Liselerinden 82 eser katıldı. Finale kalan eserler jüri değerlendirmesinin ardından halkın oyuna sunuldu. Son sözü ise vatandaş söyledi.
1: Sinsin hasret, gelsin o kupa, duysun herkes görsün dünya.
0: Ve kazanan Bursa'dan çıktı. Halk oylamasının birincisi Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Bizim Çocuklar adlı eser oldu. İlker Gezer, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkun Gün ve Emin Utku Özçevi'nin besteleyip seslendirdiği marş, tribün coşkusunu, milli heyecanı ve takım ruhunu notalara taşıdı. Başarı sadece bir ödülle sınırlı kalmadı. Birinci seçilen eser için profesyonel klip çalışması da gerçekleştirildi. Bursa Merino Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla çekilen görüntüler tamamlandı. Marş yayın için hazır hale getirildi.
1: Öpürlesin, yerlesin. Bütün dünya bizi izlesin.
0: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğunda artık sahada futbolcular, tribünde ise gençlerin sesi olacak.
1: Zafere kadar, solana kadar, haydi haydi bizim çocuklar.
2: Hatay'ın eşsiz lezzetleri Tuzla'da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Tuzla Aydınlı Pazarı yerinde kurulan festivalde yöresel ürünler, kebap çeşitleri ve tatlılar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
3: Tuzla Aydınlı Pazar Yeri Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinin yer aldığı festivalde ziyaretçiler yöresel tatları yakından tanıma fırsatı buluyor. Festivalde Hatay'ın meşhur kağıt kebabı, çeşitli baharatları ve künefesi standlarda yerini aldı. Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yöresel ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle ızgaralarda pişirilen kebaplar ve sıcak servis edilen künefe, festivale gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Etkinlik alanında gastronomi ürünlerinin yanı sıra çeşitli marka kıyafet ve çantalarda indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ziyaretçi akınına uğrayan festival 15 Haziran akşamına kadar Tuzla Aydınlı Pazar yerinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
2: Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen
1: 4 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran

0: Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV moderatörü Helin Aslan soruyor, Bakan Yumaklı cevaplıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve teknolojik dönüşüm birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran Perşembe günü saat 10'da 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndü. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a saldırıların devam edeceğini söyledi. İran'ı çok sert bir şekilde vuracakları tehdidinde bulundu Trump. İsrailli bir muhabirin Türkiye sorusunu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerini övdü. Müthiş bir lider ve çok güçlü biri ifadelerini kullandı. Detaylara bakalım. Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini belirtti. İran'a saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde ifadelerini kullandı. Sert bir darbe indirdik ve yine sert bir darbe vuracağız diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la anlaşmaya aslında çok yakın olduklarını da belirtti. Ama İran'ın kendilerini sürekli oyaladığını savundu. Bizi enayi yerine koyuyorlar dedi. İran'la anlaşma üzerinde birkaç aydır yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti. Öte yandan Trump, İsrailli bir muhabirin İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap verdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisine vurgu yaptı. O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi diye konuştu. Trump, Erdoğan arasında iyi bir dostluk olduğunu söyledi. Türkiye ile İsrail arasında bir gerilim beklemediğini de aktardı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yüksek efendim, müzakere değil ve ne yazık ki yine silahlar konuşuyor. Amerikan Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesinin ardından ABD 4 saat süren bir saldırı dalgası başlatmıştı. ABD Başkanı Trump o saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuyor. Biraz evvel de aktardık bölgede yaşanan gelişmeleri, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında verdiği son mesajları konuşacağız. Şimdi kıymetli bir konu var. 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar efendim, iyi geceler diyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi dün gece bir anda ABD'nin misillemesi başladı. Amerikan ordusu tarafından saldırının orantılı olacağı da not düşüldü ve 4 saatle sınırlı kalan da bir saldırıydı aslında. İran'ın yanıtı da buna mukabil sınırlı oldu. Peki şimdi Trump yeniden vuracağız ve çok sert vuracağız diye açıklamalar yapıyor. Öncelikle bu bir blöf mü? İran'ı masaya çekmek için ve ya da ABD'nin başka planları mı var? Bir de bir yandan ABD Savunma Bakanı Hegseth de bir açıklama yaptı. Çok yeni bir açıklama. Diyor ki bu gece İran'ı çok sert vuracağız. Önemli tesisleri bombalayacağız. Neler söylersiniz?
1: Evet, dilerseniz en sondan başlayalım. Biliyorsunuz buyurun. İran'da özellikle sivil altyapının ve Hegseth'in şu anda işaret ettiği tesislerin vurulması en ana kaygılardan birisiydi. Dün geceki saldırılara gelecek olursak hiçbirisinin alelade seçildiğini düşünmüyorum açıkçası. Keşm Adası, aynı şekilde Sirik, Bender Abbas Limanı, hem limanlar hem askeri limanlar hem de Keşm Adası'nın özellikle önemini düşündüğünüzde, ki biliyorsunuz orada yeraltı füze stoklarından tutun da önemli radar üslerinin bulunduğu bir adadan bahsediyoruz. Dolayısıyla İran'ın aslında kıyı savunma stratejisinin tam olarak merkezinde yer alan bir yer. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan tırnak içerisinde mütekabiliyet esasına dayandırarak bir saldırı yaparken, bir diğer taraftan da zaten görüşmeler istediği seyirde ilerlemezse İran'ın belirli kabiliyetlerini kısıtlamak adına yapmış. Bunu açıkçası bence dün geceki saldırılar açıkça ortaya koydu. Diğer taraftan bugün yapılacak olanlarsa bence hem Trump'ın hem Hegseth'in yaptığı açıklamalar şunu söylüyor. İran'da biliyorsunuz rejim çok kırılgan bir süreç yaşıyordu bir süredir. Yani yıllara sari şekilde, belki 21. yüzyılın başından itibaren, hani 2008-2009 itibariyle son 16-17 senedir bir problem var. Özellikle Mahsa Amini olaylarından tutun da sokak hareketlerine. İlk defa 12 gün Savaşı ile beraber tabanın tekrardan konsolide olduğu ve devrim muhafızlarının sadece kısa vadede değil, orta vadedeki varlıklarını da garanti altına aldığı bir sürece şahitlik ettik. Dolayısıyla bunu kendileri, evet, sivil altyapı, özellikle İran'da vurulan yerler, çok ciddi bir şey aldılar, darbe aldılar. Bunu internetin dönmesiyle beraber sokaklardan paylaşılan görüntülerde de gördük sosyal medyada. Ama en azından siyasi anlamda kendisini büyük bir konfor alanında, güven alanında hisseden bir rejim gerçeği oluştu ve halk normalde muarızı olduğu bir rejimin arkasında, yani genel olarak, hani tabii propaganda gösterilerini, besiçleri yaptırılan yürüyüşleri saymıyorum, ama genel olarak İran'da bazı meseleler yarının meselesi olarak kenara ayrılırken, özellikle birinci öncelik Amerikan saldırılarına, İsrail saldırganlığına karşı bir araya gelmek oldu. Fakat geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde kendince yeterli esneklik gösterse de, ki bence Trump gerçekten bu noktada gösterdi. Dikkat ederseniz nükleer materyalin üçüncü ülkeye teslim seçeneğinden en son röportajında İran içerisinde uluslararası bir mekanizmayla, belki de bizim uzmanlarımızla da olabilir, uluslararası atom enerjisi de yapabilir dedi. Dolayısıyla aslında arka planda bütün taraflar belirli hususları müzakere ediyorlardı. İran'ın biliyorsunuz Hürmüz'den bir ücret alma talebi vardı. Belki bu direkt olarak bir ücret olarak konulmazdı adı, ama İstanbul Boğazı'ndaki gibi işte bir güvenlik rehberlik hizmeti adı altında yapılırdı. Yani iş kitabına uydurulabilecek bir seviyedeyken, özellikle belirli hususlarda İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne normalde bu son siyasi anlamdaki konsolidasyona güvenerek ciddi anlamda direnmeyi tercih ettiği ve İran'ın içerisinde de farklı fraksiyonların farklı şeyler söyleyerek süreci çok zorlaştırdığı bir süreç gördük. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz kadarıyla saldırıları müzakere masasının bir unsuru haline getirmeye başlıyor gibi görünüyor dün itibariyle.
0: Evet, şimdi Trump'ın açıklamalarına İran'dan da aslında yanıt gecikmedi. Biraz evvel de aktardık. ABD bir kez daha saldırırsa bu kez savaşın bölgeyle sınırlı kalmayacağı uyarısı yapıldı. Körfez ülkelerini yine uykusuz geceler bekliyor diyebilir miyiz bu süreçte?
1: Sadece Körfez ülkelerini değil, daha önce de işaret ettikleri üzere muhtemelen Babilmendeb Boğazı'nda kapsayacak
0: Bununla
1: şekilde.
0: sınırlı kalmayacak yani.
1: Yani şöyle, özellikle savaşın küresel maliyetini ve Amerika üzerindeki baskıyı artıracak bir strateji izlemeye çalışabilirler. Ama bu İran açısından bence, özellikle bakın dikkat ederseniz, Türkiye'nin çok kıymetli çabaları olduğu, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın belirli hususlarda göz yumdukları, şu an için kenara bıraktıkları bazı meseleler oldu, ama İran buna rağmen Amerika'nın önünde kendisine bend olmaya çalışan bu ülkeleri, özellikle Körfez ülkelerine hedef alacak olursa, bundan sonra bence stratejik çok büyük bir hata yapmış olur. Şayet saldırılarının muhatabını İsrail ve Amerikan unsurlarıyla sınırlı tutarsa, böyle bir gelişme beklemiyorum. Ama bu işi Körfez ülkelerini, her ne kadar oradaki ABD üslerini bahane ederek de olsa, biliyorsunuz yakın zamanda vurulan tesisler içerisinde sivil havalimanları, özellikle sivil yerleşim alanlarını da bombalardan etkilendiğini gördük. Dolayısıyla İran şu anda teknik olarak Amerika'nın ciddi anlamda zorlandığı, İsrail'in dünyadan bu kadar izole edildiği bir küresel konjonktürde, başta Körfez ülkeleri, sonra da dünyanın hışmını üzerine çeker ve bence sonrasında şu anda arabulucu olmak isteyen, arabuluculuğa soyunan ülkelerin yarın öbür gün İran'a yapılacak olası bir operasyonda artık Amerika ile beraber hareket ettiğini bile görebiliriz. O yüzden İran bu kritik hatayı yapacak mı göreceğiz, ama savaşın veya müzakere sürecinin gidişatı tamamen İran'ın Amerika ve İsrail'e nerede cevap vereceğiyle direkt olarak alakalı.
0: Şimdi Trump'ın ilginç bir ifadesi var hocam. İran'ın ABD'yi sürekli olarak oyaladığını dile getiriyor ifadesinde. Hatta bizi enayi yerine koyuyorlar dedi. Bu mesajlardan artık Trump'ın bir anlaşma için sabrının tükendiği sonucunu çıkarabilir miyiz? Eğer yakın gelecekte bir anlaşma sağlanmazsa olur da iplerin tamamen kopma riski görüyor musunuz ufukta?
1: Evet, böyle bir senaryo da muhtemel. Yani Büşra Hanım, şöyle bir gerçeklik var. Bu sürecin içerisinde o kadar yoğun bir arka kapı diplomasisi işletildi ki, bunun içerisinde gerçekten ele alınan bazı detayların, hem de en önemli detayların çoğuna vakıf değiliz. Bu sadece Amerika ve İran arasında bir süreçle kısıtlı tutuldu. Hatta dikkat ederseniz geçtiğimiz haftadan beri İsrail'in özellikle ABD'li müzakere heyeti üyelerinin üzerinde casusluk faaliyetleri yürüttüğü, onların da bilgi almaya çalıştığına yönelik bir Amerikan medyasında ciddi bir iddialar furyası var. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde Amerika ile İran'ın aslında arka kapı diplomasisi kullanarak çok ciddi konuları istişare ettiklerini, belki de bugüne kadar kırmızı çizgi olarak telakki edebileceğimiz birçok hususu görüştüklerini biliyoruz. Fakat burada temel problem, bu sorunun çözümsüzlüğündeki en büyük unsurlardan birisi, İran'ın içerisindeki bürokratik akıllığa karşı devrim muhafızlarının ve radikal kanadın ciddi anlamda galebe çalması. Şu anda Vahidi'nin mesela, biliyorsunuz devrim muhafızları komutanının, son saldırılarda özellikle hedef alınmış olabileceğine dair iddialar var. Müçteba Hamene ile alakalı hakeza gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Defakto olarak devrim muhafızları kendi istedikleri dışında hiçbir kararı tartıştırmıyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereye oturan herkese hain ilan ediyorlar. Bu sürecin içerisinde kamuoyuna çok yansıtmadan çözmeye çalışsalar da Pezeşkiyan'ın 2 ya da 3 defa istifa etmeye çalıştığını biliyoruz. Kalibaf'a, Arakçı'ya, çeşitli müzakere heyetinde yer alan İranlılara ihanet damgası vurduklarını biliyoruz. Dolayısıyla İran'ın içerisindeki bu görüş farklılıkları artık devletin dış politika önceliklerinin de önüne geçmiş durumda. Aslında Trump'ın hani böyle saçma konuşmalarını bir kenara bırakarak iki tane konuda haklı olma ihtimali çok yüksek. Birincisi, gerçekten İran'ın kendisini oyaladığını düşünüyor ama İran'ın oyalamasının sebebi belki de kendi içerisindeki bu fikir çatışmalarıyla alakalı. Bir diğer mesele de, her ne kadar İran dediğim gibi sosyolojik olarak bu savaştan kendisine bir galibiyet devşirecek bir aşamadaysa, aşamaya gelmişse de en azından bunu iç kamuoyunda ciddi anlamda pazarlayabilecek, insanların inanacağı bir kamuoyu oluşturmuşsa da, şu anda daha fazlasını isteyerek sanırım Amerika Birleşik Devletleri'yle şartları zorlayan bir klik var devletin içerisinde. Ve Trump da bundan yılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugün hedef alınacak olan tesisler, Hegseth'in bahsettiği o olası saldırılar, o bütün ekipleri belki de, bakın bu iş çığırından çıkıyor, eğer biraz daha bombalama devam ederse çoğu avantajımızı da kaybedebiliriz kıvamına getirir mi diye Amerikalılar bence düşünerek bu saldırıları planlıyorlar. Özellikle Amerikan basınında geçen bütün bilgiler, şu anda son dakikalar, Trump'ın geniş çaplı ama kısa süreli bir operasyon konusunda mutabık kaldığı yönünde operasyon odasındaki kişilerle. Dolayısıyla bu sivil altyapıyı, özellikle petrokimya tesislerini ve az önce bahsettiğimiz gibi İran'a yarın öbür gün bir çözümsüzlük durumunda daha geniş, daha uzun vadeli bir operasyon söz konusu olacak olursa, Allah korusun, burada en azından Amerika'nın önüne bend olması muhtemel, engelleri de ortadan kaldıracak şekilde şekillendiriliyor. Dolayısıyla bazen Trump'ın ciddi manada gayri ciddi ve nezaketten yoksun üslubuna takılıyoruz ama Amerika belki şu anda İran'a göre daha rasyonel bir ilerliyor olabilir bu bağlamda.

0: Hocam şimdi İranlı askeri bir yetkiliden yeni bir açıklama var. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediğini aktarıyor bu açıklamasında ve olası bir saldırı durumunda bunların da vurulacağını söylüyor. Şimdi bu yeni hedefler nereler olabilir? Biraz önce aslında sormuştum Körfez ülkeleri uykusuz kalabilir mi diye siz de daha da yayılabilir demiştiniz ama bu açıklama üzerinden baktığımızda ötesine uzanır mı Körfez ülkelerinden ziyade veya Basra Körfezi üzerinde mi bir plan yapılıyor?
1: Evet, dün bir platformda söylemiştim. Burada da müsaadenizle tekrar edeyim.
0: Buyurun.
1: Yine hani teyit edemedim ama hatırladığım kadarıyla Cengiz Han söylemişti. Gerçekten kaçacak yeri kalmayan korkmaktan vazgeçiyor. Şimdi İran eğer kaçacak bir yer bırakılmazsa ve bu savaşın maliyeti ben tek başıma omuzlarken Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere hiç kimse benim yanımda durmuyor gibi bir retorik üzerinden peki benle beraber herkesi götürürüm gibi bir psikolojiye bürünmek durumunda kalırsa bu iş Körfez, Babülmendeb dolayısıyla buradan sonra zincirleme bir reaksiyonla daha geniş coğrafyada etkilerini hissettirebilecek bir hususa dönüşebilir. Az önceki turda söylemeyi unuttuğum bir mesele var. Amerika'nın da özellikle saldırılarındaki temel motivasyonu anlattık ama bir de ben bu işin özellikle İsrail'in elinden belirli malzemeleri almakla da alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Lübnan'da İsrail'i ne yaparsa yapsın Trump araya girmesine rağmen durduramadı. Belki İran ve İsrail arasında bir ateşkes sağladılar ama İsrail'in yarın öbür gün Netanyahu'nun özellikle hasreten iktidarda kalabilmek adına İran'a tek taraflı bir şey yapmasının önüne geçebilecek de bir operasyon yaparak bir taşla tırnak içinde söylüyorum bunu. Birkaç kuş gibi bir strateji izliyor olabilir Amerika. Ama şunu söylemek ve tekrar etmekte fayda var. İran için özellikle normal şartlarda belki de bu körfezdeki ülkeler, bölgedeki ülkeler benzer durumda olsalar asla yapmayacağı şeyler yapılıyor komşuları tarafından. İran'ın da en azından onları savaştan tutacak bir hukuk geliştirmesi ve işletmesi lazım. Yoksa emin olun savaş kısa ve orta vadede sona erer ama uzun vadede şu anda kendilerine ürettikleri siyasi konfor alanını kullanan İran'ın içerisindeki belirli klikler bence ülkelerine çok daha ağır bir faturayı çıkarabilirler. Bu İran'ın çok daha uzun bir izolasyonunu getirebilir. Bakın bugün İsrail'in 3 yıldır yaptığı bir soykırımdan bölgeyi buladığı kaostan bahsediyoruz. Hiç kimse İran'ın özellikle Suriye'de bunda ne kadar payı olduğuna, İran'la İsrail'in beraber bölgede nasıl kaos estirdiğini adını dahi anmıyor. Bütün meseleleri bir kenara bıraktı herkes ve İran'ın yanında durmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben İran'ın yapacağı saldırının böyle gerçekten benle beraber ne giderse gitsin mantığıyla bir saldırı yaparsa faturasının uzun vadede kendisi için çok daha büyük bir izolasyona, siyasi bedele, askeri bedele tekabül edebileceğini düşünüyorum.
0: Evet hocam, bir yandan bugün ABD Başkanı'na basın toplantısında İsrailli gazeteci bir soru yöneltti. Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimali görüp görmediğini sordu aslında gazeteci. Trump bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne kadar iyi bir ilişkisi olduğunu anlatarak yanıt verdi. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi diye belirtti. Bu sözler İsrail'de nasıl yankı bulmuştur peki?
1: Yani şöyle zaten soruyu soran kişi biliyorsunuz İsrailli Kanal 14 muhabiri bildiğim kadarıyla ve belirli anahtar kelimeleri de almak ve bunu kendi iç kamuoylarında kullanmak için istediler. Fakat son bir hafta 10 gündür birincisi Netanyahu ve Trump'ın arasında bizatihi Trump'ın doğruladığı ve Netanyahu'ya çok galiz küfürler ettiğini, ciddi hakaretler yağdırdığını itiraf ettiği bir konuşma geçtiğini biliyoruz. Ek olarak son bir haftadır aynı şekilde Amerika'da ciddi anlamda İsrail'in istihbari faaliyetleri Amerika'ya ve Amerikan heyetlerine, güvenlik birimlerine yönelik ciddi bir toz kaldırmış durumda. Şu anda medyada herkes bunu konuşuyor ve Trump'ın o Netanyahu sarf ettiği cümlelerin içerisinde çok önemli bir şey var. Bütün dünyada nefret ediliyorsunuz. Artık senin derdin ne dediği bir husus. Şimdi bunların üzerine belki de İsrail kamuoyu kendi yüreklerini ferahlatacak bir şeyler duymayı beklediler Türkiye'yi mevzu bahis ederek. Çünkü hem o eli kanlı katiller, Savunma Bakanı dahil olmak üzere Netanyahu'nun direkt olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alacak kadar hadsizleştiği bu dönemde belki de bir pozisyon acaba belirleme sürecindeler. Yani Trump nerede duracak sürecine ve Trump daha önce yaptığı gibi kamuoyu önünde makul olmalısın fırçası

0: attığı gibi belki de ondan daha da keskin ifadelerle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkisini ve böyle bir şeyin kendi başkanlığı döneminde asla olmayacağını söyledi. Fakat burada şu meseleyi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bakın teknik olarak uluslararası ilişkiler literatürüne bir geri döndüğünüzde şu anda evet neorealizm kesinlikle belirli hususları öngörememekle beraber temel hususlarda haklı çıkmıştır. Bizim burada birinci anlamamız gereken mesele devlet çıkarıdır. Amerika Birleşik Devletleri şu anda başı bozuk, dünyadan izole edilmiş bir İsrail üzerinden ve İsrail'le müttefikliği üzerinden bölgeyi dizayn edemeyeceğini, özellikle İsrail'in ve İran'ın ciddi anlamda bu kadar marjinalize olup birbirini vurduğu bir süreçten sonra bu bölgede istikrarlaştırıcı bir güce ihtiyacı olduğunu biliyor. Dolayısıyla kara kaşına, kara gözünden ziyade Türkiye'ye gerçekten pragmatist olarak da çok büyük ihtiyaçları var kısa vadede. Çünkü bakın bugün Amerika'da biliyorsunuz savunma sanayi firmalarıyla Başkan Trump'ın bir toplantı yapması konuşuluyor.
1: Evet.
0: Özellikle bu füze stoğunun erimesiyle alakalı. Çünkü 3-5 sene Tomahawk füzelerini kullandıkları mühimmatların birçoğunu yerine koyamayacakları gibi Asya Pasifik'e yönelmeleri gerekirken Japonya'ya verecekleri füzelerin teslimatını ertelediler. Güney Kore'den savunma sistemlerini çektiler. Yani dünyada birçok hat Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine yıkılmaya başladı ve sırf bu bölgede İsrail'in kaprisleri yüzünden, İran'la giriştiği mesele yüzünden bulandığı, içerisine battığı stratejik çukurla bunu açıklıyoruz. Dolayısıyla buradan sonraki dönemde Amerika buradan ilgisini biraz kaydırdığında burada gerçekten askeri ve siyasi anlamda, sosyolojik anlamda karşılığı olan bir aktöre var. Yani Trump'ın Cumhurbaşkanımıza iltifatta bulunması, teltifte bulunması, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli gizli bir ajanda üzerinde anlaştıklarını değil, bizatihi Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzde kısa ve orta vadede Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyan bir husustur. Kaldı ki insanlar buna şaşırıyorlar. Son olarak bunu söyleyeyim. Fakat Trump'ın seçim kampanyasını yakından takip eden, özellikle o Heritage Foundation'ların, MAGA'cıların yazdığı raporları gören herkes orada birkaç ibare vardı. Ben hiç unutmuyorum. Bir avuç terörist için Türkiye'yi kaybetmemeliyiz. Özellikle Türkiye ile müttefikliğimizi geliştirmek durumundayız. İsrail'i 2047'ye kadar önümüzdeki birkaç sene içerisinde bir dengeye oturtmalıyız. Bir stratejik Orta Doğu müttefiki çizgisine iletmeliyiz. Bunlar bir Amerikan başkanının seçim kampanyası döneminde kendisine verilen dış politika tavsiyeleriyle alakalıydı. Dolayısıyla Amerika'da dediğim gibi Trump'ın kişisel özelliklerine takılmadan Trump'ın temsil ettiği kurumsal hafızayı takip etmek lazım. O kurumsal hafızanın içerisinde şu an Türkiye gibi güçlü ülkeler çok muteber. Rusya da muteber. Bakın Çin de eğer anlaşırlarsa muteber. Yarın öbür gün birbirimize girmeyelim. Tamam biz dünyayı bölüşelim demek de Amerika'ya mantıklı gelebilir. Dolayısıyla bu yeni dönemin dinamiklerinde sadece füzelerinin, savunma sanayinin, askeri ve siyasi kapasitesinin gerçekten belirli karşılığı olan ülkelerin muteber olacağı bir periyottayız. Bence Türkiye'ye yönelik bu sözleri, Cumhurbaşkanımızın şahsında edilen bu teltifleri bu bağlamda değerlendirmek daha sağlıklı bir okuma olacaktır.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında da Türkiye'nin milli güvenliği ve bekası için yeni bir sınır çizdi. Oraya da biraz değinmek gerekirse Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar dedi Başkan Erdoğan. İsrail yayılmacılığına karşı çok net mesajları vardı. Lübnan'da yaşanan gelişmeler ışığında bu uyarının yapılmasını ve zamanlamasını nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz?
0: En son Suriye ile alakalı böyle sert tonda ve direkt bir uyarı yaptığında Cumhurbaşkanımız neler olduğunu biliyoruz. Yani hatta Türkiye biliyorsunuz bu bağlamda çok da eleştirilmişti zamanında.
1: Evet.
0: Yani aşağı yukarı 13-14 senelik bir iç savaşta yani Türkiye yeri geldi Rusya'nın, Amerika'nın, İsrail'in, İran'ın, rejimin ve PKK'lı teröristlerin işbirliği yaptığı bir sahada ki Avrupalı aktörleri daha saymıyorum bile. 14 sene bekledi, sabretti ve işi 10 günde bitirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamda çok büyük bir stratejik sabır sergilediğini ve sonuç alabildiğini gösteren bir vakaydı. O yüzden şu anda ilk gün o dönemlerde sizinle bu 24 TV ekranlarında çokça konuştuk. Ben Suriye'de Türkiye'nin başardığı hususun sadece Suriye ile sınırlı kalmayacağını, yarın öbür gün Türkiye'nin bu bölgedeki pozisyonuyla alakalı en büyük referans noktalarından birisini teşkil edeceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin ciddi anlamda bölgede bu kadar, yani bölgenin Türkiye'ye ihtiyacının arttığı böylesi bir dönem içerisinde Cumhurbaşkanımızın çizdiği o çizgi çok önemli. Suriye meselesi bizim için bir beka meselesiydi. Aynı şekilde Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Bu arzı mevcut saçmalığını direkt olarak Cumhurbaşkanımızın direkt bir reddiye çekmesi ve buna asla biz izin vermeyeceğiz demesi, Türkiye'nin güvenliğinin Beyrut'tan, işte Lübnan'dan ve ciddi anlamda Suriye'den başladığını ifade etmesi direkt olarak İsrail'e verilmiş bir mesaj ve açıkçası Türkiye'nin bu kadar net çizgiler ortaya koyduğu bir dönemde, Trump'a da bu soruların sorulduğu bir dönemde demek ki ciddi ciddi bir şeyler hem de bizim devlet rica halimizde hem de dünyada bekleniyor. Fakat Türkiye'nin de bence sabırla beklediği süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı tercihle alakalı. Amerika kendi dış politik önceliklerine dönerse muhtemelen Netanyahu İsrail'ini dengelemeye odaklanacaktır. Bunu yaparsa zaten yani çok büyük bir sürece gerek kalmadan kendi kendine bazı gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Ama Netanyahu son bir nefes bu bölgede bir katliam daha yapıp biraz daha iktidarda kalayım gibi bir hezeyana kapılıp buralarda biraz daha mağduriyet üretmeye, katliam yapmaya devam ederse Türkiye'yi karşısında bulacağını artık kendisi de biliyor. Bunu zaten kendileri de ifade ediyorlar.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler dilerim.
1: Size de. Evet sevgili izleyenler, 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı konuyu değerlendirdi. Hocamıza tekrar teşekkür edelim ve moderatör gece devam ediyor. Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına da tabii ard arda tepkiler geldi. Bakalım kimler neler söyledi, detayları haberimizde.
2: Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
3: Katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları karşılıksız kalmadı. Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
2: Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretlerine cevap verdi. Türkiye'yi soykırımla suçlayan Netanyahu'nun asıl amacını anlattı. İran ve Irak'taki kardeş Kürtlerin İsrail'in oyununu bozduğunu söyledi, ekledi.
2: Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi. Netanyahu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasını hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunmaktadır. Gazze'de yaşananlar karşısında susanlar tarihin karanlık sayfalarına yazılacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların Türkiye'ye çamur atmaya çalışmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsizce hedef almasının tarihin en büyük tutarsızlıklarından biri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı da katil Netanyahu'ya tepki gösterenler arasındaydı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez denildi.
1: İsrail'in Filistin'deki baskı ve zulmüne dair son gelişmelere bakalım şimdi de. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da provokatör girişimler de sürüyor. Gazze şeridinde ise bir yandan ateşkes sürecinin ikinci aşaması tartışılıyor. Bir diğer yandan Gazze şeridine yeni ve büyük bir saldırı başlayacağı öne sürülüyor.
4: İsrail ateşkes sürecindeki yükümlülükleri ve dünyadan gelen tepkilerin aksine Gazze'de işgali %70'e çıkarmaya karar verdi. Netanyahu hükümeti düğmeye basıyor. Haaretz gazetesi yazdı. Gazze'ye büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlık var. Genelkurmay Başkanı sunulan saldırı planlarını onayladı. Müzik İsrail'in bu seferki bahanesi Hamas'ın toparlanmakta olması. Gözler Başbakan Netanyahu'da. Saldırı planına son onayı onun vermesi gerekiyor. Üst düzey komutanlardan baskı var. Saldırı gerçekleşirse İsrail askerleri yoğun nüfuslu alanlara girebilir.

0: Ateşkes sürecinde insani yardım girişlerinin serbestleşmesi gerekiyordu. Ancak İsrail sadece göstermelik olarak çok kısıtlı şekilde izin verdi. Aksine İran'ı bahane ederek birkaç gün önce sınırları tamamen yine kapattı. En azından şimdilik Kermebu Salim sınır kapısı tekrar açıldı ama trafik çok yetersiz. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridini yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin bölgeye girmesine izin vermesi gerekiyordu. Henüz bunu da yapmadı. Diğer taraftan Kahire'deki müzakerelerde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair görüşmeler yapılıyor. Görüşmelere Katar, Türkiye ve Mısır arabuluculuk yapıyor. Hamas sözcüsüne göre bazı başlıklarda kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşıldı. Bir yandan da saldırılar devam ediyor. İsrail askerleri Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseyrat ve Megazi mülteci kamplarında ateş açtı. Biri çocuk, iki Filistinli daha şehit oldu. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze'nin sahil kesimine de saldırılar vardı. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgali sürekli olarak derinleştiriyor. Batı Şeria'nın Marda köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimini genişletme bahanesiyle yol çalışmaları ve arazi istimlakları var. İşgalcilerin bu hamleleri tarım alanlarını yok ediyor. Köyü de izole edilmiş bir bölgeye dönüştürüyor. Benzer bir baskı Doğu Kudüs'te de var. Yıkımlar ve tahliyelerle Filistinliler yıldırılıp göç ettirilmeye çalışılıyor. İşgalcilerin en önemli hedeflerinden biri ise Mescid-i Aksa. Uluslararası Kudüs Vakfı açıkladı. İsrail güvenlik bahanesiyle son haftalarda Mescid-i Aksa'nın içindeki bazı yapıları boşalttı. Son hedefleri Musa Kubbesi oldu. İsrail adım adım Mescid-i Aksa'da statikoyu değiştirmeye çalışıyor. Dünya tepkili olsa da özellikle İsrail'le aşırı sağcı siyasetçiler yaşanan gelişmelerden çok memnun. Onlardan biri, her fırsatta Filistinlilere nefret kusan ve provokasyon yapan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamer Ben-Gvir. Bir diğeri ise Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Bu isimler batılı ülkelerden de yaptırım görüyor. Son haber Fransa'dan geldi. Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Smotrich'e Fransız topraklarına giriş yasağı getirildi. İtamer Ben-Gvir ise İtalya ile kavga halinde. Roma savcılığı Sumut filosunda gözaltına alınan İtalyan vatandaşlarına İsrail'de yapılan kötü muamele hakkında soruşturma başlatmıştı. Ben-Gvir, çizme ülkesi terlik ülkesi oldu diyerek kararı alaya almıştı. Roma savcılığı Ben-Gvir hakkında da soruşturma başlattı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail'li aşırı sağcı bakana sözlerini aynen iade etti.
1: Bölgede şiddeti artırarak siyasi akıbetini kurtarmayı uman Netanyahu sonbaharda genel seçim sınavından geçecek. Trump, Netanyahu'nun artık bırakmasını istediğinin sinyallerini verse de İsrail Başbakanı devam etmeye niyetli. İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırması ise Netanyahu için iyi haberler taşımıyor. Ankete göre halkın %61'i Benjamin Netanyahu'nun yeniden yarışması

0: Son anket İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapıldı. 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Netanyahu 2009'dan beri kesintisiz şekilde iktidarda. Yeniden aday olması bekleniyor. Ancak son ankete göre halkın %61'i Netanyahu'yu tekrar görmek istemiyor. Bir kez daha başbakanlık yarışına girmesine sıcak bakmıyorlar. Hatta aynı oranda katılımcı Netanyahu'dan sonra en fazla iki dönem başbakanlık kuralı getirilmesini istiyor. Söz konusu yasal düzenleme talebine İsrail siyasetinin sol, merkez ve sağ kanadındaki seçmenlerin büyük çoğunluğunun destek vermesi dikkati çekti. Anket ayrıca İsrail vatandaşlarının %54'ünün Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Anket ayrıca İsrail'e ABD desteğine yönelik halk nezdindeki güvenin de ciddi ölçüde gerilediğini gösterdi. İsrail vatandaşlarının %44'ü İsrail'in güvenliğinin ABD Başkanı Trump'ın temel öncelikleri arasında yer aldığına inanıyor. Ankete katılan İsrail vatandaşlarının %54'ü ise Trump'ın İsrail'in güvenliğine çok az veya yetersiz düzeyde öncelik verdiği kanaatinde. Yahudi kökenli İsrail vatandaşları arasında Mayıs'ta %64 seviyesinde olan söz konusu oran ciddi bir düşüş göstererek %41'e geriledi.
1: ABD siyasetinde kelimenin tam anlamıyla şaşkınlık yaratan bir övgü gündemde efendim. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ön seçim zaferinden sonra Başkan Donald Trump'ı adeta ilahlaştırdı. Graham'ın Tanrı'nın çok da gerisinde değilsiniz Sayın Başkan demesi Amerikan kamuoyunda tepki çekti.
0: Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Güney Carolina'daki ön seçimleri kazandı. Zafer konuşmasında ise tepki çeken açıklamalar yaptı. Trump'ı Tanrı'yla kıyasladı.
2: Sayın Başkan, Tanrı'nın çok gerisinde değilsiniz.
0: Graham, Güney Carolina'da 2003'ten beri seçim kaybetmiyor. Ön seçimde yine onun ismi sandıktan çıktı. Zafer konuşması için kürsüye geldi. Ancak destekçilerine seslendiği o zafer konuşması sıradan bir siyasi teşekkürün çok ötesine geçti. Lindsey Graham konuşmasına önce Tanrı'ya teşekkür ederek başladı. Daha sonra Trump'a yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada ve siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.
2: Büyük adama, Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. Trump daha sonra gelir. Sayın Başkan, Tanrı'nın çok gerisinde değilsiniz.
0: Graham'ın açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Destekçilerinden de eleştiri gördü. Amerikan siyasetindeki lideri ilahlaştırma ve sadakat yarışının korkutucu boyutlara ulaştığı belirtildi.
1: Türkiye 2002'den beri pek çok önemli zirveye ev sahipliği yaptı. Bu zirvelerde alınan kararlar dünya diplomasisine yön verdi. Şimdi Erdoğan liderliğinde ortaya konan Ankara merkezli diplomasi anlayışının dününü ve bugününü bir hatırlayalım.
3: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. ...2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
4: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
3: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
4: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
3: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarda atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.

0: yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
2: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
1: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
3: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.
4: Türkiye, küresel ticaretin yeni rotasını belirliyor. İstanbul'da imzalanan dev anlaşmayla Çin ile Türkiye arasında kesintisiz lojistik hattı kurulacak. İşbirliği orta koridoru bir dünya markası haline getirecek.
5: Türkiye, küresel ticaretin merkez üssü olma yolunda dev bir adım attı. Çin ile Türkiye arasında demiryolu ticaretini rayına oturtacak kritik bir işbirliği imzalandı. Çin ile Türkiye arasındaki lojistik trafiğini hızlandıracak, ticari hacmi zirveye taşıyacak tarihi mutabakat imzalandı. Pasifik ISR Demiryolu Lojistik ile Çin Lojistik firması arasında imzalanan anlaşma sadece bir imza değil, iki kıta arasındaki ticaretin yeni rotası oldu. Demiryolu ticaretinin yeni rotası olacak hattın önemine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da değinmişti. Türkiye'nin hedefinin enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmek olduğunu söylemişti. Yeni ticaret hattının Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturması bakımından da ayrıca stratejik önem taşıdığını söylemişti.
6: Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir hat oluşturdu. Sayın Dışişleri Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da ticaretin ne kadar canlanırsa barışın da o kadar kalıcı ve her tarafı kalkındıran bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'nin konumu itibariyle hani hep o tarihi konuştuğumuz jeopolitik işte jeostratejik konumu itibariyle her şeyini realize edeceği bir döneme girdik. Çin Avrupa'ya olan ulaşımı açısından da Türkiye'yi çok kritik bir ülke olarak görüyor. Kazan kazana dönüştürmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz.
5: Halkalı İstasyonu'nda gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi operasyonları hız kazanacak. Tarifeli blok tren seferleriyle lojistikte süreklilik sağlanacak. Çin'den Türkiye'ye gelen yüklerin ardından dönüş yükleri organize edilerek ticaret dengesi güçlendirilecek. Yeni lojistik merkez yatırımlarıyla Türkiye lojistik bir üs haline gelecek.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında MDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı reklamcı Mustafa Nihat Sütlaş her söylediğini yine kendisi yalanladı. Daha fazlası detayları haberimizde.
1: İBB'deki yolsuzluk sarmalında en büyük vurgunlardan biri reklam ihalelerinde yapılmıştı. İddianameye göre o ballı

0: İhalelerle hem birçok kişi zengin edildi hem de örgüte mali kaynak sağlandı. İddianamede bu anlamda dikkati çeken isimlerden biri de Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'tı. Giresun'daki Artı İletişim adındaki cep telefonu dükkanını cüzi bir para karşılığı devredip İstanbul'a gelen Sütlaş iki reklam firması kurdu. Kurduğu şirketlerle bir anda sektörde beliren Mustafa Nihat Sütlaş 5 yılda 26 ihale aldı. İddianameye göre o ihaleler adrese teslim ihalelerdi. İmamoğlu suç örgütü davasının 48. celsesinde Mustafa Nihat Sütlaş iddialara karşı savunma yaptı. Sütlaş savunmasında suçlamaları reddetti. Şeffaf ve yasal bir ticari hayatı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme başkanının sorduğu sorulara verdiği yanıtlar oldukça ilginçti.
1: Murat Ongun ile ticari bir ilişkiniz var mı?
2: Yıllar sonra hayırlı olsun ziyaretine gittiğinde görüştüm. Kendisiyle ticari olarak bir münasebetim yoktur.
1: HTS kayıtlarınız olduğu için sordum.
2: Başkanım 5 yılda 50 dakika görüşmüşüm.
1: Emrah Bağdatlı ile bir tanışıklığınız var mı?
2: Murat Ongun'un yanında görmüştüm.
1: Onunla da 49 adet irtibat kaydınız var.
2: Görüşmüşüzdür başkanım iş olarak.
0: Evet, yıllar sonra ilk kez gördüğünü söylediği Murat Ongun'la irtibat kayıtlarını yalanlayamadı. Hatta bir kez görüştüm dediği Ongun'un yanında davanın firari ismi Emrah Bağdatlı ile tanıştığını söyledi. Hatta Bağdatlı ile ticari ilişkim olmadı demesine rağmen hakim 49 adet irtibat kaydını yani telefon görüşmesini sordu. İş olarak görüşmüşüzdür yanıtını verdi. Sütlaş, 20 bin TL gibi cüzi bir miktara devrettiği Giresun'daki cep telefonu dükkanı ile ilgili de enteresan yanıtlar verdi. Bu kez diyalog duruşma savcısıyla Sütlaş arasında yaşandı. Sütlaş, cep telefonu dükkanında reklam işleri yaptığını iddia etti ancak kendi firmasının sosyal medya reklamlarından bahsetti.
3: Reklamisti kaç yılında kurdunuz?
2: 2019 sonunda.
3: Ne zaman İBB'den iş almaya başladınız?
2: İlk işleri muhtemelen Kültür AŞ'den. Şu anda bilmiyorum ama resmi belgeleri getirelim efendim.
3: Bu tarihten önce reklam işiyle uğraştınız mı?
2: Evet efendim. Artı İletişim diye bir firma zaten. İşi iletişim olan.
3: Nasıl işler yaptınız?
2: Cep telefonu bayiliği yaptım. Sonra kendi firmamın sosyal medyada reklamını yaptım.
0: Reklamist ve reklamcılık AŞ firmaları resmiyette Sütlaş'a ait görünüyor. Ancak davanın tanıkları ve itirafçıları firmaların aslında Murat Ongun'a ait olduğunu ve finansal olarak sürekli desteklendiğini bakın nasıl anlatıyor.
4: Toplu taşıma araçları içerisinde bulunan dijital ekranlar için 2015 yılında Emlak Müdürlüğü tarafından bir ihale yapılmış. Bu alanlar Modya isimli şirket tarafından işletilmektedir. 2019 yılından sonra yeni açılan hatlara ilişkin yeni ihaleler yapıldı. Bu araç içi dijital ekran ihalelerini Medya AŞ'ye aldıktan sonrasında hepsini reklamist firması yapmıştır. Reklamist firmasının almış olduğu bu ihaleler kapsamındaki hatlardan reklam geliri düşük olan bir kısım alan Modya firmasına ait kiracı olarak verilmiştir. Modya ile reklamist arasındaki bu anlaşmayı Kaan Sürmegöz organize etmiştir. Kaan Sürmegöz reklamist firmasının zarar edebileceği yerlerde zarar etmemesi amacıyla bu organizasyonu yapmıştır.
0: Üstelik reklamist firması sadece usulsüz ihale almakla suçlanmıyor. İstanbulluların verilerinin İstanbul Senin uygulaması üzerinden kopyalanmasına ilişkin bir ses kaydı da dosyada var.
2: Bu taş kaç kurbağa ürkütüyor diyorlar ya.
5: DMP sahibi oldum. Bu verileri de açarsak ajanslara DMP'den 3-4 kat, belki 5-6 kat para kazanırız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkartır. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar. Bu bizim için çok büyük bir sorun.
6: Biz bunu şöyle söyleyeyim sana. Biz bu işi ticari bir iş yapmak için girmedik biz bu işe. Biz bu işe bir siyasi mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bunun da bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz.
0: İddiaya göre Reklam İstanbul'un İstanbul Senin uygulamasından topladığı veriler hem kullanıldı hem satıldı. Hatta seçimde seçmen manipülasyonu içinde kullanıldı.
7: Efendim biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da da haliyle gerilim yükselmeye devam ediyor. Sıcak bir bilgiyi aktaralım hemen. Konuya ilişkin ABD Merkez Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı misilleme saldırıları başladı deniliyor gelen bu yeni açıklamada. Ve operasyon İran'ın devam eden saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildiğinin de altı çizildi yine açıklamada. İran medyası ise Tahran, Sirik ve Kiş'te patlama sesleri duyulduğu yönünde bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta olanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minap kentlerinden de patlama sesleri geldiği yine bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Tahran'da hava sistemleri, hava savunma sistemleri de bir yandan devreye girdi. ABD ile İran arasındaki tansiyon haliyle düşmüyor ve yine bölgede silahlar konuşuyor. Yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı misilleme saldırıları başladı. Operasyon İran'ın devam eden saldırganlığına bir yanıt olarak gerçekleştiriliyor. ABD Merkez Komutanlığı talimatı Trump'ın verdiğini belirtti. İran'a yeni misilleme saldırılarımız başladı deniliyor açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçiliği son bölgesel gelişmeler nedeniyle ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta olanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi. Tabii İran medyası da bir açıklama yaptı efendim. Tahran, Sirik ve Kiş'te patlama sesleri duyulduğunu söylüyor açıklamasında İran. Bir diğer yandan ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minap kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi. ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından yine Tahran'da hava savunma sistemleri de devreye girdi. ABD Başkanı Trump tehditlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz gün hatırlayacaksınız, İran tarafından düşürülmesinin ardından bir Apache helikopterinin sonrasında 4 saat süren bir saldırı dalgası başlatılmıştı. Yine Hexet'ten de geçtiğimiz saatlerde açıklama gelmişti. ABD Savunma Bakanı açıklamasında bu gece İran'ı çok sert vuracaklarını ve önemli tesisleri de bombalayacaklarını belirtmişti. Ve ABD Merkez Komutanlığı son olarak ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı misilleme saldırılarının başladığını duyurdu. Şu an Amerika Birleşik Devletleri İran'a vuruyor efendim. İran'a yeni bir misilleme saldırılarımız başladı denildi ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada. Ve talimatı Trump verdi deniliyor yine bu açıklamada. İran medyasından da bir açıklama var. Tahran, Sirik ve Kiş'te patlama sesleri duyulduğu yönünde bir açıklama geldi yine İran'dan. Amerika Birleşik Devletleri şu an İran'ı vuruyor. Orta Doğu'da sular durulmuyor efendim. Gördüğünüz gibi sıcak bir gelişme. Yeni yaşanan bir gelişme, tehditler peşi sıra gelmişti ve tehditlerin ardından saldırılarda saldırı haberleri de geldi. Amerika Birleşik Devletleri şu an İran'ı vuruyor. İran medyası bir açıklama yaptı. Yeni misilleme saldırılarımız başladı dedi İran'a karşı. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı bu açıklamada bu talimatı Trump'ın verdiğinin de altını çizdi. Evet, bu sıcak gelişmeyle moderatör geceyi noktaladık. İyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakup Han'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari var.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Haftayı ortaladık.
1: Evet, elhamdülillah çarşamba. Tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize buradan hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Dileyelim. Peki. Hikmet abi.
1: Maçı mı anlatacaksın abi? İlk yarı ne oldu? İkinci yarıda?
0: Yok da bugün Akşam Gazetesi ile Hürriyet Gazetesi manşetten aynı probleme değinmiş. Bu Amerika bayağı şey yapıyor ya Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Zulüm yapıyor.
1: Evet.
0: Yani hakikaten kupa böyle zulüm görmedi demiş Hürriyet Gazetesi de. Ev sahibi faulle başladı demiş Akşam Gazetesi. Bayağı böyle güvenlik bahanesiyle böyle didik didik aramalar, vize problemleri, bilmem ne falan, gerçekten yani baktığında
1: ya bunlar böyle hocam, yani evet doğru, bayağı bir sıkıntı yaşanmış ama ABD maalesef böyle, bize bir Hollywood var, bir ABD var, dünyayı yaratıklardan kurtaran, değil mi, medeniyeti öğreten, dünyanın en iyi müziğini yapan, hani şey, ne diyor Trump, en harika silahlar bizde, değil mi? Sarı saçlı mavi. En güzel ben yapıyorum. Bunu döverim. Arkaya geçin. Erdoğan sen kal ya, seni seviyorum falan. Bu adam bize böyle bir tablo çizer abi, ABD. Hep iyidir. Demokrasi aşığıdır değil mi bunlar? Demokrasi.
0: Tabii. Özgürlük.
1: Tabii.
0: Demokrasi.
1: Hatta Türkiye'deki Erdoğan'ı, Türkiye'nin lideri, dünya lideri Erdoğan'ı indirmek amacıyla bütün batı şeyleri, muhalefeti bir de bir araya getirebilirler. Böyle bir imkanları da var değil mi?
0: Doğru.
1: Destek. Ama darbe değil. Demokratik tahammüller var. Hepsi hikaye palavradır. Bak, polisi serttir. Demokrasi yok, öyle hap değil ki bu yutasın. Ne ABD, İngiltere'ye benzer, ne Avrupa kıtası. Yok. Kendine gibi kendine vahşi batıdır yani aslında. Değil mi? Tam vahşi batıdır.
0: Doğru.
1: Güçlü olan kuralı koyar der. Oradaki güvenlik şeyleri de, politikaları da böyledir zaten aslında. Çok da fazla yadırgamamak lazım. İngiltere'de olsa, değil mi? Atlı polisler dışarı çıktığı zaman İngiltere'de ortalık ayağa kalkıyor. Orta Doğu'da, şeyde, Avrupa'da haber konusu. İşte geçenlerde oldu galiba Almanya'da, değil mi? Yakaladı bir tane, bir sokakta bir eylemci miydi ya da bir suçlu muydu bilemiyorum. Küt indirdi aşağı, kafasına bastı. İşte bir şey oldu adama, polis araştırma başladı falan filan. Ya Türkiye'de geliyor adam, bak buna kızıyorsunuz ya. Ona çok sinirim bozuluyor. Burada bir ayrışım yapmıyorum. Tamamen negatif, şey, pozitif de değil. Nötr bakıyorum. Kim açısından? Ya vatandaş, polis. Dünya tarafında vatandaş, polis. Devlet niçin var? Can ve mal güvenliği. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ya, tamam. Bakıyorum abi bizde olanlara. Adam alkollü, camı açmış böyle. Diyor çık dışarı diyor. Sen kimsin lan diyor falan mesela. Çıkartamıyorsun adamı. Ama birisi çekiyor, çekene küfür ediyor. Doğru mu? Ya sokakta adam bir yerde bir hareket edecek, polis silahını çekip de onu etkisiz hale getirmek zorunda. Ya köpek saldırdı mesela. Direkt önce köpeği vuracaksın. Çünkü hayvan bu. Zarar, en ufak ısırık bile bizim canımız her şeyden daha kıymetli.
0: Doğru.
1: Onu vurmaya korkuyor polis. Çünkü yetkisi o kadar. Ya poli köpek lan o. Ve saldırmış. Bu çok alçak. Bugünlerde bayağı da gene konu oldu. Buradan gene selam olsun bu işi yazan çizenler. Biz de atlıyoruz arada bir, haklarını helal etsinler. Ama polis ona bile müdahale etmekte. Geçenlerde inanılmaz görüntülerle karşılaştım yani. Ya sen neyi korkuyorsun? Bir insanın hayatı söz konusuysa hayvanı vuracaksın. Bir adam başkasını tehdit ediyorsa o adamı vuracaksın.
0: Doğru.
1: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Burada bir vahşi... Hayır. Oyun oynamıyoruz, film de değil bu. Ama güvenlik protokolleri böyle bir şey zaten. Polis onun için silah taşıyor.
0: Çok haklısın.
1: Şimdi buradan baktığımız zaman doğru. Biz tabii kızmaya hakkımız vardır. Herkesin oraya gidelim. Ama Amerika zaten budur yani. Şimdi Amerika'da adama gidenler bilir. Bazı eyaletlerde polis durdurdu ya. Şöyle duruyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Adam diyor ki
0: elini direksiyondan
1: kaldırma
0: ayırma
1: diyor. Hepsinde değil ama bazı eyaletlerde var bu. Kaldırdığı anda polisin vurma hakkı var. Kimse soramaz yani. Şu ya, hareket şu. Adam arkadan tarağını çıkartacak. Adamı öldürdüler. Ötekinde işte vardı ya, bir tane siyahi zenci bir çocuğu öldürdüler basa üzerine.
0: Evet.
1: Ne oldu ki ya? Millet işte sokakta yürüdü, kaldı gitti. Ama Amerika bu. O yüzden kupa böyle zulüm görmedi. Evet, burası Brezilya değil.
0: Hoş geldiniz
1: ABD
0: diyoruz.
1: Hoş geldiniz medeniyet. Evet. Ne diyelim? Değil mi? ABD medeniyeti.
0: Bravo. Hoş geldiniz.
1: Vahşi Batı. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet.
0: Şimdi o ABD medeniyeti dün kendini bir de Hürmüz Boğazı'nda, daha doğrusu İran'da tamam. gösterdi.
1: Harika silahları var.
0: Apache helikopterini vurmuştu efendim İran. Apache helikopteri, Amerika'ya ait bir Apache helikopterinin vurulduğu haberi düşmüştü. Hı hı. Trump da misilleme emri verdi. Gece yarısından geçerli olmak üzere. Bender Abbas, Sirik ve Keşm adasında patlamaların yaşandığına ilişkin bilgiler elimize ulaştı. Şeyin bir başkan yardımcısı var ya abi Amerika'nın. Vance.
1: Vance, evet.
0: Vance demiş ki İsrail bundan bizim attığımız adımlardan memnun olabilir ya da olmayabilir. Biz ABD'nin menfaatini düşünüyoruz demek zorunda kalmış. Çok sert.
1: Çok sert.
0: Dostum.
1: Ya, çok korkunç.
0: Lanet olası federaller. Peki.
1: Netanyahu ne demiş?
0: Asıl bombayı sana söyleyeceğim abi. Biz burada Hikmet Bey'le bunu...
1: Çok mu hafifleştiriyoruz
0: acaba? Kupayla anlattık.
1: Kalemle anlattık, masayla anlattık.
0: Kalemle anlattık.
1: Tabii. Özgürle anlattık.
0: Her şeyle anlattık. Nihayetinde uluslararası basında bir analiz yapmış. Oturmuşlar, derlemişler, toplamışlar ve Trump bugüne kadar 37 kez anlaşma çok yakın demiş. Dün de 38. söyleyince haberi servis ettiler.
1: Bana bununla gel abi işte
0: 38.
1: olay
0: kez tamam, budur. Anlaşma bugün bizim gazetede budur. De gördüm. Yani akşam gazetesinde de gördüm. Diğer gazetelerde de var. 37 kez
1: evet.
0: anlaşma yakın demiş.
1: O bence o kadar yakalanmış olan belki daha fazla söylemiştir.
0: 37 rakamı diyorum bir yerden tanıdık. Özkan Yalım'ı ihraçta sahtecilik başlığı atmıştık ya. İhraç ettik. Yaşasın diyen CHP 37 gün
1: sonra
0: evet. yapmıştı. Öyle bir 37
1: var
0: öyle bir 37 rakamı bana.
1: Böyle bir de batıl şeyler nefret ediyorum. Geçenlerde vardı bir yerde biliyor musun? 7 nedir falan.
0: Bilmiyorum abi.
1: Böyle sapı şeyler. Yani hakikaten Singarti, Mayan Kumar, Ananda Murti daha iyi biliyor bu işleri.
0: Doğru.
1: Yani neyse bu başka.
0: Tamam. 37'ye takılma abi. 37 ama yani 37
1: buraya,
0: kere.
1: Buraya geçenlerde biz söylemiş. Ben bunu... sorduğunda sen de artık peşin soruyorsun olayı bildiğin için. Ben çoğunlukla nereye doğru depar attığımı bildiğin için oradan güzel kesiyorsun ama ben mecbur açı daraldığı için de oradan
0: dar açıdan vuruyorsun yani.
1: Ama bazen diyorsun ki öyle yapma direkt gel abi diyorsun. Hı. Yani zorlama kendini diye. Daha dar açıdan vurmak yerine böyle falsolu daha karşıdan direkt gören yani çapsa girecek gibi pozisyonlar oluyor. Bu onlardan bir tanesi. Öyle sordun ki yani benim bütün kafamdaki her cümleyi 3'e indirdin. Bu da bir taktik olsa gerek.
0: Hadi bakalım.
1: Düşük yoğunluklu çatışma. Meşhur bir laf değil mi? Düşük yoğunluklu çatışma. Düşük yoğunluklu savaş. Ukrayna kadar oldu Ukrayna Rusya?
0: Yıllar oldu. 4 yılı geçti.
1: 4 yıl oldu
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Tamam. Evet.
1: Şimdi çok sert başladı. kızmayın. Çıbıklı abiler çıbıkla Kiev'e doğru tankları sokuyorlardı. Değil mi? Hatırlıyorsun.
0: Hatırlıyorum.
1: Dedim abi çıkar o çubuğu. Herkesin çubuğu kendine. Alın çubuklarınızı. Ondan sonra... 4 yıl geçti hala o tanklı ve neydi bir tane Zaporojya bilmem ne bir İHA geldi Zaporojya'dan o girdi Odessa'dan bu çıktı. Böyle bir oyalandık. Ruslar bu kadar oyalanmadılar. Başka işler baktılar. Biz oyalandık. Şimdi burada bir dış politika derken bunu samimiyetle söylüyorum. Maalesef dünyanın çivisi çıkınca yani dünyada böyle tabii ki olay ciddi. Yani dış politika dediğin şey ülkelerin geleceği. Geleceği inşa etmekten söz ediyoruz. Ya da dünya dengelerinden bahsediyoruz. Doğru mu hocam? Doğru. Ama yaşanan şeylere baktığın zaman yani benim hep iddia ettiğim ABD'yi ayrı tutmak Netanyahu ile Trump'ı çok ayrı iki insan, iki ayrı farklı politikaları izleyebilen, doğru mu? İki ayrı ülke ve farklı politika izleyebilen zaman zaman kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen diye cümleye başladığı anda benim gözümde ben kendi açımdan ben nacizane söyleyeyim sıfırsın. Sıfırlıyorum ben. Hemen geçiyorum o profesörü. Hemen ötekine geçiyorum. Bir de sıfırsın. Ya adam ya arkadaş bu adamın kendi iradesi olma ihtimali var mı? Yok. Peki neye göre söylüyorum? Şöyle. Ya bu adam geliyor dünya tarihinde ABD kongresinde dakikalarca ayakta alkışlanan böyle kestik. Bravo ilk kestin. Şöyle vurduk. Biz vurmasaydık ABD ha, böyle. Şimdi böyle bu adamın Netanyahu'nun, bu katilin, bu ahlaksız, şerefsiz, gaddar katilin ABD karşısında ortak menfaati yoktur. Onun kendi menfaati ayrıdır. O Kong alkışlayanlar da zaten Alaska'yı savunuyorlardır. Şimdi böyle başladı zamana bak çok önemli değerli hocalarımız var. Ben onlara buradan selam olsun. Bunu hakikaten çok önemsiyorum. Cümle öyle başlıyorlar. Yani ABD, Rusya, ABD, İsrail dediğin zaman iki ayrı ülke gibi görmeyelim. Sonuçta Siyonizmin etkin olduğu falan cümle var. Tamam ben bunu dinleyeyim diyorum.
2: Evet.
1: Ama Bibi kızmış, o da Bibi kızmamış. O da Bibi kızmadı.
2: Vance resti çekmiş.
1: Resti çekmedi. Bilmem. Harika işler yaptı falan.
2: Hadi bakalım. Bak,
1: geldiğiniz noktada düşük, bak, yoğunluk, çatışmaya devam. Bu hepsinin menfaati icabı. İran'ın, Hürmüz'ün, Babül Mendeb'in,
2: bu katilin,
1: tabii bu katilin, ABD'nin, ABD şu anda petrol ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Bundan 50 sene önceki ABD değil artık o.
2: Hmm.
1: Kaya gazından yaptığı LNG de o şey liquid neydi onun ismi, doğalgaz.
2: Tamam.
1: Onu da ihraç ediyor. Dünyadaki en büyük ikinci üretici ya da birinci.
2: O zaman enerji fiyatlarındaki artış Amerika'nın işine yarıyor.
1: Cepte hocam, yani. cepte. İran devrim muhafızlığı tırnak içerisinde o 50 yıllık yarı basılı yıpranmışlığı tekrar tazelemiş oldu. Hiç sokak hareketi olmayacaktır artık. İran önüne bakıyor. Kurtardı paçayı.
2: Tamam, ikisi kazandı.
1: Tarihindeki en büyük geniş topraklara sahip oldu. Lübnan'a devam ediyor.
2: Lübnan.
1: Kazan. Kazanmayan yok. Tek kaybeden İslam coğrafyası, Müslümanlar. Ve kazananlar Batı, vahşi Batı. O kadar. Şimdi bana oturup düşük yoğunluklu gerilimin devam etmesi avantajlı. Aynı zamanda bu yani yönetilebilir bir kriz. Unutmayalım, bir de o da var. O yüzden Trump var. Bak Trump'ı millet deli demiyor artık. Adam 37 defa kazandık demiş. 15 defa ne gerek var demiş, İran'a girdik. Bunu söyledi. 35 defa bizim silahlarımız dünyanın en iyisi. 75 defa gemilerini batırdım. 80-155 bin defa da havada adam yok artık. 10 bin, milyon defa da ben olmasaydım bunlar atom bombası yaparlardı. Bak kurtardım sizi. 250 milyar defa da önümüz açılacak ya da kapanacak dedi. Şimdi böyle bir yerde bana değil. Bakın bu bir stratejiydi. Doğru adam. Trump'tı dediydi. Yani. Yarın ne diyeceğini bilmiyoruz.
2: Cezai ehliyeti kadar olmayınca evet, işleri onun marifetiyle yürütmek.
1: Şu profille gerginlik devam ediyor. Geldi. Savaş evet. Devam ediyor.
2: Evet.
1: Kontrol edilebilir bir gerginlik var.
2: Doğru.
1: Bu herkesin menfaatine. Bizim değil ama.
2: Peki. O zaman şimdi şeye gelebilir miyiz? Hani bir günde şunları anmayayım istiyorum ya. Ya bir günde şu programa malzeme meze yapmayayım istiyorum ama yok abi, mümkün değil. Her yerde varlar ya. Odadaki fil gibiler ya. Şimdi ne alakası var diyeceksin.
1: Evet.
2: Şimdi bak, Avrupa'da bir 5. nesil savaş uçağı projesi vardı. Tam sana da söyleyeyim. Future Combat Air System, yani FCAS denilen bir sistem. Tamam. Şimdi bu Avrupa'da kolektif yürütülen, şöyle bakıyorum. Evet. Avrupa'da kolektif yürütülen bu sistem noktalandı. Bitmedi ama.
1: Hı.
2: Durduruldu, bitirildi, rafa kaldırıldı. Bitti. Tamam, FCAS. Bugün gazetelere de yansıdığı kadarıyla Avrupa'daki tek 5. nesil uçak Kaan. Avrupa topraklarında üretilen. Diyeceksin ki ya bunun CHP'le ne alakası? Olmaz olur mu? Biz görmedik mi süpürge sapı? He? Biz bu kulaklar işitmedi mi?
1: Kalorifer peteği. Yani
2: tekerlerine motor mu bağlanmış?
1: Tar
2: gidiyor diyen CHP'li gazetecileri. Şimdi Fatih YouTuber Altaylı oldular onlar ama. Tabii. Gazeteci hiç değillerdi. Şimdi artık YouTuber, yani ait oldukları noktadalar. YouTuberları aşağılamak için söylemiyorum. Sadece bulundukları işin tam karşılığı YouTuberlıktı. Yıllardır böyleydi. Ama şu gazetelerin köşeleri alandı onlar için. Şimdi ait oldukları yerdeler. Şimdi bu YouTuber tekerlerine motor takılmış. Kalkmadı bile bu uçak yahu deyip aşağılayınca, Cumhuriyet gazetesi kalorifer peteğine benzetildi, ilk parça üretildi deyince, sonra başka bir meczup, ya görüyor musunuz kokpitin o camı süpürge sapıyla tutturulmuş böyle paçoz deyince ister istemez bir morali bozuluyordu bu vatanı gerçekten seven insanların. Ama günün tabii sonunda Avrupa'daki tek kayda değer işin bu olduğu tabii tescillenmiş oldu.
1: Evet, yani şöyle, İspanya dışında diğer NATO üyelerinin Kaan'a yönelme ihtimali arttığı değerlendiriliyor. TUSAŞ ile anlaşan İspanya hükümeti Nisan başında 30 adet Hürjet için 2.6 milyar avroluk sözleşmeye imza attı. Şimdi bu kime koyuyor? Önce CHP'ye koyuyor. Şimdi bunu biz tabii kontrollü bir gerginlik yapalım. Yani kontrollü gidelim ama insan da dayanamıyor bazen.
3: Abi evet.
1: Hani şimdi mesela dün söyleyeyim diye şimdi bir ekranlarda tartışıyorlar. Arada bize bana haber veriyor. Ben izleyemiyorum. Vaktim olmuyor. 10 tane kanal birden izleyemem. Ama haberi geliyor. Abi hı hı, seni mi kastetti falan diye. Birileri bir şey kastediyor bizi. Adam bir tanesi diyor ki ya bu kadar dış politik hafif değiştirmeyin falan diyor. Ya da bazıları diyor ki şey yani eğer çok fazla bilgin yoksa bu konuda bana diyor, CHP ile ilgili bana diyor bir tanesi. Öyle kesip atmayın. Bu diyor Kılıçdaroğlu çok doğru bir hamle. Değerli dostlarımız da var bunu söyleyenler. Ortak bir akıl. Kılıçdaroğlu çok doğru bir hamle yapmış. Neden? Anlatıyor adam şimdi. Ha. Bununla ilgili bir şey yok. Çünkü eğer oraya gitmiş olsa, ki ben de aynısını söyledim zaten. Eğer oraya yani meclise gitmiş olsa, önceden işgal grupları gelmiş oraya değil mi? Abi, büyük harbede çıkabilirdi.
2: İnanılır gibi değil ya.
1: Tabii büyük harbede.

0: Ve çıkabilirdi, bak. Kavga çıkabilirdi, doğru mu?
1: Sabah gidip tamam. Yer tutmuşlar, erken ya, tabii, gelen tabii, oturur tabii. Ego.
0: Orada bana çarpan nokta şu, yani günün sonunda, dünden bahsediyorum. Sabah programdan sonra bana gelen nokta şu. Kılıçdaroğlu burada bilmem ne, çok aklı senin. Arkadaşlar yavaş, frene basın. Bakın, bir iddianameye göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlarından biri olan, iddianamenin okumasına ama bir suç örgütü lideri, baş sanığı olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu için Türkiye'yi, gemiyi, dünyayı satan bir Özgür Özel var. Doğru mu? Karşımıza. Doğru. Bir figür var. O da düşük yoğunluklu profilde kendini bir şey zannetmeye başladı. Sırtta küfele gezen, mezarda kafayı çeken, ne edini bilmeyen,
2: kırmızı kart gösteren,
0: eline kağıt alıp da üfleyen bir gevşek bir tip var karşımızda. Kızmayın. Gevşek bir tip. CHP'yi hiç sevmem. En kötü şey bile yakışır ona. Fakat bu bile yakışmıyor. O kadar düşük bir tip. Onu orada koy, bırak. Onun için dünya yık. Çünkü oraya koltuğu ona
2: borçlu.
0: Şey, borçlu. Heh. Yani gebe yani adam ya. Heh. Ne yapsın yani?
2: Tamam.
0: Ekrem dedi ki, bak eğer satarsan, aynı Sezen Aksu gibi, beni yak, kendini yak, yak gülür yak. Herkes yanar. Bunu biliyoruz.
2: Peki.
0: Bunu dediğini de biliyoruz.
2: Peki.
0: Ya hep birimiz, hep beraber diyor ya, işte altında bu var. Ya tek başına neydi?
2: Tek başına değil.
0: Değil, öyle değil.
2: Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
0: Tek başına değil diye mi başlıyordu? Öyle, neyse. İşte bana böyle ya, tek başına paçayı yırtamazsın. Ama ya hep beraber batacağız.
2: Ya hiçbirimiz.
0: Hep beraber darbe yapıp.
2: Batmayacağız.
0: Darbe yapıp bu ülkede tekrar CHP olacağız. Darbeci bir CHP olarak tekrar geleceğiz.
2: Bu darbeci lafını hatırlatacağım
0: tabii,
2: biraz sonra
0: şimdi,
2: sana.
0: Bu yok, bu darbeci zaten onun şeyinde var. Yani cibilliyeti böyle. CHP'nin darbecidir yani, tescillidir. Şimdi bütün bunlar konuşurken şunu düşünmediler. Yanlış yapıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun maçası yemedi dedim ben dün. Ben hala aynı yerde. Maçası yemedi tabii ki.
2: Meclise gitmeyi mi
0: tabii.
2: Yemedi?
0: Nasıl yapacaksın kardeşim? Nasıl? O kadar vekille nasıl gidip de orada çıkartma yapacaksın? Dayak yersin.
2: Sen şimdi Kaan'dan buraya nasıl geldin?
0: Şöyle dedim. Şöyle. Hemen Kaan'a geliyorum.
2: Tamam.
0: Şimdi böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir hali perişan var ki, manzara olarak söylüyorum. Kendi kendilerine o hırsız bu değil, ben arınacağım, sen arınma diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Biz bunu konuşurken de, tamam mı? Şimdi konuşuyorsun ya. İspanya'nın imzaladığı anlaşmalar, Kaan bilmem ne. Hatta geçenlerde söyledim, adam düzeltmiş, doğruymuş hakikaten. Almanya bizim orta menzilli füzelerimizle ilgileniyor. Ya evet. Türkiye bunu yapmış, çok iyi de yapmış. Başarmışlar. Ben şimdi tekrar niye sıfırdan başlayayım? Ben Mersiz motorumu şimdi tekrar sıfırdan başlamıyorum. Ben bunu 100 yıldır yapıyorum diyen Almanya, değil mi? Ya bu kafa bu. Normalde adam pragmatik düşünüyor. Gavur da olsa Türkiye istemez. Yani Avrupa üyesi istemez ama pragmatik düşünüyor. İspanya, Fransa, İngiltere diyor ki neden olmasın? Türkler güçlü, ordusu da var. Peki yani bu bütün şöyle bu neden şu geri geleyim? Bütün bu gelişmeler karşısında dedin ya, bizimkilerde bahsettin ya ülke içerisinde. Şunu görmek istemeyen dedin ya. Kaan'ın tekerlekleri bilmem ne diyen. Öyle evet. Başladın cümleye.
2: Evet.
0: Kim bunlar abi? İşte bunlar bu
3: CHP.
0: Sürekli sabah akşam yakalayıp, çünkü Erdoğan dedi ya bunları. Ya bunlar dedi borç taktılar dedi devlete. Şuna bir silkele bakalım dedi ya.
2: Belediyelerin SGK borçlarından bahsediyor.
0: Erdoğan devletin bu borçları tahsil edilmesi noktasında bir silkelemeden bahsetti. Öyle bir yayıldı ki bu. Herkes birbirini silkeliyor.
2: Havlular,
0: tabii, baklava kutuları. Neler duyuyoruz hocam, bakın. Ben desem dersin ki bana ultra yandaş. Doğru, ben ultra yandaşım elhamdülillah. Hangi manada? Bu manada. Devletin yanındayım ben. Ben memleketimi seviyorum. Köyüm, vatanım. Adam şöyle bir gerçek var. Şimdi şey diyor. Diyor ki ya diyor bu diyor yurt dışında diyor gittiği zaman diyor Avrupalılardan yardım istiyor diyor. Ben demiyorum. Kılıçdaroğlu diyor. Bir başbak CHP genel başkanı. Yavrudan diyor, yavru benim lafım. Avrupa'dan diyor, gidip şikayet etmez diyor.
2: Yabancılardan diyor.
0: Evet. Kim diyor?
2: Türkiye'yi İsrail Kanal 2 televizyonuna
0: bravo.
2: Böyle ağzını doldura doldura şikayet eden adam söylüyor.
0: Ya da Amerika'dan, Türkiye'den, Türkiye olarak beklentiniz nedir diye sorulduğunda Biden'ın seçiminde. Hı. Türkiye demokrasi ihraç etsin manası bir cümle kuruyor. Şimdi bu diyor ki, bunlar diyor bunlar olmaz. İkincisi, bakın onu ben demiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Diyor ki, efendim arındıracağım diye tutturdu. Niye arı? Kirli arındırılır değil mi hocam? Ben ne diyorum? Diyorum ki iddianameye göre böyle söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kağıt üzerindeki gerçek genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki arkadaş hırsızsınız.

0: Masumiyet karinesi falan yok. Ben geldim, arındıracağım sizi. Ne edeceğim, ne yapacağım
1: gördü,
0: edeceğim.
1: Tabloyu gördü çünkü.
0: Ne yapacağım edeceğim. Abi ben bak ben pavyon diye anlattım. Ben ne anlatmadım? Bir CHP'li anlatmıştı. Ben ikna edemedim. Benim gördüğüm caddeliler, Nişantaşlılar. Abartıyorsun işte, bu sarayın oyunu. Ben bak Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben sizi arındıracağım. Ve ben pavyon köşelerinde satışı durduracağım.
1: Hikmet abi.
0: Bunu bak, bunu ben demiyorum
1: bak
0: abi.
1: Sen doğayla...
0: Yani dünyayı kurtaracak var ya Süpermen. Tamam, hero. Tamam. İşte bu adam diyor CHP'li. Başka ne istiyorsunuz?
1: Sen doğayla barışık bir adamsın. Köy çok, hayatını çok bayılırım, seversin.
0: Çok severim, evet.
1: Şimdi mesela köy evlerinde bu böyle tesisat vesaire falan artık günümüz teknolojisinde ve şartlarında kabul ama ben evvelden hatırlarım. O evin üst katında bir depo olurdu.
0: Evet.
1: Depo.
0: Evet.
1: İşte 100 litrelik, 200 litrelik neyse.
0: Benim ihtiyacım var şu anda.
1: Neyse. O depoyu ben hatırlarım, rahmetli babamla beraber taşıma suyla depoyu doldururduk.
0: Tabii.
1: Depoyu zaman zaman temizlemek icap ederdi.
0: Doğru.
1: Hele bir de o deponun içine bir böyle foseptik falan karıştıysa sen komple bir depoyu boşaltacaksın.
0: Onu kırklaman lazım.
1: İyice bir temizleyeceksin. Şimdi CHP'nin durumu bana bunu çağrıştırıyor.
0: Çok doğru.
1: Deponun içinde var bir necaset.
0: Var hocam.
1: Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu da diyor ki ben bir boşaltayım, bir şöyle bir temizleyeyim, ondan sonra doldurayım tekrar diyor.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, öyle bir yere gel. Çok güzel örnekledin. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Artık bu saatten sonra bundan kelli. Anadolu'da var, bundan kelli. Bana yok saray böyle yaptı, yok bu devlet bilmem, bu siyasi malzemedir, bu iddianı... Ya sesinizi kesin, ziftin peki olun gidin ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya bunu bak, adam sizin direkt kurtarıcınız, pirom dedem dediğiniz bu adam kaç yıl boyunca burada sizden daha da eski. Doğru mu?
1: Yok.
0: Sesi batırdı, direkt CHP'ye doğru geldi. Batırana kadar devlet memuruydu. Batırdı geldi. Ve neyle geldi? Bir FETÖ kumpasıyla geldi.
1: Tamam.
0: Ben o, bana kızanlara şöyle kızıyorum. Bakın, maçası yemedi derken kastettiğim o. Hani Özgür Özel'in ne olduğu zaten belli. O söylüyor, onu ifşa etti.
1: Ha.
0: Doğru. FETÖ derken herkes dedik abarttı. Ya nereden çıkarttınız FETÖ'yü? Zaten diyor ya Özgür Özel. Bir beğenmiyorsun FETÖ'cü de git. Bir dakika. Verdik. Hocam verdik. Ben nereden anlarım biliyor musun? Herkes FETÖ'cü derken, yani pisliğe pislik derken, pislik demek bir şey değil.
1: Doğru.
0: Herkes keşfetmiş zaten pislik temizi. Ayırt etmiş. Sen bana en kritik yerde dönemeçti mesela Kılıçdaroğlu. FETÖ vardı. Yani 15 Temmuz dönemeç. Ona sen FETÖ'cü diyorsun da sen ne cinsin diye bakıyorum abi ben şimdi. Lan bu bütün bu böcekler devletin arşivleri bilmem ne, o uydurulmuş belgelerle oraya koymuş bir sürü mizansenlerle adamlar bir şey hazırladılar. Dediler ki sen bunu buradan vur, bunu buradan vur, bunu buradan vur diye. E Baykal ne olacak? Baykal'ı biz hallederiz, sen merak etme. Zaten biliyorsun ölmeden önce o şeyde istifa ettiğinde bir şey gönderdi, mesaj göndermişti. Millet bazen anlamıyor onu. Acaba Baykal biliyordu. Mesaj neydi? Böyle bir kumpasa maruz kaldım. Partimin geleceği için ve partimin baba ocağına zarar vermesin diye istifa ediyorum. Ama sakın bunun bu kumpasın okyanus ötesinde olduğunu zannetmeyin. Bu mesajdı aslında. Bunu anlamayan salaktır. Düz salak.
1: Doğrudan adresi veriyordu diyorsun
0: tabii
1: yani.
0: Ama anlayıp da bunu bilenler de saklıyorlardır yani. Ama herkes biliyor bunu. Basit, çok mesajı biliyor. Dediler ki sakın daha fazla duruma istifa et diye. Verdiler.
1: O da dedi ki okudu. Ben kim olduğunuzu biliyorum.
0: Kılıçdaroğlu dedi ki siz mi olacaksınız? Hayır dedi, ben olmayacağım. O bize bir ihanet yok. Tam 26 saat sonra çık dedik ben oluyorum. Dediler manyak, biz senin için indirdik onu. Kim dedi bunu? FETÖ dedi. Biz senin için bunu indirdik. Şimdi sıra sende. Dosya açar. Boşuna mı verdik sana dosyaları? Dosya onun dosyası lan. Senin Ömer Hikmet'in dosyası, Ömer'in dosyası, Ahmet'in mi? Hayır dosya. Buna, şimdi bu, biz burada diyor ki Özgür Özel, bizim çok güzel bir manşetimiz vardı. Rejinin attığı dehşet bir şey. Hangisi daha FETÖ'cü? Ona bakmak lazım. CHP birbirine hain diyorlar değil mi? Abi hangisi daha hain? Ben ona bakıyorum ya. Sakın abi burada
1: birbirlerine
0: bana
1: neler
0: kızmayın.
1: Söylüyorlar. Ben burada söylersem hayır, kanal kapanır.
0: Hayır, bana öyle kızmayın yani. Bugün,
1: kanal kapanır.
0: Bugün bir güzelleme yapmayın sakın. Kılıçdaroğlu'nun
1: tamam
0: yaptığı şey de.
1: Şimdi,
0: tamam mı? Maçası yemedi hocam.
1: Şimdi
0: yeseydi
1: seni,
0: maçası giderdi oraya.
1: Ben seni Kaan 5. nesil savaş uçağına çekiyorum. Sen CHP'ye
0: dönüyorsun. Evet, ama Allah razı olsun.
1: Kaan'a çekiyorum. CHP'ye evet dönüyorsun.

0: Allah yapanlardan razı olsun. Amin. Sayın Cumhurbaşkanı dün kürsüye çıktı. Onu da dinleteyim. Ondan biz bir CHP'ye geçelim. Tamam. Çünkü akışıma...
1: Tabii. Çok taze o yüzden. Yoksa odur verici bir şey. Abi düşünebiliyor musun? Türkiye ve İspanya, Türkiye, Almanya. Kaan diyorsun, hava aracı diyorsun, ihraç diyorsun ya.
0: Avrupa'da tek.
1: Ya artık abi bırakın şu CHP gibi atıkları nedir? Safralara kurtmamız lazım abi Türkiye'ye.
0: Harika.
1: Değil mi?
0: Tam olarak bunlardan ne diyor biliyor musun? CHP'den
1: kurtulsa Türkiye var ya, CHP kurtulsa bu zihniyetten, tamamıyla kurtulsa uçarız abi.
0: Tam olarak ne diyor biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı?
1: Ben de tabii böyle.
0: Türkiye kurucu aktör. Tabii. Yani kendisine rol biçilen değil de o rolü kurgulayan.
1: Budur.
0: Bir dinleyelim mi?
1: Tabii. Bravo aleyk.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kulak verelim, sonra devam edelim. Buyurunuz.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil. Kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
0: Yani biz hala burada İnsan tabii... vakitle CHP'deki bu kayıkçı kavgasını konuşuyoruz ama...
1: Hocam keşke kayıkçı kavgası olsaydı ya.
0: Abi bin şükür bu bir konfor. Yani... Baksana söyleyeyim, biz burada devlet öyle yönetimindeki abi endişelerimizi konuşuyor olabilirdik. Devlet yönetimi çok daha şükür da rahat, yani biz de burada eğleniyoruz yani. Tabii. Hani...
1: Hocam yani uğraşıyoruz. Şu var, dediğin bak bir enteresan bir cümle. Dedim ki kayıkçı kavgası. Ben de diyorum ki keşke bu kadar daha basit olsa. Hani kayıkçı kavgasında kalsa bu işler. Basit böyle ucuz menfaatler peşinde koşan bir şey, kocamış ve aynı zamanda da bunamış bir siyasi aktör CHP. Bir faşist bir parti. İlkel bir parti. Mağara döneminden çıkan bir zihniyet. Keşke böyle kalsa da. Bunun ötesinde bir şeye geldik artık. Dikkat edersen. Hakikaten Türkiye'de bunu birçok kişi yazdı etti. Ben de yazdım vakti zamanında. Abi ulusal tehdit haline gelmiş bu parti. Birazcık Kaan'dan bahsettim. Diyorum niye buraya gittin? Buraya gidiyorum. Bak kimseden korkmuyorum. Bak bu millet her şeyi yapar. Şu adam fazla be. Neyse. Ben daha düzgün konuşayım. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülke yaptığı hizmetlere bakıyorum. Şu karşına bakıyorum. Karşına bakıyorum ya. Bir değerlendirme yapıyorum. Ya hocam bizim yaşımız yarım asırı geçmiş durumda ya. Bilmiyoruz değil. Geçenler diyordum ya ayağımızın çamurunu İstanbul'da doğan büyüyen birisi olarak, doğup büyüyen birisi olarak çamurumuzun altını çıkarttığımız demirli apartman önlerinden beri varım ben bu İstanbul'da. Yani kuyukları da bilen bir kişi olarak söylüyorum. Geldiğimiz noktaya bakıyorsun, bir de buraya bakıyorsun. Bu adam diyor ki hani bir daha tekrar edelim. Muhalefet nerede var abi? Muhalefet ancak demokrasilerde var. Niçin var abi? Alternatif olsun diye var. Bak alternatif diyorsun. Şu adamları ya şöyle bir ülkeye
0: affedersin Allah.
1: Bak Türkiye bir sana kuyruğundan alıp gerçek bu. Boş boşuna bağırıp çağırmayın. Bak bu adam gelene kadar hastanelerde rehin kalıyordunuz siz. Unutma. Galoşa 50 kuruş veriyordunuz. Delik galoşa ama. Hastanelerde sigara içiliyordu koridorlarında. Adam önce toplum sağlığı dedi. Hava temizliği dedi. İstanbul'u temizledi. Geldi adamı nefes aldırmadınız son bir sene. 1,5 sene yaptırmadınız belediye başkanlığını. Adam Türkiye'ye geldi. Halk en azından yakaladı, anladı bu işin kıymetini. Verdi. Oy verdi. Sağcısı, solcusu, Sünni, Alevi. Korkunç bir kesim. Herkes hayatta bir defa vermiştir oyunu zaten. Evet. Karşıdaki adam da bu kayıkçı kavgası da değil. Çok basit manada. Güzel ifade. Kayıkçı kavgası. Geçmişi biliyoruz aslında ne oldu, neden o kayıkçı kavgası olduğunu da. Adamlar da hainsin, FETÖ'cüsün, pavyon, para, İrtikap, havlu, peştemal, çocuk, boşan, gel, döv, taciz, tecavüz. Bu var. Kim bu? Demokrasilerde muhalefet niye var?
0: Alternatif.
1: Bu mu abi alternatif ya? Şunun karşılığı bu mu yani? Ya bunu samimiyet

De söyle bakın. İstersen yeni ceddin CHP'li olsun. O halk fırkasından beri gel. Hiç tamam. Fark etmez. Bu mudur Türkiye'nin hak ettiği ya? Yani ben burada Tayfun'u Alman'a satmaya çalışıyorum. Fransa, İngiltere benim kanımla ilgileniyor. Ben Orta Doğu'da yeni denge oluşturmuş.

0: kadar kavga ettiniz. Pavyon, peştemal, havlu, sevgili, zart surt, taciz, tecavüz. Neydi bunlar? Şunun içindi. Parayı topladık. Neden? Bu Erdoğan'ı göndereceğiz. Ne? Abi senin bütün batı, gavur, ne kadar Türkiye düşmanı varsa seni öpüp yalıyor, kokuluyor. Anlamıyor musun? Ya böyle dingillik olur mu?
1: Anlamadım.
0: Ya İngiliz, gel bizi terk etmiş gitse neden, ne demek lan İngiliz terk etmiş? İngiliz terk etsin diye sen nereden ilham alıyorsun? Gazi Mustafa, altı ok.
1: Ha, geldikleri gibi giderler.
0: Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal bunları terk ettirmek için uğraştı. Uğraşmadı mı?
1: Evet. Uğraştı ya, geldikleri gibi giderleri onlar için, İngilizler için söylemedi mi?
0: Şey değil mi? Patagonya değil mi o? Burası mıydı?
1: Burası.
0: Tamam. Ulan sen İngiliz'e günümüz 2026 modele bak abi. Pardon 25 model. Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. Bir de neden? Derde bak derde. Peki hangi konuda?
1: Olabilir hangi konu?
0: Tabii. Belki mesela diyor ki Türkiye'deki sosyal demokrasiyi yaygınlaştırmak amacıyla sosyal konu. Yok. Şu konuda. Abi bizim kanunlara göre savcı kağıt hazırlamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yolsuzluk ve hırsızlık dosyası var. Evet. İçeri attılar. Hiç de bize ilgilenmiyorsun. Donanma mı göndersin lan şeye, Silivri'ye? Onu mu bekliyorsun? Donanma. Bazı bir soru. Gönderdi biz geri getiririz onu. Onu mu diyorsun sen? Aynı şeyi söylerken kastettiğim bu işte. Adam bu milletin sevgilisi değil mi? Gönülde taht kurmuş. Çeyrek asırla anlar. Çeyrek asır. Bazı öyle bir kitle halinde öyle insanlar var ki Türkiye'de bugün o günleri yaşayıp benim gibi hissedenler. Yani gövdesinin başında her şeyini bu uğurda koyar. Zaten bir davanın, bir aşığın neticesi bu. Hareketin geçmişine baktığın zaman. Bu ülkeyi bağımsız, dünyayı meydan okuyan bir ülke haline getirebilmek bizim Osmanlı mefkûremizdir. Biz öyle buraya sığmayız çünkü. Biz öyle öğrendik. İmam Hatip'te öyle öğrendik. İmam dedik, emem, önden gelir. Biz önüne gidiyoruz ya. Şöyle bir şey yok. Abi Yunan adılar, Yunan dostluğu, Sirtaki yapalım. Yok ben bilmiyorum onları. Hemen Alman dostluğu gel Aykan Hicht ein. Ya yok onu da bilmem. Benim alanım var. Benim öyle bir ağırlığım var ki Özkürt'ten fazla. Bir santimetre küpte bir gram. Değil mi? Bir gramı bir sudur. Bir su değiliz abi. Civa. Altın. Abi. Buraya bastığın zaman bir santimetre küpü Balkanlar kalkar. Gostivar'dan başlar. Prizren'e kadar. Bu tarafta Kafkaslar ayağa kalkar. Orta Doğu ayağa kalkar. Ne zaman
1: Afrika'da
0: kalkar?
1: Afrika'da kalkar.
0: Ne zaman kalkar? Batı Afrika kalkar. Ta oraya Altaylara kadar her şey ayağa kalkar. Bu ya abartmıyorum bakın. Bu adam bunu şuradan aldı. Çeyrek asırda buraya getirdi.
1: Bravo.
0: Bak abartmıyorum. Adam şimdi, çok ufka baktı inanmadı.
1: Şimdi tamam.
0: Şimdi sen 20 sene önce 2002'de muhtar bile olamaz. 2002'de Türkiye abi dayanamaz. Darbe olur. Hopa derken adam 20 sene sonra Avrupa'ya hava aracı ihraç eden, uçak motoru yapan, dünyayı meydan okuyan, balistik füze yapan bir ülke haline getirdi mi? Getirdi. Daha ne istiyorsun lan?
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
0: Sen heykelden çıkamadın.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: heykel
1: ihraç listesinde yer alan isimlerden biri. Bu homoseksüellerin yürüyüşünün siyasi hamisi. Homoseksüellerin eylemlerinin siyasi velisi, yöneticisi, siyaset arenasına bunları coşkuyla ve hararetle katan, ekleyen kişi. Türkiye'de homoseksüellik derince akla gelen ilk isim Ali Mahir Başarır'a dün bir kitle diyor ki, daha doğrusu Murat Emir var. Murat Emir de kim? Murat Emir, ben o magazinel ıvır zıvır işlere girmeyeceğim. Murat Emir meclis kürsüsünden ya bu Özgür Özel'in makam otosunu biz kendi imkanlarımızla genel merkezde yaptık dedikten sonra ölü olmadığı ortaya çıktıktan sonra ölü taklidi yapan bir CHP'li. Genelde karşılaştığımız gibi. Murat Emir'in ben o kısmını hatırlatayım. Neyse Ali Mahir Başarır, Murat Emir oturuyorlar. Oturmuyorlar. Ayaktalar, kitleyle konuşuyorlar. Dikmen kapısı girişinde. Diyor ki Ali Mahir Başarır. Murat Emir. 12 kere diyor, yenilmiş bir adam diyor ya. Kılıçdaroğlu için. Kitleye konuşuyorlar. Ali Mahir Başarır 13 diyor. 13. 12 değil 13.
0: Şey gibi oldu bu. Özkan Yılmaz'ın sevgilisi 21 yaşında değil, 25.
1: Yani, Özkan Yılmaz'ın sevgilisi 21 yaşında değil.
0: Özgür
1: Kabak. Yalan haber.

0: Mansur Yavaş, 89 milyon para vermişsiniz konserlere. Hayır, 87. 2000 aşağıda.
1: Bunlar hep yalan haber. Neyse, 12 değil 13.
0: Ya da daha düşük. Ya Hikmet abi, tam
1: bak,
0: bilmiyorum.
1: Bak, gerçekten bu kendi seçmen kitlesinin zekasıyla dalga geçiyor bu insanlar ama 13. mağlubiyet, ben hatırlatayım. 13. mağlubiyet.
0: Başbakanım, Cumhurbaşkanı.
1: En çok güvendiğiniz Ekrem İmamoğlu'nun tam yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Bir başka ağır topunuz Mansur Yavaş'ın, yani en güvendiğiniz saha adamınızın.
0: Şimdi gelsene bir daha ya.
1: Şu Cumhurbaşkanım, Başbakan Yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, onu bir hazırlayın.
0: Hepsi
1: o görüntüyü. Hepsi
0: daha iyi diyor şu anda.
1: Aynen öyle. Onların beraberce varlarını, yoklarını, her şeylerini ortaya koyup, arkalarına içeriden dışarıdan bütün desteği alıp, en son kapının önünden geçen Zafer Partisi'nin genel başkanını da çağırıp gel gel gel
0: ya
1: gel, gel.
0: Şey
1: al sana bir MİT başkanlığı, bir de İçişleri Bakanlığı vereyim ama namusumuza emanet olsun, ha hiçbir yerde konuşmayalım bu meseleyi denilen en sonda o tablo bu. Bir verin ya şu 13 Mahir, Ali Mahir Başarır da CHP'nin yöneticilerinden de o dönem. Ver sesli ver hadi.
2: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sevgili milletim.
1: Tiyatro bu. Şimdi bu tiyatrodan hocam çıktık. Ben... Bak bu tiyatrodan çıktık. Sayın Erdoğan silindir gibi, Yılmaz Özdil'in tabiriyle, üzerlerinden geçti.
0: Hala
1: diyorlar ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adı. Yahu zaten sahadaydı ya. Hani o bahsettiğiniz 13. mağlubiyet var ya, Ali Mahir Başarır. Sizin bütün varınızla, yoğunuzla, içeriyle dışarıyla sahaya döküldüğünüz ama muvaffak olamadığınız seçimin neticesi.
0: Şimdi hocam,
1: o 13. mağlubiyet.
0: Buyurunuz. Burada efendim, yani söyleyeceğini söyledin artık. Ben üzerine çok fazla ama şu fotoğrafı özellikle sen anlatırken de gözümde şu canlandı. Hı. Canlanmadı. Arkasından bir de böyle gene yılışık yılışık, ben derim yani ben mizah yazıyorum. Mizah da yapıyorum. Ama sen eğer bir parti liderine soyunuyorsan senin yerin ayrı olması lazım. Adam görün. Bak gelmeyelim, bak güzellem için söylemiyorum. Erdoğan'a bak, adam görün ya. Nasıl davranılır? Nerede tebessüm edilir? Hangi çocuk hangi şefkatle öpülür, dokunur, koklanır? Nasıl konuş? Bunu öğrenin ya. Ayıp. Bak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle gevşeklik görmedi. Yani bir tabusu hareketleri bunlar.
1: Evet.
0: Şimdi burada şu hareket, şu mizansen var ya, Ömer Özgür. Yani evlat olsa sevilmez diyorsun ya. Şu antipatik duruş. Merhaba sayın izleyicilerimiz ya da milletimiz. Bir de şu Ekrem'in haline bak abi. Mizansen öyle bir kendini çıkmış ki. Adamın teatral olduğu, her şeyi de bir kurgu içerisinde yaptığı buradan belli. Şimdi orada bir tesadüfen oradan geçerken tanıtım yapıyorsunuz değil mi? Yani ulan bir şey söyleyeyim. Lan ne yazıyorsun ya? Yani koymuş buraya. Hayatı üçkağıt ya. Böyle. Evet, ha pardon, burada mıyız? Pardon. Ben tam çalışırken yakalandım. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne bu? Ne yapıyorsun orada?
1: Hayır, sahadaydı ya. Sahadaydı. Şimdi, bu millet buna prim vermedi ya.
0: Arkasından. Bak,
1: sahadaydı ve dedi ki hadi oradan dedi ya.
0: Sandıklar açılmış. Yanındaki de böyle, o da garibim. Dünya havaya bakıyor.
1: Bir de onu buldu. Aramızda kalsın kazanıyoruz bir bulun.
0: Şimdi şu manzaradan o birlik beraberlik. Yani yüksek neydi? Çok sorumlu olan Cumhurbaşkanı adayı mı? Nedir abi o?
1: Yetkili, tam yetkili.
0: Abi nasıl?
1: İcracı.
0: İcracı.
1: İcracı.
0: Hocam icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı nedir abi ya?
1: Çılgın
0: Cumhurbaşkanı
1: bir şey.
0: Aday ofisi nedir lan? Durup nasıl uyduruyor bu şeyler? Yani? Nasıl bir kaynak varsa sürekli ama. Yani ishal hali var bunlarda. Sürekli üretim var çünkü. Yani bir de efendim biz gelince ne yapacaksınız? Bu böyle olacak, bu da kalacak. Bu da arkasından şunu da başbakan yapacağız. Çünkü biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ne? Direkt parlamenter değil, güçlendirilmiş.
1: Ha, direkt değil.
0: Direkt kolonları daha kalın yapacağız falan.
1: Ha.
0: Hani şimdi bak bu kafa normal bir kafa değil hocam. Bak bir daha söyleyeyim. Oy verenlere tabii ki onlar bizim insanımız. Sonuçta insanların tercihiyle ilgili.
1: Ama zekasıyla dalga geçiyor Ali Mahir. Ben onu söyledim.
0: Onların
1: yani.
0: Ya o adam
1: 13 kere kaybetti diyor.
0: Benim
1: siz neredeydiniz o kaybederken?
0: Evet. Evet, böyle bir şey olmaz demeyin. Bakın ben aşağılamak için söylemiyorum ama hakikaten beni tanıyan biri, sana da özel anlatmışımdır daha önce. Hala hayatta kendisi bildiğim kadarıyla. 3 yıl boyunca mesai arkadaşım vardı Mohan Kumar diye. Mohan Kumar bir Hintli. ve bir Hindu. Yani düşün, öyle vakti geliyor, tam dışarı çıkıyoruz, beraber bir duman molası veriliyor falan. Tekrar dönerken de mescide gidiyorum. Yani o da gidip işte bir dua ediyor falan. Yani 3 yıl beraber tabii gizli ediyor duasını. Şimdi ben şaşırıyordum o zaman. Diyorum ki nasıl bir adam böyle işte bu bir inek idrarıyla bereketlenmeyi kabul edebilir bir insan diye. Arkasından çok iyi bir insan, çok iyi bir insandı. Dedim bu bir inanç biçimi. Bunu sorgulamamam lazım. Şimdi burada özdeşmiş olmayayım. Yani benim CHP'ye oy veren milletim de Muhayn Kumar. Gerçi Muhayn Kumar çok iyi bir insandı da. Yani şöyle bir benzerlik var. Mantık aramıyor. Bir inanç biçimi diyorum ya, ezoterik bir parti haline gelmiş. Yani Erdoğan'ın fobi üzerinden beslenmiş, değil mi? O yüzden de sorgulamayan bir parti haline gelmiş. Neyi sorgulamıyor? Kime oy verip veremeyeceğini. Belki de verdikten sonra çok büyük pişmanlık yaşayacak. Bunu ben demiyorum. Bunu kim demişti, hatırlıyor musun?
1: Kim abi?
0: Nedir o? Enver Aysever. Burada evet. Çok da ben yazdım
1: da onu. Cennet Beyli gazeteci.
0: Abi yani doğuştan CHP'lilerden bir tanesi. Sonradan takatlamaya başladı ama biz Enver'i daha önce uyardık. Dedi ki bak sizin adamlar kelektir. Bak senin adama, bizde de kelek vardır. Ama sizin adamlar çok kelektir. Yani CHP'li şöyle kelektir. Parayı verirsin satılırsın. Teşkilattan bahsediyorum. CHP zihniyetinden bahsediyorum. Kadını görürse hemen hepsi peştemal. Açık olur. Alkol severler. Ve bütün yani şeyleri, ne derdim, moral değerleri diyeyim, ahlak demeyeyim. Moral değerleri budur. Sen bundan da çok şey bekleme. Bizim anlam değerimiz maneviyata dayanır.
1: Doğru.
0: Hata yap, herkes hata yapar.
1: Elbette.
0: 20 yıl, 30 yıl iktidardaysan o kadar da hata yaparsın. O problem değil. Ama seninkiler çok kelektir hocam. Aynı zamanda paraya dayanamazlar.
1: Biz bunu söyledik.
0: Sonra çıktı dedi.
1: Emre Aysever.
0: Bu dedi Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmaz. Evet, bunun kendi şeyinde var hala, bulursunuz. Ama ne yapacağım ben? Elim mahkum. Gideceğim. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Ne oldu peki Enver?
1: Ya bak, Enver.
0: Bak, vereceğim dedin. Hadi arkasından şöyle bir cümlesi de var Enver Aysever'in. Vereceğim. Biliyorum, biliyorum. Kafamı duvarlara vuracağım. Bak, biliyorum tabii ki. Kafamı duvarlara vuracağım. Ama gideceğim, elim mahkum. Hocam niye elim mahkum? Sen koskoca adamsın yahu.
1: Az önce bahsettiğin güzel
0: bak,
1: bir şey vardı.
0: Ne oldu? İyi oldum. Hain oldu. Alçak oldu.
1: Bak son birkaç dakika.
0: Daldılar birbirlerine.
1: O yüzden bu son birkaç dakikamı şöyle değerlendireyim istiyorum. Bugün Cumhuriyet Kavga gazetesini elime aldım. Dün efendim biliyorsunuz grup toplantısı gerginliği vardı. Ben konuyu takipçilerimiz yakından bildiğini düşündüğüm için teferruatına girmedim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iki başlılık söz konusu. Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tabir yerindeyse ablukaya aldılar. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenler de parti genel merkezinde böyle bir çift başlılık ortaya çıktı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti kürsü darbesi püskürtüldü şeklinde oldu.
0: Şimdi
1: abi bir şeyin yani Hitler'in hümanizmle imtihanı gibi falan bir başlık geliyor aklıma. Bu zihniyetin darbe söylemini bu şekilde dile getiriyor olması Hitler'in hümanizmle imtihanı algısı oluşturuyor bende. Neden diyeceksin? 20 Temmuz kontrollü darbe lafı bunlardan çıkmadı mı 15
0: Doğru,
1: Temmuz'dan
0: evet,
1: sonra darbe
0: evet,
1: tiyatrosu? 100 yılın yolsuzluğu iddialarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan kişi gözaltına alındığında 19 Mart darbesi demediler mi bundan?
0: Evet.
1: Şimdi hukuk devletinde mahkemenin almış olduğu bir karar neticesinde bu kararın uygulanmasının önüne geçmeyi darbe direnişi olarak yorumlayacak bakış açısında bir manşet atmışlar. Kürsü darbesi dedikleri şey aslına bakarsan hukuki bir kararın uygulanmasını engelledikleri için kürsü işgali gibi sanki yorumlanmalı.
0: Doğru. Ben öyle zaten. Yani darbeyi yapan gene kendileri. Yani darbeyi Kılıçdaroğlu'na arkadaş bak başka mahkeme yok. Ben nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bu ülkede kanun var, anayasa var. Çıkıyor ya bazen Kılıçdaroğlu şey çıktı ya Özgür Özel. Bak dedi bu anayasa buna uyacaksın falan filan değiştirme. Tamam, güzel sakin ol. Bu anayasaya göre bir mahkeme var mı? Var. Hı. Bir gün kendi ifadesi, Özgür Özel'in ifadesi neydi abi ifade hatırlayalım. Bak yargıçlar, hakimler, hey savcılar, alo devlet. Gün gelir, devlet demiyor pardon. Savcılar, hakimler tehdit ediyor ya. Savcı diyor ki giderim o fotoğrafı yapıştırırım kapına. Doğru mu? Burayı karıştırırım, sokağa inerim, döverim.

0: Hamidi bana iş yeterim diyor ya. Hı. Bu gerçek. Bu yaşanmışlık. Bunu dedi. Yapalım. Cami demedi ama ben dedi sokağa çıkarım. Bunu yakarım, yaparım. Yakarım. Dur. Dersin ya bir dur bakalım bir saniye. Hocam bir anayasal bir kitap var. Bu da bizim hakimimiz, savcımız. Beğenme. Hoşuna gitmiyor. Olabilir. Her karar hoşuna gitmez. Ben de yargılandım. Eski baro başkanına ceza yedim. Ya, bu hakim karar verdi. Bitti.
1: Doğru.
0: Bu bazı dava böyle görülmüş davanın tartışması olmaz. Hiçbir hakim de bakmaz.
1: Tamam.
0: Peki. Abi nedir şöyle sonra bu karar? Ne diyor adam bunun için? Bu hakim kararı için? Bu bir darbedir diyor. Başka ne var? Ne yapalım hocam? Bunu söyleyen adamın şöyle bir cümlesi var. Diyor ki gün gelir devletin çarkları dönmeye başlar. Devletin çarkları döndüğünde bu hakimlerden hesap sorarım. Dur. Hangi devlet? Çark dönmüyor. Dönmüyor çark. Sen peki 100 yıldan ne halt yiyorsun lan burada o zaman? 100 yıldır ne halt yiyorsun lan? Darbe yapmakla meşgulsün. Peştemalle meşgulsün. Heykelle meşgulsün.
1: Çalmakla meşgulsün.
0: Bu ülkenin bu topraklarında o köylü millet efendisi o efendi bir ton buğday sattı senin bir duble işin için. Ve sen böyle konforlu yaşadın.
1: Bravo.
0: Bu mudur?
1: Bravo.
0: Ya bunu var ya bunu bile bile söylüyor bile. O yüzden darbe diyorsun ya abi darbenin atası da ceddi de babası da sensin ya. Bu ülkede demokrasi getireceğiz. Ulan demokrasi değil sen bu ülkede faşizmin partisi doğru mu? O zaman dünyada şey yoktu ki. 40'lı yıllardan bahsediyoruz. Bütün dünyada faşizm rüzgarda esiyordu.
1: En son o yani, muhtırada altına imza atarım diye çıkan siyasi partiden bahsediyoruz.
0: Ağzın bağlısın bravo.
1: En son
0: gece yarısı bildirisi o tırsak muhtıraya.
1: Muhtıraya.
0: Ve altına imza atarız diyenler de CHP'liler.
1: Tabii canım.
0: 15 Temmuz bekleyen de CHP'lilerdir. O paralel o şeyin ne derdi ona FETÖ'cüleri de en kritik yerde savunmaya geçip de Mayıs'ta göğsünü siper eden montuyla diyenler de o da Özgür Özel'dir.
1: Harikasın.
0: Şu kadınları vermedik ya.
1: Onu vereceğim.
0: Ver abi.
1: Onu artık
0: müzik
1: tamam.
0: Müzik geldi erken.
1: Müziği bir durdurun arkadaşlar. Biraz sarkma marşımı kullanayım.
0: Ömer abi Külsiye'yle darbe yapalım gel. Külsiye'yle geçirelim. Ben buraya geleyle geçirdim. İstemiyorum.
1: Yayın akışını kaldırın.
0: Kaldırın yakışını.
1: Biz devam edeceğiz. Şimdi.
0: Söyle abi.
1: Öncelikle çok öfkelendiğim bir mesele var. Akit gazetesi, Akit televizyonunun muhabirini.
0: Bravo.
1: Dün meclis Dikmen kapısı önünde azgın öfkeli bir grup tartakladı. Bu azgın öfkeli yobaz grup verin görüntüleri evet verin. Azgın öfkeli yobaz bu grup basın özgürlüğünü ağzını doldura doldura kullanan kesimin oradaki temsilcileri. Ama öyle böyle değil. Karşılaşılabilir bir durum değil. Yani hafazan Allah bir başka partide bir Halk TV, bir Now TV, bir Sözcü TV muhabiri omuzu çarpsa bir partilinin kıyameti kopartacaklar da şu an lal olmuş, susmuş durumda. Şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu aşağılık alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bir.
0: Evet.
1: Şimdi bu kitle yani basın özgürlüğünü umursamayan kitle.
0: O çocuğa da helal olsun be. Bak orada konuşmaya
1: aynen
0: devam
1: ediyorum. Aynen öyle.
0: Keşke onların birkaç
1: aynen öyle. De, o gayet işini yapan bir şey genç bir meslektaşım.
0: Helal olsun.
1: Buradan hem geçmiş delikanlı olsun çocukmuş. Dileklerimi hem de tebriklerimi iletmek
0: evet,
1: istiyorum.
0: Arkada bir ahlaksız
1: şimdi
0: bir yargı
1: bu seviyeli grup arkasındaki seviyeli grubun parmak ısırtan münakaşasını ekranlarınıza taşıyalım ve onunla da veda edelim.
0: Ama bak biliyorsun bak oradaki bak, şu anda yaşları görüyor musun adamın? Bak,
1: abi bu seviyeli bak, bu arkalarındaki seviyeli grup bak ama şu.
0: Onu tarif et ama onu tarif et adam hareket çekiyor oradan. Onu şu anda biz veremiyoruz. Birçok bizim izleyicimiz var. Sosyal medyada takip etmeyen izleyicimiz var bizim.
1: Peki.
0: Dört gözle bekler günü maaşı.
1: Efendim.
0: Bak ne yapıyordun?
1: Ne
0: tarif
1: yapıyor?
0: Et.
1: Sen et. Ben etmekten bile hayal ediyorum.
0: Hocam olmaz, o Akit muhabiri bir dakika bir saniye. Akit
1: durun
0: muhabiri be. Orada anlatırken o cesaret helal olsun o çocuğa. Oradan geri adım atmadı.
1: Evet.
0: Orada mücadele etti.
1: Evet.
0: Kafa göz yarılabilirdi ona rağmen.
1: Evet.
0: Bak yeşil başını almış.
1: Evet.
0: Olan orada bazı ahlaksızlar ağır kelimeler cümleler kullanmışlar. Bir tanesi de tam Akit o muhabirin tam da ekranın karşısındayken
1: kamerasını,
0: omuzun üzerinden
1: evet.
0: Biz orayı kapattık arkadaşlar izleyicilerimize söylüyorum. Kapattık. Oradan bir hareket tek elle çekilen bir hareket. İki elle olsaydı CHP bilir onu. Hani elini sırtına vurmak suretiyle.
1: Özgözel.
0: Özgözel.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Bu tekerle çekilen bir hareket ve çok üzücü, üçün biri denen bir hareket.
0: Yani işaret parmağı, orta parmak ve baş parmağın kombinasyonuyla ortaya çıkan yapıyor.
1: Ben tanımıyorum oradan. Gönül rahat bir söyleyeyim abi, onu aynen akit iade etmiş. Çok
0: şimdi bu seviyeli grubun mensubu iki hanımefendinin seviyeli tartışmasına
1: bu
0: da
1: daha da seviyeli.
0: Kulak verelim. Bu seviye karşısında tartışma demek bile beni çok tedirgin etti. Münakaşalarına efendim.
1: Ama söyleyeyim, ilerici çağdaş laik kadınlarımız, ne o? Cumhuriyet CHP'li kadınlar.
0: İşte seviyeli grup dedik. Seviyeli yani, grup temsilcileri efendim. Bir kulak
1: eğitimsiz değil. Göz
2: CHP'li kadınlar. Lütfen.
1: Buyurun. CHP'li ablalar.
3: Hain, hain.
4: Olmaz bak biz.
3: Hain, hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte.
4: Partinin masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemim Allah'la bu
4: Cumhuriyet
3: partiye gömüldüm.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin onu.
3: Hain.
4: Diyemezsin.
3: Hain.
4: Hain. Işte.
3: Tamam.
4: Hain.
5: Tamam.
3: Kalleş.
5: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain. Hep kalleş.
5: Tamam.
3: Kutlancı seni.
5: Tamam yapmayın.
0: Kutlancı seni diyor. Şimdi
1: tabii onu da hemen söyleyeyim. Ben de şifre edeyim onu. Bir söylemeyeceğim tabii. Ama Butlancı'dan önce buradaki çağdaş, laik, ilerici, aydınlanmacı, heykelden anlayabilen, senin gibi yobaz, yani böyle Müslüman, dindar, namaz kılan değil. Çağdaş, laik, aydınlanmacı, heykelsever bir öz ve öz, yani öz hakiki CHP'li bir hanımefendi lastik diyor. O kadar.
0: Evet. Günün manşetinin bu seviyeli tartışmayla, münakaşayla sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

Efendim 24 ekranlarında ve 24 radyoda Açık Görüş başladı. Malumunuz bu programı izleyenler bilir ki her çarşamba saat 20'de 24 ekranlarında ve 24 radyoda Türkiye'yi ilgilendiren konuları Türkiye perspektifinden anlattığımız Açık Görüş programı yayınlanıyor. Bu hafta biraz iç siyasete ağırlık vereceğiz ama biz yayına hemen girmeden önce Beyaz Saray'da bir basın toplantısı vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Onun üzerinden İran meselesine Amerika

0: İran gerginliğine, İsrail'in dahil olduğu Lübnan'ı da içine alan meselelere ve Türkiye'nin gerek İran gerek Lübnan'la ilgili bakışına, bu konuyla ilgili tavırlarına Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün grup toplantısındaki ifadeleriyle değineceğiz. Elbette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu mekik diplomasisinin detaylarını konuşacağız. Ermenistan'da seçim var. Bunların detaylarını elbette değerlendireceğiz. Yansımalarını konuşacağız. Paşinyan'a o kadar laf söylendi ama yine seçimin galibi oldu. Hemen arkasından Ermeni Rum Partili'ni kabul etti Sayın Cumhurbaşkanı. İkili görüşmeler vardı. Onların detaylarını da konuşacağız. Ama açık görüşe bu hafta ağırlıklı olarak biraz iç siyasetten bakacağız. Çünkü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali Türk siyaseti açısından artık utanç verici bir hale geldi. Bütün bunların detaylarını konuşacağız. Peki kimlerle, hemen hatırlatayım. Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi ve Saltek dergimizin genel yayın yönetmeni Yusuf Alabar'da. Yusuf Hocam hoş geldin.
1: Teşekkürler Murat Bey.
0: Osmaniye Korkut Adı Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam hoş geldiniz size.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve ilk defa bizim açık görüşümüze katılacak ama siz 24 ekranlarından gayet yakından tanıyorsunuz. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan. Hocam hoş geldin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Ali Saydam yolda trafiğe takıldı. Tabii yani İstanbul'u yöneten belediye başkanını böyle içeri atarsanız trafik sorunu da olur diye klasik şakamızı birazdan geldiğinde aktaracağız kendimize, kendilerine. Şimdi şu CHP meselesiyle başlayalım. Burada bir ironi vardı, onu da altını çizeyim de. Geldiği günden beri İstanbul'a gram faydası olmayan belediye başkanı, malumunuz yolsuzluk, irtikap, rüşvet, bilimin bunun gibi bir sürü mevzudan şu anda tutuklu şekilde yargılanıyor. Ancak işi Silivri'de şov yapmak, bugünkü zannedersem toplantıda da yine şov yapmasına jandarma müsaade etmeyince, hani futbol sahalarında olur ya böyle, dokunursun kendisine 3 parandayla yere atan futbolcular vardır. Aynı şekilde jandarma bana dokundu, ittirdi, böyle şey olur mu diye yine şov gayreti içerisinde. Bundan önce o rüşvetin, irtikapın, ondan sonracığım her türlü yolsuzluğun bir hesabını versin de itme meselesi sonra konuşulur. Şimdi Yusuf Hoca senle başlamak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali pür melali.
1: Evet.
0: Bugün grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı da değindi. Birazdan o konuyu da konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı sesini de vereceğim ama ya öyle bir hal aldı ki genel başkan meclise girip grupta konuşamıyor. Grup başkanı sıfatını alan, ki bu sıfatın da yine korsanlıkla alındığı yönünde CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının açıklamaları var. Grup başkanı benim, ben konuşurum, benden başkası konuşamaz meselesi. Bugün ben akşam gazetesinde köşe yazımda da şey yazdım. Bu biz çocukken oynardık, bu koltuk kapmaca hikayesi var ya, böyle etrafına dönersin müzik durunca falan.
1: Başlangıcı.
0: Evet, o hikaye döndü artık. Yani kim önce kalkan koltuğu alıyor neredeyse. Bir de enteresan bir hinlik yapıyor Özgür Ezel ekibi. Olur da gelirse Kemal Kılıçdaroğlu diye önden danışmanları falan filan görüp bütün koltukları falan bizden başa kimse oturmasın diye meclis kurulundaki koltukları doldurmuşlar. Bugün 24'te analizde izledim. Hani iddiaları şu Özel tarafının, diyor ki genel başkan milletvekili değilse parti iç tüzüğüne göre grubu grup başkanı toplar, o şey yapar diyor, yönetir diyor. Fakat bizim bugün 24 ekranlarında izlediğim analizde de mesela biliyorsun seçimlerden hemen sonra, yani 2023 seçimlerinden hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı yarışı kaybetti. Ne zamandı bu? 28 Mayıs'taydı. Peki kongre ne zaman oldu? Yani kurultayları ne zaman oldu? Kasım'da. Yani 28 Mayıs'ta Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım neredeyse. 6 aylık süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla geldi. O kürsüde milletvekili olmamasına rağmen bir sürü konuşmalar yaptı. Bugün onun analizini yapmıştı. Bu kayıkçı kavgası nedir? Niye aynı böyle bir şey yapıyorlar?
1: Aynı şartlar Meral Akşener için de geçerli. Musavat Dervişoğlu'ndan teslim edinceye kadar o da geldi, konuşmalarını yaptı.
0: Tabii.
1: Milletvekili olmamasına rağmen hala konuşmalarını yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da var. Şimdi bunları alt alta, tabii, üst üste topladığımızda şu: eğer bir partinin genel başkanı milletvekili değilse vekil değil, grup başkanı çıkartıyor. Tamam, bu anlamda bir grup başkanı olmalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Tabii. O da net anlamlı.
0: AK Parti'de Abdullah Güler mesela, değil
1: mi? Evet, grup başkanı. Ama bu işin doğası gereği o partinin genel

0: Genel başkanını konuşturmayız korsanlığına gelemez. Gelmemeli. Yani işin mantığıyla aykırı. Çünkü partinin genel başkanı gelip konuşmak isterse o konuşur. Partinin genel başkanı konuşmazsa grup başkanı gelir konuşur. Ali Mahir Başarır yine büyük bir iştiyak içerisinde Özgür Özel'i sahneye çağırdı ve Özgür Özel o meclisteki netameli, sıkıntılı sürecin sonunda muradına erdi ve bir konuşma yaptı. Ama öbür tarafta da Kemal Bey grup konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yapacağını söyledi. Bu tabii Cumhuriyet tarihinde belki de ilk bir partinin genel başkanı korsan yöntemler ile sabahtan oda tutularak gece orada uyuyanlar vasıtasıyla kapıya kendini bağlayacağını söyleyenler vasıtasıyla oda işgal ediliyor. Ve bir partinin genel başkanı kendi grubunda konuşturulmuyor. Bunun ismi aslında parti içinde bir parti oluşturulmuş durumda şu an. Hı hı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu sabır ile çözebilecek kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde geçmiş bir genel başkanlık süreci var. Ne yaptı bununla ilgili olarak? Bu konular ile alakalı sıkıntılı 9 ismi bugün partinin MYK'sında aldığı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının önüne koydu.
1: Karar alındı mı?
0: Karar alınmadı.
1: Ama disiplin verildi.
0: Yüksek Disiplin Kurulu'na verildi. Oradan da onaylanıp çıkacak o iş. Şimdi tabii bu isimlerin bir özelliği de parti meclisinin de içinde yer alan isimler. Dolayısıyla partiden ifraz edildiklerinde parti meclisinin içi de Kemal Kılıçdaroğlu için bir genişlik sağlayacak. Şöyle itirazlar var.
1: Ya bu, yenilerini alacak, kendine yakın isimleri alacak anlamında mı söylüyorsun?
0: Net ihraç olmadan yenisini alamıyor. Net ihraç gerçekleşecek ve yeni isimlerle yola gidecek Kılıçdaroğlu. Buradaki 9 ismin de özelliği iddianamelerde ismi geçen isimler.
1: Ali Mahir Başarır
0: mesela. Ali Mahir gibi, Veli Ağbaba gibi, işte İslam Özgür Karabat gibi Özgür falan Karabat. İddianamelerde bol bol ismi geçen. Hatta şöyle söyleniyor.
1: İmamoğlu tayfası aslında bakarsan, evet. Değil mi bir anlamda?
0: İmamoğlu, Özgür Özel Network'ün içinde yer alan kişiler. Şu konuşuluyor. 21 kişiyi aslında ele almışlar. Hı hı. Şimdilik 9 kişiyle yola gitmişler. Şunu söylemek istiyorum. Ankara'da hava öyle ki önümüzdeki günlerde bu 9'a yenileri de eklenebilir. Bu 9'da kalmayacak. Hmm. İtirazlar şuradan yoğunlaşıyor. Milletvekilliği statüsü olanlar için bu işlemi yapma yeri parti meclisi.
1: Tamam.
0: Siz bunu partinin merkez yürütme kurulunda nasıl karara bağlı?
1: Bugün parti meclisi de 8 gün içinde 3. kez toplandı.
0: Evet.
1: Pardon, MYK'sı 3. kez toplanmıştı. Parti meclisi de toplayacak herhalde bildiğim kadarıyla. Toplamıştı yine.
0: İşte bu, şunu soruyorlar. Tüzük gereği parti meclisinde alınması gereken bir kararı nasıl MYK'da aldınız? Fakat orayla ilgili de Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Dedi ki evet bu doğru. Yani bu tür isimleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmek için kararın parti meclisinde alınması lazım. Fakat aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine aynı tüzüğünde sevgili Murat Çiçek ivedilikli işler diye bir bölüm var. Hmm. İvedilikli işlerde ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek işler herhangi bir şekilde parti meclisinde alınmaktan ziyade merkez yönetim kurulunun kararıyla bu işlem tesis edilebilir. Neye karşı? Normal üyelere karşı. Diyor ki Müslüm Sarı'da biz bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ya normal işte İstanbul'da bir üye neyse işte bunlar da o şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir üye. Biz dolayısıyla bu üyelik üzerinden işlem tesis ettik. Bunun başkaca örnekleri var. Alınmış kararlar var. Çünkü yargıya taşıyacaklar yarın. Tabii. Tüzüğe aykırı hareket ettiklerinden Tabii. dolayı. Tabii. Fakat tüzüğe aykırı hareket ettik demiyor. Yani diyor ki biz ivedilikli işler bölümündeki ilgili maddeyi uygulayarak bu 9 ismi kapının önüne koyduk. Ve daha önce bunun örnekleri var diyor. Yani kıstas teşkil edecek. Bu şekilde kararlar alınmış. Şimdi bu 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildiğinde yerine 9 tane yeni isim gelecek. Tedbirli ne demek? Tedbirli bu isimlerin hiçbirisinin bu vakitten sonra partide bir görev alması aksi yargı tarafından ortaya koyulmadığı sürece mümkün olamaz diyor. O zaman biz buradan neyi anlamamız gerekiyor? Bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi ve şu vakitten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurullarında görev yapabilme imkanları ortadan kalktı. Evet. Ve yarından itibaren parça parça farklı isimler bu 9 isme eklenme ihtimali var. Peki neden Özgür Özel bu listenin içerisinde yok? Bununla alakalı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e bir mağduriyet şansı vermek istemediği, o yüzden şimdilik bu listeye koymadığı ama ilerleyen zaman içerisinde konulabileceğini söylüyor. Bir diğer konu da sevgili Murat Çek önemli. Bu 9 isim partiden ihracı kesin olarak onandıktan sonra Özgür Özel'in parti içerisinde daha fazla durmayıp ayrılması bekleniyor. Bu da CHP'nin kesin olarak...
1: Detaylandıracağız. İsimleri tamamen sayalım. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'tan oluşuyor. Disipline sevk edilen isimler meselesi. Ali Hocam hoş geldin bu arada.
2: Efendim hoş bulduk. Yani, İyi yayınlar diyorum.
1: İstanbul'a hakkında... hizmet eden belediye başkanını içeri atarsan böyle trafikte sorun yaşarsın.
2: Duyduğum yolda çok özür diliyorum tekrar. Efendim, fakat yani ben olmadan da soy yayını kimse izlemiyordur diye de çok da endişelenmiyorum.
1: Evet. Öyle diyeyim artık. Seni yayında bozacak halim yok herhalde. Kesinlikle öyle.
2: Estağfurullah.
1: Hakikaten bir ekip olarak.
2: Yayınlar.
1: Şimdi müsaadenle Fatma Hocam'la devam edeyim. Şimdi tabii bu siyasetin bu algısı Türkiye açısından da kötü bir imaj. Yusuf Hocam bıraktığı noktada aslında şunu söyledi. Ana planında bu olduğu gözüküyor. Çünkü aslında Özgür Özel'in de patronu olan Ekrem İmamoğlu bir mağduriyet oluşturması hususunda uzman bir isim, olmayan meseleler üzerinden gayet kendi kitlesi için başarılı ondan sonra mağduriyetler oluşturuyor. CHP'de de benzer mağduriyetler üzerinden bakın biz kalmak istiyorduk ama gördünüz mü bizi nasıl attılar, gönderdiler ettiler cümlesini kitlesine söyleyebilmek için oyun bozanlık yapıyor. Mesela bir şey daha söyleyeyim Mustafa Hoca'nın söylediğine ek olarak Faik Öztürk'ün bir açıklaması var. Bunlar diyorlar ya milletvekili değilsen grup başkanı çıkar konuşur cümlesini söylüyorlar ya bunlar. Faik Öztürk da diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan herkes kendi işine gelenleri ortaya çıkartıyor. O da diyor ki ya diyor CHP yönetmeliğinin diyor bir 6. maddesi var diyor. Siz okumadınız herhalde diyor Özgür Özelcilere, İmamoğlu'culara. Orada diyor ki diyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetmeliğinin 6. maddesi. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır.
3: Evet.
0: İşin doğası da böyle değil midir? Evet.
1: Doğası da budur tabii ki. Evet. Genel başkana yaptırmam ben toplarım.
3: Bunca zaman öyleydi şimdi değil işte.
1: Tabii yani 2023'te mesela bunları uyguluyorlardı. Şimdi buradan bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyorlar herhalde. Sizin yorumunuz ne? Kısa sürede bunlar ayrılırlar mı? Yoksa hani çarpışa çarpışa devam edip ondan sonra ne bileyim partiyi ele mi geçirecekler? DSP'li de görüşmüşler herhalde partiyi bize verin diye.
3: Evet ama reddedildiğini de söylüyorlar
1: şimdi. Evet DSP Genel Başkanı açıklama yaptı. Evet geldiler görüştüler reddettik cümlesini kullanıyorlar. Ekim Partisi'nden, İstiklal Partisi'nden
3: Halk
1: falan
3: Partisi
1: bahsediyorlar.
3: Diyen var.
1: Evet, öyle bir şey.
3: Sizi
1: yorumunuzu dinleyelim.
3: Şimdi söylediğiniz nokta çok önemli. Özellikle bir mağduriyet algısı yaratmak. Biz pazar günü genel merkezdeki o görüntüleri aslında bir nebze de o mağduriyet algısının yaratılması için gördük. Dedi ki Sayın Özel ve ekibi biz burayı terk etmedik. Polis zoruyla, darbe yönetimiyle çıkarıldık. İşte önümüzdeki süreçte eğer bir parti satın alması veya herhangi bir parti kurulması yolunda bir gidişat açılacaksa bakın biz direndik ama bizi zorla çıkardılar baba ocağın. Meselesinin alt temelini oluşturmak maksadıyla o gün aslında başta Sayın Özel ve yönetiminin hiç direnmeyip çıkacağı ama sonra Silivri merkezli bir talimat doğrultusunda kaldıklarına yönelik iddiaları eğer değerlendirecek olursak o mağduriyet algısı burada tabii ki öne çıkıyor. Şimdi artık önümüzde davulun başkasında olduğu, tokmağın başkasında olduğu bir iki başlılık söz konusu. Meclisteki görüntülerin çok daha vahim sürecini bence önümüzdeki süreçte görmeye devam edeceğiz. Bu iki başlılık devam ettiği müddetçe. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle genel merkeze tekrar dönerek ve grup toplantısını orada yaparak biraz daha hani büyüklük gösterdiğini de bir kenara koymamız gerekiyor. Ama burada yeni partiye giden yolda bu mağduriyet algısıyla beraber diyelim ki bir parti kuruldu veya yeni bir parti satın alındı artık onların planlamaları doğrultusunda.
1: Satın almaya bilmiyorum. Alıştıkları için
3: öyle bir iddia söz konusu olduğu için söylüyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte bu partinin oy oranlarını ne şekilde bekliyorlar? Yani bugün Sayın Özel'in o genel merkezdeki yürüyüşünden sonra ya da veya bayramlaşma günü yapmış olduğu konuşmasında bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bir bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir bayrak değil, aksine diğer siyasi partilerin bayraklarının olduğu bir konuşma ortamı vardı.
1: Onun yansıması, gerçi birazdan konuşacağız ama bu

0: belde seçimlerinde gördük yani, evet. Beni seven sandığa gelsin dedi. Seçim kazanamadı neredeyse. Bir tane, evet. Bir tane belde yıkıl payı, evet. Aldı. Geri kalan 5'i iktidarda. Cumhuriyet İttifakı'da.
1: Evet. Dolayısıyla şimdi baktığınızda bu iki başlıkla beraber ne mecliste bir karar mekanizmasını oluşturabilecek bir yeti görüyorum, ne de aynı zamanda önümüzdeki süreçte bu koltuk sevdalarından ve kavgalarından dolayı Türk siyaseti açısından faydalı bir süreç göremiyorum. Dolayısıyla şimdi baktığınızda arınma süreciyle başlayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak işte bu ihraçlarla beraber parti içerisindeki arınma yollarını açmaya çalıştığı bu zaman diliminde Sayın Özel ve yönetimi nasıl bir açıklamayla çıkacak ortaya? Bir yandan şimdi baktığınızda zamanında PIROM dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain Kemal sloganları atıyorlar. Veya 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu bir seçim kazanamadıysa bunun tek sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu muydu? İşte ihraç listesinde gördüğümüz Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Özgür Özel'in belki önümüzdeki süreçte ihraç listesine eklenir bilmiyorum ama işte veya o kendi yetiştirdiği ekibin, Veli Ağbaba'nın poşetlerle beraber unuttuğu paralar bir kenara, hiç mi sorumluluğu yoktu? Yani o masalar kurulurken herkes yedi işte hesap sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na mı kesildi?
0: Öyle.
1: Yani. Dolayısıyla şimdi o zaman PIROM dedikleri Sayın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain Kemal veya Sayın Başarır'ın söylemiyle Allah belanı versin diyecek kadar bir fikir çatışması, menfaat çatışması içerisine girdiğinizde önümüzdeki süreçte de Sayın Özel ve ekibine de bu hakaretler gelmeyecek mi?
0: Geliyor ama şu anda bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geliyor. Yani FETÖ'cü özgür diyorlar
1: medya
0: mesela.
1: Medya kısmından da aslında konuşmamız gerekiyor. Zamanında o seçim zamanı hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerlere göklere sığdıramayan muhalif medya diyeceğimiz taraf şimdi onu hain veya işte daha ilk mutlak mutlan davasının yeni başladığı zaman diliminde bile sokağa çıkamazsın, yüzüne tükürürsün görürler diye söylemini değiştirmişlerdi. Yarın öbür gün İmamoğlu ve Özel için de aynı hakaretleri etmeyecekler mi? Maalesef öyle bir algı var ki işte siyaseti buna doğru çevirdiler. O yüzden şimdi diyelim ki bir parti kuruldu. Önümüzdeki süreçte bir ittifak oluşturacak mısınız? Sonuç olarak oy oranlarına bakacak olsanız, evet belki teşkilat açısından Sayın Özel'in kalabalıklığı ayrı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalabalıklığı ayrı. Hani ikisini birbirine tam anlamıyla bir oy oranına belirlemek belki mümkün olmayabilir ama sonuç olarak tek başlarına yegane bir seçim kazanamayacakları ortadayken yarın öbür gün yan yana gelip ittifak oluşturduklarında el ele tekrar işte hadi beraber yürüyelim, bir ittifak oluşturalım mı diyeceksiniz?
0: Siyaset bunu, böyle bir şey derler
1: bunu
0: ama
1: yapacaksanız
0: yani.
1: Bu kadar tabii. Hakaretler neden? Bir yandan şimdi bakıyorsunuz FETÖ konusuna geliyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkçası benim şunu da sormam gerekiyor. Bunca zaman Sayın Özel veya bahsettiği kişilerin o basına vermiş olduğu FETÖ ile ilgili açıklamaları, demeçleri zaten gün yüzündeydi. Şimdi mi fark ettiniz
0: ya,
1: veya?
0: Şöyle bir şey var. Ben onu söyleyeceksiniz belki ama ben biraz kusura bakmayın lafa girmiş oldum. Ya partiye eğer FETÖ sızdıysa ve siz bundan dolayı özür diliyorsanız bu partiye FETÖ'nün sızmasının ana müsebbibi sizsiniz.
1: Tabii
0: yani
1: ki. Şimdi
0: Washington
1: o tarafı
0: temsilciniz
1: var.
0: Dahil olmak üzere yani şeye gittiniz, Amerika'ya gittiğinizde 8 saat hamburgercide kaybolma meseleleri, ondan sonra o dönem söylenen hani kimlerle görüştü, FETÖ'nün Amerika'daki adamlarıyla mı görüştü meselesi, artı CHP içerisinden FETÖ'den yargılananlar vesaire vesaire, bunların hepsi yani Kemal Kılıçdaroğlu hani ben sokmuştum ama bunlar benden daha fazla soktu demesi gerekiyor aslında bakarsan.
1: Ya da mesela bunların haricinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde FETÖ'ye dair bunların FETÖ iltisakıyla alakalı nasıl belgeler var? Bunları ne zaman paylaşacak? Ne zaman yargıya teslim edecek? Bunları da bilmek istiyoruz doğal olarak. Bir yandan şimdi Mahmut Tanan'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. Diyor ki bizi genel başkan oraya gönderdi. Ya siz avukat bir bireysiniz, milletvekilisiniz. Kimse sizin başınıza silah dayamadı. Madem böyle bir şey vardı o zaman neden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir tepki göstermediniz? Hani o zaman herkes her şeye göz yumdu da şimdi ya, çıkar çatışması olunca mı herkes
0: aynı,
1: birbirine?
0: Aynı Mahmut Tanal, FETÖ'nün yayın organı, Zaman Gazetesi'nin önüne kendini zincirleyen
1: evet,
0: adam değil mi?
1: Evet işte tamam. Şimdi onun sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutuyor. Ben de diyorum ki yani burada bunca zaman herkes birbirine menfaat çatışması olmadan önce hoş görüyorken işte az önce bahsettiğiniz tüzüğü kendine göre yorumlayıp her şey yolunda giderken şimdi ayrışma olunca mı kurallar baştan yazılmaya başlandı? Kimin evet. Elinde ne belge varsa sadece arınma anlamında yolsuzluk anlamında değil FETÖ'de dahil olmak üzere bu Sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli ayrı belge varsa bunu Türk siyaseti için muhakkak yargıyla paylaşmalı. Evet.
0: Peki Meral Hocam en son geleceğim. Müsaadenizle Ali Hoca ile devam edelim. CHP'yi konuşacağız ama AK Parti'ye bağlamadan konuşursan sevinirim. Yani hani burada nihayetinde AK Parti'nin ondan sonracığım aradaki fark başarısızlık meselesini falan lütfen yüklemeyelim. Yani en son bir general araştırması var. Fırsat olursa ondan da bahsedeceğim.

0: Efendim bu Netanyahu'nun Sayın Erdoğan'la ilgili o hakaretamiz sözlerine benzer sözlerle bana
1: Yok,
0: sansür
1: estağfurullah.
0: uygulamaya
1: Bu ağır oldu ama yok öyle değil, öyle değil yani.
0: çalışmanızı
1: Estağfurullah.
0: kesinlikle kabul
1: Estağfurullah.
0: etmiyorum. Yok hükmünde.
1: Sözümü geri aldım o zaman öyle söyleyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Ama yok tabii öyle bir benzetme bile
0: Yok
1: aklımın köşesinden bile geçmez.
0: efendim.
1: Şimdi tabii CHP'nin bu yapmış olduğu bir iletişim kazası mıdır?
0: Ya.
1: Çift başlılık olsun hani post kapma kavgası mı dersiniz, kayıkçı kavgası mı dersiniz bilmiyorum. Ama geldiği nokta sadece CHP değil, bunu da Sayın Bahçeli net bir şekilde özetliyor, dünkü grup toplantısında da ifade etmişti. Öyle ki bilmiyorum katılır mısınız, bu bir eleştiri ya da hak hukuk kaybı, benim hakkımı gasp ettiler onu almaya çalışıyorumdan ziyade hani bir maraza çıkartıp ayrılma hamlesi gibi gözüküyor herhalde. Nasıl yorumlamakla? Mesela Mansur Yavaş bir şey yaptı, bir tweet attı. Mesela Özgür Özel, Sayın Özel taraftarlarının ya da kendisinin hiç kullanmadığı, belki kullanmayacağı nezakette bir dil kullanarak Kılıçdaroğlu'nu meclis grubunda konuşma yapmayın, bu çatışmaya gelmeyin diye anında cevap verdi. Tamam dedi, ben de 14'te o zaman genel merkezde yaparım deyip böyle yani pası aldı, göğsünde yumuşattı. Bence gole de çevirdi CHP içerisinden baktığınızda. Süreci nasıl
0: Ya.
1: görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz?
0: Sen bir kere en az bu ilişki ve iletişim yönetim meselesini benim kadar bildiğinizi
1: Estağfurullah.
0: ben dahil herkes biliyor.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden sorunuz cevabını içinde taşıyor aslında. Benim bu olaya bakışım şey değil yani. Yasal süreç nasıl oluyor? Yok işte şu mahkeme şu kararı aldı, Yargıtay'a gitti. Yok öteki polis zoruyla çıktı. Buradan işte bu öyle dedi. Bu Ali Mahir Başarır şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu açıdan bakıldığı zaman doğru tahlil yapılamayacağı kanaatindeyim. Ama %100 katılıyorum sizin sorunuzun içinde bulunan ve Bahçeli'nin de altını çizdiği yaklaşım biçiminin yani artık başka yol kalmadı, ne yapalım, yeni bir parti kurmak lazım noktasına gelinmek üzere olduğunu. Hatta şey tartışılıyor. Acaba bunun arkasında Kavala mı var? O mu finanse ediyor falan böyle. Yani bir siyasi parti için, iktidara yürüyen, yürüdüğünü söyleyen bir siyasi parti için hiç akıllı işler değil. Beni ilgilendiren şu, iletişim mühendisliği. Buraya gelmeden şöyle bir baktım araştırmalara. Aradan'ın yaptığı araştırmalar var. Genar'ın yaptığı araştırmalar var falan. Baktım. Mart 2025'te CHP onların her iki tarafın yaptığı araştırmaya göre aşağı yukarı işte 35 puan civarında birinci geliyor. 34'te de AK Parti geliyor. En son Mayıs ayı araştırmasında 28 nokta bir şey düşmüş CHP. AK Parti de 35'e falan çıkmış. 6 puan
1: Bugün
0: fark
1: ben de
0: atıyor.
1: Yener'den baktım. CHP 30,4 civarında gözüküyordu Yener'den baktığımda.
0: Evet.
1: AK Parti dediğin gibi
0: Olabilir.
1: 35'in
0: 29
1: üzerindeyim.
0: gözüküyor şeyde de. Arada çok büyük fark yok. Fakat fark düşmüş yani. CHP'nin oyların düştüğü bir gerçek yani. Bu da panik yaratıyor yani. Biz hala birinci partiyiz deyip duruyor Özgür Özel ama
1: Ya çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Ya, birinci partiyiz söylemini de kendileri kabul ettirdiği gibi ülkeye de kabul ettirmiş pozisyondalar. Yani biz seçimleri, yani bir partinin birinci parti meselesini biz parlamento seçimlerini kıyas alarak söyleriz
0: Herhalde.
1: değil mi? Yani hani
0: Herhalde.
1: belediye seçimlerinde birinci parti çıkmak genel anlamda ülkenin birinci partisi olduğu anlamına gelmiyor. Yıllardır biz böyle yapıyoruz yani
0: Herhalde canım.
1: programlarda, haberlerde vesaire.
0: Herhalde.
1: Ha evet, yerel
0: Öyle.
1: seçimlerde en çok oyu alan birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
0: Peki yani belediye seçimlerinde alınan sonuçta bence başarıdır Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu ben kamu vicdanına çok güvenirim, Anadolu irfanına da. Burada bir mesaj vermiştir AK Parti'ye seçmen.
1: Bu önemli.
0: Önemli bir mesaj vermiştir. AK Parti bunu okumuştur ki şimdi bu son araştırmalar
1: Yani o mesaj
0: gösteriyor ki
1: aslında

0: CHP değil de AK Parti olan mesajdı.
1: Evet, yani. Evet. Kesinlikle yani, kesinlikle. O mesajı da almış AK Parti. İşte ortada. Bir bu. Ben buna bakarım yani. İki, bir de şuna bakıyorum ben. Bir kurumun, kişinin toplumsal algısını belirleyen temel öge varoluş nedeni denen. Ya bu da şöyle ölçülüyor. Ya TV24 deyince aklınıza ne geliyor? TV24 deyince aklınıza parayı ver, çık, konuş. Efendim her türlü suistimal, irtikap vardır. Genel yayın yönetmenleri de iyi para yer falan. Böyle bir şey mi geliyor akla? Yoksa burada habercilik hakikaten doğru haber verilir mi? Yorumlar ve yorumcular acaba şey midir? Ciddi insanlar mıdır? Falan. Mutlaka bence ikincisi. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi dendiği zaman aklınıza ne geliyor sorusunu 10 sene önce sorduğunuz zamanla bugün sorduğunuz zaman arasında fark var mı?
2: Çok büyük var. Çok büyük
1: var. Çok büyük fark var. Bugün bunun da araştırması var. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partili seçmenlere sorulduğu zaman o rakamlar düşmüş vaziyette, güven azalmış vaziyette vesaire. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani boşuna kalkıp da arınma lafını etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da ahım şahım bir lider demek istemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangi vizyonu çizmiştir diye bana sorsan Kemal Kılıçdaroğlu açıkça işte enerji politikaları konusunda görüş şudur. Milli savunma sanayi konusundaki yaklaşım biçimi budur.
0: Yani onu anlatan bizim Türkçemizde güzel bir deyim var. Ehveni şer diyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu bu bakımdan baktığınızda benim bakış açıma göre
1: tamam, hangi konuda ehvenişe? Bu adam para yemez.
0: Ülkeye zarar işte, vermeme hususunda ben evet, daha az zarar verecek.
1: Evet yani iyi niyetlidir. İşte Kemal amca falan ama yani bir Türkiye'yi alıp götürecek, bir ileriye doğru taşıyacak bir vizyon, bir varoluş nedeni var mıdır? Yoktur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 10 sene önceki varoluşsal durumuyla bugünkü aynı mı? Değil. O zaman ben ortada bir eksen kayması olduğundan söz edilmesi ve tartışılması gereken bu olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayda seçilse, Özgür Özel de seçilse bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarının bozulduğu kanaatindeyim. Mesele de budur diyorum. Yani irtikap, suistimal, bunun adı ahlaksızlıktır yani. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kurmuş olan Atatürk'ün memnesi falan diyorlar, kurduğu parti falan. Bu etik kodlar, ahlak, bunlar yitirilmiş vaziyette yani demektir. Yani şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani şunun konuşulmasını komik buluyorum yani. Acaba genel başkan olarak gidip milletvekili olmasa da grup toplantısında konuşur mu, konuşmaz mı? Bunun tartışması işte yok bilmem meclisin şeyine göre, yönetmeliğine göre şöylesi vaciptir, öbür türlü böylesi doğrudur. Bunu ben gereksiz buluyorum. Burada bir etik kodlara baktığınız zaman tabii ki bir, eğer yasal olarak genel başkanlık senden alıp ona verildiyse önce karşı çıksan bile gidip şeyi imzalar, teslim edersin. İki, adam genel başkan olarak devam ediyorsa efendim hay tabii ki genel başkanımız olarak gelip konuşması, karşı çık, eleştir ama saygıda, ahlaki kodlarda
0: şeyi de söylüyorlar.
1: Şey yapma mesela, yani.
0: Şeyi de söylüyorlar mesela. Şimdi sen bu mutlak mutlan kararı sana tebliğ edildiğinde, hoş orada da bayağı bir genel başkana, herhangi bir partinin genel başkanına yakışmayacak derecede kendisine uzatılan icra mektubunu yırtıp ondan sonra masanın kenarına koyma hikayesi, bu bir. İkincisi ben hem Özgür Özel'in, Sayın Özel'in grup konuşmasını bu ara sadece Halk TV yayınladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da genel merkezdeki konuşmasını, onu da sadece Sözcü yayınladı. Sözcü televizyonda vardı, Halk televizyonu görmedim ben, muhtemelen yayınlamadı. Dinledim ikisini de. Mesela Özgür Özel çıkışında Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla Özgür Özel'i takdim ederken buyurun sayın genel başkanım evet. cümlesini kullandı. Evet, tabii.

0: Şimdi bir seçim yaptılar bunlar değil mi? Yani hani ki o seçimin de korsan olduğunu söylüyorlar. Bu seçimin neticesinde Özgür Özel artık genel başkan olmadığını kabul etti ve grup başkanı sıfatını taşımaya başladı. Ben grup başkanıyım, ben konuşurum diyor. Bir taraftan bir afiş çıkartıyor. Seçilmiş genel başkan. Bu da İmamoğlu'ndan literatüre kazandırılan bir şey.
1: CHP lideri var.
0: CHP lideri var vesaire. Hadi lider meselesi, yani liderlik kendi başlı başına bir şey sıfat olmadığı için. Yani
1: ama işte seçim... iki tarafı da kabul etmek yani istemediği zaman da lider. Da
0: böyle kendisi yürüyorlar yani. Bir taraftan da Ali Hocam dediğin gibi şu görüntülerde falan.
2: Ya şimdi bu bir de şöyle, bu iddia midda değil, dedikodu değil. Bu getirilmiş kendisine önce, okumuş bu. Ondan sonra bu sahnelenmiş yani. Tabii. Şimdi bana sonra değil mi?
1: Zaten bundan tabii önce o yapa yükleniyor. Yani dijital olarak versiyon ellerinde her türlü.
2: Eyvallah. Yani önce okuyor. Sonra diyor ki sen bunu bir daha getir. Yani spin doctor diyorlar buna. Uluslararası terminolojide, halkla ilişkiler terminolojide spin doctor. Yani böyle Obama'nın resmi vardı. Ayaklarını masanın üstüne uzatmış. Altı ayakkabısının altı delik mesela. Böyle bir şey olabilir mi yani? Hayır, ama bu işte spin doctor böyle. Fır döndü PR'cı diyoruz biz Türkçe'de buna. Türkiye'de böyle numara. Şeyde de o spin doctor'lık yani. Anıtkabir'e gidiyorsun, cebinden şey çıkartıyorsun.
0: Ya ne kadar ayıp bir şeyler
2: yani,
0: bunlar ya.
2: İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın geçmişe Bülent Ecevit, Erdal İnönü, İsmet Paşa.
0: Ama bir şey söyleyebilir
2: bunlar
0: miyim?
2: Bunlar hepsi zarafet timsali adamlardı ya.
0: Katılır mısın bilmiyorum. Ama bu işler... Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlenmesinin ardından ortaya çıkan işler.
2: Evet,
0: değil mi?
2: Tamam. Yani
3: yoğunlaştı, çok belirginleşti.
2: Evet, evet. Yani evet. Çünkü bunun nedeni üstadım, o 13 yıl seçim kaybetme falan değil. 76 yıldır tek başına iktidar olamıyorsun. 1900 işte 23'ten, 20'lerden
0: 46'ya kadar,
2: şeye kadar, 50'ye kadar 30 sene bu ülkeyi yönetmişin tek parti olarak, 50'den 76'ya kadar tek başına iktidar olamıyorsun. Esas temel eksen kaymasının temel nedeni bence bu. O öyle olmayınca o zaman ne yapacağız? Antin kuntin. İşte amaç aracı mübah kılar. Vardır onların teorik izahları da. Ona denk düşüreceksin. İşte o diyeceksin seçilmiş genel başkan, beriki bilmem ne. Cumhuriyet Halk Parti'nin akil insanlarının, ahlaklı insanların esas düşünmeleri gereken bu. Yani partinin şeyi bozulmuş bence. Nüvesi, özü bozulmuş. Ahlaki temel direkleri sarsılmış, yıkılmış. Bunun benimsenmez. Yani
0: bu cümlene destek veren isim görünüş itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu. Değil evet mi? Yani arınma diyor, FETÖ'cülere bilmem ne olduğu için tabii, ben özür tabii, diliyorum tabii diyor. Bu partiye mutlak butlanı bulaştıranlardan hesap soracağım diyor vesaire. Ama Özgür Özel tarafına baktığınız zaman böyle bir şey yok. Yani hani AK Parti'nin yargı yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe diye şey yapıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir cümlesi vardı. Müsaade ederseniz onu da bir dinleteyim mi? Grupta konuştum.
2: Müsaade ederseniz tabii ki.
0: Sayın Cumhurbaşkanı müteahhit kereler bunu ifade ediyor, söylüyor. Şimdi özellikle Özgür Özel, Sayın Özel'in destekçileri ya da başta Sayın Özel olmak üzere ona yakın olanlar bunu bir hükümet darbesi olarak addediyorlar. Oysa malumunuz, bir kere daha altını çiziyorum, yani hafızayı beşer dediğimiz unutmakla melul olan, mükellef olan hafızamızda şunu bir kere daha canlandırmakta fayda var. Bu Kasım ayında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına şaibe bulaştığı, oyların satın alındığı, dolayısıyla seçimin ıskat edildiği, sakatlandığını söyleyen kişi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tabii Lütfü Savaş'tır.
3: Tabii tabii. Ve ilk onun dava, yanındaki diğer,
0: onun yanındaki diğer CHP'lilerdir. İlk davayı onlar açmıştır. Doğru mu Yusuf Hocam?
3: Doğru.
0: İlk
3: doğru
0: davayı onlar açmıştır. Doğru. Bu dava açıldıktan sonra işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarının çok affedersiniz, pavyoncu Özgür tezahüratına neden olan pavyonda paraların el değiştirilerek oyların satın alındığı itirafları var. Bununla ilgili olarak işte kime elden ne kadar para verildiği yönünde itiraflar var. Kimlere cep telefonu dağıtıldığı yönünde itiraflar var. Kimlere o cep telefonun içerisinde kripto paralarla oyların satın alındığına ilgin itiraflar var. Uşak Belediye Başkanı'nın etkin pişmanlık neticesinde söylediği sözler var. Gelen paraların nasıl o bölgede delege satın almak üzerine kurgulandığı ile ilgili. Adem Soytekin'in şu anda işte o davada etkin pişmanlıkla ilgili olarak alınan paralarla nasıl oyların devşirildiği, o paraların nereye

0: Özgür Özel'in ilginç bir cümlesi vardı. Erdoğan'ı rakipsizleştirmek için yapıyorlar bunları. Cümle buydu grup toplantısında. Sayın Cumhurbaşkanı, benim hatırladığım kadarıyla 5. bu iş başladığından beri 5. 10. kez ifade ediyor. Bugün grup toplantısında yine söyledi. Hazırsa Kubilay, onu bir dinleyelim, ardından devam edeceğiz.
1: CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır.
0: Bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi. Bir cümle alayım, sonra Merve Hocam'a döneceğim. Ali Hocam, ekleyeceğim bir şey varsa bu mevzuyla ilgili.
2: Evet efendim. Araya girmiştim ben çünkü. Tekrar arz edeyim. Bu ise herkesin kaybedeceği bir oyun haline geldi Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eksen kayması, zayıf bir muhalefet oluşturması, bilakis AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı falan işine gelmez. Çünkü bu karşında bir şeyin olmaması, bir mücadele edeceğin bir yapının olmaması kadar vahim bir şey olmaz. Bir siyasi iletişimden bir lokma anlayan birinin son derece net bir şekilde anlayacağı gibi. Yani o ancak zıtların birliğinden bir demokrasi ve ifade biçimi doğuyor. Yoksa karşında böyle paspal birbirini yiyen, abuk subuk kariyer yollarında mücadele eden bir takım var. Bu seni de sağlamlaştırmaz. Zayıflarsın kendin. İki, ülkenin itibarını yerle bir eder. Üç, şeyin toplumda adalet duygusunun, etik kodların falan birdenbire tartışılır hale gelmesine neden olur.
0: Doğru,
2: ya.
0: Doğru.
2: Yazık günah yani, memlekete yazık günah.
0: Doğru. Artı vatandaş olarak da bize bir faydası yok. İyi muhalefet iktidarı da canlı tutar.
2: Evet.
0: Vatandaşa da büyük faydası olur.
2: Evet. Yani bu gölge bakan falan. Ulan çalıştırsanız da gölge bakan bölge. Nerede gölge bakan?
3: En son karar verdiler, dediler ki gölge bakanlar İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için çalışacak.
2: Ha? İşte bravo.
3: Tabii, yani en son ona karar vermişlerdi.
0: Merhaba hocam. Şimdi siz uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Onunla ilgili başlıklarımız var. Bunları mutlaka konuşacağız. Biliyorum uzmanlık esas alanınız ama nihayetinde hepimiz de bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Ve bu ülkenin siyasetine bir yana kalma şansımız yok. Öyle hani boş bakma şansımız yok. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz bu CHP'nin içinde bulunduğu durumu ve dolayısıyla Türk siyasetini?
4: Murat Bey, şöyle bir şey diyeyim. Programın başından bu yana sadece konuştuklarımız üzerinden bile aldığım notlarla gördüğüm iki konu var. Birincisi, CHP'liler CHP'yi CHP'lilere karşı koruyorsa CHP kim nasıl yönetecek sorusu var. Ve bu sorunun yanıtını maalesef alamıyoruz an itibariyle. Bu sorunun yanıtını alamadığımız gibi CHP ile alakalı şunu söylemek gerekiyor. Bence buradaki en temel sorunlardan bir tanesi gerçek anlamıyla CHP'nin ne nereye gideceğine yönelik karar vermiş. Şu ana kadar biz CHP'nin ve Türk siyasi tarihi içerisinde ayrılma konusunda en önemli örneğin Ecevit dönemi olduğunu görüyoruz. Acaba karşımızda böyle bir dönem çıkacak sorusunu sorduğumuzda da sanırım

0: Hepimiz bunun yanıtının olumsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü gidişat tam anlamıyla o şekilde ilerleyen bir çerçeve sunmuyor bize. Burada da sanırım bizim açımızdan en belirleyici olan konu CHP-CHS tartışmalar var. Bunları çok net olarak görüyoruz. Ama bir yandan da özellikle meclisteki süreci ya da mecliste yaşanan tartışmaları ya da CHP binasında yangın musluklarıyla yapılan saldırıları düşündüğümüzde şiddetin siyasallaştığı bir arka planda çıkmış oluyor. Peki o zaman partiyi nereye konumlandıracağız? Buradaki süreci nasıl okuyacağız? Ben bu soruların yanıtlanması konusunda parti yönetiminin nasıl ilerlemesini istediklerini aslında kendi seçmenine sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü CHP seçmeni bunu hak ediyor. Ne olursa olsun evet biz bir muhalefetten konuşuyoruz burada, bir muhalefet partiden konuşuyoruz. Ama tarihsel olarak da kendi tarihsel gerçeklerini değiştirmeye çalışan, kendi seçmen kitlesine rağmen bir şeyler yapmaya çalışan bir duruş var. Şimdi kendi içerisinde dediğim gibi hani bir paradoks yarattı CHP ve bu yarattığı konu üzerinden baktığımızda da temel sorunlardan biri şu an Kılıçdaroğlu üzerine odaklandığımızda bir kontrol sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü hukuki olarak bir bağlam oluştu. Ama buna karşılık Özgür Özel'in oluşturduğu bağlam tamamen siyasal şiddet ya da şiddetin siyasallaşması konusunda bir mağduriyet alanı oluşturma. Peki bunları biz nasıl birleştireceğiz? Neden bunu söylüyorum? Büyük ihtimalle CHP ile bağlantılı olmayan, bizimle işte farklı seçmen kategorileri içerisinde gördüğümüz pek çok insan var, pek çok vatandaşımız var. Ve ne oluyor? Otomatik olarak hepimiz bundan doğrudan etkileniyoruz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği konulardan biri Batı'ya şikayet etme konusuydu. Ben bunun çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Hani uluslararası ilişkiler diyoruz ama sistemle hiçbir şey dış politikadan bağımsız düşünebilecek gibi ilerlemiyor. Hele Türkiye tarihi açısından bakacak olursak siyasi tarihimizde gerçekten bunu görüyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in paylaşmış olduğu bir yazısı vardı. NATO üzerinden Türkiye'deki durumu şikayet eden. Peki beklentisi ne? NATO 5. maddeyi mi uygulasın? Yani CHP'ye tam gelsin, 5. maddeyi uygulasın. Tam ya böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir tasavvur ama şöyle, olabilir
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru ama şimdi öyle bir noktaya geliyor ki mesela bu vermiş olduğunuz örnek son örnekti. Ben daha başlara doğru bir örnek vereyim size. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasında ifade ettiği CHP Genel Başkanı birilerinden aldığı talimatla kürsüye çıkıp mitingler şunlar bunlar yapmaz diyerek Ekrem İmamoğlu'nu kastederek söylüyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in de üzerindeki bir figür olarak kabul ettiğimizde bunu, herkesin kabul ettiği bir mesele, muhtemelen sadece Özgür Özel kabul etmiyor ama bu gerçek. O da mesela Batı'ya, ya bu kadar süreç içerisinde Batılı dostlarımızın bizi yalnız bırakmasından dolayı çok üzüldük cümlesiydi. Tabii. Orada da mesela bir şey var. Tabii. O da gel bizi kurtar diyor. Batılı dostlardan kısa Avrupa için söylüyor bunu.
0: Tabii ki de. Ya işte o zaman yine aynı soruyu soracağım. CHP şu an ne bekliyor? Parti yöneticisi mi istiyor? Yoksa beklediği şey ya dışarıdan biri bir yardım kapısı açsın da ilerlesin. Ama biz onun öyle olmadığını zaten 15 Temmuz sürecinde gördük. Yani bunu tüm dünya gördü. Darbeler tarihi içerisinde dünyanın nevi şahsına münhasır bir noktadır. Yani 15 Temmuz'da yapılmaya çalışılan şey. Hı hı. Şimdi bu bağlamdan baktığınızda 2016'dan bu yana geldiğimiz gerek dış politika gerek iç politika başlıkları o kadar farklı ilerledi ki. Şimdi burada atılan adımlarda ya da söylenen hem bir söz geçmişte ya da Soğuk Savaş'ta olduğu gibi Türkiye'nin bulunduğu konumda okunamayacak sözler. Bunu da çok net anlamak gerekiyor. Bunu söylememdeki en temel neden bugün Avrupa Birliği'nden ya da batılı aktörlerden herhangi bir ülke kalkıp Türkiye'ye gelip yeni güvenlik sistemi içerisinde Türkiye ile hareket etmek istediğini, savunma sanayi alanında işbirliği yapmak istediğini, yeni ticari ortaklıklar kurmak istediğini söylüyorsa o zaman Türkiye'nin jeopolitik özgül ağırlığı değişmiştir. Ya biz bugün mesela Kafkasya'daki süreçten bahsediyorsak, oranın şekillenmesinden bahsediyorsak burada Türkiye'nin özgür ağırlığı gücü değişmiş konumda ama bu gibi olaylar ya da batıya yapılan çağrılar günün sonunda neye dönüyor? Dış politikada bizi en ufak bir şeyde devirmek isteyen aktörlerin gözünde işte Türkiye bunu yapıyor. Ya da Ursula von der Leyen'in çok yakın bir dönemde dediği şöyle bir şey vardı. Biz dedi Avrupa'yı Türkiye, Çin, Rusya gibi aktörlere bırakamayız. Neden söyledi bunu? Yani düşünecek olursak Ekrem İmamoğlu davasından yola çıkalım, şu anki süreçten yola çıkalım. Otokratik zihin dünyası üzerinden bizi kurgulayıp meşruiyet yaklaşımlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Ya ben şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle kendi muhalefet

0: Muhalefetinin bu durumuna üzülen en fazla AK Parti'dir diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir muhalefet iyi bir iktidarla birlikte yürür. İyi bir iktidar iyi bir muhalefetle birlikte yürür.
1: Evet. Türkiye önünde sonunda hak ettiği muhalefet anlayışına hı, kavuşacaktır evet, diye.
0: Yani hani bizim karşımızdaki temel tablo bu. Bu da dediğim gibi hani hepimiz açısından son derece üzüntü verici, endişe verici bir süreç. Çünkü biz bunları konuşmak yerine daha farklı başlıklar konuşabilirdik. Evet. Ama bunlara biz sürekli bir döngüyle sıkışıyoruz.
2: Ama şey şu, sizin dediğiniz nokta aslında bir anlamda da. Şimdi biz bu, siz tabii ilk defa katılıyorsunuz Açık Görüş programına. Biz genelde bu programda meseleleri Türkiye perspektifinden değerlendirmek üzere kurgularız ve iç siyasete aman aman çok fazla yer vermemeye gayret gösteriyorum. Tabii ki gündem olunca elbette konuşuyoruz ediyoruz ama Türkiye'nin bölgedeki durumu, etkisi, işte bugün görüşeceğiz, konuşacağız birçok yerde. Mesela Afrika'da Nijer Devlet Başkanı'nın buraya gelmesinin Fransız gazetelerinde Türkiye'nin konumuyla ya, ilgili çıkan bir sürü makaleler var. Evet. Şimdi
1: akşamda manşetini aldım.
2: Tabii aynen öyle. Ya gönül isterdi ki bunları hani konuşarak edelim ama sizin aslında şöyle söylediğiniz çok önemliydi. Yani bunları konuşabilmek için içerideki siyasetin de doğru düzgün işliyor olması lazım. Ali Hocam da aynı şeyi söyledi. İçerideki siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kendini yemesini dışarıda bırakırsak aslında bir sorunlu bir siyaset değil okuyabildiğimiz kadarıyla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu Türkiye'yi böyle gösteriyor
3: gibi. Çok basit gibi, bir örnek verebilir miyim
2: buyurun,
3: patron?
2: Aram içeceğiz tamam. Buyurun.
3: Bir tek cümle müsaade buyursanız. 5 Haziran şundan 4 gün önce 5 gün önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü değil mi?
2: Evet.
3: Bunun etrafında Türkiye'nin konuşacağı bir sürü mesele var. Ya.
2: Zaman,
3: konuşabildik mi? Yok. Gelsin CHP gitsin CHP. Bu ne ya? Yani dünyanın çok önemli meselesi ya. İnanılmaz bir sıcak dalgasının geleceğinden bahsediliyor. Yani tarihte belli bir insan kitlesinin yok olduğu bir sıcaklık, bravo, problemi. Kesinlikle. Atlas Okyanusu'nun altından
1: sıcak Mayıs yaşanmış değil mi?
3: Evet, feci tamam, bir tamam. Daha gelecek diyorlar. Esas Ağustos'a işaret ediyorlar. Şimdi ne yapılıyor bunda? Ne önlem alınıyor? Nedir bilmem ne hükümet bunu ne yapmalı? Bunu konuşamadı. Kimse konuşamadı.
2: Ya geçen hafta işte gündemlerinden bir tanesi de şeydi. Bak mesela bizim uzunca yıllar boyunca gündemimizde olmayan bir mevzu gündeme girdi. Daha da fazla girmesi gerekiyordu. Nüfus artış oranı.
1: Ya, yani Güney Kore nüfus düşüş oranı.
2: Düşüş oranı bravo. Evet. Ya. Güney Kore birinci sırada dünya ülkelerinde. Türkiye 10. sıradayız. 10. sıradayız. 1.42 ile 10. sıradayız. Evet, yani evet. Bu sene için.
3: Bunu konuşamıyoruz.
2: Şimdi mesela düşünebiliyor musun? AK Parti iktidarı döneminde eğitime yapılan yatırımlar, derslik sayılarının artırılmaları vesaire. Bunların hepsi 5 sene sonra, 10 sene sonra falan bu okulların tamam boş olacak.
3: Evet.
2: Tamam yani hani niye? Çünkü okula gidecek çocuk olmayacak.
3: Tabii, evet.
2: Yani hayır, en azından bu kadar desteğe ihtiyaç olmayacak.
1: Öğretmen mi alınmalı? Var olan öğretmenler ilkokula mı yönlendirilmeli? Mesela bunu niye tartışmıyoruz?
3: Bunu tartışamıyorsun çünkü ortada Özgür Özel, Ali Mahir Başarır gibi.
1: Veli Ağbaba falan var.
3: Bir enteresan olay var yani. Peki.
2: Kısa bir ara verelim. Aranın ardından iç siyaseti ve hemen arkasından da siyaseti konuşacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Evet, kısa bir aranlardan açık görüş kaldığı yerden devam ediyor. Televizyonlarını ya da radyolarını yeni açanlar için bir kere daha hatırlatayım. Yusuf Alabar'da Ali Saydam, Fatma Yeşilkuş ve Merve Suna Özcan'la birlikteyiz. Hocam böyle 3-4 tane isim olunca Ali Hoca kızıyor, onun için biraz kısalttım yani. Hani
1: 4
0: Merve
1: tane
0: Suna,
1: var
0: Özel Özcan. Evet.
1: 4 isim var.
0: Evet.
1: Maşallah. Allah artırsın.
0: 2 soy isim.
2: Teşekkürler. 2 isim,
3: 2 soy isim.
0: Evet. Şimdi CHP'yi konuşuyoruz Yusuf Hoca. Bu manevralar CHP'de hani herhalde okunuyor değil mi? Yani hani bu adamların aslında CHP'yi ele geçirmek gibi bir ya da burada bir hukuksuzluk var, direniyoruz hikayesi değil herhalde. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İmamoğlu'nun CHP bana yük, ben kendi başıma da hani bunları yaparım ederim gibilerinden söylediği cümleler söz konusu. Ve Özgür Özel mesela parti içerisinde kalıp mücadele edip bir şekilde partiyi yeniden ele geçirmeyi hedeflerken, Ekrem İmamoğlu'nun hayır, yeni parti kurulacak, bu partiye de mağduriyetler üzerinden taşınacağız şeklinde bir direktifi olduğu ifade ediliyor. Bütün bu süreç neticesinde
4: evet.
0: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi kendi kendilerini tasfiye mi ettirecekler? Nasıl okuyorsun?
4: Şimdi tabii şöyle, söylemiş olduğunuz hususu Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bizzat dile getiriyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını ve daha sonra kendisine benzetecek modeller kurarak Anadolu'daki birçok büyükşehir ve vilayetin kaynaklarını Cumhuriyet Halk Partisi siyasetini ele geçirmek maksadıyla örgütledi diyor. Zaten açılan soruşturma örgütlü bir suç.
0: Tabii. Şimdi, örgütün lideri evet, de İmamoğlu.
4: Bu diyor yolsuzluk havuzunun sebebi önce CHP siyasetini ele geçirmek, daha sonra da Türkiye siyasetini ele geçirmek. Şimdi eğer buradan bir çıkış alırsak, hem Butlan davasında iddianamede ismi geçenler, hem de başta Ekrem İmamoğlu davası olmak üzere Beşiktaş'tan Bolu'ya, Uşak'tan Antalya'ya varıncaya kadar yerel yönetimler nezdinde ismi iddianamelerde geçenlerin ne yaptığına bakıldıysa, çok açık bir şekilde siyaseti ele geçirme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun konuşmasında da vardı, kendi şahsi ikballerinin önünü açma. Şimdi bu mağduriyet yaratır mı? Şimdi burada kamuoyunun duygu, düşünce, duruşunu Türkiye'de en iyi ölçen üstadlardan Ali Bey var. Ben çok fazla şey yapmayayım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz sene Mart ayında ortaya çıkan mağduriyet algısı, yani ilk tutuklama kararının verildiği günden bugüne geldiğinde rüzgarın tersine döndüğünü de bizlere gösteriyor. İşte partinin oy oranlarındaki düşüşten bunu çok açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi önümüzdeki süreçlerde parti kurma süreci biraz daha ötelenirse, şimdi arkalarında var olan kısmi mağduriyet rüzgarını da bulamayacaklar.
0: Ama tabii şöyle bir şey de var. Şunu da altını çizmekte fayda var. Yani bilgilenmek ve bilgilendirmek açısından. Yeni parti kurarlarsa 2028'in normal tarihi olan Mayıs ayına bu partinin seçime girememe riski var.
4: Var.
0: Çünkü tüm Türkiye'nin %50'sinden daha fazlasında
4: %40'ından daha fazlasında teşkilatlanacak ve olağan kongresini yapmış olacak.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla zaman açısından sıkıntı olabilir diyor. Onun için zaten
4: arıyorlar.
0: Yedek parti arıyorlar.
4: Evet, yani arıyorlar. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz DSP'ye gitmişler. Giden de bizzat Murat Emir, Ankara'nın emiri oldu diyorlar ya mal varlığından dolayı. Gitmişler ve Demokratik Sol Parti'nin genel başkan yardımcısıyla konuşmuşlar. Kendisi de konuşmadım demiyor zaten.
0: Genel başkan konuşmadık.
4: Ama bunu konuşmadık diyor. Bir de diyor aksakallı bu konuyu diyor kendi lehine çarpıttı falan diyor. Çünkü dedi ki DSP genel başkanı, kusura bakmayın bizde satılık parti yok dedi.
0: Bunu açıklama, aksakallı falan açıklaması var ya. Geldiler, evet bu teklifi yaptılar. Tabii, biz de reddettik dedi.
4: Murat Emir de diyor ki biz onun için gitmedik. Ya şimdi Allah aşkına yani böyle bir envanterde DSP Genel Başkan Yardımcısına tekavüt tapu memuru Ahmet Bey olarak bir çaya geleyim diyerek gitmediniz yani.
0: Evet.
4: Yani bunun için gidildi. Hatta yalanlanmış olmasına rağmen kaynak kişisinin arkasında durduğu Demokrat Parti'ye de bu konuyla ilgili gidildi. Oradan bir Anavatan Partisi çıkartma ihtiyacı duydu. Dört eğilimi içine alıp işte içinde Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği dört eğilimle birlikte acaba bir şey yapılabilir mi diye falan. O dört eğilim Anavatan Partisi'nde Turgut Özal gibi dünya vizyonu oldukça geniş bir isim tarafından sahneye koyuldu ama yani Özgür Özel tarafından bir dört eğilim nasıl koyulacak? Ya ben hiç Turgut Özal'ı bir kabre gidip de rakılı kutlama yaptığını görmedim. Ya da hacca niçin gidip Arapları zengin ediyorsunuz diyen 90 yaşındakilerden medet uman bir Turgut Özal da görmedim.
0: Önder Sabı kastederek.
4: Önder Sabı kastederek söylüyorum. Şimdi dolayısıyla o şey bir de şu var. Şimdi ben işte 60 yaşına merdiven dayamış birisi olarak son 45-50 yılını şahit olarak biliyoruz. Türk siyasetini. Ondan öncesinde okuyarak biliyoruz.

0: şunu biliyoruz. Bu konuda tek istisna Demokratik Sol Parti. Başarılı olmuş. Yani CHP varken kendisini başbakanlığa taşımış. Orada da uluslararası konjonktür, APO'nun yakalanması falan gibi olaylarla bu iş yürütüldü. Doğru.
1: Bir küçük bilgi aktarayım mı sizi destekleyen? Efendim çok basit bir şey. Şöyle bir araştırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp kurulan kaç tane parti var? Hemen bir aktarayım müsaade buyursun. 12 tane parti var efendim. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi başkanı Nuri Demirağ. Demokrat Parti var bir tek o gayet baş 46'da en Adnan Menderes.
0: O tek parti olduğu için mecburen evet. içinden çıktı.
1: Evet. Güven Partisi 1967 Turan Feyzioğlu evet. başkanı. Cumhuriyetçi Parti 1972 Kemal Satır başkanı. Demokratik Sol Parti buyurduğunuz gibi bir tek onda bir şey var. Sosyal Demokrat Halk Parti biliyorsunuz Halk Partisi. SODEP değil mi? Murat Karayalçın. Hı hı. Yeni Parti 2008'de Tuncay Özkan. Halkın Yükseliş Partisi 2005'te Yaşar Nuri Öztürk. Efendim Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan.
0: 10.000'de bir.
1: Yenilik Partisi 2018'de Öztürk Yılmaz. Türkiye Değişim Partisi 2020'de Mustafa Sarıgül. Memleket Partisi Muharrem İnce 2021. Şimdi insan bir döner şu listeye bakar. Bir bakar. Tabii. Değil mi? Ya yeni yani yeni bir parti kurarsan veya işte senin üstad dediğin gibi bir partiyle partiyi devralırsak falan ne olur? İşte bu olur yani. Bu araya bir bilgi olarak arz edeyim istedim.
0: O zaman bakma. Mesela gidip Emine Ülker Taran'a sorabilir. 10.000'de bir oy almayı nasıl başardın?
1: Nasıl diye. Değil mi?
0: Ya da Memleket Partisi'ne. Bunun bir istisnası olarak da gündeme getirilen Doğru Yol Partisi'ni söylüyorlar Süleyman Demirel'e ama o Adalet Partisi'ni tarihin o küflü raflarına yerleştirip çıktı piyasa. Aynen. Kapattı.
2: Tabii.
0: Adalet hatta onunla ilgili çok mücadele verdi. Kapatılacak, kapatılmayacak. Zorla da onu kapattı. Kendisi tek kaldı. Şimdi dolayısıyla ben Özgür Özel'in falan parti kurduğunda çok büyük bir başarısı.
2: Bir şöyle bir şey var Ali Hoca'nın söylediğine denk yani desteklemek babından sürekli kesiyoruz kusura bakma. Şimdi Türk siyaseti için ne derler ya da dünya içinde geçerli olabilir bu çok emin değilim araştırmadığım için bilmiyorum. Ama bir siyasi parti siyasi oluşum yapacaksan bu iş parasız olmaz derler tabii. Değil mi? Yani para olması lazım kaynak olması lazım tabii. Bu kaynak gönüllülük esasına göre de olabilir. Bu kaynak bağış meselesi üzerinden de olabilir onların da zaten belli başlı kriterleri limitleri var. Limitleri var. Bunlar üzerinden yürürsün değil mi? Yani ama en önemli mesele bu işle ilgili olarak bir kaynak yani doğru. Vakit sağlamak.
3: Evet, siyasetin finansallaştırılması evet. problemi burada yani, çıkıyor.
2: Tam da orada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için bulunmaz bir fırsattı. Ekrem İmamoğlu'nun deyimiyle İstanbul nimet nimetti.
0: Bravo.
2: Sözü buradan hatırlıyoruz artık. Dolayısıyla yeni bir parti kurabilmek için yani düşünsene CHP gibi bir partiyi tırnak içinde söylüyorum. Cüz'i bir parayla satın alabildiler bunlar. Delegelerin bir kısmı kendileri.
0: Şimdi parti, delegelere verilenler
2: parti,
0: cüzi.
2: Partiyi tamam. kurmayla 70, kıyasladığın zaman.
1: 70 tane daire vermişler mesela falan. Bunlar dediği gibi Murat Bey'in son
2: CHP derece. Açısından çok cüzi. Yeni bir parti kurmaya kıyasla da cüzi paralar doğru. bunlar. Dolayısıyla kaynak var. Yani kaynağın var olduğunu itirafçıların söylemlerinden biliyoruz. Bu paraların bir kısmının yurt dışına taşındığı yönünde iddialar iddianamede yer alıyor. Biliyoruz. İşte hafriyat meselesi, Murat Gül İbrahimoğlu tabii, meselesi, tabii. yıllık 200 milyon doların ondan sonra bir şekilde bu fona aktarıldığı yönde. Dolayısıyla para var. Şunu söylüyor herhalde Ekrem İmamoğlu. O para var, kurarız partiyi diyor herhalde.
0: Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu para var, partiyi kurarız. Bana yük oluyorsunuz, ben kendi başıma yürüsem falan diyor ya. Şimdi bir yani neresinden hani diyor ya, ya işte İsmail değil İbrahim, koyun, keçi değil koyun. Falan. Yani neyini düzelteceksin bunu bilmiyorum ama çünkü Ekrem İmamoğlu bir kere Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. En son konu artık şeye kaldı, son mahkemeye kaldı. Çünkü diplomasındaki usulsüzlük çuvala sığmayacak derecede büyük olduğu için Özgür Özel bile diyor ki ya bu olay 30 yıl önce oldu. 30 yıl önce ben birisini öldürseydim zaman aşımından dolayı ceza yatmazdım diyor. Yani diyor ki biz bir halt ettik, bir şeyler yaptık ama zaman aşımı olsun. O zaman şöyle mi oluyor? Zaman aşımı olacaksa aynı diplomayı alan başka hocalar da var biliyorsun.
2: Tabii.
0: 20 profesörü diyelim ki ameliyata devam mı etsin? Yani buraya geliyor iş. Buradan mülhem ben Ekrem İmamoğlu'nun kendi başına yürümesinin önünde yasal

0: engeller olduğunu, olmasa dahi bu vakitten sonra çok bir anlamının olmayacağını düşünüyorum. Ama hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in şu an için Mansur Yavaş üzerinde uzlaşı sağlamış olabileceklerini düşünüyorum. Bu uzlaşıyı gönüllü bir araya gelerek değil, kerhen de olsa bir uzlaşı sağlamış olduklarını düşünüyorum.
1: Peki Mansur böyle Yavaş, bir denklemde, özür dilerim hocam, böyle bir denklemde Mansur Yavaş hangi tarafın teklifini kabul ederek
0: yol yürüyor? Şu an Özgür Özel ile yol yürüyor ama çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nı pazartesi günü havalimanında karşıladığında, ki protokol gereği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ya da yardımcıları gidiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki arbedede mevcut yönetimin, ya daha doğrusu Özgür Özel'in kendisinden dozer ve greyder talep ettiğini, partinin önünü ablukaya al dediğini, fakat bunu kendisinin dinlemediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediği iddiaları var.
2: Ya.
0: Ve bu iddialar yalanlanmadı. Bunun dışında Kızılay'daki toplantıya gitmesi için de üzerine inanılmaz bir baskı yapıldığını. O zaman şöyle, Mansur Yavaş siyaseti müthiş konformist bir siyaset. Yani hem oraya kiliseye gidip mum yakıp hem de cemaatin arasına karışıp namaz kılmak diyebileceğimiz bu yaklaşım Mansur Yavaş tarafından en ideal şartlarda uygulanıyor, emin olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan her iki tarafla da arasını iyi tutaraktan bir yol almaya devam ediyor. Ama eğer ki 2007'nin Kasım'ına kadar bu seçimler yapılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi büyük yol ayrımına uğrarsa, Mansur Yavaş'ın bu iki tarafı da idare eden yaklaşımının ila nihayeye gitmeyeceğini ve günün sonunda taraflardan birisine yanaşmak durumunda kalacağını
2: öngörüyor. Ama diğer tarafta, bu sefer diğer tarafında desteğini kaybetmiş olacak.
0: Evet, öyle.
2: Yani çünkü Muharrem,
0: sürdürülebilir değil.
2: Muharrem İnce diyordu ya, beni aday gösterdiler ama kimse, hiçbir parti, çünkü il başkanlıklarına talimat gitmemiş hiçbir il başkanı CHP'nin Muharrem İnce'nin kampanyasına çalışmamıştı mesela. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu kurtların önüne atmıştı. Öyle diyordu kendisi.
0: Ben zaman içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki dengeleri yavaş yavaş değiştirdiğinde kendisine teveccühün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri nezdinde artacağını, eğer zamanı geçirirler, parti kurmakta gecikirlerse de Özgür Özel'in bugünkü eksilmiş olmasına rağmen bulduğu rüzgarı çok mumla arayacağını düşünüyorum.
2: Aynen öyle. Şimdi şeye bir konuşalım. Bugün akşam gazetesinde ben öyle yazdım, öyle düşünüyorum ama sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi bin nihayetinde Yusuf Hoca'nın da en azından çerçevesini açtığı mevzu şu. İki parti kaçınılmaz gibi gözüküyor. Öyle veya böyle.
0: Öyle gibi.
2: Evet. Öyle gözüküyor. O zaten bütün planlarını da bunlara göre yapmışlar. Ben şöyle düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bugün her ne kadar FETÖ'den arındıracağız, özür diliyorum vesaire vesaire söylemiş olsa da, malumunuz bir FETÖ marifetiyle Deniz Baykal'ı indirilip genel başkan olduğu, evet, bir şahsiyet, bir genel başkan. Şimdi biz bütün bunları konuşurken şeyi söylüyorlar, yandaş medya tırnak içerisinde. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu savunuyor. Bak görüyor musunuz? Vallahi hiç kimseyi savunmuyoruz. Yani yesinler birbirlerini, ama bunun neticesinde ülkeye zarar verdiği için bunu konuşmaya gayret gösteriyoruz. Orada şöyle bir şey söyledim ben. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kaset marifetiyle geldi. Fakat CHP'nin içerisinde o dönem inanılmaz azıl işleri vardı. Ya mesela bunlardan bir tanesi Önder Sal, partinin genel sekreteriydi. Kemal Kılıçdaroğlu siyasette hiç yer almamış bir bürokrattı. Hani koydular, iyi idare ederiz falan hikayesiyle. Aradan 13 yıl genel başkanlığı var, bu kadar süre geçmiş. Biz Önder Sal'ı ilk defa gördük Özgür Özel'i desteklerken. Yani öyle bir üzerinden zaman içerisinde o yumuşak güçlüyorlar ya, pirom, silindir gibi geçti ki CHP'nin bütün azı dişlerini kökünden sökerek aldı. Dolayısıyla sanki Özgür Özel biraz böyle kendisine hafif gelecekmiş gibi ve nihayetinde şu anda sayı olarak az olsa bile kendisini destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu, Özgür Özel ve ekibini büyük bir maharetle tasfiye edeceği ve çalışmaların bu yönde olduğunu ve partiyle geçireceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, siz düşünüyorsunuz.
1: Yani burada aslında eleştirilecek o kadar problem alanı var ki Sayın Çiçek. Baktığınızda şimdi Deniz Baykal örneğinden bahsettiniz. O dönem Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde,